0: Sultanları 2023'ün ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 12 bin coşkulu taraftarın önünde oynanan final mücadelesinde İtalya ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan milliler seti 25-22 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-12 kazanan İtalya karşısında pes etmeyen filenin sultanları dördüncü seti 25-21, karar setini ise 15-10 kazanarak muazzam bir geri dönüşe imza attı. Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol takımımız bireysel ödülleri de topladı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Türkiye'den Melisa Vargas seçildi. Vargas 2023'teki şampiyonluğun ardından da MVP ödülünü kazanmıştı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası için tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiriç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar katıldı. Şampiyonayı zirvede tamamlayan Türkiye'ye kupasını Sev Başkanı Roko Sikiriç takdim etti. İkinci olan İtalya ile üçüncülüğü elde eden Sırbistan'a da madalyaları törende verildi. Turnuvanın rüya takımı da belli oldu. Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge yer aldı. İtalya'dan Alessia Orro ve Miram Silla, Sırbistan'dansa Hena Kurtagic rüya takımda kendilerine yer buldu. Rüya takımın baş antrenörlüğünü ise Amili Kadın Voleybol takımımızı şampiyonluğa taşıyan Santarelli yaptı. Filenin sultanları ile ilk Avrupa Şampiyonası maçına 17 Eylül 2005'te çıkan kaptanımız Eda Erdem ise madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kaptan Eda Erdem maç sonunda şu açıklamaları yaptı.
1: Duygu, yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye, almaya devam edecek. Bu kupa hepimizin. Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa'nın üst üste ikinci kez en büyüğü oldu. Filenin sultanları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millilerimiz 2023 Dünya Kupası'nda Japonya'da oynanan elemelerde grubundaki 7 maçın tamamını kazanmış ve 2024 Paris Olimpiyatları biletini namağlup lider olarak almıştı. 2023 Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan millilerimiz dünya seviyesindeki ilk turnuva şampiyonluğunu elde etmişti. Filenin sultanları bu başarıyla dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselmişti. Millilerimizin ilk Avrupa şampiyonluğu ise 2023'te Brüksel'de gelmişti. Belçika'da oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden filenin sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Millilerimiz olimpiyatlarda da derece elde etti. 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan filenin sultanları tarihin en iyi olimpiyat derecesini elde etmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5. sırada yer almıştı. Voleybolda altın çağın başladığı tarih olarak hatırlanan 2003'te millilerimiz tarihin ilk başarısına imza atmıştı. 2003'te Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybeden millilerimiz turnuvayı ikinci bitirerek tarihteki başarılarının ilk adımlarını atmıştı. Millilerimiz 2019'da yine Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a finalde kaybetmiş ve ikinci olmuştu. Filenin sultanlarının başarıları saymakla bitmiyor. Millilerimiz 2018 Milletler Ligi'nde ikinci, 2012 ve 2020'deki Grand Prix'lerde ise üçüncü olmuştu. Avrupa şampiyonalarının altın madalyası bulunan millilerimiz bu turnuvada 3 kez ikinci ve 3 kez de üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer almıştı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2020

0: 26 Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı da kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Filenin Sultanları üst üste 3. toplamda 4. kez olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek. Amili kadın voleybol takımı İstanbul'da 12 bin taraftarın önünde oynanan 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2023'teki tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları böylece Avrupa'da üst üste 2. kez şampiyon olurken dünya ve olimpiyatlarda elde ettiği başarıların ardından altın çağını sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında hem de kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolorektal kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümüne yol açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Araştırmacılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhis ve zamanında tedavi ile de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahraaltı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Hello, how do you do? She handed

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeya Polis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pompeya Polis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerine ulaşıldı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı ise henüz açığa çıkarılmadı. Kazı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı çalışmalarında bulunan bir diğer önemli eser ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Eros başı oldu. Bazilika'nın ilk inşa evresinin de milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık milattan sonra 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor. Pompeya Polis Antik Kenti, Pahlagonya bölgesinin Roma İmparatorluk dönemindeki önemli merkezlerinden biri ve eyalet başkenti olarak biliniyor. Bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı ve çalışmalar bu yılda devam ediyor. Pompeya Polis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması da kentin antik çağdaki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilika'daki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreciyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. 2026 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon işlemleri de tamamlandı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürerken yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde belgelenmesi hedefleniyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeya Polis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleriyle milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros Paşa gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar antik kentin Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan tarihine ilişkin yeni veriler sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz'a öyle bir serzenişte bulunmuş ki kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken diyor maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira bilet parımem ne? Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
3: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insan. Seyircimiz çok haklı.
1: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Futbol Saati başlıyor.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 8 Eylül 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Saatlerde 14.07 oldu mu? Burada stüdyoda ben Selin Yazıcı.
3: Ben Serhat Ayar.
2: Tam karşımdasın. Evet. Güzel bir program olacak. İnşallah. Keyifli bir program İnşallah. Olacak. Bugün programa dair çok bahisler vardı. Yasa içi. Yasa içi bahislerimiz vardı burada kendi aramızda bu yayınla alakalı olarak. Öncesinde de bana bazı mesajlar geldi. Salı günkü programımızı merakla bekliyorum şeklinde. Şimdi efendim futbol programı olunca bir tarafta Fenerbahçeli bir tarafta da Beşiktaşlı olunca geçtiğimiz haftada böyle bir maç olunca haliyle tabii ki konuşacağımız çok şeyler var. Bir taraf üzüntüyü bir taraf sevinci temsil ediyor Hayır. efendim. Ha, kapının arkasında söylediklerini söyleyeceğim Serhat. Kapının arkasında. Ben bugün o kadar çok zorbalandım ki buradan bir kadın olarak da şu bari bunu kullanayım. Buradan vurmaya çalışayım.
3: Ya var ya programa geldim diye bana söylemedi bırakmadım. Fenerbahçe yenince niye geliyorsun bizim programa? Allah Allah.
2: Ama bilerek geldim.
3: Programa gelmemiz engellenemez.
2: Bilerek geldim. Gözümün içine baka baka o Beşiktaş'ın galibiyetini anlatmak için gözümün içine baka baka bunu anlatmak için geldin. Lütfen kabul et bunu.
3: Etmem.
2: Etmiyorsun. Peki efendim. 0-500-571-66-56 0-500-571-66-56 WhatsApp hattımız sizlerle bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Geride bıraktığımız Süper Lig'in 4. haftasına dair her şeyi konuşacağız burada. O halde yine klasik olarak 4. haftada alınan toplu sonuçlarla başlayalım. Başakşehir'deki Galatasaray 3 haftanın açılış maçıydı. Erzurum FK 1, Konya Spor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Çorum FK 3, Eyüp Spor 0, Trabzon Spor 5, Gençler Birliği 0, Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep FK 4. Bunlar da bu iki karşılaşmada dün oynandı. Göztepe'ye ne oluyor? Bir kendine
3: Yok,
2: gelemedi.
3: Orada Göztepe'nin olayı değil, Gaziantep'in olayı var.
2: Ya Gaziantep'in olayı değil, Göztepe'de bir açılamadı yani bir başlayamadı
3: Göztepe
2: bu sene.
3: Göztepe açılamadı ama Gaziantep şov yaptı ya. Yani Gaziantep takır takır gidiyor. Yani insanlar tabii böyle şeyleri görmezden geliyorlar Gaziantep'in ama yani.
2: 7 puanı var.
3: Ama yani Göztepe'nin golü sayılmadı bir tane öyle şey oldu işte 70. dakikalarda kırmızı kart oldu filan çok oldu yani Göztepe çok çekti ama Göztepe geçen senenin Göztepe'si değil hiç yakın değil. Biri değil geçen hiç senenin Göztepe'si değil. Bu senenin Göztepe'sine fark atar.
2: Peki acaba böyle bir patlama maçı olur da sonra devamı gelir mi yoksa bu sene
3: Fenerbahçe
2: çok ümit.
3: Fenerbahçe başını bekliyorlar acaba ne yapıyorlar?
2: söyleyecektim de hadi söylemeyeyim dedim de yani bilemiyorum ama böyle bazen takımlarda oluyor bir patlama maçı oluyor sonrası böyle bir çorap söküğü gibi geliyor yoksa hani o da olmaz mı sence senin görebildiğin?
3: Yani Gaziantep ilk yarıda bitirdi bu arada 4-0 ilk yarıdaydı sonradan Göztepe 2 gol attı filan yani ya Gaziantep çok iyi bir takım bu arada çok iyi gidiyor ama Göztepe gerçekten geçen seneyi mumla arıyor.
2: Evet.
3: Yani niye öyle oldular, nasıl oldular, çok da transfer de vermediler falan. Çok transfer de yapmadılar ayrı. Ama
2: kurdukları bir kemik takım, kadroları var sonuçta.
3: Geçen senenin takımı değil Göztepe. Daha ayılamadı diye umuyorum ben. Yani bakalım. Göztepe'yi özlüyoruz çünkü.
2: Dördüncü haftada böyleyebiliriz. Evet, yani. Dördüncü hafta sonunda lider değişmedi efendim. Galatasaray 10 puanla lider. 9 puanlı Beşiktaş ikinci. Kocaelispor üçüncü sırada. 7 puanlı 4 takımdan Trabzonspor dördüncü. Ahmet Sportif Faaliyetler beşinci. Gaziantep 6. Korendon Alanyaspor 7. Gençlerbirliği de 8. sırada. Daha sonra 6 puanlı takımlara geçiyoruz. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor şeklinde 9-10-11 olarak gidiyor. Henüz hiç puanı olmayan takım Konyaspor. Konyaspor da aynı puanla karşılaşmadı.
3: O da ayılamadı yani.
2: Yani Konyaspor'da da var böyle bir
3: Konya,
2: durum.
3: Yani Erzurum'a yenildi. Erzurum hani küme düşecek takım gözüyle bakılıyordu Erzurum'a.
2: Misafir takım.
3: Misafir takım, asansör takım, hani her sürü şey söyleniyordu. Ama yendi.
2: Evet.
3: Konya'yı. Yani Konya da bir, yani Konya da kötü takım değil bu arada. Konya'nın oynadığı hani 4 maç oldu. İkisini seyrettim. İkisini canlı seyrettim. Diğerlerinin tabii şeylerine bakıyorum, özetlerine bakıyorum. Yani Konya niye böyle, onu tam çıkamadım içinden. Yani çünkü Konya her maçını yenecekmiş gibi oynuyor. İlk 15-20 dakikasında tamam ya artık alır Konya bu maçı diyoruz. Yok, sıfır puan yani.
2: Sonrasında bir toparlanıyorlar.
3: Sıfır puan
2: evet,
3: yani.
2: Konya Spor'da ligin puanı olmayan tek takımı 18. sırada. Göztepe'nin 1 puanı var. Eyüp Spor'da 16. sırada 3 puanı var. 12, 13, 14, 15'te Başakşehir, Samsun Spor, Çorum ve Erzurum Spor var. Dörder puana sahipler efendim.
3: Evet, evet. Eyüp, Göztepe, Konya yani. Eyüp de kötü takım değil bu arada. Eyüp de kötü takım değil. İstersen bir son dakika mı vereceğiz?
2: Bir son dakika, bunu da verelim. Aslında spor programımızı yapıyoruz ama sabahtan itibaren takip ettiğimiz bir durumdu. Üsküdar Belediyesi'nde bugün biliyorsunuz başkan vekili seçimleri vardı. Üçüncü tura kalmıştı. Üçüncü tur sonucunda Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş efendim.
3: Galiba
2: AK Parti'nin
3: turda,
2: adayı üçüncü turda olacak diye biliyorum ben. Şeye bakmadan üçüncü turda olacaktı ama Dündar Ziya Gültekin efendim Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş. Peki biz sporumuza geri dönelim.
3: Evet.
2: O halde fikstür sıralamasıyla gidiyorum. Başakşehir.
3: Fikstür sıralamasına gitmeyelim istersen.
2: Niye?
3: Derbi maç çünkü.
2: Neden?
3: Yani bir de veririm. Hani baştan söyledim, kurtulsan ya. Ondan sonrasını daha böyle şey yapalım.
2: Baştan kurtulayım mı diyorsun? Evet. Ben böyle alıştıra alıştıra geleyim diyordum. Yani
3: yok yok, alışacak bir şey yok zaten ona. İnsan Allah alıştırmasın öyle şeylere.
2: Sus ya.
3: Hikaye şu, şimdi geçen hafta burada seninle güzel bir şey tartışmıştık. Yapay
2: evet.
3: Zekaya ben Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın oynadığı son 5 maçı
2: yapay zeka beni gene
3: verdi.
2: Kandırdı.
3: Ya şöyle söyleyeyim, yapay
2: küstüm,
3: zeka kendini de kandırdı.
2: Ona da küstüm.
3: Yok yok, yapay zeka
2: küsüyorum.
3: Kendini de kandırdı. Şöyle, yapay zekayı ben şeyi sormuştum. Ne olur bu maçın sonucu? Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın oynadığı son 5 maçı ve oradaki maça dağılımları vesaireleri falan sorunca dedi ki bir takım sebeplerden dolayı Fenerbahçe 2-1 yener dedi. Sonra ne oldu dedim, yenmedi.
2: Tam
3: ne oldu, Beşiktaş
2: oldu.
3: Yendi. Niye yendi? Uzun bir yazı hazırladı bana. Birkaç başlık altında, onlardan istersen girerek başlayayım. Maçı da çok iyi özetliyor aslında. Yani neden, ne olduğuna dair. Yani
2: sen
3: Fener
2: hakemi falan, verileri falan komple verdin.
3: Her şeyi verdim. Hakikaten her şeyi verdim. Yani full verdim. Hakem tabii, yani hakem burada penaltıyı verseydi falan. Yani şeye çok katılamıyorum orada. Şu bakış açısına. İşte sizin oyuncunuz maçtan sonra dedi ya.
2: Kerem Aktürkoğlu.
3: Kerem Aktürkoğlu dedi ki belki biz burada gol atacaktık. Sonra iki tane daha gol atacaktık. Alacaktık, götürecek. Ya belki atamayacaktım. Yani öyle ölçülmeye.
2: Yok yok ama kendi de söyledi. Bunlar tabii ki dedi hani bahane dedi ama ben pozisyondayım dedi. Bu pozisyonu görmeliydi dedi.
3: Evet, tartışmalı bir pozisyondu ama ne yazık ki hakemler son 3-4 senedir hiçbir şeyi görmüyorlar.
2: Bu arada ben Kerem Aktürkoğlu'nun gerçekten böyle konuşurken hiç anımsamıyorum. Yani benim hafızamda böyle bir konuştuğu yok ve hatta kendi de en son söyledi hani artık o kadar doldum ki dedi. Ben de eminim dedi, yönetimden dedi bir şey de alacağım dedi, uyarı da alacağım ama dedi artık çok doldum ve söylemek istiyorum dedi.
3: Evet, iyi ki Beşiktaş'a falan gelmemiş yani, kim bilir patlardı yani. Bir derece patlamak başka bir derece. Yani hakemler total kötü. Hep söylüyoruz sebeplerini ve şeyleri de söylüyoruz. Neden, nasıl olacağını ve olmaması gerektiğini de söylüyoruz. Hakemler kötü. Bu maça özel kötü değiller. Hep kötüler. En kötüler yani. Hakemlik müessesesi hiç bu kadar kötü olmamıştı.
2: Mikrofonu az kaldıralım mı Serhat?
3: Mikrofonu kaldırarak böyle kendime çekerek konuşayım.
2: Yukarı kaldırırsan.
3: Yukarı kaldırmak. Oo tamam. İşte hep en yukarıda. Neyse şunu söylüyor yapay zeka, diyor ki yani 5 Eylül gecesi benim söylediğim tahminlerimin diyor tam tersi bir sonuç çıktı diyor. Çünkü yapay zeka şunu söylemişti, Fenerbahçe %44 kazanır, hı hı. %28 beraber, %29 beraberlik, %27 de Beşiktaş, hı hı, kazanır demişti. Bunun tersi olduğunu söyledi. Nedenlerine şöyle, topa sahip olma %50-%50 bu arada. Hı. Hani böylece maçın da istatistiklerine, hı hı, bu bağlamda girmiş olalım. Fenerbahçe'nin 9 şutu var, Beşiktaş'ın 14 şutu var. Hı hı. Ki bunu tam tersini hep öngörmüştük. Fenerbahçe 0.59 gol beklentisiyle Beşiktaş 1.75 gol beklentisiyle oynadı. Yine, hı hı, bunun tersinin olacağını söylemiştik. Büyük fırsatlarda Fenerbahçe 1, Beşiktaş 4. Büyük fırsat, hı hı, yakaladı. Rakip ceza sahasında burası çok çok omelli yani. Hı hı. Çok omelli gerçekten de. Fenerbahçe sadece 13 kere rakip geri sahasına girdi. Bu sezonki, hı hı, en düşük.
2: En düşük.
3: Beşiktaş da 27 kere girdi. Bu sezon ortalaması. Hı hı. Yani Beşiktaş ne oynadıysa onu oynadı. Fenerbahçe'nin oynaması gerekenin yarısı kadar, hı hı, oynadı. Hı hı. Şeyi çıkıyor buradan. Ceza sahası içinden şutlar çok acayip. Beşiktaş'ın 9 şutu var. Hı hı. Fenerbahçe'nin 3 şutu var. Hı hı. Fenerbahçe bu sezonki en az ceza sahası içinden şutunu yaşadı. Açık oyunda bu arada beklenen gol beklentisi 0.27 Fenerbahçe'nin, 1.62 Beşiktaş'ın. Yani 0.27 çok düşük bir, hı hı, gol beklentisi Fenerbahçe gibi bir takım için. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın, yani yapay zeka şunu söylüyor. Beşiktaş'ın yani nasıl yenileceğini söylerken şeyi söylemişti. Demişti ki bize, Beşiktaş geçiş oyunundan, kontrataktan gol yer demişti. Çünkü, hı hı, Greenwood, çünkü işte ne bileyim İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu vesaire vesaire. Fakat Beşiktaş en büyük yanılgıyı burada verdi, yaşattı herkese. Beşiktaş hem hızlı hücum yemedi, hı hı, hem de hızlı hücumla gol attı. Yani olabilecek her şeyi tersine çevirdi. Bunlar önemli. Greenwood bence en büyük ayak kırıklığı Fenerbahçe için.
2: Bu maç özelinde mi genel olarak mı söylüyorsun?
3: Yani daha şimdiye kadar da bir şey görmedik ama görürüz diye düşünüyorum ama bu maçta hakikaten, hı-hı, şeydi. Yani Greenwood ne olduğunu, kim olduğunu bence şeyden gösterdi. Bir pozisyonda konuşmuştuk seninle de, orta sahadan aldı. Götürdü. Sağa gitti, sola gitti, oraya gitti, buraya gitti. Bacak arasına attı, ceza sahasına girdi, oradan yanağları vurdu. Arkadakiler herkes gol diye ayağa kalktı. Çünkü, hı-hı, onun gol olması gerekiyordu, hı-hı, mantık, evet, olarak. O kadar hareket yaptıktan sonra efsane gol olurdu. Hı-hı. Burada yıllarca da konuşulurdu o gol olsaydı. Ama ondan sonra Greenwood bir sustu. Yani şöyle sustu. 3 şut çekti. 0 isabet. 0-14 gol beklentisi üretmek. 3 kere ceza sahasında topa dokundu. Greenwood gibi bir adam. 4 çalım girişimi. Sadece ikisi başarılı. 58 kere topla buluşup %74 pas oranıyla, Fenerbahçe'nin ortalamasının çok altında bir pas oranıyla oynadı. Ve asist beklentisi %1. 0.01. Şimdi Greenwood böyle olunca ve hani herkes vay Greenwood defansın arkasına sarkar gider dediği yerde Greenwood patlayınca Fenerbahçe de ona ayak uydurdu. O da patladı bence.
2: Valla maça dair hani söyleyebileceklerim, Ederson'un son birkaç haftadır gerçekten çok başarılı buluyorum. Ben ona bir küslüğüm vardı ama gerçekten böyle yani Ederson'un kendi başarısı olmasaydı bu maç bence Beşiktaş'ın lehine daha da gollü bitebilirdi gibi geliyor bana.
3: Yani
2: açıkçası
3: bitebilirdi, evet. Ederson kötü kaleci değil. Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'de bazı şeyler var böyle, taraftar kafaya takınca gerçekten üstüne çok fazla gidiyor.
2: Şimdi bir Talişka sorunu da var Fenerbahçe'nin. Artık sorunu yok yani, gitti gerçi, yok artık ama artık yok. Yani sorun değil ama gitmeli miydi, kalmalı mıydı yani? Ben çok aradayım açıkçası bununla alakalı olarak. Mesela bu maçta sence Talişka olsaydı farklı bir durum olabilir miydi?
3: İrfan Can'ın yerinde Talişka olsaydı kesinlikle farklı bir durum olurdu. Yani İrfan Can 10 numaraya yakın bir şey değil bence.
2: Evet.
3: Değil yani, şimdi el oturalım doğru konuşalım.
2: İsmail hani Kartal'ın İrfan Can şeyi var yalnız, bir tutkusu var, ben bunu anlamıyorum.
3: Total takıntı
2: var. İrfan Can onun döneminde çok parladığı için mi tekrar parlatmaya mı çalışıyor bilmiyorum ama bence İsmail Kartal'ın böyle bir şeyi var.
3: Sezon başından beri seninle konuşurken sürekli şunu konuşuyoruz. Bence benim çevremdeki, bu arada Fenerbahçelilerle konuşurken de bunu konuşuyorum. Fenerbahçe'yi tartışırken yani şöyle bir şey. Fenerbahçe evet çok iyi bir durdurma mekanizmasına sahip. Tarafta Skriniar, hiç kimse geçemiyor onu. Hı hı. Onların önünde Guendouzi ile Kante, onları aşmaya imkan ve ihtimal yok. tamam buraya kadar her şey mükemmel bence dünya standartlarında hatta üstünde bir durdurma mekanizması bu. Ama ön tarafta bir şey yok. Yaratıcılıkla alakalı bir şey yok. Yani Kante şut çekti. Bence kariyerinin böyle enteresan şutlarından birini çekti Kante artık. Kimse bir şey yapmayınca dur bari ben vurayım dedi Kante. Ha, çok saçma sapan bir yere gitti top da. Yani şeyi demek istiyorum. Olması gereken şeyleri çok gerisinde kaldı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yaratıcı gücü yok. Yani evet Fenerbahçe'nin bir yaratıcı gücü
2: olarak... Peki o yaratıcı gücü İsmail Kartal'ın mı yaratması gerekiyor yani? Birbirini o noktaya mı koyması gerekiyor?
3: Yani şimdi tabii...
2: Nasıl olacak bu?
3: Talisca orada yaratıcı güç olarak her maçta 1-2 gol atarak orada bir şekilde taşıdı takımı santrforsuzken. Santrfor geldikten sonra bence Talisca'nın işi biraz daha rahatlardı ve daha enteresan işler yapardı. Çünkü santrforun adamları üstüne çektiği yerde Talisca'nın kafayla dahil... Goller atması durumu söz konusuydu. Beşiktaş o sayede mesela şeye gitmişti. Şampiyonlar Ligi'nde bayağı yukarı çıkmıştı o yıllarda. Ama şimdi Talisca'yı hem sen santrfor oynattın sonra da ilk satılacak adam çıktığında gerçekten yani Talisca mıdır ilk satılacak?
2: Ben taktım Semedo varken. Semedo falan varken yani bilemiyorum.
3: Semedo'nun da yerinde de yani şimdi şöyle Fenerbahçe'de bir yerde böyle birikmiş yabancılar var. Bir yerde hiç kimse yok. Yani evet şu anda süper dahi bir İspanyolunuz var 10 numara için ama adam sakat
2: evet,
3: yani.
2: Sakatlandı ne yapacağız Asensio?
3: Sakat yani ama işte Asensio sakat diye takım 10 numarasız çıkar mı ya Fenerbahçe gibi takım. Ya bir de büyük takım 10 numarayla ya bir şekilde o yaratıcı güçle oynar. Yaratıcı gücü yok Fenerbahçe'nin. Mesela Beşiktaş'a dönelim Orkun var mesela Orkun onu yapıyor bunu yapıyor çok güzel tamam. Ama Orkun olmayınca mesela bu maçta ne oldu? Orkun'un başına iki kişi dikilince böyle inzibat gibi. Orkun tamam bir küstü başta. Ama ne oldu? Trossard çıktı. Trossard sol önden 11 numaradan 10 numara gibi oynadı adam. Ondan önce Olaytan'ı mesela bir şekilde devreye sokmuştu Beşiktaş ki bu maçta Olaytan'ın attı.
2: Olaytan bu maçta inanılmaz yani benim en çok beğendiğim isim gerçekten oydu. Hatta onunla ilgili böyle istatistiklere falan da baktım. En başarılı çalım atan oyuncu olmuş. Evet. 33 pasın 31'inde isabet sağlamış. %94'lük bir oran. Olaytan olay olmuş yani bu maçta gerçekten olay olmuş yani.
3: Kesinlikle. Bir de orada tabii şu var. Beşiktaş taraftarının sevmediği herkes yıldız oldu. Ya bununla oynanır mı arkadaş git ya. Filan falan dedi. Herkes yıldız oldu. Halef ettiler Olaytan yıldız oldu.
2: Biz de kimi bağrımıza bastıysak olmadı.
3: Evet ya.
2: Bizde de öyle bir şey var Fenerbahçe'de.
3: Mesela Orkun'a laf ettiler. Ya Orkun işte ya. Böyle çok mu şişiriyoruz acaba filan falan diye. Orkun kaldığı yerde hiç arkasına bakmadan devam ediyor. Trossard çok yaşlanmıştır aslında. Niye geldi ki bu Trossard dediler. Adam yıldız yıldız devam ediyor. Vlahovic zaten sakatlıktan çıktı. Burada bir şey yapamaz dediler. Adam 3 atıyor 1 atıyor bir şey atıyor yani. Öyle ya da böyle. Yani Rıdvan'a laf ettiler. Rıdvan yıldız yıldız üstüne yıldız koyuyor.
2: Evet.
3: Yani i̇lk maçın golünde, adamı olup duruyor adam
2: ilk
3: yani.
2: İlk golünde imzasını atan.
3: Ha bu arada bu maçta kimse Trossard'ı konuşmuyor tabii. Trossard acayip oynadı yani. Ne yapsın bir insan evlat daha ne yapabilir? Evet. Topu tuttu, topu bekletti, kendi takımının yerleşmesini bekledi, asist yaptı, şut çekti, direğe çarptı, çıktı falan.
2: Evet.
3: Arkadaş ne yapsın daha bu adam yani?
2: Evet.
3: O yüzden de Beşiktaş taraftarının ben daha çok bir şeylere karşı çıkmasını çok isterim. Çünkü yani karşı çıktığı herkes inanılmaz. Yani Fenerbahçe %44 ile favori gösterilmesi işte bütün yapay zekalar vesaireler tarafından bence mantıklıydı, doğruydu. Ama yani İsmail Kartal'ın böyle bir oynatmayı yapacağını kimse düşünmedi bence. Yani şeylerde dahil, Fenerbahçeliler de dahil kimsenin böyle düşündüğü. Yani maça çıkarken ben bütün Fenerbahçelerin favori gözüyle Fenerbahçe'ye baktığına eminim. Yani kimse böyle yok ya Beşiktaş aslında zorlar bizi filan. Modunu hiç görmedim ben.
2: Zorlar tabii ki ama hani kendi sahamızda oynuyoruz ya of bir şey de söylemiyorum. Çok...
3: Söyle canım ne söylüyorsun?
2: Bir şey söylemiyorum ama yani İsmail Kartal'la ilgili artık çok fazla yorum yapamıyoruz. Ama şimdi birkaç gün sonra Perşembe günü Fenerbahçe'nin çok önemli bir mücadelesi var. Fenerbahçe ligde şampiyonluğa hasret, Şampiyonlar Ligi'ne de hasret. Yani 18 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmış bir Fenerbahçe
3: 18
2: var.
3: 18 oldu mu ya?
2: 18. sezon. Yani 18. sezon yani. O dönem son maçta doğan çocuklar bugün 18 yaşındalar
3: reşit
2: yani
3: oldu,
2: daha
3: evet.
2: Ötesi yok yani reşit olmuş durumdalar. Dolayısıyla hani tabii ki çok önemsiyoruz ve bir Roma maçı var. Kendi sahamızda oynayacağız ve şu anda Fenerbahçeliler inanılmaz moralsiz. Bu Beşiktaş Fenerbahçe'nin ilgisi gerçekten Fenerbahçe'yi çok dibe de soktu. Gerçekten dibe de soktu.
3: Beşiktaş yenilgisinin ekstra bir kötülük tarafı da var. Hı-hı. Aziz Yıldırım ortaya çıkarttı.
2: Ya.
3: Yani Aziz Yıldırım'ın çıkıp arkadaş burada bak şey var, bunlar var, niye oynatmıyorsun bunları, hı-hı, demesi, bunu kameralar önünde canlı yayında demesi, yani bence İsmail Kartal'ı bitirdi. Şimdi İsmail Kartal bu hafta yok oynatmıyorum ki ben onu, benim oynattığım takım daha iyi dese, bir türlü çıkartsa bir başka türlü. Bir türlü. Yani İsmail Kartal'ın şu demeçten sonra bu gönül rahatlığı, yani bir hafta öncesinin rahatlığıyla maça çıkmasına imkan ve ihtimal yok.
2: Mümkün değil.
3: Yani çıkarttığı adam iyi oynarsa bir türlü, kötü oynarsa bir türlü. Yani bu hani win-win durumları vardır ya, herkes kazanır. Bu lose-lose. Yani her halükarda kaybedecek yani. Her halükarda kaybedecek. Bence çok kötü bir şey yaptı Aziz Yıldırım. Çok zarar verdi İsmail Kartal'a. Ha yani İsmail Kartal süper bir teknik direktördü de henüz o tekerlek dönmeye başlamadı mı, ya o ışığı da bana vermiyor açıkçası. Yani Beşiktaş'la aynı anda antrenmanlara başladılar. Beşiktaş sıfırdan takım kurdu. 18 kişi gönderdi filan falan ve ortaya çıkan sonuç da Fenerbahçe'nin arasındaki sonuç farkı aldıklarıyla verdikleriyle diye düşünüyorum. Çok farklı.
2: Peki bu Roma maçı ne olur sence?
3: Çok tehlikeli maç. Ya ben olsam, Roma'da ben Fenerbahçe kadar, taraftarı yani, olsam çok zor seyrederdim.
2: Bir de Roma'dan yani ne kadar da iyi.
3: Arkadaş yani Roma son 20 senenin en iyi başlangıcını yaşıyor. Yaptı yani. Böyle bir ya de böyle, en ateşli oyununu oynuyor. İşte en çok topa sahip olmasını oynuyor. En çok
2: var.
3: Böyle yüksek oranda topu gole dönüştürmesini oynuyor. Arkadaş bize mi denk geldi? Bir de kurallar sırasında şey dediler ya, oradan 3 alırız tamam Roma'dan. İşte bilmem nereden 1 alırız.
2: Ben hiç Roma'yı üçlemedim.
3: Arkadaş yani bu Roma mı?
2: Yok. Bu Fenerbahçe diye sorarlar
3: bak, bu bence. Fenerbahçe'yi bilmem ama bu Roma gerçekten son 10 yılın Roma'sını böyle tokatlık gönderir yani.
2: Valla şimdi bugün İsmail Kartal'ın kadroyu netleştirmeye başladığı haberleri de var. Semedo, Archie Brown. Savunmanın sağında Semedo olacak. Solda Archie Brown. Stoper olarak da Skriniar ve Nathan Ake. Orta sahada N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Can Kahveci, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu şeklinde bir şey. Ve tabii ki Vedat Muriç.
3: Evet.
2: Beşiktaş şey... başında Vedat Muriç var mıydı ya?
3: Ya evet. Başta vardı biraz da ondan sonra...
2: Değil mi şey ya? Bir benim başta bir duydum falan böyle
3: yani
2: bir adını
3: işte ama. Yani başında işte ya baktılar ki Greenwood'la böyle çok arkaya top atılıp da böyle koşular falan olmuyor. O yüzden de mesela arka taraftan çıkan insanlar Vedat Muriç'e ilk topu almasını ve top tutmasını engellediler. Ve çok da başarılı oldu bence. Bunu başta 2-3 faalle yaptı. Ha, sarı kart verilmeliydi, verilmemeliydi. Bambaşka tartışma konuları onda. Ben şöyle bir şey çıkarttım. Şunu yaptım. Oyuncuların ortalama pozisyonlarını hesaplattım yapay zekaya. Sonra o takımın ısı haritasını çıkarttırdım. Sonra da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortalama pozisyon ve ısı haritasını birbirine öpüştürdüm. Nerede karşı karşıya gelmişler, kimler karşı karşıya gelmiş ve o karşı karşıya gelmelerden kim kazançlı
2: kim
3: çıkmış
2: kazançlı,
3: deyince zaten maçın niye öyle çıktığını aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Bak hemen bir küçük örnek vereyim buna.
2: Ben kafamdan söyleyeceğim.
3: Şey.
2: Mesela sen VS attırmak gibi bir şey bu zannedersen böyle değil mi? Benim oğlum böyle oyunlar oynuyor da oradan biliyorum VS attırıyorlar falan. Yani mesela burada sen böyle hangi ismi söyleyeceksin bilemiyorum ama bir tek Fenerbahçe kalede bence daha iyiydi. Geri kalan bütün isimlerde zannedersem senin söyleyeceğin isim daha önde olacak.
3: Şöyle,
2: gibi geliyor bana.
3: Yani mesela baştan başlayacak olursak hani Archie Brown'la mesela Çenli karşı karşıya oldular. Şimdi burada çok gerçekten birbirlerini sıfırladılar. Hani orada bir üstünlük kuramadı Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Ama aslında Beşiktaş burada üstünlük kurdu. Neden? Çünkü Archie Brown gerçekten de çok iyi akan bir kanat bek. Yani Archie Brown'un iyi olmasını Çerni engelledi. Çerni'yi kesmedi aslında Archie Brown. Archie Brown'u Çerni kesti.
2: Evet.
3: Yani orada öyle düşününce tabii bambaşka bir şey oluyor. Mesela Oğuz Aydın süper bir adam. Hala o taraftar onun üstüne nasıl geliyor bilmiyorum. Gerçekten çok iyi bir adam. Kötü oynatılan bir adam.
2: Bir hafta seviyoruz, bir hafta dövüyoruz. Böyle
3: kötü
2: bir şey var.
3: Kötü oynatılan çok iyi bir adam o bence. Mourinho ile oynadı. Mourinho genelde karşı tarafa çok fazla giden, arka tarafında boşluklar bırakan bir adamdı. Gitmedi. Isı haritasında böyle bu tarafta ilk defa. Sezonun başından beri ilk defa. Kendi sahasında duruyor ısı haritası yoğunlukta. Ama ne oldu? Oğuz Aydın bir şey yapamadı. Ha, Mourinho da bir şey yapamadı ama Oğuz Aydın'la karşı tarafta baktığında Archie Brown'un tarafları en tehlikeli taraflarıydı Fenerbahçe'nin.
2: Bir de Oğuz Aydın o çok formdaydı çıktı. Yani son birkaç haftadır böyle taraftarla da arası düzelmişti. Yani güzel de işler yapıyordu. Evet. Dolayısıyla bu maçta gerçekten çok ümit bağlanan isimlerden bir tanesiydi.
3: Ake mesela süper bir adam. Ake herkesin kendi takımında isteyeceği bir adam. Ama mesela Ake şeyi kesemedi. Olay tam da Çerni ikisi birlikte Ake'nin üstüne gittiği için ikisini birden durduramadı. Genduzi mesela Olay Tan'la çok bir şey yaptı, didişti. Ama yani Genduzi orada faydalı bir şey olarak fayda çıkartamadı yani. Fenerbahçe'ye bir fayda getiremedi Olay Tan'ın üstünden. Şimdi Kante mesela Orkun ve Salih ile boğuştu. Çok da güzel boğuştu. Kante mücadelede kesinlikle önde. Bence maçı teknik olarak o kazandı ama Orkun pozisyon aldı ve gol attı. Ya o yüzden de hani bir kere karşı karşıya kaldı kaleciden. Evet. O da gol oldu yani.
2: Orada da Ederson orada Orkun'un vuracağını zannetti. Yüksek ihtimalle ben herkes öyle hissettim. Yani gerçi herkes öyle zannetti dediğim gibi. Yani orada Orkun vuracak zannetti ama Orkun çok güzel bir pas
3: o
2: verdi.
3: O yüzden de Vlahovic yani, golden sonra yana yakına Orkun'a öpüşeceğim diye.
2: Evet ama o da
3: bir
2: çok
3: bir pozisyon
2: güzel
3: var onu görmelisin. Kesinlikle bak o şeyden sonra gör. Vlahovic Orkun'u buluyor. Karşısına alıyor ve böyle tapınma hareketi yapacakken dur abi ne yapıyorsun diye ellerine sarılıyor. Dur burada olmaz öyle şeyler diye böyle ellerine sarılıyor. Öyle bir pozisyon var. Çok enteresan.
2: Ederson çünkü maç boyunca birebirlerde çok başarılıydı. Yani güzel kurtarışları falan vardı. Orada da o çok inandı böyle Orkun'u kurtardım dedi ama Orkun orada akıl dolu bir şimdi vuruş yaptı
3: maçın
2: gerçekten.
3: Bence belirleyici tarafı şey oldu. Semedo'yla Trossard Rıdvan eşleşmeleri oldu. Trossard ve Rıdvan gerçekten de Semedo'yu sürklese etti. Goller oradan geldi yani. Yani bence en kötü şeyi oydu, eşleşmesi oydu Stad'ın. Zaten. Ha orada Semedo yerine kim oynar Fenerbahçe'de?
2: Kim oynar?
3: Semedo'dan daha kötü oynayacak birini bilmiyorum ama yani...
2: Yani sağda Semedo oynar, solda işte Archie Brown oynuyor. İşte, demedim yani.
3: Greenwood'u mesela Rıdvan'la Emirhan durduramaz gibi geliyordu bana. Yani öyle bir adamı durdurmaya imkan ve ihtimal yok ama bir şekilde durdurdular. Yani Greenwood etkisiz bitirdi maçı. Muriç'i Emirhan'la Agbadu dönüşümlü olarak durdurdular. Evet Emirhan başta faal de yaptı. Evet yani. O kadar faali sarı kartsız geçemezdi. Sarı kart da aldı, hakkıyla aldı. Evet ama şey değil yani olayı sonuçta en sonunda da Skriniar'la Vlahovic sürtüşmesi belirledi. Vlahovic'e çok istediler ceza verdirtmeyi falan. Okey tamam verilsin bakalım ne olacak yani. Cezayı herkes de görmek isteriz.
2: Geçmişte gördüğümüz olmuştu.
3: Hayır geçmişte gördüğümüz tam benzeri şeyler değildi. Küfürden dolayı değildi. Tükürmek ve sonraki hareketlerden.
2: Yani o hareketlerden bir hani sadece o hareket değil de hani daha önce bir forma ile ilgili hareketlerde
3: de değil,
2: falan da.
3: Onu hatırlatalım 11 maç değil 4 maça düşürüldü.
2: İlk anda öyle verildi ya.
3: Evet evet ama hep başkası tükürme de vardı orada. Ve diğer hareket.
2: Yok ben sadece o hareket üzerinden gitmedim evet, ama evet. Genel anlamda işte bu forma ile falan yapılan hareketlerde oluyor ya.
3: Hareket bu arada herkesin sandığı gibi
2: ya.
3: Geylik çağrıştıran bir hareket değil. Hani sende bu cesaret var mı babında yapılan bir hareketmiş. Onu da Sırplarla konuşularak ortaya çıkan bazı
2: ama
3: şeyler
2: işte sen
3: söylediği
2: laftan. Ama işte sende bu cesaret var mı da böyle işte oralara dönebiliyor yani.
1: Futbol saati tekrar yayını.
3: Yani evet. Neyse. Özetle
2: kültür karmaşası yaşandı orada.
3: Kültür karmaşası çok var tabii ama mesela kültür karmaşası o F word dediğimiz şey de yok. O bütün kültürlerde aynı. Archie Brown hani
2: evet.
3: Dillendirdiği şey bütün kültürlerde aynı.
2: Aynıdır.
3: Dolayısıyla
2: evet.
3: Hani kültür karmaşasının evet olmadığı yerlerimizde mevcut. Diyelim yani Fenerbahçe bu maçı bence teknik olarak, taktik olarak kaybetti. Fenerbahçe bence farklı teknik direktörlerle bu maça çıkmış olsaydı, farklı şekillerde çıkmış olsaydı bu maçın üstesinden gelirdi. Yani 10 numarası yoksa bir takımın 10 numarasız oynayacak o zaman. Çift santrforla oynayacak mesela ne bileyim bir şey yani. Yani çünkü 10 numaram yok oraya ben İrfan'ı koyayım o olmaz yani. İrfan 10 numara olmuyor ya. Denedi bunu İsmail Kartal gerçekten olmuyor yani.
2: Dur biraz daha deneyecek herhalde.
3: Nereye kadar gidene kadar denemez
2: biraz
3: inşallah.
2: Biraz daha
3: yani.
2: Deneyecek. Bakalım bu arada bu haftada Fenerbahçe Gaziantep'le oynayacak. Gaziantep'te oynayacak.
3: Gaziantep'in
2: yani
3: en
2: burada,
3: haftası.
2: Yani evet. Roma ile Perşembe evet. günü Roma maçı var. Sonra pazartesi günü Gaziantep'e gidiyor. İsmail Kartal'ın geleceğini merak ediyorum. Fenerbahçe'yi merak ediyorum. Birçok mesaj da gelmiş Roma ne maçından diyorlar? Sonra İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili.
3: Ya mesela Cengiz'in Roma maçında oynamaması bence Fenerbahçeleri çok sinirlendirmeli ya.
2: Tabii ki.
3: Ya saçma sapan Fransa'da ayar yapacağım, ayar vereceğim bilmem ne diye. Düşünsene burada Roma maçında oynayamıyorsun.
2: Hı hı.
3: Ya arkadaş ya olacak iş değil bu bence. Ya hakikaten benim bildiğim anlamdaki hiçbir profesyonelliğe sığmıyor bu. Neymiş şeye ayar vereceğim ben. Fransızlara ayar vereceğim. Abi git dışarıda internette bir şey var. Bu kadar min takipçim var yani oradan ayar ver. O statta böyle zöt zöt zöt yapmak neyin nesi yani. Ha bir de Türkiye'ye ya da bir şeye hiçbir katkısı yok yani. Hiçbir katkısı yok. Yani çok üzüldüm ama en çok bu sezon işte, üzüldüğüm şeylerden bir tanesi
2: işte,
3: o benim. Yani.
2: Adrenalin bazen böyle.
3: İşte abi o kadar para alıyorsan da o adrenalin olmasın ya.
2: İşte oluyor.
3: Ha bu arada bir minik not da şey olarak verebilir miyim?
2: Daha yetmedi mi? Daha ne söyleyeceksin?
3: Yok bu başka bir şey için söyleyeceğim.
2: Söyle.
3: Beşiktaş'ın İsrail'le oynayacağı maçı şeyi almışlar.
2: Gürcistan'a
3: almışlar. Evet Gürcistan'a almışlar. Yani benim orada anlamadığım şeyi belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyorlardır.
2: Nedir anlamadığın şey?
3: Anlamadığım şey şu. Bir ülke soykırım yapıyor.
2: Evet.
3: Ve birilerini öldürüyor.
2: Evet.
3: Ve sonra diyor ki ben sizinle oynarsam beni orada protesto ederler o yüzden sizle oynamayalım. Allah
2: Güvenlik
3: Allah yapma soykırım.
2: Yapma. Sence o takımın böyle bir ligde oynaması
3: ha, o ayrı,
2: yani,
3: o ayrı. Bak
2: bir
3: mesela
2: böyle
3: ha,
2: bir durum var hayır, yani.
3: Rusya'yı bütün bilinen spor aktivitelerinden kazıdın çıkarttın falan. Peki tamam, peki ona da peki. Ama arkadaş İsrail böyle dudağını büküyormuş, çok üzülüyormuş, o yüzden de Gürcistan'da oynaymış. Yok evet. ya, evet. ha yok ya.
2: İşte maalesef bu futbolda da dünyada
3: aa,
2: da
3: gibi ya.
2: Bu ikiliği görüyoruz maalesef evet, evet. görüyoruz. O halde
3: Galatasaray'a gidelim mi hadi?
2: Hadi Galatasaray maçına.
3: Oh, hiç bu kadar Galatasaray anlattığı için sevinen bir kadın görmedim hayatımda.
2: Peki efendim haftanın açılış mücadelesi Galatasaray ile Başakşehir arasındaydı. Galatasaray Başakşehir'e konuk oldu. 3-2 bitti. Ben bu maçı komple baştan sona böyle seyrettim. Baştan sona ben seyrettim. Hop oturup hop kalktım yalan yok. güzel bir maçtı ama şimdi şeylere bakınca herhalde bu maçla alakalı olarak en korkutan şey Osimhen oldu. Osimhen'in sakatlanması. Yani sarı kırmızının yıldız oyuncusu direkt Osimhen. Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak.
3: Şimdi yıldız oyuncusunun yanında tek çözüm planı şu anda.
2: Bir de öyle de bir durum var.
3: Ha, doğru yani evet yıldız mesela işte ne bileyim Fenerbahçe'de işte şey Muriç yıldız, hı-hı. Beşiktaş'ta da Vlahovic yıldız. Ama mesela olmadığı zamanlarda planları var Beşiktaş'ın da, hı-hı. Fenerbahçe'nin de, Antep'in de, onun da bunun da. Şimdi Galatasaray'ın çok planı varmış gibi gözükmüyor. Galatasaray bu maçı 3-2 aldı ama 3.26 gol beklentisiyle rakibinin 1.32 gol beklentisiyle %50-%50 oynayarak aldılar.
2: Hı hı.
3: Bak orada çok sakat sakat şeyler var. Yani Galatasaray için tablo hiç parlak değil.
2: Hı hı.
3: Eleştirip durdukları bu niye bu takımda hala dedikleri Sara maçı aldı kurtardı bu hı hı. arada.
2: Evet.
3: Hani hiç onu görmezden geliyor insanlar ama. Ben burada hep söylüyorum biliyorsun bende bir Sara hayranlığı var. Adamı hakikaten seviyorum adamın oynattığı oyunu. Ve adam attırıyor ve atıyor. Bak attırıyor ve atıyor. Kornerleri penaltı gibi atıyor. Şeyleri de serbest vuruşları gol atıyor adam yani. Hı hı. Maçın bence kırılma noktası kırmızı kart.
2: Hı hı.
3: Yani ben hayatımda bu kadar çok affedersin embesilce alınan bir kırmızı kart görmedim. Yani kaymak, hı hı. bileğe vurmak falan. Ve pozisyon yokken hani hı hı. gerek de yok.
2: Yani.
3: Çok acayipti yani. Hı hı. Çok acayip. Adamın hayatında aldığı tek kırmızı kartmış bu arada.
2: Evet.
3: Ona da şey dediler işte bu Galatasaray hayranı olduğu için. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Yani kimse böyle bir kansızlık yapmaz gibi geliyor bana.
2: Yapmadım
3: ama eğer yapmışsa da kansızlık hani onu da söyleyelim hı-hı. buradan. Bence yapmamıştır. Onu da söyleyeyim hani ben kendi görüşümü şey yapayım. Şimdi yeni giren oyuncuların maça etkisi mesela Osimhen çıktı yerine Barış Alper Yılmaz hı-hı. girdi. Hı-hı. Barış Alper Yılmaz golcü değilim ben diye yalvarıyor.
2: Hı-hı.
3: Yani ben golcü değilim ne olursunuz beni buralara koymayın. Yani yalvarıyor aslında. Adam. Hı-hı. Yani golcü değil Barış Alper Yılmaz.
2: Hı-hı.
3: Yazık ediyorlar adama ama hı-hı. yerine koyacakları adam yok.
2: Hı-hı.
3: Yok Galatasaray kimi koysun oraya? Yok çıkmıyor orada kimse.
2: Hı-hı.
3: Ve bu anlamda şimdi bu hafta Sporting Lisbon maçında Galatasaray çok yorulacak.
2: Evet ya.
3: Çok yoruluyor. Ya hani Montella'nın en sevdiğimiz taktiklerine bağlanacak. 4-6-0 hani böyle bir şey yapacak ha. Ya öyle bir şey yapacak ya da bilmem nasıl olacak yani. Ya evet Yunus çok güzel, şey çok güzel. Çok güzel insanlar, kanatlarla sahneler falan akıyorlar gidiyorlar. Ama ya işte mesela bu hafta Galatasaray'ın bence şeyi alması, yeni transferlerini oyuna sokması falan hı, çok riskliydi. Hı hı. Senin sevdiğin 10 numara Rus oyuncumuzdan.
2: Batrakov. Ben sevdim onu ya.
3: Evet evet biliyorum.
2: Yani sen. Bir güven verici bir.
3: Şimdi Batrakov ama çok genç ve çok genç. Sert ve hı hı, şey oyunlarda biraz geride kalır gibi geliyor. Greenwood onu yaşadı mesela. Abi baktı abiler sert sert oynuyorlar falan. Abi ben de biraz kenardan koşayım dedi falan böyle. Hani o konuma düşer mi bilmiyorum. Bir de Galatasaray'ı taşımak zor abi.
2: Tabii ki.
3: 19
2: tabii,
3: yaşında bir adamın taşıması daha zor.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Bak Sara işte.

0: En azından ortalama pozisyonları onu gösteriyor. Şalai hiç bek gibi durmuyor. O da orta sahaya yakın duruyor. Arka tarafta Jakobs daha şeyin içine girmiş. Beklerin içine girmiş gibi duruyor. Yani üçlü defans yapmışlar gibi duruyor. Yani Sporting'de bunun karşılığı ne olur bilmiyorum. Çünkü Yunus Akgün'ü ileride tutmak güzel. Gole yakın oynatmak güzel. Ama santrforla güzel o. Yani önünde Osimhen varsa güzel. Osimhen yoksa olmayacak. Ne olacak Yunus Akgün'ün durumu bilmiyorum. Galatasaray'ın en zor maçlarından biri olacak bence Sporting maçı.
1: Osimhen'in yanı sıra Lemina da olmayacak ve Singo da yine olmayacak bu mücadelede. İşte
0: evet, evet. Yani Singo iyi bir adam hakikaten ama oynayamıyor yani. Sakatlıktan başını kaldıramıyor.
1: Şeyi biliyor musun? Galatasaray'ın yeni transferi Leo Sporting'le mücadele edecek. Sporting altyapısından gelen bir isim. Kardeşi şu anda hala oranın altyapısında oynuyor.
0: Ama.
1: Kardeşi şu anda 23 yaş altı takımında da forma giyiyormuş Sporting'in.
0: Şimdi bu arada Galatasaray'da oradan dönünce Kocaeli ile oynayacak. İstanbul'da maç ama Kocaeli ile oynayacak. Kocaeli de şu anda 3. ligde. Yani Beşiktaş 9 puan, Kocaeli 9 puan. Kimse evet. Kocaeli'de filan
1: demesin. Bu hafta yani bu Şampiyonlar Ligi maçlarıyla beraber Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok zor bir hafta bekliyor. Gerçekten zor bir hafta bekliyor.
0: Yani evet.
1: Ben zorluk derecesini inan aynı görüyorum yani. Fenerbahçe'nin de döndükten sonra Antep'e gidecek.
0: Yani Galatasaray tabii kendi evinde oynaması vesaire filan falan şey ama Osimhen'in yokken ne yapacak? Yani geri dönüş çok zor olacak.
1: Bir de Galatasaray Kocaeli maçları bir güzel oluyor.
0: Evet.
1: Bir güzel oluyor yani Kocaeli'nde hani gerçekten Galatasaray'a oynuyor yani. Bu bir gerçek.
0: Şu anda Kocaeli herkes oynuyor. Herkese çok iyi
1: oynuyor da hani.
0: Kocaeli'nin bir yenilgisi var bak şu anda. 4 maçta bir yenilgisi var ve 9 puan.
1: 9 puan var değil mi?
0: Yani Kocaeli gayet iyi gidiyor.
1: Evet Kocaeli. Bu hafta da Samsun Spor'u 1-0'la geçti ama geçti yani.
0: Samsun Spor da çok iyi bir takım.
1: Samsun Spor bakıyorum da notlarıma yani 1-0'la geçti.
0: 13. gözüküyor Samsun. 4 puanı var gözüküyor ama Samsun da çok iyi bir takım yani. Ama olmadı olmayacak gibi duruyor. Bakalım bu sene yani işte Kocaeli'den Samsun'dan Göztepe'yi ben aynı kategoride tutuyorum. Geçen sene iyi bir şeyler yaptılar ama bu sene aynı iyi şeylere daha başlayamadılar bile gibi gözüküyor. O tarafı. Trabzon atlamayalım ya.
1: Tabii
0: Trabzon'u konuşacak çok şeyimiz var.
1: Tabii ki yani. Trabzonspor bir patlama gerçekleştirdi efendim. Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni konuk etti ki hani Gençler Birliği'ni de gerçekten kaç haftadır böyle oyununu falan övdüğümüz bir Gençler Birliği.
0: Gençler Birliği'ni yine çok güzel övdü. Hiç 5-0'a bakma.
1: Ya orası öyle ama hani
0: bak,
1: Gençler
0: Birliği. Gol pozisyonlarını yani, çıkartalım. Gençler Birliği'nin pas haritasını bilmem neyi verelim.
1: Mesela geçen herkes hafta, hazır oldu durum. Mesela geçen hafta işte bu Fatih Tekke'nin istifası falan işte ne olacak ne edecek işte herkesin hani kesin Trabzon'u alacak dediği bir maç değildi açıkçası yani. O anlamda söyledim hani Gençler Birliği'nin oyunu güzeldi. Hani evet açıkçası.
0: Çok net söyleyeyim ben Gençler'in kazanacağını düşünüyordum. 5-0 olunca herkes benden dalga geçti ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Maçı seyreden insanlar olursa lütfen şeye baksınlar. Gol pozisyonlarını atlayarak seyretsinler ve maçın nasıl
1: maçın
0: bir maç olduğunu görsünler.
1: Maçın tamamına baktıkları zaman
0: İnanılmazdı
1: değil mi?
0: Gençler.
1: Tamamına
0: İnanılmaz top çıkarttı. Zaman. İnanılmaz top sakladı. İnanılmaz ataklar geliştirdi. Zaten o şey haritasına bak. Hani kim hücum yapmış böyle bir şey çizgi çekmişler. Üst tarafa Trabzon hücum yapıyor. Alt tarafa şey. Ve sürekli dengeli. Hücum sayıları dengeli. Arkadaş 5-0 ama dengeli maç.
1: Evet.
0: Yani 5-0 ve dengeli maç olmasının sebebi de Trabzon'un yıldızları. Onu
1: Trabzon'un yıldızları mı Hüseyin Çimşir etkisi mi bu?
0: Onu da geleceğim. Evet, yani. O senin çok iyi yakaladığın bir şey. Bak ben burada hakkını vermek istiyorum. Gerçekten mükemmel yakalamışsın onu. Hani Trabzon 5-0 kazandı. En son ne zaman 5-0 kazandı ki den çıktı değil mi?
1: Evet oradan çıktı. Çünkü biz seninle sürekli konuşuyorduk ya. Evet. Hani Fatih Tekke'nin öyle bir oyun anlayışı var ki hani 1-0 2-0 böyle çok bol gollü maçlar gelmiyor. Hani 3 puan geliyor ama hep böyle geliyor diye senin evet. O sözün böyle hep aklımdaydı. Dedim 5-0 hani ne zaman dedim en son bu kadar bol gollü
0: çok
1: var diye oradan baktık.
0: Çok
1: oradan baktık.
0: Yani Trabzon şimdi 22 dakikada 3-0 öne geçti.
1: Evet.
0: Şöyle acayip. Yani biz burada senden gene konuşurken ya dedik Aral'ı aldı mı adamlar?
1: Aral Şimşir'i.
0: Arkadaş yani bu adam varken niçin orta yapmıyor? Önde Onuaçu varken niçin orta yapmıyor bu Trabzon? Deli mi abi bunlar? Derken 5. dakikada Aral orta yaptı. Onuaçu kafa vurdu gol oldu. Maç 1-0 başladı.
1: Onuaçu da bir kendine geldi.
0: Evet.
1: Onuaçu da çünkü kaç...
0: Ama Onuaçu bence kendindeydi ve oynamıyordu. Bak ben de böyle bir komplo teorisi yapıyorum. Kusura bakmasınlar.

0: Çünkü o adam, yani geçen sene izlediğimiz adam
1: ve
0: hazırlık maçlarına dahil
1: yani.
0: Bu sene baktığımız adam aralarında böyle milyonlarca kilometre fark.
1: Hatta şey falan dedi ki, acaba bir küslük mü yapıyor, Salah mı kıskanıyor nedir falan böyle dedik yani.
0: Yok ya, Salah
1: yani.
0: Teknik direktörü bir sorun
1: bir
0: olduğu
1: şey
0: şeydi çünkü kafası
1: düşündük.
0: Önünde dışarı çıkıyor, kafası önde oyuna başlıyor falan. Arkadaşlar ne oldu bu adama yani? Hı hı. Ne, ama bu maçta işte
1: bu maçta
0: merhaba dedi, iki tane gol attı 22 dakikada.
1: Evet.
0: Merhaba dedi ki penaltıyı da atabilirdi bu arada.
1: Salah'a
0: verdi.
1: Attırdılar.
0: Normalde hat-trick'le başlayacaktı. 22 dakikada hat-trick yapmış. Türkiye'nin en hızlı hat-trick'ine sahip olacaktı.
1: Aa bak o
0: 17 dakikada hat-trick Türkiye'nin en hızlısı olacak.
1: Güzel bir takım görüntüsü verdiler değil mi?
0: Aynen,
1: Salah'a vererek hani
0: aynen.
1: Bu haftayı da boş geçme, gol olsun diye. Güzel
0: ama
1: bir şeydi.
0: Sana maçın en enteresan istatistiğini vermek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Trabzon 5-0 yendi ya.
1: Evet.
0: Toplu oynama oranlarında Gençlerbirliği %51 ile önde.
1: 51-40.
0: Trabzon'da. Bak Trabzon'da 5-0 yenildiği maçta %51 ile oynadı Gençlerbirliği. Yani Gençlerbirliği'ne laf söyletmem. Hakikaten çok acayip bir takım. Çok iyi bir takım Gençlerbirliği.
1: Evet.
0: Yani şeylere baktığımızda işte gol bilmem ne filan falan. Abi 5 tane gol atmış. Ben sana gol beklentisini söylüyorum. 3-21. Sıfır golü var Gençlerbirliği'nin. 0-86 gol beklentisi. Yani toplam şutlara bakıyorum. Bak Trabzon 23 şut çekmiş. 5 gol atmış. Gençlerbirliği 14 şut çekmiş. Ve 6'sı isabetli bu arada.
1: Evet.
0: Yani Gençlerbirliği hiç kötü oynamadı. Ama o top Gençlerbirliği kalesine girmeyi çok istedi ya.
1: Evet.
0: Çok istedi. Çok şanssızdı. Metin Yedin çok şanssızdı bence.
1: Hı hı.
0: Teknik direktörüm. Yani evet. Çok üzüldüm hakikaten. Hani Trabzon yendi diye üzülmedim tabii ki. Hı-hı. Ama o çaba
1: o
0: ve
1: çabaya
0: ortaya çıkan, hı-hı, oyunun 5 golle cezalandırılmasını hak etmedi bence. Gerçekten evet. Çok iyi oynadılar ya. İşte gerçekten
1: bu,
0: çok
1: diyoruz
0: iyi.
1: Diyoruz ya bazen işte futbol yuvarlaktır, sonucunda hiç kimse
0: top
1: bilemez
0: yuvarlaktır,
1: diye.
0: Futbol daha az top. Yuvarlaktır.
1: Top bir yuvarlak. Bir şey yuvarlak. Bir şey yuvarlak burada.
0: Yok,
1: bu arada Francolina da ilk maçında golle tanıştı.
0: Evet,
1: futbolcu
0: evet,
1: için
0: evet.
1: Herhalde çok şey bir şeydir ya.
0: Önemli
1: mental
0: tabii.
1: Olarak değil mi böyle direkt golle başlamak?
0: Tabii canım. Değil misin?
1: Güzel toparlıyor. Bence Trabzonspor mesela Trabzonspor'la ilgili böyle etrafımda da böyle bir kalabalık bir Trabzonspor camiasının içerisinde yaşadığım için mesela işte bu Salah geldi falan çok heyecanlardı falan ama bu haftadan sonra ben Trabzonspor'da daha farklı bir şey görüyorum. Daha iyi olacaklar. Yani ilk haftalarda bana bu şeyi vermemişti. Yani o ilk bir hafta falan böyle bir seyrettiğimde çok güveni vermemişti ama bilmiyorum bu yeni isimlerin de gelmesiyle, Onaçu'nun kendine gelmesiyle falan böyle Trabzonspor zorlayacak gibi geliyor bana.
0: Ya şimdi buradan Trabzon'un arkadaşları da selam ederek şeyi söyleyeyim. Senin o yakaladığın olayı ben biraz daha detaylandırdım.
1: Haydi
0: onun
1: anlat.
0: Üstüne gitti Hüseyin Cimşir olayın. Cimşir bu arada olayının. Şöyle Hüseyin Cimşir 2020'nin 3 Ocağı'nda Trabzon'a geliyor. Ünal Karaman'ı gönderiyorlar. Kötü oynatıyor diye. Daha sonra alması gereken puanları alamıyor diye. Ünal Karaman'ı gönderiyorlar. Yerine Hüseyin Cimşir geliyor. Hüseyin Cimşir oynadığı ilk maç olan 19 Ocak'taki Kasımpaşa maçını Kasımpaşa'ya 6-0 yenerek bitiriyor.
1: Tabii,
0: İnanılmaz bir maç gerçekten de. Böyle hakikaten istatistiklere falan da baktım. Oynamış yani.
1: Evet.
0: Ve daha geleli de bu arada hani 19'unda oynuyorlar Hüseyin Cimşir. İkisinde mi üçünde mi ne geliyor? Yani 15-16 günde takımı bu hale getiriyor. Sonrasında işte Fenerbahçe'yi 2-1 yeniyor mesela. O var. Gençleri 2-0 yeniyor. Sivas'ı 2-1 yeniyor. Beşiktaş'ta 2-2 beraber kalıyor İstanbul'da. Ondan sonra Çaykur'u 5-2 yeniyor filan. Sonra Hüseyin Cimşir'in durma zamanı başlıyor Mart'tan itibaren. Ya yani o bir aylık dönemde fırtına gibi esiyor.
1: Evet, en top
0: fırtına
1: zamanı.
0: Fırtına yani. Ama sonra insanlar ona alışınca bu artık soğuyamıyor orada olmuş. Ondan sonra duruş dönemi başlıyor. İşte Gaziantep'le berabere kalıyor. Efendim Başakşehir'le berabere kalıyor ki bu Trabzon'da Başakşehir'le berabere kalıyor. Ki o sene kim şampiyon oluyor?
1: Başakşehir.
0: 69 puanlı Başakşehir, 65 puanlı Trabzon ikinci oluyor. Yani aslında orada yense 68'e düşecek. Onlar 67 olacaklar filan gibi böyle bir şey.
1: İki galibiyet alsa Trabzonspor mu şampiyon olur?
0: Bir galibiyet alsa Trabzonspor şampiyon olacak. Son hafta gönderiliyor Hüseyin Cimşir. son haftada galip geliyor. Neden? Çünkü sondan bir önceki, iki önceki hafta Denizli'ye, Denizli'de 2-1 yeniliyor ve Konya'ya Trabzon'da 4-3 yeniliyor. Trabzon'da kendi evinde 4-3 yenilince Başakşehir şampiyonluğunu ilan etmiş oluyor ve gönderiliyor Hüseyin Çimşir.
1: Evet.
0: Ama şimdi enteresan olan şey şu, şeylere de baktım ben orada, verilere de baktım. Hüseyin Çimşir gönderilen Ünal Karaman kadar puan alıyor.
1: Orası acayip, evet.
0: Evet.
1: Yani işin o kısmı.
0: Ya tam ama kıtı kıtına aynı puan alıyorlar bunu.
1: Aynı puan alıyor. Kaç maçta alıyorlar ama?
0: Ya o 17 maçta, bu 16 maçta alıyor. Hmm,
1: tamam.
0: Ama yani aynı puan alıyorlar sonuçta.
1: Çok ben acaba fark var mı hani geldiği sayı açısından da.
0: Yani aslında belki de Hüseyin Çimşir'i sezon başında gelmiş olsa şimdiki gibi belki de
1: oradan
0: Başakşehir'den şampiyonluk alacaktı. Çünkü çok düşük puanlı bir lig o sene.
1: Hı hı. Evet çok düşük. 69 puanla şampiyonluk ne demek?
0: Fenerbahçe 99'da ikinci oldu.
1: Nasıl biliyordum bunu söyleyeceğini?
0: Evet yani.
1: Böyle bir durum var. Peki o halde bir önümüzdeki haftanın maçlarına da bakalım. Haydi son bakalım. 2 dakikamız kaldı. 5. haftanın maç programı 11 Eylül Cuma günü Beşiktaş Erzurum Spor maçıyla açılış yapılacak.
0: Evet.
1: 12 Eylül Cumartesi Eyüp Spor Çaykur Rizespor, Samsun Spor Çorum FK, Alanya Spor Göztepe, Konya Spor Trabzon Spor var. Pazar günü Gençler Birliği Kasımpaşa, Ahmet Başakşehir, Galatasaray Kocaeli ve Pazartesi günü Gaziantep FK Fenerbahçe mücadelesi var. Ben kendi adıma Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta zor bir haftayı geçireceğini düşünüyorum. Hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından
0: çok
1: dolayı da
0: çok belirleyici olacak. Yani
1: dolayısıyla Fenerbahçe ve Galatasaray zor bir hafta bekliyor diyorum. Sen ne söylemek istersin?
0: Yani Beşiktaş maçını çok enteresan buluyorum ben.
1: Erzurum Spor
0: maçını İstanbul'da, yani bir takımın kucaklaşması durumu söz konusu. Konya Trabzon maçı çok önemli bir maç. Yani Trabzon rastgele mi 5-0 yendi yoksa gerçekten neden? Çünkü Konya sonuncu ama Konya iyi kapanan bir takım. Bakalım iyi kapanan takıma karşı ne yapacak Trabzon'u çok merak ediyorum.
1: Bir de Konya'nın çıkış istediği maç bu olabilir mi acaba?
0: Yani neden
1: öyle
0: olmasın?
1: Öyle de bir durum
0: tabii,
1: olabilir.
0: Tabii. Ahmet Başakşehir maçı çok enteresan olacak. Yine Ahmet'e bu hafta birazcık hakemlerin böyle görmezden geldiği bazı durumlar oldu. Neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama federasyon başkanı ben Trabzon'u korumam, Ahmet'i korurum, biraz iltimas geçerim dedikten sonra zaten orada yapacak bir şey kalmadı. Başakşehir'le bakalım ne olacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama dediğin gibi senin de Antep, Fener ve Galatasaray, Kocaeli maçları çok acayip maçlar olacak. Bir benim favori maçım var, onu da söyleyeyim. Alanya Göztepe maçı. Göztepe gerçekten artık ne yapıyor artık gösterir gibi geliyor bana.
1: Alanya'da maç
0: hani Alanya'yı böyle insanlar çok küçümsediler. Hani bu takımı Beşiktaş yenildi falan dediler ama Alanya çok güzel top oynuyor.
1: Alanya evet, söylemek lazım.
0: Bir de son bir böyle hani senden bir haber konuşmuştuk ya, ondan bahsedelim istiyorum.
1: Hadi.
0: Kapanışımızda gir. İki dakika önce Türk Hava Yolları
1: Liverpool'a
0: 60 milyon poundluk.
1: Pound
0: diyebiliyorum ben ona. Atıyorum. Biliyorum. Neyse böyle bir sponsorluk durumu söz konusu. 5 yıllık 300 milyon verilmesi durumu söz konusu. Bana çok şey geliyor yani, Türkiye o zaman nasıl öne çıksın ki sen bunları böyle, ama bir yandan da evet Türk Hava Yolları şey yapıyor, bir dakika tam şeyini buluyorum, yani büyük paralar. Çok büyük paralar. Liverpool bu paraya değer mi, eder mi o parayı, eder diyemiyorum. Neden? Çünkü şimdiye kadar kimse Liverpool'a öyle bir para vermemiş. Şu ana kadar aldıkları en yüksek paralar bunlar.
1: Peki.
0: Yani onu da söylemiş olalım. Ama hani yurt dışında bizi göstermek için bilmem ne için çok güzel iş. Ama
1: 70 milyon euro muymuş? Tamam, gene benim şaşkınlığım.
0: 60 milyon pound. 60 milyon pound.
1: Gene aynı şeye geliyor. Evet.
0: Yani 300 milyona geliyor. Bu arada son yılların ve bütün zamanların en yüksek fiyat patlamalarından bir tanesi. Hani Arapları falan çıkartırsan dışarı.
1: Çok kısa bir vaktim var mı? 2 dakika bana verebilir misin? Atatürk'ün kızlarını anmadan geçmek istemiyoruz tabii ki efendim. A Yıldızlar, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı da devirdi. Önüne gelen herkesi devirdi desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Avrupa'nın zirvesine ikinci kere çıktı. O paralardan bahsetmişken çok kısa o cümleyi aktarır mısın? Tabii. Primlerle alakalı
0: bize,
1: olarak.
0: Bize 70 milyon prim vermişiz. İkinci kez voleybolcu, Avrupa şampiyonası. 70 milyon lira.
1: Şahane kızlara.
0: 70 milyon lira prim vermişiz. Oyuncu başına 5 milyon lira düşüyor. Biz Dünya Kupası'nda hani rezil rüsva olan böyle Allah sizi kahretmesin deyip dönüşte suratlarına bakmadığımız adamlara 700 milyon. Prim vermişiz.
1: Kişi başına
0: 30 küsür milyon lira
1: milyon
0: ediyor.
1: Gibi bir şey geliyor.
0: Yani biz yaklaşık bir futbolcumuz bir saha dolusu voleybol kızımıza denk geliyor.
1: Bu da bizim ayıbımız olsun bence. Bu da gerçekten tabii,
0: ya bunda utanacak olan birileri varsa da lütfen utansınlar.
1: Bence
0: hemen
1: şu, de.
0: Bunun için çok güzel bir yer bu. Teşekkür bence ediyorum hatırlatman için.
1: Rica ediyorum ve efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken koşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Who needs to go to sleep when I got you next to me?
1: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte başladı. 13.25'e kadar buradayız. Sizlere eşlik edeceğim her zaman olduğu üzere. Kıymetli dinleyiciler, bugün bir de konuğumuz olacak stüdyoda canlı yayında. Saat 12.30'dan sonra değerli dinleyiciler, Murat Kaynak, müzisyen Murat Kaynak canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Bir kez daha hoş geldiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sputnik Türkiye, Telegram'da, Radyo Sputnik'te, Twitter'da değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız da simgede.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 055 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.
1: Şimdi uzmanlara göre sosyal medyada paylaşım yapmayan insanların bazı özellikleri. Hanginize uyuyor bu? Paylaşım yapmayan kim var? Hepinize uyuyor gibi. Çok paylaşım yapmıyorsunuz sosyal medyada. Mahremiyete ve kişisel alanlara düşkündürler. Özel anlarını ve ilişkilerini koruma altında tutarlar. Doğru mudur? Katılıyor musunuz? Tamam. Mutluluğu veya başarıyı dışarıdan atılacak dijital tepkilere bağlamazlar. Tatmini kendi iç dünyasında ve gerçek yaşamlarında ararlar.
3: Wow.
1: Bu sesler size geliyor mu sevgili dinleyiciler? Muhtemelen geliyordur o wow sesleri. Peki ne diyorsunuz?
4: Wow.
1: Evet, duyurayım dedim hanımlar beyler.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan, teknik masada sevgili Simge, editör masasında şimdi uzaklaşan İrem ve editörüm Öznur ve tabii ki sevgili Kemal'le birlikte sizlere eşlik ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Bak, biraz bunu kenara demiştim sana, hatırlarsan Üsküdar Meclis, Belediye Meclis seçimi için, değil mi? Söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Ne oldu? İkinci turda da Cumhur İttifakı 22 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 20 oy aldı. İlk turu da zaten 21'er üye bulunuyordu değerli dinleyiciler, ilk turda da toplam. Ve AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin önde tamamlamıştı değerli dinleyiciler. Belli gibi 3 aşağı 5 yukarı sevgili dinleyiciler, değil mi? Devam edelim bakalım gündemdeki başlıklara bakarak. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest kategorisinde şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Şeyi gördünüz mü, bizim Filenin Sultanlarından Zehra'nın annesini aradığı görüntüler. Ah, nasıl kaçırdın onu Simge. Çok tatlı. Yani düşün, az önce İtalya gibi bir deve karşı değerli dinleyiciler muhteşem mücadele etmiş sevgili Zehra. Of, ne oyundu, ne bloklar, ne vuruşlar, şunlar bunlar falanlar filanlar. Tarih yazdı resmen. Ama sonrasında, maç bittikten sonra Zehra'nın o annesini arayışı ve annesini gördüğü andaki tepkisi, izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka bir bakın, çok hoşunuza gidecek değerli dinleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin soğukkanlı tavrını, farklı hayallere yorulmaması gerektiğini vurguladı ve bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırılmayacağı belirtilmiş. Ülkenin her türlü haydutluğun karşısında olduğu, kimseye kategorik düşmanlık beslemediği, ancak kalkınma ve güçlenme yolundan döndürülemeyeceği ifade edilmiştir dedi. Simge beni uyarıyor, sesler varmış. Kaç ses var? İki tanesini verelim hadi bakalım. Fark etmez. O toplantıdan, kabine sonrasındaki açıklamalardan iki sesi dinletecek sevgili Simge. Buyurunuz.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
0: Şimdi Şangay'da gerçekleşen, biliyorsunuz, işbirliği teşkilatı ve dış ilişkilerle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin dahil birçok liderlerle görüşmeler gerçekleştirildiğini ve ilişkilerin devam ettiğini, geliştirilmeye devam edeceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Orta vadeli programla ilgili olarak gelecek yıl ait yol haritası, 3 yıla ait yol haritasını içeren orta vadeli program, tarım, sanayi, turizm ve hizmetler sektörünü güçlendirme, yüksek teknolojiye ve katma değerlere dayalı üretimi artırma politikalarının ortaya konulduğu belirtilmiştir dedi değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada ve enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen politikalardan taviz verilmeyeceğini, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve refahı da artıracak kalıcı adımların atılacağını söyledi. Yapmış olduğu açıklamada bir diğer önemli açıklama da 81 ildeki 500 bin sosyal konutun kurallarının çekildiği ve Mart 2027'de anahtar teslimatlarının başlayacağı, İstanbul'daki 15 bin kiralık konut için başvuruların 14 Eylül'de alınacağı ve ilk 1000 konutun kurasının da Ekim ayında çekileceğini açıklanmıştır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili dinleyiciler, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemede beyan verdiği sırada fenalaştı, bayıldı. Baygınlık nedeninin şekerinin yükselmesi olduğu belirtildi. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Ve Tanju Özcan ve Üçsan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi mahkeme. Duruşma 19 Ekim'e ertelendi. Ahmet ve Hülya Gökçek ifadeleri 5 saat sürdü. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ailesine yönelik soruşturmada iki isim, Ahmet ve Hülya Gökçek, yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından iki isim de yurt dışına çıkış yasağı talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de bu yönde karar verdi. Ve kişisel verilerle ilgili olarak soruşturmada çoğu avukat 31 şüpheli hakkında karar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi değerli dinleyiciler. Uyuşturucu soruşturması kapsamında biliyorsunuz 40 yıla kadar hapsi isteniyordu yargılanan eski Habertürk TV genel yayın yönetmeni, genel müdürü ve sunucusu Veys Ateş daha doğrusu. Hakkında davanın ilk duruşmasında tahliye geldi. İstanbul 6. Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunuyor. Suçlamaları reddetti, hakkındaki iddiaları yalanladı. Duruşmada aynı soruşturma kapsamının da tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy da tanık sıfatıyla SEGBİS aracılığıyla ifade verdi ve mahkeme heyeti sunulan savunmalar ve gelinen aşamayı değerlendirerek Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi. Davada ileri bir tarihe ertelendi. Sevgili dinleyiciler, dün bir ilk gerçekleşti. Eski bir başbakan gitti, ifade verdi. Sesi var mı? Ahmet Davutoğlu'nun. Varmış, tamam. O zaman öyle yapalım. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifade sonrasında yapmış olduğu açıklamalar, ifade vermesi sonrasındaki yaptığı açıklamaları Simge dedi ki sen yorulma, ne yoruluyorsun ki ne, ben dedi dinleteyim dedi. Hadi dedim ben de o zaman dinlet.
2: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşma da bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
0: Sevgili dinleyiciler, Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon. Burada da tek seferde 500 milyon TL nakit çekilmiş. Yardım malzemeleri depoda çürütülmüş. 500 milyon TL nakit. Vay arkadaş. Nakit mi? Nakit. 500 milyon TL. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplam 6 Şubat deprem bağışlarının akıbetine yönelik İstanbul merkezli 20 ilde 5. dalga eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı ve incelemelerde 4.3 milyar TL'lik bağış havuzundan 950 milyon TL'lik nakit olarak çekildiği, 1.7 milyar TL'nin paravan şirketlere aktarıldığı ve İzmit'teki depolarda yüzlerce çadırla yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. 53 şüpheli hakkında yakalama kararı var. Müfettiş tespitlerine bakıldığında 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ahbap Derneği bünyesinde 4.3 milyar TL bağış toplanıyor. Bu paranın 4.2 milyar TL'sinin kasadan çıkışının yapıldığı, ancak 950 milyon TL'sinin doğrudan nakit olarak çekildiği ve bu gizemli çekimlerden birinin de tek seferde tam 500 milyon TL olduğu söyleniyor değerli dinleyiciler. Mali suçlarla mücadele ekipleri toplanan deprem paralarının 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyonun üzerinde bir para transfer edildiği bilgisi var. Yapılan harcama kalemleri incelendiğinde bazı yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında hiçbir mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmediği, nakliye işlemlerinden işte şahsi menfaat sağlandığı ve depo bölgesinde, özür dilerim, deprem bölgesindeki kamu kurumlarına teslim edilen yardımların faturalarında belirlenenden eksik gönderildiği bilgisi var sevgili dinleyiciler. Güven dediğimiz olayı ne kadar çok yitirdik farkında mısınız? Yani bu tarz bir durumla karşılaşacak olsanız abi, bir tarafa bakıyorsun Kızılay, yani hani burada tabii hani bir genelleme yapmamak lazım elbette. Hiçbir zamanda yapmıyoruz. Yapmamak da lazım ama bunu birilerinin görüp birilerinin bu durumdan bu durumu düzeltmesi gerekiyor. O düzeltecek olan kişiler de şüphesiz yetkililer. Yani Kızılay'ın başında o dönem bulunan şahıs bir de üstüne üstlük bununla ilgili olarak açıklama yapmaya çalıştı. Yani insanların hayatını kaybettiği zor bir süreç yaşanmış bir dönemde, insanların birbirlerine yardım etmek için seferber olduğu, bölge intikal etmek için birbiriyle yarıştığı bir dönemde, ben ne yapabilirim diye düşündüğü bir dönemde insanların, sen devletin kurumu olarak şey satıyorsun, çadır satıyorsun. Ortaya çıktı bu. Bu duyduklarımız, Ahbap'ta duyduklarımız tabii ki çok daha fena. Bakıyorsun şimdi güven meselesi nasıl sarsılıyor. Yani bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayalım inşallah diyoruz ama yani inşallah, maşallah, Allah göstermesin demek de olmuyor bu işler sadece. Tedbir almak lazım. Yani bunlara karşı hazırlıklı olmak lazım. Örnekleri var dünyada, saymayalım şimdi, girmeyelim başka bir bambaşka bir konunun içine. Ama güven dediğimiz olay ciddi anlamda zedelenmiş vaziyette. Serhat Kılıç hayatını kaybetti, oyuncu. Bir kez daha kendisine nur içinde yatsın diyelim, ailesine sabırlar dileyelim. Şimdi orada inceleme raporu ortaya çıktı. Dairenin çelik giriş kapısının zorlama izi olmamış. Kapıda anahtarının takılı olmadığı görülüyor ve evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desendeki bir tabağa ait kırık parçalar tespit edilmiş. Raporda salondaki ahşap sehpa üzerinde bulunan metal kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bir bitki bulunduğu bilgisi var. Kitaplığın önünde kumaş valizde ise siyah renkli klipsli poşet içerisinde yine uyuşturucu olduğu değerlendirilen benzer bir madde varmış. Değerli dinleyiciler, yine 3 adet 200 TL'lik banknot bulunmuş, rulo haline getirilmiş. Doğan Demirören Haber Ajansı sevgili dinleyiciler, onların aktardığı bilgilere göre. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine, sevenlerine de sabırlar dileyelim. Dün tabii onunla beraber, onu tanıyan, onunla aynı projelerde yer alan insanlar son yolculuğuna uğurlarken biliyorsunuz düşüncelerini paylaşıyorlar ve orada da üzün dolu anlar vardı tabii sevgili dinleyiciler. Ama hayatın gerçeği bunlar. Şaşırıyoruz, aa oluyoruz falan, inanamıyoruz ama bu bir gerçek yani. Hani doğum, ölüm ikisi kaçınılmaz gerçek. Şimdi süresiz nafaka düzenlemesi Ekim ayında hayata geçirilecek. Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürerse kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaşlardaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmaz, ek nafaka süresi talep edemeyecek ve başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Ekim ayında da hayata geçmesi bekleniyor. Bununla ilgili olarak pekala Akın Gürley'in Sayın Bakan'ın açıklaması varmış. Bir duyalım bakalım ne diyor.
3: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Evet hanımlar beyler, Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif karşıdan karşıya geçerken maalesef araba çarpıyor, hayatını kaybediyor. Ev hapsi verildi kadın sürücüye. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum demiş. Bir anda karşıma çıktılar, hemen frene bastım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Bu arada Elif'in de değerli dinleyiciler, bir gün önce doğum günüymüş. Doğum günü kutlaması varmış ve işte videoları vardı. Söyleyecek söz gerçekten bulamıyorum. Ailesine sabır diliyorum. İstanbul'da dakikalık araç kiralayan bir şahıs araçla drift yapmaya çalışıyor. Şahsa 140 bin TL ceza kesilmiş. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konulmuş kıymetli dinleyiciler. Evet, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği için yeni başvuru takvimini açıkladı. Ön başvurular 9-14 Eylül'de, tercih başvuruları da 16-17 Eylül'de alınacak. Atamalar da 18'inde gerçekleşecek. Bu arada KYK başvuru sonuçları açıklandı. 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları GSB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yurt yerleştirme durumlarını ve kayıt bilgilerini E-Devlet üzerinden yurt başvuru sorgulama ekranından görebilecek öğrenciler, kıymetli dinleyiciler. Adalet Bakanı 4 büyük ilde eş zamanlı yürütülen dev operasyonlarda nitelikli dolandırıcılıktan uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar organize suç yapılanmalarının çökertildiğini, 137 şüpheliye adli işlem yapılan operasyonlarda milyarlarca liralık kara para trafiği ve mal varlığı mercek altına alınmış. Gaziantep mesela dikkat çekici yerlerden bir tanesi. Yurt dışından kaçak yollarla getirilen dövizleri şirketler üzerinden yeniden yurt dışına kaçıran bir şebeke deşifre ediliyor. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde de 2021-26 yılları arasında tam 122 milyar TL'yi aşan devasa bir para hareketliliği görünmüş. Değerli dinleyiciler, biz de ondan sonra kendimize böyle bir 500 bin TL falan gönderdiğimizde dur hesap şeyi yazayım, açıklama yazayım, belki sorulur kendime. En son ne zaman para gönderdiniz? Para transferi ne zaman yaptın en son? Transfer. Ödeme değil. Hatırlamıyorsun sen Öznur. Hatırlıyor musun? Geçen hafta bir para. Ne ya, şey, tanıdık birine mi yoksa bir arkadaşına? Yazdın mı açıklama bölümüne bir şey? Anladım. Güle güle kullan. Küçük. Arkadaşına 300 TL göndermiş. Ama mantıklı yani, gitsen yanına, görüşsen, bir şey yiyip içeceksin, daha büyük masraf değil mi, bir araya geleceksin, yol parasıydı falan filan, ondan sonra otur evde, ya çok büyük hata ettik ya vallahi, niye gittiysem gibi. Bir de böyle bir şey vardır ha, bilmiyorum sizde oluyor mu, ödeyen taraf siz olduğunuzda, karşınızdaki sizden fazla yiyip içtiğinde siz de daha fazla yeme ihtiyacı, ulan bu kadar para veriyorum şuna bak arkadaş, bari yiyin, battı balık yan gider diyorsunuz değil mi? Oluyor mu böyle şeyler? Sen genelde yiyen tarafta mısın, yediren tarafta mısın? Yiyen tarafta hiç olmadım diyor sevgili Simge. Değerli dinleyiciler, şimdi Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına bu algoritmik akışı kapat seçeneği sunulacakmış. Karara kararı uygulamayan platformlara 100 milyon dolar aşan cezalar kesilecek. Şöyle, bu kural yürürlüğe girdiğinde platformlar kullanıcılarına tamamen kronolojik, yani sadece takip ettiği kişilerin paylaşımlarının saat sırasına göre çıktığı veya tamamen algoritmasız bir akışa geçme seçeneği sunmak zorunda kalacakmış. Sana sürekli ilgi alanına göre bağımlılık yapıp içerikler pompalayan o gizli formülü kapattırıyorlar. Öyle ya, hakikaten sen mesela şeye bakıyorsun, tişört bakıyorsun, çatır çatır tişört düşüyor karşına. Ne ayakkabı bakıyorsun, ayakkabı, tornavida bakıyorsun, tornavida düşüyor. O öyle, herkes senin gibi tişört mü bakıyor? Allah Allah, adamın tornavidaya ihtiyacı var, yıldız, düz, ne bileyim ben. Şimdi sosyal medya şirketleri bunu teknik olarak yapamayız diyemeyecek. Eğer bu seçeneği kullanıcıya sunmazlarsa 100 milyon doları aşan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklarmış. Şirketler de bu yüzden kurala uymak zorunda değerli dinleyiciler. Geçenlerde bir düğün gerçekleşti. Bu düğünde de Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı. Düğünde yaklaşık 45 milyon TL takıldı. Böyle gelin, her tarafı altınlar, şunlar. Gözaltı kararı gerekçe Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama değerli dinleyiciler. Bu arada bu tarz yerlerde şöyle de bir şey çıkıyor ortaya. MASAK çıkıyor değil mi? İnceleme. Aa, dur bakalım. Ha, 45 milyon TL. Altınlar mı altınlar? Sen misin bunu sosyal medyada paylaşan? Sen bir gel bakalım bu tarafa doğru. Gel bir yaklaş bakayım. Değil mi? Şimdi değerli dinleyiciler, ağalık paşalık sosyal medya versiyonunu izliyoruz aslına bakarsanız. Buralarda paranın kaynağı sorulmuyor mu? Sorulmalı. Şimdi balon patlamış durumda. Millet, insanlar geçim derdindeyken bu insanların böyle inanılmaz şaşalı, böyle altınlar, paralar, şunlar bunlar gösterişli takılarla düğünleri yapıyor olmaları gerçekten çok enteresan. Ne oluyor tabii? Orada da MASAK devreye giriyor. Hayırdır, nereden bu değirmenin suyu diyor değil mi? Ondan sonracıma sen şöyle bir iskeleye doğru bir yaklaş bakayım, şuraya bir yaklaş, bunu buraya bir bağlayalım, hele gel bir inceleme yapalım diyorlar değerli dinleyiciler. Çok pardon, kağıtlarla birlikte acık ses yaptım. Hanımlar beyler, şimdilik minik bir ara rica ediyorum sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Murat Kaynak'la beraber sevgili dinleyiciler.
4: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı kalabalık. Kalabalık dedim galiba. Neyse tanıtımda öğreniriz dedi Kemal. Olayı noktaladı. Ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin? Kalabalık mı dedin? Kabaralık mı dedin? Hangisi dedim? Korkma, kalabalığı demediğin kesin.
1: Değil mi?
0: Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık. Yani dosya kabarık anlamında. Yalnız fark ettin değil mi Simge? Bir türlü çıkamıyoruz oradan.
2: İşin şaka bağlama.
0: Hayır ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. Arkadaşlar çünkü çok hızlı.
3: Güneş gidiyor güneş.
0: Yakaladıkları anda burada bile bak yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la Kabarık Show. Sevgili Kemal'e çok teşekkür ediyorum. Abi görüyorsun, bunlar yani işleri güçleri bizim burada kırdığımız potları toparlamak, sepete doldurmak, ondan sonra onları böyle tanıtım haline getirip güzel de olmuş ama, değil mi?
1: Bence çok eğlenceli. Eğlenerek çalışmak.
0: Bir şey söyleyeceğim Murat, ben böyle bir albüm yapacağım. Yani Okan Aslan'ın potları diyerek böyle güzel bir şey olur aslında. Bence yani listeleyebiliriz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Keyifler yerinde.
1: Keyifler yerinde, sizler iyisiniz.
0: Çok şükür vallahi, biz de ne yapalım işte, bu arkadaşlarla evet. Uğraşıyoruz. Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 stüdyoda konuğum, gerçekten çok güzel bir ses. Evet, sevgili işte. Murat Kaynak. Sahneler sürekli sahne miydi? Hayatında hep müzik mi oldu?
1: Hep müzik oldu. Başka bir iş yapmadım.
0: Hiç yapmadım.
1: Hep şarkı söyledim ama... takribi artık 16-17 sene oldu. Ben müzik yaparken her şeyi yapmaya başladım. Nasıl? Çünkü ben bir orkestra sahibi oldum. Yani orkestrayı kurdum.

0: İlk gitarı kim aldı?
1: Gitarı aslında babam almıştı. Ha. Ama bu gitarın arkasında davul çalıyordum. Yani hiç alakam yok. Benim yan komşu başlayınca ben de çalayım dedi. Ya aslında hepsi tesadüf. Hiç planlı bir şey yok.
0: Yani gitarı bunda tel varmış falan.
1: Ya, telle ne vurmuyorum. Ben davul çalacağım. İşte Allah Allah. Gazeteden işte hayat yapıyorum falan. Öyle çalıyorum pataküte. Gitarın arkası zaten uyuklarla dolu. Arkadaşım çalınca ben de meyliymişim ki başladım. Son tesadüf şarkıya da başladım.
0: Bu arada gitar haricinde başka enstrüman da var mı?
1: Yani çalarım ama sahnede çalamayacak kadar çalarım. Yani zevkine çalabilirim. Anladım, işte konservatuvarda piyano okuyordum. Piyanodan kaldım, oradan atıldım falan. Yani böyle yarım yamalak ama gitar çalarım. Ama esas aslında şarkıcıyım. Yani şarkı söylemeyi becerdiğimi düşünüyorum.
0: Çok güzel. Yok onu güzel yapıyorsun. Onu güzel yapıyorsun. Onu da hiç alıcıların ayarıyla oynamayalım abi.
1: Ondan sonra daha sonrasında ben işte başladım gitar çalıp şarkı söylemeye. Daha sonra bir orkestra beni çağırdı. Orada baktım başka bir şey var. Yani böyle kalabalık solistler, çok güzel oteller. Bunu da 25-26 yaşımda falan keşfetmiştim. Daha sonra ben dedim herkes yapıyor bu işi. Bir deneyeyim dedim. Bir Murat Kaynak Orkestrası isim bulamayınca ben Murat Kaynak Orkestrası'nı düşündüm.
0: Çok
1: işte,
0: güzel bir şey olmuş
1: ne
0: ama.
1: Ne olsun, grup, nüans mı, işte solom, hepsinden var bir şeyler. Dedim ismimle, adımla, soyadımla kurayım. Sonra başladık işte
0: ama
1: düğünlerden çağırdılar falan.
0: O daha havalı yani, değil mi? Murat Kaynak Orkestrası.
1: Aslında ilk alt soyadla orkestrayı kuran benim. Şu an çok kişi var adıyla soyadıyla kuran. İlk ben yaptım.
0: Yani vay be, bayağı zaman oldu.
1: 2009'un sonunda evet.
0: 2009'un sonunda mı kuruldu? Murat Kaynak Orkestrası.
1: Evet, böyle birazcık reklamlarla falan başladı ve daha sonra ilerledi.
0: Kaç kişiyle başladı peki?
1: O zamanlar 5-6 kişiydik, miniktik biz. Şimdi iki grup çalışıyoruz. Birincisi 12 kişi, 6 enstrüman, 6 solist. Bir de 7 kişilik diğer bir grup var. İki ekip, ayrı ayrı formatlar, solistler. Aslında format ayrı değil. Yani müzisyenler ayrı diyeyim daha doğrusu. Ama çalınan şeyler aslında belli gibi bir şey. Yani düğünde ama tabii davet sahibinin isteğine göre şekilleniyor. Bu şekilde.
0: İki ayrı ekip var diyorsun yani,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Bunları da ben yönetiyorum. İşte dediğim gibi müzik harici bir sürü aslında meslek dalı edinmiş oldum.
0: O hiç bitmedi, hep devam etti yani 2019 yılından
1: evet,
0: beri.
1: Evet, hala devam ediyoruz. Bu sene
0: de
1: devam
0: ediyoruz. Düğün olaylarına ayrıca geliriz. O apayrı konuşacağımız bir sektör ama yani orada da sen 2009'dan bu yana mı aktifsin orada, yoksa daha öncesinden?
1: Daha öncesi var
0: değil mi? İşte orkestra olarak o zamandan beri.
1: Orkestra olarak o zamandan beri. Öncesinde katıldığım ekipler, orkestralar, benim yine solo performanslarım, bar performanslarım. Dediğim gibi işte Fransız sokağında tek gitar çalıp söylemelerim. Hep müzik oldu.
0: Küçüklükten, çocukluktan beri hep müzikti değil mi hayatında?
1: Hep müzikti. Evet. Çalışma ekonomisini bitirdim. Ama yapmadım.
0: Yapmadım. O bir dönüm noktası falan oldu mu orada? Bir karar aşaması oldu mu? Yani bunu hiç düşünmedin herhalde.
1: Hiç düşünmedim. Ben sadece ikinci bir üniversite olsun diye onu okudum. Konservatuvarda okuyordum. Sonra İstanbul Üniversitesi Operasyon okudum. Ama dediğim gibi işte ikinci senemde orada biraz da çalışmıyordum aslında. Hocalarım da haklı. Hepsini çok severim. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gittim. Oradan da ayrılınca...
0: Murat, şeyi soracağım. Ailenin bu anlamda desteği oldu mu? Çünkü genelde hani aileler...
1: Hiç olmadı.
0: Olmadı mı?
1: Hiç olmadı. Ben para kazanınca oldu ama. Artık dediler ki ayakların üstünde duruyorsun tabii.
0: Ne dedi?
1: Artık tamam dedi, yap yani. Yapabilirsin bence. Yani normalde işte bu kadar belki. Çünkü bir ara çok düğün çalışıyorduk.
0: Düşün gerçekten. çantayla geliyorsun. Babacığım sen şimdi karşı çıkıyorsun ya, bunu neydi, şifresi, şunu şöyle vereyim.
1: O kadar değil ama ayakların üstünde durdum diyeyim. Yani ayakların üstünde durunca tamam artık demek ki bu da bir meslek. Çünkü gerçekten Türkiye'de müzik yapıp para kazanmak çok zor. Sanat yapıp para kazanmak da zor. Ama şans yardım etti. Kadersel diyorum ben biraz. Hiçbir şey planlamadım.
0: Abi müzik sektöründe zorluklar deyince herhalde çok fazla alt başlık çıkar herhalde ya. Yani sadece çok... tamam, bunu çok seviyorsun. Şarkı söylemeyi seviyorsun. Bundan çok mutlusun. Sahne bambaşka bir ortamdır şüphesiz. Tabii biz yaşamadığımız için bilmiyoruz ama o sahnenin tadı, insanlarla o karşılıklı kurulan enerji, inanılmaz güzel bir şeydir. Işte
1: tarifi yok onun.
0: Ama bir de gerçekler var. İşte bir işin bir ekonomik tarafı var. Bunlar tabii önemli şeyler. Her şeyin tam anlamıyla oturması lazım. Sana şeyi soracağım. İlk başladığın, ya profesyonel olarak sahnelerde olmaya başladığın ilk zamanlarla şimdiki arasında

0: Farklar desem ne söylersin? Her anlamda söylüyorum.
1: Her anlamda. Şimdi aslında ben bir single yaptım 2024 yılında ve tabii ki aslında bu benim için başka bir yol. Aslında çok farklı bir yol. Yeni insanlar, yeni heyecanlar. O yüzden o sektörün eski halini anlatılanlar kadar biliyorum. Eskiden yani o 90'larda işte herkes ünlü oluyor diyorlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama çoğu kişi çıktı. Hani 90'larda çıkanlar, hani olanlar, olmayanlar var ama zaman değişimini bilemem ama bizim sektördeki o organizasyon sektöründeki her sene tabii geri giden adetlerin azaldı, daha zorlaştı bir durum var tabii ki. Özellikle Covid döneminden önce kırılma noktası Covid oldu.
0: Sende fayda mı oldu?
1: Zarar oldu.
0: Zarar mı oldu?
1: Çünkü tabii ki taşlar çok yer değiştirdi. Kurumsal firmalar artık gece yapmamaya başladı veya azalttı veya orta kalmadı. Ya çok uyguna çıkacak gruplar ya da artık çok isimli bir sanatçı getiriyor. Yani bizler biraz arada kaldık orada da. Adetler de tabii azaldı bahsettiğim gibi. Yani o sektör bence kötüye gidiyor diyebiliriz. Yani kötü doğru bir tabir mi ama zayıfladı diyelim.
0: Anladım. Şimdi öncelikle sıcağı sıcağına aşktandır o.
1: Evet.
0: Önce bunun bir hikayesini bir dinleyelim senden. Ondan sonra da bununla ilgili yani bu cümleden şarkının sözünden yola çıkarak bir şey soracağım
1: tamam,
0: sana.
1: Tamam peki. Bu şarkı yine her zamanki bir tesadüfle.
0: Tesadüfle.
1: Evet.
0: Nasıl oldu yani?
1: Ben Mine Ayman çok seviyorum. Tamam. Arkadaşım hem de.
0: Buradan selamlar gönderelim
1: Mine'ye. Buradan selamlar Mine'ye. Yine onunla çalışırken bu şarkıyı söyle Murat sana çok yakışır dedi. Eren Sandal'ın şarkı söz müzik Eren Sandal'a ait, ona da çok selamlar. Ben de şarkıyı dinledim ve çok sevdim ama ben her zaman çevremde birkaç tane dikkatli göz vardır.
0: Öyle yani mi?
1: Bir dedim onlara da bir dinleteyim çünkü ben beğendim ama bir alalım bir tepki. Onlar da
0: müziğin içinde olan insanlar
1: aslında
0: mı?
1: Değiller. Bu benim için önemli.
0: Bu önemli
1: evet,
0: işte.
1: Çünkü müzisyen gözü ayrı.
0: Kaç kişi ve ne iş yapar Murat?
1: Şimdi bir tanesi stilist. Bir tanesi yönetmen. Evet. Yönetmen ama
0: ayrı şeyler dallar.
1: Evet evet ayrı ayrı. Yani ayrı meslekler ama dikkatli gözler.
0: Tamam.
1: Onların beğendiği şarkılar oluyor. Yani ilginç bir şekilde. Mesela bir şarkı yapıyorum bu olmaz diyorlar. Gerçekten dikkat çekmiyor. Olmuyor veya klipte çekmiyor.
0: Bir dakika sen şarkıyı yaptık yani yayınlamadan evvel dinletiyorsun.
1: Dinletiyorum.
0: Beğenmedikleri zaman yayınlamaz mısın? Öyle bir
1: yok,
0: şey oluyor mu?
1: Yayınlıyorum.
0: Şimdi. Yayınlıyorsun.
1: Yayınlıyorum ve olmuyor gibi oluyor. Yani olmuyor derken daha yani istediğim ilgiyi görmüyor. Diyorum ki haklılarmış işte Murat'cığım. Yani
0: bir şey
1: ne diyorum bunu?
0: Arayıp konuşuyor. Ya Murat ne oldu?
1: Deniyorlar da mesela yeni şarkı olmuyor. Bir önceki şarkı için hani çok beğenmemiştim demiştim ya bak bunu beğendim. Aa bu çok güzel. Ya da ya klibi böyle yapma falan
0: neyse,
1: gibi.
0: Neyse sevdiğin insanlarmış. Gönül
1: sevdiğim,
0: de koymuyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Yo valla hocam geçen sefer dikkate almadı kusura bakma. Bu sefer fikrimi söyleyemeyeceğim falan demiyorlar.
1: Bir de olumsuz eleştiri çok severim ve doğruysa da harika.
0: Ama çok bizi, doğru bir şey o
1: gerçekten. Bizi ileri götürüyor çünkü benim çevremde var. Bana soruyor mesela. Ya diyorum şarkımız olmamış. Bana diyor ki o niye öyle oldu böyle oldu. Tamam bir daha o zaman çok güzel süper devam et yani.
0: Şimdi bu soru aslında soracaklarım arasında vardı. Sen şarkı yaptığın zaman ilk dinlettiğin insanlar kimler diye soracaktım. Sen kendiliğinden oraya girdin. Çok da güzel oldu ama şey çok güzel. Yani hem sektörün dışında olması tespitlerini bu arada soruyor musun? Yani abi neyini beğenmedin
1: evet,
0: ya da neyini
1: soruyorum, olsa ne? Soruyorum.
0: Ve orada da
1: ve, evet özür dilerim. Soruyorum ve onun söylediği diğer arkadaşlarından ve çevremden aynı şekilde geliyor. Atıyorum. Nakaratı enerjisiz söylemişsin. Yeri de söylüyor. Enerjisi biraz kötü mü olmuş nakaratının gibi. Aynı yorumlar. Şimdi 3-4 tane aynı yorum demek ki evet. Nakaratı değiştiriyorum o zaman daha yayınlamamışım. İmkanım var bir daha söylüyorum gibi.
0: Ah,
1: yani
0: güzel.
1: Çünkü her şeyi bir düşünüp hissetmem çoğu zaman herhalde doğru olmuyor gibi. Biraz fikir almakta fayda var. Tabii ki çalıştığım insanlara da soruyorum işte Mine Ayman'a soruyorum. Diğer aranjörlerime soruyorum. Bir tane back vokal arkadaşım. Ona da soruyorum iki tane. Onlardan da fikirler geliyor. Hepsini şöyle bir düşünüyorum. Şu bunları değiştirelim diyorum.
0: Çok güzel
1: sonuçta.
0: Ya. Peki bu şarkıdaki şeylerin ne oldu? Tespitleri güzel oldu.
1: Bu şarkı tespitler güzeldi evet. Herkesten olumlu tepkiler aldı. Ve daha sonra yapmaya karar verdim ben de. Ve bu şekilde yaptık.
0: Çok da güzel gidiyor. Şimdi bu sıcağı sıcağına zaten devam ediyor. Yani yayınlandı. Güzel de bir klip olmuş bu arada.
1: Evet.
0: Hali hazırda kıyıda köşede yeni bekleyen sırasını bekleyenler var mı?
1: Evet,
0: ne var,
1: var
0: ne sürprizler var?
1: Şöyle bir tane ismi Barlas Erenç'in çok güzel bir şarkısı var. Belki biliniyordur Barlas Erenç, Teoman Ne Ekmekleri Sonu'nun bestecisi. Bir sürü bestecisi var. Onu Ekim sonu Kasım gibi, çünkü çok güzel bir balad, pop rock bir şarkı. Sözlerine bayıldım zaten. Onu yapacağım. Yine Sezen Aksu'dan aldığım ve coverlayacağım şarkılar hala bekliyor.
0: Ah çok güzel.
1: Ama ben bir şarkıya 2-2,5 ay bir tanıtım süresi veriyorum. Çünkü o şarkıya kanalize olduk. Diğerleri daha beklesin. Çünkü diğer bir şarkı her zaman ister istemez artık görünüyor.
0: Şey böyle değil ama, değil mi? Yani artık sistem böyle değil, değil mi? Yani ben bunu hep söylüyorum ama gerçekten de böyle
1: üç
0: değil.
1: 3 haftada bir çıkart diyorlar.
0: Öyle
1: nasıl
0: değil mi?
1: Olacak da ben çok tercih etmiyorum.
0: 3 haftada bir mi diyorlar ya? Bir aydan 3 haftaya mı düşmüş?
1: Algoritma öyle çalışıyormuş. Bilmiyorum.
0: Bir günde şu algoritmayı alsak ya buraya.
1: Gelsin anlatsın ona göre.
0: Hayır, ne yapacağız yani, ona göre davranalım. Ekim ayının sonlarına doğru
1: gibi
0: mu planlıyorsun?
1: Evet, veya Kasım ortası gibi.
0: Nasıl bir ritim olarak, nasıl bir şarkı peki?
1: Çok orta ritimli, pop rock, evet.
0: Yine kliplendirmeyi falan
1: düşünüyorum.
0: Ya bunların hepsi masraflı işler.
1: Masraflı abi. İşte zaten bizim kitlendiğimiz, aslında zorlandığımız kısım o. Yani yine tabii ki eşte dostla ricayla klipler çekip yine aranjeyi de iyi yapıyoruz ama yani arkadaş çevremiz, ama gerçekten... çevresi olmayan, yani rica minnet birini bir şey yaptırması olmayan birinin bir şarkı yapıp düzgünce tanıtması inanılmaz bir para.
0: Şeye geleyim buradan. Şimdi yapay zeka, görüyoruz başımıza bela mı oldu bilmiyorum ne oldu yani, kullanıyoruz, çoğu kez yanlış şeyler de yaptırıyor, yanlış şeyler de söylüyor, soru soruyorsun farklı farklı şeyler söylüyor. Şimdi müzik sektöründe de, müzik dünyasında kullandıklarını biliyoruz herkesin. Evet. Herkes bir eğiliyor bilgisayara, iki mırıldanıyor, ondan sonra bana şu sözlerle yaz diyor, bir şeyler yapıyor. Evet. Sen ne diyorsun yapay zeka konusuna? Şimdi kullanılması taraftarı mısın? Buna bakış açın ne yani?
1: Bir yandan evet, çağa ayak uyduralım. Aranjörler fikir alıyorlar, bunu biliyorum. Vokalistler de alıyorlar. Ben çok kullanamıyorum ama şöyle fikir alıyorlar. Yani kendi sesini tanıtıyor. Yapay zeka orada bir yorum yapmış. Onu canlı kendi söylüyor. Ha. Bu da olabilir. Vokal koçlarını onu kullanıyorsun. Ama şu değil. Şarkı yazdım, yapay zekayı söylettim, öyle yayınlıyorum, yeni şarkım çıktı, o senin değil, o yapay zekanın sesi. Bu değil bence. Faydalanalım ama biz değiliz o. Yani ben şimdi sesimi tanıttım, yapay zeka söyledi, ben söylemiyorum ki, nasıl olacak o iş? Ben, orası bana saçma. Diğer kısımları faydalanalım, bence olur. Yani aranjörler de faydalansın, klip çekerken de olur, vokalistler de, solistler de onun işte birkaç yorumunu alsın, uygulasın. Uygulayabiliyorsun. Onun yorumu, o da tamam benim için. Ama diğer kısmı, yani şarkı dediğiniz gibi yüklüyor oraya, yapay zeka söylüyor, şarkım çıktı diyor. Bana mantıklı gelmiyor.
0: Evet, zaten dinleyenler de o tadı almıyor.
1: Hepsi birbirine benziyor zaten.
0: Evet, yani, yani artık biz ekranda gördüğümüz bir görüntünün muhtemelen yapay zeka olup olmadığını anlıyoruz. Duyduğumuz bir şarkının yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını falan anlıyoruz. O ruh dediğimiz olayı biz bir şekilde aslına bakarsan hissediyoruz. Abi aşktandır o diyeceğimiz davranışlar ne olabilir sence? Aşk olduğunda insan ne yapar abi? Bu arada burcunun özelliklerini taşıyormuş. Ben ilk defa böyle burcunu hanımefendilerde böyle görürüz, burcun özelliklerini takır takır bilenler, ama beyefendilerde pek rastlamazdık. Murat baya baya inceliyormuş.
1: Evet, seviyorum burçları araştırmayı. Ben ne yaparım aşık olursam mı? Saçmalarım, heyecanlanırım.
0: Nasıl
1: karşısına yemek falan yiyemem.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Evet.
0: Yemek
1: heyecanlanırım
0: yemek.
1: Çünkü aşığım. Aşk benim için zor bir aslında süreç. Gerçi bazen de çok da aşık olurum yani, haftada 2-3 kere olurum. Psikolojik durumuma göre. Ama heyecanlanırım. Ya doğal olamam yani. Birazcık bir zaman geçireyim de ondan bir, evet, o da bana bir aşık olsun, hoşlansın, ilgi duysun, bir rahatlayayım. Ya rahat olamam yani.
0: Haftada 2-3 kez aşık
1: olurum. Olabilirim bazen.
0: Ciddisin sen ya.
1: Oldum.
0: Haftada 2-3 kez.
1: Ya da işte aram bozuluyor ya da bir şey oluyor. Onda olmayacağını hissediyorsun. Başka biri beni etkileyebiliyor. Olabilir.
0: Gönlümdü. Vay arkada, helal olsun.
1: Olur. Belki
0: ya.
1: Başka bir şeydir ismi ama soyut bir şey. Ben aşık diyorum.
0: Vay be.
1: Aşktan duru.
0: Vallahi.
1: Ama saçmalayabilirim. Yani çok heyecanlanabilirim.
0: Hadi ya.
1: Heyecanlanırım yani, evet.
0: O heyecan, ama heyecan güzel
1: ama
0: bir şeydir.
1: Ama gitmesin zaten o heyecanda yani, hala yaşıyorum.
0: Abi heyecan her şeydir. Sen şimdi
1: sahneye çıkmadan da öyle.
0: Hep böyle mi peki?
1: Evet, hep öyle. Hala amatör ruh derler ya, hep öyle heyecanlanırım.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet, o heyecanı yaşarım. aynı, hiç sıkılmadım. Yani yine mi sen, hayır zaten asla. Bayılıyorum şarkı söylemeye ne olursa olsun. O heyecanı ben taşıyorum. Neyse oydu yani.
0: Sahne sıklığı ne alemde peki?
1: Eylül'de bir 5 tane organizasyonumuz var. Ekim'de de sanıyorum şu an 2 tane falan ama... Hep diyorlar Murat bir yerde çık da dinleyelim artık. Birazcık ona eğileceğim. Yani artık solo olarak Murat Kaynak olarak birkaç yerde performans göstereyim istiyorum. Hem benim şarkılarım, hem de çok sevdiğim şarkılar var. Bazıları düğün formatına uygun diyeyim. Onları da yapayım. Öyle bir şeyler yapacağım.
0: Senin şimdi düğün organizasyonlarda orkestrayla beraber, bu arada o sahnelere de bayılıyorum yani. Gerçekten o apayrı bir şey evet. Yani. Şeyin başında, etkinliğin başında herkes ses sakin. Evet,
1: sonra kafeli böyle kravatı getirip erik dalında. Evet. Bizim arada... de ruhumuz değişiyor. Başta may besiyoruz. Ondan sonra haydi erik dalı falan.
0: Ne kadar sürüyor bu arada? Sürü olarak
1: aralıksız 2-2,5 saat çaldığımız da oluyor.
0: Ciddi misin ya? Tabii. Çok yorucu değil mi be abi?
1: Aslında çok da eğlencelisin. Bakıp geçiyor. Yani ben 1-1,5 saatte yaptık mı diyorum. Bazen kısa tutuyorlar. Ben kısa geliyor bana.
0: Murat, şeyi soracağım. Repertuar hep değişiyor galiba değil mi? Kişilere göre, yörelerine evet, göre falan.
1: Şöyle şimdi bazı düğün çiftlerimiz diyor ki Murat biz oyun havası istemiyoruz. Bizim portföyümüz de istemiyor. Yabancı poplar yapalım, 90'lar yapalım, rock'n'roll'lar olsun. Bakıyorum gerçekten de öyle, ben görünce zaten onu fark ediyorum. Okey, öyle geçiyor. Tam tersi de oluyor. Yani iki tane ya da hiç yapmayalım. Biz Türkçe ağırlıklı, oyun havası ağırlıklı yapalım. Ona da tamam. O zaman da ona göre şekillendiriyoruz. Zaten onlar söylemese de bana bıraksa ben görüyorum. Yani çıktığım zaman görüyorum ne istiyorlar.
0: Ya bu çok müthiş bir şey değil mi ya? Yani şu anlamda müthiş bir şey. Zamanı refleks
1: gibi oldu.
0: Hayır, bir de yani şöyle bir şey var. Düşünsene, pop müzik yapıyorsun, rock yapıyorsun, halk müziği yapıyorsun. Evet. Hatta muhtemelen sanat müziği. Yani hani arabesk herhalde bütün hepsini harmanlıyorsun ve insanlara sunuyorsun. Geniş bir repertuara sahip olmak, bunları okuyabilmek.
1: Ve doğru zamanda.
0: Ve doğru zamanda okuyabilmek. Çok zor ama dediğin gibi
1: zor ama refleks gibi oldu artık. Her şey zamanlı. Aslında biraz davetlerden kopya çekiyor. Çünkü onların vücut dilleri belli ediyor. Yani Türkçe pop bir şarkıda oynarken birden bir ele tutuşup halaya geçiyoruz. Biz de halaya geçiyoruz gibi. Ya da ellerini kaldırıyor diyoruz. Türkçe pop istiyor. Ya bunlar örnekler olmaya da bilir ama şarkının tarzının süresinin dolduğunu ben görüyorum orada. Görünce de zaten
0: çok güzel.
1: Gidişat belli.
0: Murat, lafını unutma. Hanımlar beyler, sevgili dinleyiciler, Murat Kaynak canlı yayında konu. Jingle'ımız sonra buradayız. Hadi bakalım.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: sen misin?
1: Okan Aslan'la günün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz ve konuğum da sevgili Murat Kaynak. Anneye bir düşkünlük var anladığım
3: çok
2: kadarıyla.
3: Aşırı,
2: çok
3: evet.
2: Seviyorsun.
3: Çok.
2: Az önce aradı. Merak
3: aradığı etti zaman mi? Bir şey mi oldu diyorum hemen. Evet ya bu böyle geçmedi. Bebeklikten beri herhalde. Yani kendim bildiğimden beri bir annecilik var bende.
2: Çok güzel bir şey değil mi?
3: Evet.
2: Kardeşin var mı?
3: Yok,
2: bu arada?
3: Tekim.
2: Teksin.
3: Evet. Hmm,
2: çok güzel. Peki. Duygusal bir insan mısın?
3: Duygusalımdır.
2: Genel.
3: Evet duygusalım ama tabii duygu geçişleri de vardır. Şimdi duygusalım hem kırılgan olduğum gibi tabii bunun da tam tersi sinirlerini de biliyorum. Yani aslında duygularımı ben belli ediyorum. Çok içimde tutamıyorum.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Burcu mu ne? Burcun ne diyor?
3: Yengeç. Burcuyum. Ama 20 Temmuz olduğu için Aslan Burcu'ndan da alıntılar var.
2: Nasıl bir insansın? Yani Burcu'mun özelliklerini taşıyorum dedi çünkü daha yayına girmeden.
3: Öncelikle çalışmayı çok seviyorum. Enerjiyim. Ve enerjik insanlarla vakit geçirmeyse mutlu insanlar olsun çevremde. Yani
2: eliyor musun?
3: Eliyorum. İster istemez eliyorum tabii. Çalıştığım insanlarda da öyle, arkadaş çevremde de öyle. Enerjik, mizah seviyesi yüksek, beni anlayan insanlar olsun.
2: Böyle daha hani enerjisi düşük insanlardan böyle sessizce uzaklaşıyorum.
3: Evet, istersem uzaklaşıyorum. Çünkü zaten ne konuşabilirim, ne yapabilirim, ne çalışabilirim, ne sahnede olabilirim olmuyor.
2: Öyle olup uzaklaşamadığın, bak burayı alacaklar işte görüyorsun, yakalandık ya.
3: Olmadı.
2: Murat'ı da alın bu arada.
3: Nerede?
2: Madem pot kırdık onu da dahil edin.
3: Ben potu anlamadım.
2: Onu ben söyleyemedim ya. Ama Murat diyor konuşuyor adam diyor yani onda pot yok diyor. Duygusalım dedin ve özelliklerini buyurucunun özelliklerini
3: evet,
2: taşıyorsun.
3: Taşıyorum. Yani. Taşıyorum.
2: Abi evet. Böyle film benim seyrederken falan ağlar mısın ya?
3: Ağlarım.
2: Ciddi misin?
3: Evet sen? Evet.
2: Ağlarım en çok yani. Ne ağlatır seni?
3: Yani
2: bir sen yazıyor musun bu arada?
3: Şarkı da yazıyorum
2: falan.
3: Tabii.
2: Ne zaman evet. Başladı bu?
3: Aslında o da lise dönemlerimde başladı. Kendi şarkılarımdan iki tane de çıkarttım. Tamam. Mama ve ilaçları da çıkarttım.
2: Evet.
3: Ama biraz daha onlar tabii alternatif poptu. Şimdi başka şarkılar var onları da çıkartacağım ama.
2: Yazdığın ama daha henüz besteli yoksa bitti
3: var.
2: Mi?
3: Bitti.
2: Ha öyle
3: bitti.
2: Mi?
3: Ama kayıt yapmadık. Tabii ki onların daha kayıtlarını yapmadık, aranjesini yapmadık. Bir tane var yaptım. Onu da belki Ocak Şubat gibi çıkartırım.
2: Ha, bir dahaki
3: daha, evet daha öncelikler var çünkü biraz onları yapayım ondan sonra.
2: Zor bir şey Murat. Yani sende mesela sistem nasıl oluyor? Önce söz sonra müzik.
3: Hiç veya... belli ben aynı anda yaptığımı düşünüyorum.
2: Öyle mi?
3: Aynı anda oluyorsa oluyor. Birden öyle aklıma geliyor yapıyorum. Yani oturup beste yapayım diye bir şey yok. Ya elimde gitar varken veya otururken gerçekten şarkı yapayım gibi bir şey geliyor aklıma. Yani onu tarif edemiyorum. Bir an geliyor. Bir de acıkırsınız ya böyle durup dururken karnım aç dersiniz. Onun
2: Vay
3: gibi.
2: Arkadaş ya gerçekten
3: ben
2: çok enteresan.
3: Ben de tarif edemiyorum. İlginç.
2: Yani ne bileyim böyle hani böyle bir ortam olsun şarkı yazmak için ondan sonra hatta belki bir şey dinliyorsundur o anda böyle bir hüzünleniyor. O bir an gelen bir şeydir herhalde ya.
3: Ya öyle oldu mu şarkı dinleyip de evet ya keşke bunu ben yazsaydım dediklerim oldu ama ondan esinlenip de çok var.
2: Bir yani, tane bir iki tane söyleme.
3: Söyleyeyim Türkçe söyleyeyim mesela Barış Manço Dönence'dir bende yani introsundan tutun sonuna kadar ya Barış Manço'nun çoğu şarkıları Sezen Aksu Kayağan ya o şarkıların sözleri müzikleri inanılmaz beni
2: sahnede
3: alıyor.
2: Onlara yer veriyorsun değil mi?
3: İşte düğünlerde demin bahsettiğim gibi bunlara çok yer veriyor Sezen Aksu'dan işte Ne Haber Aşk'tan olabilir. Sarışınım olabiliyorum. Gerçi o da işte sözü Sezen Aksu'nun ama bazı şarkıları olabiliyor ama Barış Manço'dan yok.
2: Var mıdır böyle şeylerin batıl inançların ne bileyim bazı ritüellerin ya da hassas olduğun düzendir temizliktir şudur budur falan filan
3: simetri otel. Yok simetri hastalığım yani hastalık mıdır o bilmiyorum doğru mu söyledim
2: yani,
3: takıntı diyelim
2: takıntı,
3: simetri takıntı yok
2: takıntı diyelim.
3: Ritüellerim yani
2: mesela sahneye çıkmadan evvel falan
3: yok aslında
2: ama olsun. Bunlar lazım abi.
3: Olsun o zaman ne yapalım?
2: Bence de. Bunlardan
3: yani bir şey olsun.
2: Biz bir paket bir şey yapalım verelim bari giderken götür.
3: Hiç yok aslında.
2: Yani bak şu an bunu fark etti.
3: Yok. Evet.
2: Aa, hakikaten.
3: Bir şey bulalım da öyle. Ben de bunu istiyorum diyeyim mesela, değil mi? Bir kırmızı mum isteyeyim kulisime falan. Tütsüler. Ama çok, bilmiyorum.
2: Hiç öyle bir şeyin oluyor mu? Yani isteğin, arzun, hayalin.
3: Yok, biz normal yemek yiyelim istiyoruz.
2: karnımız
3: doysun, beslenelim. Ondan sonra belki bazen birkaç yudum işte bir şeyler içelim. Çıkalım.
2: Bu kadar.
3: Evet, şarkımı söyleyelim, eğlendirelim. Bu yani.
2: Çok iyi ya, gerçekten çok iyi ya. En büyük hayalin ne abi?
3: En büyük hayalim aslında kendimi çok çok fazla kişiye dinletmek. Yani çok fazla kişi beni bilsin ve ben onlara şarkı söyleyeyim. Çünkü o çok başka bir duygu bence. Yani Harbiye'de çıkıyorsunuz ve herkes sizin için oraya geliyor. İşte o zaman bir birey oluyorsunuz bence. Birey olmaktan kastım o. Bu diyebilirim.
2: Var mıdır böyle kişisel gelişimle falan ilgilendiği falan?
3: Okudum, biraz uygulamaya çalıştım da pek olmadı gibi. Yani
2: işte orada sabır önemli galiba.
3: Evet ya. Yani kitapta okuduğumu işte kendi mesela uygulamaya çalıştım. Yani işte diyordu, insanlara kendi sebeplerini sorun ve onlardan o sebeplerini anlatıp ondan sonra işte satış yapın gibi bir şey. Niye düğün yapıyorsunuz diyordum. Başka bir şey soruyor. Yapamıyordum. Dedim kitaplarla olmuyormuş bu iş. Ben yine bildiğimi o. Çünkü öyle sorunca da bir neden mi düğün yapıyorum ben diyor. Hani bunun gibi. Denedik yani. O zamanlar daha yeni. 2013 falan böyle. Daha yeni kurmuş.
2: Ay çok
3: iyi. Okuyorum evet ama ya... Sanki real hayatla her şey de örtüşmüyor gibi. Örtüşen yerleri var. Bence bir kısmını alıp geri kalan kısmını da almamalı mıyız acaba diye düşünüyorum.
2: Çok güzel ama ya. Yani şimdi seni şarkılarını dinleyince, enerjini görünce, profesyonelliğini görünce tabii ki sen de bunun farkındasın. Ama bu bir yolculuk yani. Bir yerde o yolculuk daha yukarılara doğru devam edecek. Önemli olan o şeyi herhalde kaybetmemek. Ritmi
3: evet,
2: kaybetmemek. Ama sen zaten hiçbir zaman vazgeçmemişsin. Anladığım kadarıyla
3: Geçmedim. Çünkü hep içimde müzik var. Başka ne yapabilirim ki diye düşünüyorum. Yani başka bir şey yapmam. Yapamam da zaten.
2: Hiç düşündün mü bunu? Ulan müzik yapmasaydım ne iş yapardım? Neyle uğraşırdım falan diye.
3: Radyocu olmak çok ister. Evet.
2: Ayarlayalım.
3: Para da istemiyorum.
2: Abi bunu deme.
3: Dedim artık.
2: Deme.
3: Bunu isterdim. Başka yok ya. Şimdi tabii ben işin management kısmında da olduğum için. Evet o kısmı da yapıyorum ama. Ve tabii ki o kısma çalışan arkadaşlar, ama yine düşünüyorum hayır ya o değil. Yani konuşmak, bir şey anlatmak, sohbet etmek okey benim için, bir de şarkı söylemek.
2: İnsanların hayallerinin peşinden gitmesi diye klasik bir cümle var ama o herhalde doğru bir şey anladığım kadarıyla.
3: Doğru.
2: Yapması zor ama.
3: Şey hayallerdeki gibi olmuyor bu arada. Yani gerçekten farklı oluyor ama yine günün sonunda baktığımda ben... İşte her şarkıyı çıkartırken evet bu viral olabilir. Tabii ki bir ümitle yapıyoruz. Tabii ki istediğimiz volüm olmuyor. Ama yine de baktığımda çok da kötü gitmiyor. İyi gidiyor gibi. Dürüst olayım. Çünkü gerçekten şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki herkes şarkı yapıyor. İnanılmaz şarkılar çıkmaya devam ediyor. Ve çok fazla üretim var. Tabii ki bunların arasından sıyrılmak için uğraşacağız. Eskisi gibi değil artık.
2: Peki
3: çok
2: sen fazla. Bunların arasından arasından biri olmak, ki belli bir yol zaten kat edilmiş, girilmiş. Yani sen de bir noktadasın. Ama bazı günümüzün vazgeçilmez durumları var. İşte sosyal medyayı etkin kullanmak, işte video platform siteleri ya da müzik platformlarını falan etkin şekilde kullanmak, oralarda var olmak gibi. Kolay da işler değil, hem yorucu hem vakit ayrılması gereken hem de ekonomik olarak da yüklü olan işler. Ne bileyim, bir akustik performans mesela. Çekiyorlar, yapıyorlar, ediyorlar falan. Şarkılar yapıyorsun, ediyorsun, bunları kliplendiriyorsun ama çok da kolay olmuyor. Var mı böyle şeyler? Yani sen mesela sosyal medyada nasılsın? Sen etkin misin?
3: Ben etkinim. Ya kliplerimi paylaşıyorum. Yine tabii ki işte fotoğraflar, eskilerden paylaşımlar, orkestradaki performanslardan paylaşımlar tabii ki devam ediyor ama herkes çok çabuk tüketiyor. Artık eski olduğu zaman tabii ki ilgi düşüyor. Şimdi eski şarkıların paylaşıp ilk paylaşımdaki gibi değil. Artık alıştılar. Artık sanki çok çabuk tükettiğiniz için o yüzden hep yapmak zorundaymışız gibi. Hep bir şey kovalıyormuşuz gibi oluyor. Elinden geleni yaptığını
2: düşünüyorum. Şey planlaması var mı peki? Hiç düşünüyor musun? Ne bileyim az önce bahsettiğim akustik ya da cover projeleri falan işte okuyayım. Hatta orkestra ile okuyup bunları o an kliplendirip yayınlamak gibi falan bir düşünce. Belki düet.
3: Düet çok istiyorum ama istediklerim benle düet yapar mı onu bilmiyorum. Tabii ki çok beğendiğim sesler var ama tabii çok sesler.
2: Çok samimiyiz yalnız. Kimler abi onlar?
3: Ya mesela Simge Sam'la düet yapmak çok Simge isterim. Sam. Harika bir ses.
2: Simge'ye buradan seslenirim.
3: Çok selam. Evet.
2: Simge'cim bir numaralı kamera ve üç numaralı kamera.
3: Zinet Sele Gülşen bunlar. Müthiş sesler ve gerçekten isterim. Ne diyordum? Evet akustik düşünüyorum. Bir de bazı şarkıları alaturka yapmak istiyorum. Aa. Biraz daha evet. Yani böyle bağlamalı, kemanlı falan. Bir tane Sezen Aksu şarkısı Yanmışım Sönmüşüm beni öyle düşünüyorum.
2: Of
3: biraz
2: çok daha, güzel. Çok evet. Güzel.
3: Onu yapacağım. Onu da herhalde artık diğer şarkıdan sonra onu da belki kısmet olursa 2027'nin başlarında. Çünkü o da bana çok hitap ediyor. Ben çok fazla müzik tarzı beğendiğim için hepsine bir şey buluyorum.
2: Bir de bunların üstesinden yaparsın yani.
3: Zaten onu hissediyorum. Olur mu olmaz mı? Şimdi arabesk söyleyemem. Yani onu biliyorum çünkü ses rengim uygun değil. Bence fizyolojim de çok uygun değil. Ya, o başka abi, bir dünya.
2: Arabesk şeyin o başka tipin bir... yok yani evet. Söyleyeyim. Yani,
3: o başka bir dünya olduğu için. Böyle
2: küpelerle müpelerle falan.
3: Bir dahakine
2: falan.
3: Geliyormuş ama değil mi? olmaz ama o olur. Yani biraz daha alaturka benim de rengimle birleştirerek olabilir.
2: Senin okumaktan en çok yani hoşuna giden şarkı hangi şarkı?
3: Ya şimdi o kadar çok ben Queen şarkılarını söylemeyi de çok seviyorum. Zaten ben hard rock ve heavy metal dinleyerek de bir yol kat ettim. Yani onları da çok dinledim. İşte Megadeth dinledim, işte rock dinledim, Bon Jovi dinledim. Bir yandan arabesk şarkılar dinledim.
2: Ses de çok güçlü be kardeşim ya. Bize minik bir şey söyler misin? Yani bilemedim. Bilmiyorum ki ne istersen ya.
3: Öyle gitarsız da.
2: Ya olsun ne olacak canım? Oho, sıkıntı etme yani. Biz de şurada şarkı.
3: O zaman birazdan söyleyeyim. Bir aklıma bir tane şarkı peki, yerleştireyim.
2: Peki.
3: Onu öyle yapayım.
2: O zaman nokta noktadan nefret ederim. Nedir?
3: Uyuşukluktan.
2: Uyuşukluktan. Evet. Öyle bir insan değil misin?
3: Uyuşukluktan hiç değilim.
2: Uyku yaran nasıl bu arada?
3: Az uyurum.
2: Ciddi misin?
3: Evet az uyurum.
2: Kaç saat mesela?
3: Yani mesela aslında şöyle değişiyor. Gece 12'de yatayım 8'de kalkarım. Sabah 4'te yatayım 9'da kalkarım. Hani değişim saçma sapan evet yani 10-11'i çok bulamıyorum.
2: Aa güzel.
3: Ancak çok çok yorgun olacağım. Sabaha karşı İstanbul dışından geleceğiz falan o zaman 11-12'yi bulduğum oluyor.
2: İstanbul dışı burada oluyor mu çok?
3: Oluyor. Evet geçmiş yıllarda daha çok tabii ki oluyordu. Bu sene daha az oldu ama Antep'e çok gidiyoruz. Gaziantep'e. Adana bu sene 16 Mayıs'ta Adana'daydık. Bursa, Karadeniz, Ereğli, Afyon gidiyoruz.
2: Biz şimdi sevgili Murat'la yayın öncesinde biraz sohbet edince o şey dedi. Yani maliyetler tabii artınca
3: evet.
2: Dolayısıyla insanlar artık biraz daha herhalde farklı farklı şeyler yapıyorlar. Eğlenceler yapıyorlar. Evet. Şu an nokta noktada olmayı çok isterdim.
3: Ne olarak?
2: Ne bileyim belki belki mekan olarak, belki konum olarak, ne bileyim ya da olmak istediğin yer olarak, fiziki bir yer olarak da olabilir.
3: Fiziki bir yer olarak. Ya aslında mutluyum da olduğum yerden. Sanki o bir yerde olmak isteme fikri biraz hayal kırıklığı gibi geldiği için şu an onu çok bir yerleştiremedim.
2: Gezmeyi seviyor musun?
3: Gezmeyi severim. Severim.
2: Biraz şu sahibili an, bir severim oldu bu ya.
3: Belek'te olmak isterdim o zaman. Antalya Belek'te bir yıl başında yine evet sahnede olmak isterdim. Öyle diyebilirim.
2: Daha önce oldu öyle bir şey.
3: Oldu tabii.
2: Güzel miydi abi?
3: Çok güzel.
2: Valla.
3: Evet. Yani ben Antalya'da yılbaşını çok seviyorum.
2: Antalya'da yıl hiç de aklımıza gelmez ya. Bir yılbaşı deyince biz genelde karkış kıyamet hayal ederiz
3: evet,
2: ya.
3: Evet orada hep güneşli oldu bizim de şansımız. Yağmur da yağmadı. Öyle. Şans. Bir de bu uçaktan çok korkuyorum. Aman sallamasın etmesin diye.
2: Hala.
3: O havalarda sallamadı. 16 Mayıs dönerken Adana'dan ben kalp krizi geçiriyordum yani güneşli havada. Ya o da bir şans işte. Hala hep çok bindim ama hala aynı heyecanı taşıyorum.
2: Böyle enteresan hikayeler falan oluyor mu sahnede mahnede falan karşılaştınız falan bir şeyler oluyor mu? Garip şeyler
3: oluyor,
2: komik
3: garip
2: şeyler.
3: Garip dans edenler oluyor.
2: Garip dans edenler.
3: Tabii.
2: Etkilemiyor mu seni gördüğü zaman?
3: Ya alıştım galiba.
2: Yani abi dönüyor musun? Ya, abi görmüyor.
3: Aslında biraz da dönüyorum, bakmamaya çalışıyorum. Gelip böyle bakıp bir şey söyleyecek ama söyleyemiyor işte için. Yani böyle bir şeye bakıyor, buyurun yok yani söyleyemiyor. Hep hikayedir ya, misket çalarken misket istemeleri Ankara. Ben onu yaşadım gerçekten. Bu misket dedi ha öyle mi dedi, oynadı. Yani o da oluyor. Bu yalan değilmiş, doğruymuş, ben de yaşadım.
2: Misket çalarken misket.
3: Tabii tabii, Ankara misket çalarmış. O hep anlatırlardı işte. Misket çalarken misket istenme hikayesini, öyleymiş varmış yani.
2: Hakikaten senin önüne yanına kadar gelip böyle bir şey sen de bekliyorsun herhalde.
3: Bekliyorum, yok söylemiyor, bakıyor ya da bir şey söyle onu anlayamıyorum. Ya, öyle bir alkol almış ki abi anlayamıyorum, tamam diyorum, tamam diyor, gidiyor, mutlu oluyor yani. Belki o anki o iletişim hoşuna gidiyor.
2: Çok iyi ya. Şey ama güzel yani, şimdi organizasyon öncesinde başlamadan evvel herhalde hep benzer aynı hikaye. Ben birazdan görürüm sizi, ben birazdan görürüm sizi, o ciddiyetiniz, o yemek yerkenki dikkatiniz.
3: Ağzını bozmuyor ama.
2: Ciddi misiniz?
3: Ağzı çok iyi gidiyor tabii.
2: Baştan sona kadar.
3: Neyse o yani, hayır tabii ki eğleniyor ama hiç oynaması falan yok. 90'lar, rock'n'roll'lar, işte şey pofyolar, uptown funk'lar falan, portföy öyle, gençler ağırlıklı, tamam. Gitti mi gidiyor. Tamam, gitmeyi doluyor.
2: Çok iyi. Nokta nokta benim en hassas noktamdır.
3: Yalan söylemeyecekler.
2: Öyle mi?
3: Evet. Bir kere biri yalan söylerse artık kırıldı. Yapıştırsan da bitti yani.
2: Senin için bu kırmızı kalın çizgi midir?
3: Evet. İster istemez çünkü artık mekanizma öyle çalışıyor. Artık sana yalan söyleyecek diyor bana. Beynim, ruhum. Çeviremem artık.
2: Sen gitti. Peki söyle, böyle minik yalanlar falan olur
3: tabii
2: mu?
3: Pembe yalanlar işimde de söylüyorum.
2: Ne söylüyorsun abi mesela?
3: Yani ışıkçımız var ama bize diyorum özel ışık yazdı diyorum. Yok öyle bir şey. Ben Tarkan değilim. Hani her şarkıma saniye saniye ışık yazmıyor. Ama ışıkçımız var. Pembe yalan.
2: Onun dışında müzikle ilgisi olmayan yalanlarım var mıdır? Ne bileyim,
3: İlişkilerde
2: arar birine konuşmak.
3: Olur herhalde. Yani,
2: İlişkilerde mesela.
3: Mı? Yani dışarı çıkmayacağım diyorum ama arkadaşımla çıkacağım. Ani gelişte sıkılmışım. Kırmak da istemiyorum. Ama bir şey de yapmıyorum. Pembe yalan. Bence.
2: Vay.
3: Böyle... kim yapmam der ki? Yalan söyler kim yapmadım
2: ya,
3: derse.
2: Gördün yani... mü?
3: Yapıyorsunuz diye. Yapılır yani.
2: Geldi mi bu arada aklına şarkı? Söyleyeceğin şarkı.
3: Neye baştan söyleyeyim ben?
2: Hadi.
3: Ben anlamam toptan.

0: Kan akıntıya kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan.
1: Bravo. Şimdi yakında Eylül ayında sahne var değil mi, yapacağınız
0: evet,
1: sahne?
0: Evet.
1: Henüz daha
0: yine evet 12 Eylül'de yine düğünümüz var. 18 Eylül'de var.
1: İstanbul organizasyonları
0: İstanbul
1: bunlar.
0: Hepsi, evet.
1: Ama sen yayının ilk bölümünde söylediğin bunların haricinde sahne sahnelerde olacaksın herhalde, düşünüyorsun.
0: Evet, istiyorum, birkaç mekanla görüşeceğim. Şu düğün organizasyonunu artık bir bitirdikten sonra, çünkü ben iki şey pek konsantre olamıyor gibiyim. Bir de haksızlık ettim diyorum. Başka bir şey konsantre olup başka bir şeyi sanki geri atmışım gibi. Bu düğün organizasyonlarına bir hakkıyla yaptıktan sonra Ekim'dekiler başlamadan birkaç mekan var kafamda zaten. Onlarla bir görüşüp bakalım ne yaparız ne yapmayız. Bir bakalım, çünkü çok fazla düğün çiftim dinlemek istiyor. Çevreden tabii, sosyal medyadan da isteyenler var. Sağ olsunlar eskilerden tanıyan yeni katılanlar. Yapalım. Ayda bir, ayda iki diye istiyorum. Hem benim için de farklılık olur. Çünkü yıllardır düğün sahnesinden ve kurumsal gecelerden başka aslında sahnem olmadı. Yani evet, gala geceleri daha konser gibi geçebiliyor. Ama yine de bir mekanda, bir kulüpte çıkmak çok başka bir şey.
1: Sporla yemekle aran nasıldır?
0: Yemek de çok iyi olduğu için birazcık onu kötü olsun.
1: Güzel işte. Yiyorum yani.
0: Ben yerim tabii.
1: Öyle mi? En sevdiğin yemek ne?
0: Karbonhidrat hastasıyım.
1: Öyle mi?
0: Evet, İskender'e bayılırım. İşte yani aslında güzel olan her şeyi de yerim.
1: Kendin yapar mısın bu
0: yok,
1: arada?
0: Yapma.
1: Bilmiyorsun.
0: Yani
1: hiçbir şey yapmıyorum.
0: İstemedim. Annem ha, güzel yemek yap. Onlayım da dışarıdan da bayağı beslenirim. Sporla da şöyle, evet yapıyorum. İşte haftada bir iki pilatese gitmeye çalışıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Öyle dengeliyor gibiyim. Ama biraz da az yemek lazım aslında. Ben seviyorum yemek yemeyi.
1: Oh, o yemek yeme olayı var ya.
0: Hele ki karbonhidrat. Yani gerçekten acayip
1: ya.
0: Bir şey o.
1: Başımızın belası bildiğin
0: çok
1: gibi.
0: Çok güzel.
1: Yani. Çok güzel yani.
0: Karbonhidrat beni bir de sakinleştiriyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Sinirli bir insan mısın?
0: Bazen üst üste detaylar biriktiği zaman bir oluyor mesela. İşte atıyorum dört tane düğünüm var. İşte ya da birkaç tane de şey var. Biri bir şey yazıyor, bir problem olabilir. İki, üç, dört olduğu zaman artık birikmeye başlıyor. Bir de trafikteysem.
1: Trafikte çok mu sinirleniyorsun?
0: O zaman bir tam ekmek döner yiyeyim.
1: O zaman iyi oluyorum diyorsun. Çok iyi ya. Şimdi kelimeler ve kelimelere aklına gelen ilk cevapları tamam. Alacağım senden. Ha bu arada önce şu arkadaşlardan bir tane çeker misin? Şu sarılar var bak, burada.
0: Şu. Ha böyle çekiyorum.
1: Evet, ondan bir tane bir bakalım ne var.
0: Ne? Ben de beceremem ki, ben kabiliyetim.
1: Abi sert davran. Ha şöyle tamam. O kadar. Tamam, çekildik be. Bizimkiler de beni soluna deyip duruyorlar. Kamera açısını yakalayabilmem için. Evet, ne diyor soruda?
0: Sahnede olmak diyor. Milyonlarca kişinin canlı izlediği bir sahnede mikrofon sana uzatılsa ve sadece 30 saniyen olsa dünyaya vereceğin mesaj ne olurdu?
1: Hadi buyur bakalım.
0: Sağlık, huzur, barış diyor. Şimdi ne diyebilirim bunu 30 saniyede? Dünyaya vereceğin mesaj. Ya aslında çok doğru bir şey. İyi olun. İyi olun ya. İyi olun. Sevginin tadına varın. Çünkü gerçekten sevginin tadına varamayan çok insan var. Onun tadı başka. Yani bir şeyi sevmek, işte yaradanı sevmek, hayvan sevmek, aileyi sevmek. Sevmek başka bir şey. Sevmeden bence biraz boş gibi her şey.
1: Çok güzel ya.
0: Hepimizin, yani sevgi önemli.
1: Hepimizin ruhunun buna
0: yani,
1: kesinlikle ihtiyacı var.
0: Onu bilmeden
1: var.
0: De birazcık eksik gibi sanki.
1: Hayvanlarla aran nasıl bu arada?
0: Ya şöyle... alışma sürecim var benim. Bir hayvanı. Ben sadece kuş besledim. Ama mesela bir stüdyoya gidiyorduk. Biz orada bir pitbull vardı. Ve ben gerçekten hayvanlardan çok çok çekinirim. Ve giremiyordum ben stüdyoya. Ondan sonra dedi ki bak bir şey yapmaz o eğitimli. Sevmeye başladım. Hiç bana bakmıyor bile. Seviyorum, kafasına vuruyorum. Hiçbir şey yapmış, sevmeye başladım onu. Daha sonra ki benim için o artık tamamdı yani, ondan ötesi yok. Ama komut verdiğin zaman tavana kadar zıplıyor, işte o pet şişeler böyle artık ufak oluyor falan. Öyle bir hayvan, ama onu da sevdim. Hayvanları seviyorum ama bir alışma sürecim var, kedide de köpekte de.
1: Var mı peki evde falan seninle
0: şu
1: birlikte
0: yok.
1: Yaşayan?
0: Yok.
1: Anladım, tamam. Ne dedin Simge, bir şey mi söyleyeceksin bana? Ha tamam, hemen şeye geçiyoruz. Kelimeler, aklına ilk gelenler.
0: Tamam.
1: Hayat.
0: Mutlu olmak.
1: Sevda.
0: Şarkı söylemek.
1: Sahne.
0: Aşk.
1: Aşk. Aşk var mı şu an?
0: Yok.
1: Ne zamandır yok? Üç gündür mü yok?
0: Yani aşık oluyorum da ilişki olarak hep de şu anda yok. Hani vardı yani, bir ara olmadı diye. Bir 5 sene falan oldu.
1: Beş
0: benim
1: sene.
0: Kız arkadaşım, yani sevgilim diyeceğim bir insanın olmadı. 5 sene falan oldu.
1: 5 sene.
0: Vay, evet.
1: Vay. Renk?
0: Siyah.
1: En sevdiğin
0: en
1: renk?
0: En sevdiğim.
1: Niye?
0: Zayıf gösteriyor. Hayır, asil duruyor yani. Bugün beyaz giydim ama.
1: Hakikaten doğru tespit ha. Siyah şey gösteriyor.
0: Biraz daha kapatıyor gibi. Tabii, bir tabii, de risksiz kapatıyor. Bir renk yani.
1: Böyle kombin mombin falan filan, o şeyler var mıdır, öyle şeyler yapar mısın yani? Kılık
0: siyah
1: kıyafeti.
0: Kolay oluyor ama yani kombin aslında evet yaparım. Hı. Yani benim de gözüm gibi. O da bir aklıma gelir, şarkı söylemek gibi. Bunun üstüne bu olsun, bunun üstüne bu olsun derim mesela. Hı. Hemen kahverengi ayakkabı bu falan yaparım yani.
1: Alışveriş en çok aldığın şey nedir?
0: Gömlek.
1: Gömlek.
0: Çok fazla gömlek var. Çoğunu da bulamıyorum nerede. O kadar yani var ya, çok gömlek aldım. Hı. Çok gömlek alıyorum.
1: Mutlu.
0: Hı. Mutlu. Mutlu deyince işte ne mutluluğu. Hı. Evet. Mutluyu geçtim galiba.
1: Yalan.
0: Yalan kırmızı çizgim.
1: Kırmızı çizgim.
0: Olmaması gerek.
1: Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik şu an enerji ve mutluluk. Hı. Net.
1: O kadar.
0: İkisi bir anda. Evet,
1: çok
0: harika.
1: Çok güzel ya. Geldiğin için mutlusun.
0: Harikayım.
1: Yani. Süpersin. Mutlusun. Her zaman da bekliyoruz seni. Peki veda vaktimiz geldi galiba. Evet. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağına, yüreğine sağlık.
0: Bu İyi ki çağırdınız.
1: Yolculuğunda iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Yolculuğunda gerçekten başarılar diliyorum. İnşallah bir gün sahnende de oluruz.
0: İnşallah.
1: Seni yakından da seyrederiz.
0: Çıktığım zaman hemen haber veriyorum.
1: Harikasın.
0: İlk single sahneme.
1: Lütfen. Bak, haber vermezsen çok pis.
0: Yazarım.
1: Ben de yazarım. Ne oldu? Yayında haber verin diyordun. Siyah yok kapatır diyordun falan diyordun.
0: Hadi zayıf gösteriyordun.
1: Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sevgili Murat Kaynak bugün canlı yayında konuğumuzdu. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Her söz ardında bir halk hikayesi taşır. Kimi zaman bir kıyafetin, kimi zaman bir padişahın izinden gelir. Bugün sözü uzatanlara yöneltilen o tanıdık uyarıya bakalım. Kısa kes, Aydın Abası olsun. Bu deyimin kökeni Osmanlı dönemine, Aydın yöresine uzanır. Aba, Aydın'da efe giysilerinde kullanılan kalın bir kumaştır. 1826'da 2. Mahmut'un kıyafet reformuyla diz hizasındaki kısa abaların giyilmesi yasaklanır. Ancak Aydın dağlarında yaşayan Zeybekler bu yasağa karşı sembolik bir direniş geliştirir. Terzilerine gizlice şu sözleri fısıldarlar. Kısa kes, Aydın abası olsun. Yasaklar sıkılaştıkça deyim de şekil değiştirir. Abası yerine havası denir. Böylece hem yasağa takılmadan söylenir hem de halk arasında yaygınlaşır. Balıkesir'de anlatılan bir başka hikayeye göre ise terzisine kumaşın yetmeyeceğini söyleyen ustaya sinirlenen bir müşteri şöyle der. Etekleri kısa olsun, kısa kes, Aydın abası olsun. Bugün bu deyim uzatılan konuşmaları tatlı bir şekilde kesmek isteyenlerin diline yerleşmiştir. Hikayelerin dili kısadır ama etkisi uzundur. Bugün kısa kes, Aydın abası olsun sözünün dünden bugüne uzanan serüvenini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Çatal Höyük. Doğu Höyük'ün terk edilmesinde iklim değişikliğinden ziyade uzun yıllar boyunca sürdürülen yoğun tarım faaliyetlerinin oluşturduğu içsel baskıların etkili olmuş olabileceği belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Neriman Erdem, Bülent Arıkan ve Kemal Koçaklı tarafından yürütülen çalışmada Çatal Höyük Doğu Höyük'te yaklaşık 1000 yıl boyunca sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle peyzajın zaman içerisindeki değişimi incelendi. Etmen tabanlı modelleme yöntemiyle hane halkları gibi bağımsız birimlerin aldıkları kararlar, bu kararların çevreyle etkileşimi ve zaman içerisinde ortaya çıkan toplumsal sonuçlar bilgisayar ortamında simüle edildi. Araştırmacılar bu yöntemle günümüzden önce 9100 ile 8100 yılları arasındaki dönemde tarımsal faaliyetlerin, arazi kullanımının ve çevresel etkilerin toplumun sonraki tercihlerine yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi. Simülasyon sonuçları

0: Yoğun tarım sonucunda bitki örtüsünün azalması ve yağış kaynaklı toprak erozyonunun hızlanması toprağın verimliliğini düşürdü. Toprağa verimsiz hale gelen hane altları ise yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Ara ve değiştir olarak tanımlanan bu davranış, peyzajın daha fazla parçalanmasına ve çevresel istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Araştırmacılar, erozyonun büyük ölçüde iklim gibi dışsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını, buna karşın peyzajın parçalanmasının hane halklarının arazi kullanım kararlarından kaynaklanan içsel bir süreç olduğunu belirtti. Çalışma, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilerek Kalkolitik döneme ait Çatalhöyük Batı Höyük'e geçilmesinin ani bir çöküşten çok, bilinçli bir mekansal yeniden yapılanma olabileceğine işaret ediyor. İki yerleşim coğrafi olarak birbirine yakın olsa da aralarından geçen Çarşamba Nehri'nin çok kollu ve örgülü yapısının günlük faaliyetler açısından lojistik bir engel oluşturduğu belirtildi. Doğu Höyük çevresindeki toprakların yüzyıllar süren tarım faaliyetleri ve atık birikimi nedeniyle yıpranmasının ardından nehrin karşı tarafındaki daha az kullanılmış alanlara geçişin topluluk için yeni bir başlangıç anlamına gelmiş olabileceği değerlendirildi. Geç dönemde tarımla uğraşan nüfusun istikrarsız ve çift tepeli bir dağılıma ayrılması da karmaşık sistemlerde kritik bir dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Araştırmacılar, günümüzden önce 8200 civarında yaşanan iklim şokunun tek başına topluluğun yıkılmasına neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte yüzyıllar boyunca sürdürülen tarım faaliyetleri nedeniyle hassaslaşan ve çevresel değişimlere karşı dayanıklılığı azalan topluluk üzerinde bu iklim olayının yıkıcı bir kronik baskı yaratmış olabileceği ifade edildi. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilmesinin tek bir iklim olayından kaynaklanmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yoğun tarımın yüzyıllar boyunca oluşturduğu çevresel baskılar, topluluğu giderek daha az seçeneğe sahip olduğu bir katılık tuzağına sürüklemiş olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojilenerek seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İç Ağasıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İç Ağasıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İç Ağasıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. Bir yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ABD'de yapılan klinik araştırmada ketojenik diyetin obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerde karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı belirlendi. Araştırmada ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulgularının da ortadan kalktığı görüldü. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları ketojenik, Akdeniz ve düşük yağlı, bitki ağırlıklı beslenme biçim metabolik sağlık üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Cell Metabolism dergisine yayınlanan araştırmaya göre obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan 42 kişi katıldı. Katılımcılar rastgele 3 gruba ayrılarak ketojenik diyet, Akdeniz diyeti veya düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet uyguladı. Araştırma süresince tüm yiyecekler katılımcılara araştırmacılar tarafından sağlanırken beslenme süreci diyetisyenler tarafından takip edildi. Araştırmacılar 3 gruptaki katılımcıların da yaklaşık %10 oranında kilo vermesini sağladı. Böylece farklı sonuçların yalnızca bir grubun daha fazla kilo vermesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirildi. Yaklaşık 4-5 aylık süre sonunda 3 grupta da vücut yağında azalma ve insülin duyarlılığında iyileşme görüldü. Ancak karaciğer yağındaki en belirgin düşüş ketojenik diyet uygulayanlarda ortaya çıktı. Karbonhidrat tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırıldığı, yağ ve protein ağırlıklı ketojenik diyeti uygulayanlarda karaciğer yağı ortalama %67 azalırken, Akdeniz'e düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet gruplarında bu oran %45 oldu. Ketojenik diyet grubunda ayrıca karaciğerde depolanan yağın azalmasına yardımcı olan glukagon hormonundaki artış en yüksek seviyeye ulaştı. Kandaki insülin seviyesine en büyük düşüş de yine bu grupta görüldü. Araştırmanın ilk yazarı Max Petersen, ketojenik diyet grubunun en fazla yağ tüketmesine rağmen kan yağları ve kolesterol seviyelerinde artış görülmemesinin araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri olduğunu belirtti. Araştırmanın sonunda ketojenik diyet uygulayan katılımcıların yaklaşık %50'sinin artık prediyabet kriterlerini karşılamadığı tespit edildi. Bu oran Akdeniz diyeti grubunda %29, düşük yağlı ve bitki ağırlıklı diyet grubunda ise %7 olarak kaydedildi. Araştırmanın sorumlu yazarı Samuel Klein, sonuçların özellikle karaciğer yağlanması ve prediyabeti bulunan kişilerde karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının yalnızca kilo kaybının ötesine metabolik faydalar sağlayabileceğini işaret ettiğini söyledi. Obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerle yapılan araştırmada ketojenik diyetin karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı görüldü. Ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulguları da ortadan kalktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Wow.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alan belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis, 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayette gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa-Yalova karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
1: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
2: Özellikle Kayıpınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
2: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimini Cumhur İttifakı kazandı. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı. Ekipler geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçi de ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor. Yangın nedeniyle Aksu ilçesinde 79 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesinde de 175 hane tahliye edildi. Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı. Yangının söndürüldüğü bölgelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarına başlanacak. Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. Seçimin ardından CHP ve yeni partili meclis üyeleri Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Üsküdar Belediyesi'nin yenilenen başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçmesine sert tepki gösteren Emre, "Bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır." dedi.
2: Bir belediye çalınmıştır, halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel diyorlar ya, bin beteri tıpkı Susurluk gibi bir çete işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklan diyor, malına çökerim diyor, aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
1: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucuna ilişkin bir değerlendirmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. Özdemir, bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız ama sabırla bekledik dedi.
3: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
1: İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Atlas'ın katil zanlısı 14 yaşındaki F.Ç.'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanık F.Ç.'nin olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uyguladı. Savcılık zanlı F.Ç. hakkında toplamda 21 yıl 7 ay hapis cezası talep etmişti. 7 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mızraklı, 19 Ağustos 2019'da görevden alınarak yerine kayyum atanmış, Ekim 2019'da da örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mızraklı'yı Edirne cezaevi çıkışında ailesi ve DEM Partililer karşıladı.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı az bulutlu 28 derece, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık, İzmir 32, Antalya 34, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Van 23 derece, Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %33'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Merter Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. Sarıyer, Darüşşafaka Sarıyer Caddesi'nde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada da yoğun bir trafik yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...9 Eylül 2026 Çarşamba... ...ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz... ...kulağı ve aklı yeri ve zamanı olan... ...tüm dinleyenlere günaydınlar... ...elbette... ...ekip arkadaşlarım, editörüm İrem... ...ve Teknik Masada Simge ile birlikte... ...güzel bir gün, güzel bir çarşamba günü... ...dileyerek başlıyorum programa... ...saatim 07.10'u gösterirken... ...ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... ...Türkiye ve Dünya gündemine bakacağız... ...gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla... ...yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla... ...sorduğumuz sorular ve bu sorulara... vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Her sabah yaptığım gibi izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X üzerinden bizi takibe alınız. Adresimiz @radiosputnik.tr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, artık kurumla iç içe geçmiş durumdayız. O yüzden kendi sosyal medya hesaplarımı söylerken bile yine Sputnik'i dile getiriyorum. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz, cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarını. Elbette bizim radarımıza takılan, konuşulan, konuşulmasını düşündüğümüz, konuşulmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz başlıklarımız da var elbette, ama oradan önce daha önemli bir konuyu, daha önemli bir hatırlatmayı ve de kutlamayı sizlerle paylaşacağım. Hep beraber yaşıyoruz çünkü 104. Kurtuluş Yıl Dönümü, İzmir'imizin 104. Kurtuluş Yıl Dönümü, 9 Eylül 1922'de. Tabii sadece bir askeri zafer olarak mı değerlendirilecek bu? Hayır, elbette ülkenin, bu toprakların, Anadolu'nun kararlılığının ne kadar kararlı olduğunun, direnişin ne kadar önemli olduğunu, direniş ruhunun ve tabii ki bu ülke yurttaşının, bu ülkede ortak kaderi paylaşan yurttaşların özgürlüğe olan inancının da sembolü aynı zamanda.

0: Da 9 Eylül tarihi. Tabi Dumlupınar, 1922 Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordusunu önüne kattı Ülüğe ordumuz ve işgal altında bulunan İzmir'e kadar onları kovaladı 9 Eylül 1922. Tabi bu gelişme, yaşanan bu gelişme Mudanya Ateşkes Anlaşması ya da sonrasında Lozan Barış Anlaşması'na uzanan süreci de başlatması nedeniyle tabii ki milli mücadele tarihi açısından çok önemli. Mücadelenin sona erdiği anlamına mı sadece bu geliyordu? Hayır, değil elbette. İzmir'den sonra 17 Eylül Bandırma, değil mi? 18 Eylül Edincik ve Erdek'in düşman işgalinden kurtulması sonrasında işte son kurşun nerede atılmıştı? Bandırma'da atılmıştı. İzmir'in kurtuluşunu, kurtuluş yıl dönümünü hatırlatarak başlamak istedim programa ve kutlayarak elbette. Bu arada tabii unutmadığımız, hatırlatma deyince unutmadığımız bir isim daha var. İzmir'in kurtuluşu deyince kim? Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkarma yapan seçkin askerlerden oluşan o Yunan Efzon alayı işgal askerlerine kordon boyunda ilk kurşunu sıkan Türk, o direnişi, bu direnişi başlatan ulusal sembol isimlerimizden bir tanesi gazeteci ve yazar Hasan Tahsin'i de rahmetle, saygıyla anıyoruz. İzmir'ine de, İzmir'imize de buradan selamlar yollayalım yeri ve zamanından, dahası Radyo Sputnik'ten tüm ekip arkadaşlarım adına. Ve başlayalım bakalım neler var günün, gündemin öne çıkan başlıkları dedik ya. Üsküdar'da bir şey oldu. Şimdi biraz anlatacağım elbette, hem gelişmeleri şöyle bir anlatacağım. Dün biliyorsunuz Suat Özçağdaş, Yeni Parti'nin İstanbul milletvekili, Üsküdarlı bir isimdir bu arada, onu da söyleyeyim. Yayınımıza konuk olmuştu seçimlerden hemen önce, seçimler Üsküdar'daki o belediye başkan vekili seçiminden hemen önce ve az çok aslına bakılırsa Suat Özçağdaş'ın da söyledikleri maalesef hayata geçti. Neden maalesef diyorum biliyor musunuz? Bunun siyasi partilerle vesaire, o parti kazanmış, bu parti kazanmış, gerçekten benim derdim bu değil. Başka bir şeye neden oldu. O yüzden konuya girerken Üsküdar'da bir şey oldu diyerek başladım. O maalesef kısmını açıklayacağım. Ülkenin durumuyla ilgili olarak, hepimizin psikolojisiyle ilgili olarak bir analiz paylaşacağım sizinle izniniz olursa. Ama şöyle önce haberi bir anlatalım, ne oldu ne bitti. 31 Mart seçimlerinde biliyorsunuz Sinem Dedetaş CHP'nin adayı olarak %50'ye yakın bir oy, %49.9'luk bir oy alarak Üsküdar Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Şaşırtıcıydı. Neden? Çünkü Üsküdar'ın biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olarak bildiğimiz bir yerdi. Dolayısıyla bu CHP açısından da önemli bir başarı olarak siyasi tarihine, CHP'nin kendi siyasi tarihine geçti. 46, şimdi dün ortaya çıkan tablo, mecliste ortaya çıkan tablo, 46 ismin oy hakkı vardı. Bu 46 oyun 29'u CHP'nin, 14'ü AK Parti'nin, 3'ünün de MHP'li olduğunu biliyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın düzeltiyorum, CHP karşısında evet Cumhur İttifakı'nın sayısal bir dezavantajı vardı. Sonraki süreçte işte neler yaşandı? Seçimler oldu. Yine seçimi Dedetaş'ın tutuklanmasından sonra Sibel Tan Çetinkaya kazandı 22 oyla. Dedetaş'ın yardımcısıydı. Sonra AK Parti'nin itirazları, 5 Eylül'de yeniden seçimlerin yapılması için 5 Eylül'e bir tarih verildi. İşte o ne oldu o sırada? 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye transfer oldu. 2 meclis üyesi gözaltına alındı ki dün de yine Suat Özçağdaş ne demişti? Bu iki ismin oy kullanma hakkı var. Sonuçta nihai bir karar, yargı kararı da yok kendileriyle ilgili olarak, gözaltında olmaları ile bir itirazımız olacak demişti. Ama o dün gördüğümüz kadar ile o itirazda karşılık bulmadı. İşte CHP ve Yeni Parti o beşindeki seçime katılmadı. Düne ertelenmişti ve sonrasında ne oldu? İşte dün de Adalet ve Kalkınma Partisi adayı seçimleri kazandı. Seçimi daha doğrusu kazandı. Kim? Dündar Ziya Gültekin. Burada dikkat çeken konu ne demiştik dün konuşurken? 21'e 21'lik bir eşitlik var. Yani meclis içerisinde, ama bizim gördüğümüz kadarıyla bazı Yeni Partili ya da CHP'li bazı isimlerinde AK Parti'nin adayına oy verdiğini de gördük biz bu tablo içerisinde. Üsküdar'da bir şeyler oldu dedim ya. Şimdi burada tabii tepkiler de var. Şimdi hem tepkiler var, tabii ki bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cevabı var. Hepsine tabii ki kulak vereceğiz. Ama önce bir bakalım mesela Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Dünkü seçimleri, dün Üsküdar'da gerçekleşen başkan vekili seçimlerini nasıl değerlendirmiş? Onun üzerine onu bir dinleyelim önce.
1: Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel diyorlar ya. Bin beteri tıpkı Susurluk gibi bir çete işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
0: Yeni Parti sözcüsünün bu iddialarını kim? Özgür Çelik. O kim? Yeni Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı. Daha da somutlaştırdı yaptığı açıklamalarla. Enteresan iddiaları var Özgür Çelik'in. Bu dört isimden bahsettik ya, CHP'den AK Parti'ye geçen isimlerle ilgili enteresan iddiaları var. Örneğin şöyle bir ifadesi var. AK Parti'ye geçişinden sonra kendisine bir telefon açılıyor. Telefonun sesi hoparlöre veriliyor. Hatta Özgür Çelik diyor ki işte dün konuştuğumuz Suat Özçağdaş da benim yanımdaydı bu konuşma yapılırken. O konuşmayı Çelik şöyle aktarıyor. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Çok ağır bir itham. Oğlum engelli, eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum, engelli eşim. Ben tutuklanırsam onlara kim bakacak? Kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum gibi bir ifade. Dedim ya, oldukça ağır bir ifade. Özgür Çelik yine işte diğer isimler, Ahmet Baş, Baydar, Tahsin Usta gibi isim, Hüseyin Kazan gibi meclis üyeleri, CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleriyle ilgili de benzer iddiaları, tehdit vesaire iddialarını gündeme getirdi. Şunu söyleyeyim hemen şunu söyleyeyim. Üsküdar Başkan Vekili seçiminde tehdit iddiası Özgür Çelik'in, bu iddialarla ilgili olarak da İstanbul'da bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Ayhan Aydın, işte az önce bahsettiğimiz isimlerden bir tanesi Ayhan Aydın da gerçekten bu nedir, böyle bir şey oldu mu olmadı mı sorusu muhtemelen kendisine yöneltilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Nedendi başsavcılığın açıklamasında? Savcı beni tutuklamaya tehdit etti. Benim oğlum, eşim engelli, işte az önce anlattığım meseleler. Bu ifadelerle ilgili biz resen bir soruşturma başlattık. Bakalım ne olacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu iddialarla ilgili, bu açıklamalarla ilgili soruşturmasında nasıl bir sonuç çıkacak, hep beraber göreceğiz. Bu arada küçük bir tarih hatırlatması yapsam mı, zaman kaybı olur mu diye düşünüyorum ama yapayım, hatırlayalım. Birazdan da Simge, AK Parti'den bu iddialara gelen yanıtlara bakacağız. Kim ne dedi? Mesela İl Başkanı Abdullah Özdemir'den Özgür Çelik'in bu açıklamalarına ya da Zeynel Emre'nin bu açıklamalarına bir tepki ya da bir cevap var. Tabii ki onu da vereceğiz ama şu Zeynel Emre'nin söylediği güneş motel olayı neydi? Hatırlamayanlar için, yaşı belki yetmeyen genç dinleyicilerimiz için de bir hatırlatma yapayım dilerseniz. Hani böyle haberleri geçip gitmeyelim. Bu onlar önemli. Neden? Cumhuriyet tarihimizin ya da demokrasi tarihimizin dikkat çekici olaylarından bir tanesi. Bence bu Üsküdar seçimleri de benzer şekilde hatırlanacak ya da önümüzdeki yıllarda tartışılacak. Bakın, Güneş Motel olayı ya da 11'ler olayı, yıl 1977. İşte Türkiye genel seçimlerde Adalet Partisi'nden seçilen 11 milletvekili partilerinden istifa ederek nereye? Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek için CHP'ye geçmişlerdi. Bu vekiller 5. Demirel hükümetine o dönem itibariyle verilen gen soruyu desteklemek, dikkat, bir Bülent Ecevit'in kuracağı hükümetin güven oyu almasına yine destek vermek amacıyla Ecevit'in kuracağı ya da kurmayı planladığı 42. hükümette bakanlık görevi aldı ağırlıklı olarak bu 11 kişinin. Transfer sonrasında Adalet Partisi'nden CHP'ye geçen bu kişiler sonrasında bakanlık görevi almışlardı. Bülent Ecevit Adalet Partisi'nden istifa eden bu 12 milletvekiliyle nerede? CHP'li Yine o dönemde İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait nerede? Florya'daki Güneş Moteli'nde görüşmüşlerdi. CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve işte Ecevit'te yaptıkları o görüşmede iddia edilmişti. Hani Zeynel Emre'nin iddia ettiği ya da düzeltiyorum dile getirdiği o Güneş Motel oteli, tabii çok daha detayı, çok daha ayrıntısı var da şöyle bir hafıza tazeleyelim istedim. Bu yüzden size bunu anlattım. Ha, bir de şunu görüyoruz tabii, hani 1977 işte yıl 2026 yani çok fazla ileriye gitmediğimizde bu anlamda demokratik teamüller açısından çok daha fazla ileri gitmediğimizde bize gösteren örnekler, parti isimleri değişse de, taraflar değişse de sonuçta değişmeyen şey işte bu geçişler vesaire oluyor. Şimdi dedim ya Özgür Çelik ve Zeynel Emre'nin açıklamalarını aktardık size. Peki bu iddialara, yani üstelik de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'da bir soruşturma başlattığı bu iddialarla ilgili olarak, dahası Üsküdar'daki seçimle ilgili olarak AK Parti kanadı ne diyor? İl Başkanı Abdullah Özdemir'i bir dinleyelim.
2: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdar'lara yaşattıklarını Üsküdar'lılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
0: Mesele sadece işte hangi partinin hangi belediyeyi yöneteceği, hangi partinin hangi belediyede o işte belediye başkanlığı koltuğunda oturması değil. Mesele aynı zamanda bu tartışmaların, yaşanan bu tartışmaların bizlerde, sizde, bizde, bende, yurttaşlarda yarattığı o duygu halinden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi haberi aktardık. Sıra geldi yoruma. Bir bakalım bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Şimdi hukuk ve adalet kavramlarını bir tartmak önemli burada. Hazır Üsküdar'ı tartışmışken, Üsküdar'da ilgili bu tartışmaları yaparken. Şimdi hukuk ne demek? Ulus toplumsal düzeni sağlamak için önceden koyulmuş kurallar bütünü. Herkesin de aşağı yukarı üzerinde uzlaştığı hukuk buyken, adalet kavramı kuralların vicdanlarda bıraktığı o tat diyebiliriz değil mi? Kamu vicdanındaki denge olarak da tanımlanabilir. Şimdi bir sürecin metne, usule, mevzuata harfiyen uygun yürütülmesi onun meşruiyetini ya da adil olduğunu tek başına kanıtlayabilir mi? Yani adalet ve hukuk kavramları, işte Üsküdar'daki seçimler mesela, evet kağıt üzerinde bakılınca gerçekten de bütün kurallara, hukuki kurallara da uygun bir süreç işledi. Tabii ki ona da hiç kimsenin itirazı yok. İtiraz işleyiş süreciyle ilgili. Mesela Üsküdar Belediyesi'nde işte yargı kararları, o bahsettiğim itirazlar, işte meclis üyelerinin geçişleri, adli süreçler böyle bir kafa karıştırdı. Hani dedim ya programa başlarken Üsküdar'da bir şey oldu diye. Hani o kafa karışıklığı aslında, hani prosedürler açısından bakıldığında işte idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararları, meclisteki çoğunluk değişimleri, oylama turlarının işte hepsi, tamamı bunların kurallara, kanunun çizdiği sınırlar içerisinde gerçekleşti. Şekilde bir sorun yok. Ancak meseleyi sandık iradesi ya da seçmenin siyasi tercih açısından ele alırsak, dedim %49.9'luk bir oyu var orada Sinan Deretaş'ın. O yüzden hani yerel seçimlerde oy kullanan Üsküdarlılar mesela ne düşünüyorlar? Şimdi meclis, belediye meclisteki tablo ortada. Benim burada derdim yurttaş ne düşünüyor? Yani iradesi, işte bu yargı tartışmaları, partiler arası geçişler vesaire, matematiksel sonuç her şeyi anlatıyor mu bize? Bütün bu olayı tam olarak açıklıyor mu? İşte o yüzden diyorum ya, yani hukuka uygun eyvallah tamam, ama adaletli midir sorusuna burada hayati bir anlam kazandırıyor yaşanan bu olaylar. Yani Üsküdar'daki bu görev değişimi, devir teslim, o parti bu parti bizi bağlamaz sonuçta, ama kanun maddelerinin ya da hukuki usullerin çarkları arasında normlara uygun bir şekilde tamamlandı. Evet, buna itirazımız yok, ama dediğim gibi Üsküdar seçmeninin tercihi burada ne olacak? O %49.9'luk tablo ne olacak? kocaman bir soru işareti. Naim Babiroğlu geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı. Onu hatırladım bu tartışmalar yaşanırken. Durkheim'a bir gönderme yapmıştı. Biraz uzattım, kusura bakmayın ama bütün bu tartıştıklarımız haberin içeriğinden, haberin kendisinden çok daha önemli. Bakın Durkheim işte yani modern sosyolojinin kurucularından Fransız bir sosyolog. Aynı zamanda onu filozof olarak da tanımlayanlar var. Anomi kavramına vurgu yapar sık sık. Nedir? Fransızca kelime anlamı işte kuralsızlık, normsuzluk anlamına geliyor ama Durkheim nasıl anlatıyor bunu? Toplumda ortak değerlerin ya da ahlaki kuralların zayıflaması, yani toplumun doğru ile yanlışı ayırt etme özelliğini kaybetmesi mesela. Yani daha çok para, daha çok makam, daha çok güç, değil mi? Bunu elde etmek doğru mu sorusu, bunu nasıl ya da nasıl elde ettiğimiz sorusu giderek o soruyu sorma yetisi de kaybolur Durkheim'a göre. Yani arzular büyüdükçe vicdan küçülür. Bunu sadece bu seçim özelinde dinlemeyiniz lütfen. Ben bunu genel işte konuştuğumuz, aylardır yıllardır konuştuğumuz haberlerle ilgili olarak da söylüyorum. Bir süre sonra vicdan küçülünce ne oluyor? Herkes kendi çıkarlarını savunmaya başlıyor. İşte benim çocuğum işe girsin, ben kurtulayım, gerisi önemli değil. Her ne olursa olsun kendimi ait hissettiğim, toplumun ait hissettiğim kesiminin dedikleri olsun. Hep onlar kazansın. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? İşte Naim Babiroğlu da diyordu ki o paylaşımında, böylece o yurttaşlık duygusunun yerine ne geliyor, ne alıyor? Çıkar ilişkisi alıyor. İşte asıl benim görebildiğim kadarıyla bugün o belediyeyi bu parti yönetir, bu belediyeyi başka parti yönetir. Yani bu tartışmaları yaparken bu tartışmalara neden olan gelişmelerin kökenine bir bakmamız, bunun üzerinden tartışmamız gerektiğine inanıyorum. İşte asıl tehlikede, benim görebildiğim kadarıyla asıl tehlikede tam olarak budur. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Hani İstanbul demişken, seçmen iradesi demişken 918 bin yurttaşın oyunu almış belediye başkanları şimdi ya tutuklular ya işte partiler parti değiştirdi. İstanbul'daki ilçeler işte Bayrampaşa, Beykoz, Çekmece, Üsküdar, Gazi Osman Paşa, Şile, Şişli, Tuzla, bunları sayarsak gerçekten de 9-10 belediyenin de seçim sonuçlarının aksine ya el değiştirdiğini ya da işte kayyumla yönetildiğini de bugün itibariyle görüyoruz. Anlattığım tablo bu. Tekrar ediyorum, partisi hangi parti, o parti mi bu parti mi, yurttaş olarak beni çok ilgilendirmiyor ama asıl gerçeklikte bu. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Aktarmam gereken Melih Gökçek, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, savcılıkta bir ifade vermişti, hatırlayınız. Ve kendisi yaptığı açıklamaları biz sosyal medya ve oğluyla gelini de aynı şekilde şüpheli sıfatıyla ifade vermişlerdi. Hani kendilerinin yaptıkları açıklamaları biliyorduk. Dün itibariyle o benim dikkatimi çekti, paylaşayım istedim elbette. Melih Gökçek'in o savcılıktaki ifadesi medyaya yansıdı, medyaya sızdı. 4 Eylül'de o ifadeyi vermişti. İlginç ayrıntılar var, ilginç detaylar var. Mesela şaşırdım mı? Ben şaşırdım doğrusunu söylemek gerekirse. Gökçek 150 bin liralık emekli maaşıyla geçindiğini söylemiş. Türkiye'de ya da yurt dışında üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazın ya da şirket ortaklığının da bulunmadığını ifade etmiş kendisi. Gökçe'ye geçmişte adına kayıtlı olduğu belirtilen 26 taşınmazla ilgili olarak, yani şaşırdım dediğim şey bu, hani geçmişte varmış çünkü, 26 taşınmazla ilgili de sorular yöneltilmiş savcılık tarafından. Söz konusu arsa, tarlalar, geçmiş yıllarda alıp sattığım taşınmazlardı demiş. Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olup gerçekte kendisine herhangi bir taşınmaz bulunmadığını da söylemiş. Yine oğluyla ilgili, oğlu Ahmet Gökçek'le ilgili ticari faaliyetler de yine Melih Gökçek'e soruluyor. Yanıt şu: oğlumun somut bir işi yoktur. Somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı yapmaktadır gibi ifadeleri olmuş. Tabii şimdi İsmail Saymaz bu haberi paylaştı, emeğe saygı elbette. Orada Saymaz'ın yazısında dikkat çeken bir detay: Masa'nın şu an itibariyle Gökçek ailesinin 2022 2026 yılları arasındaki hesapları ya da işte mal varlıkları üzerinden bir inceleme yaptığını da biz öğreniyoruz. Yine söylediğim gibi İsmail Saymaz'ın haberinden. Dilerseniz bir kısa ara verelim. O araya gitmeden önce siyasette neler oluyor, neler bitiyor? Özellikle CHP ve Yeni Parti ekseninde dikkat çekici gelişmeler var. Bugün sizlerle paylaştığımız parçalar, müzikler üzerinden birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii ki listemizi bugün de her gün olduğu gibi Ozi hazırladı. Bir kez daha ellerine sağlık. Bir de küçük notları var. Şöyle bir haberden, böyle bu konulardan biraz uzaklaşıp kafa dağıtma adına önemli. Kimden, kimin parçalarını dinliyoruz bugün? Otis Redding'in parçalarını dinliyoruz. Soul müziği, yani 60'lı yıllarda önde gelen isimlerinden bir tane. Neden bugün Otis Redding'e kulak verdik? Çünkü bugün doğum günü. 9 Eylül 1941'de doğmuştu Otis Redding ve ne zaman? Çok genç bir yaşta. 1967 yılında 26 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Üstelik de ilginç, çok enteresan, bu 26 yıla gerçekten hani insanoğlunun neler başarabileceğini, hele bir de hani böyle bir yeteneği de varsa neler başarabileceğini gösteren bir hayat hikayesi. Kısa ama önemli. Müzisyen olmadan önce kuyu sondacısı, müziğe adım atmadan önce ailesine destek vermek için okulu bırakan bir isim mesela. O dönemde saatliği 1.25 dolara, 1 dolar 25 sente kuyu sondacı işçisi olarak çalışıyor kendisi. Plak şirketine mesela kariyerinin dönüm noktası ne? Onu da hatırlatalım. Tamamen bir tesadüf. Müzisyen bir arkadaşı var, Johnny Jenkins, Stax Records'a, stüdyosuna götüren makam şoförüydü onu. Yani müzisyen arkadaşının makam şoförü olarak plak şirketine gidiyor ve kayıtlar seans sonunda stüdyoda boş zaman kalınca ben de bir şarkı söyleyebilir miyim diyor ve o şarkısını söylüyor. These Arms of Mine şarkısını söylüyor. Stüdyodakiler tam anlamıyla büyüleniyorlar ve hemen o gün stüdyoya şoför olarak gidiyor ve o gün Otis Redding'in hayatından bahsediyoruz. Bugün doğum günü ve o gün kendisiyle bir sözleşme imzalanıyor. Bu hayat hikayesinden ilginç bir ayrıntıydı. Bugün doğum günü olan Otis Redding'in, ondan şarkılar dinliyoruz. Program içerisinde hayatıyla ilgili ve sizle paylaştığımız şarkılarla ilgili de detayları, ayrıntıları aktaracağım size. Şimdi ne dinleyeceğiz? Stand By Me.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Kenar'ın bir araştırması. Ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine hiç güvenmediğini söylediğini öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların tavrı, AK Partililerin %24.9'u güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Hükümet de görüyor. Ne olacak? Bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Bakalım o durumda nasıl şekillenecek? Seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. İzmir'den gelen mesajlar var. Selamlarınızı aldık diyorsunuz. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak başlamıştık. Sadece İzmir'de yaşayanlar değil, hepimiz açısından kutlanacak bir gün elbette. Bu tekrar tekrar İzmir'e selamlarımı gönderiyorum. Buradan Simge, biz devam edelim hadi.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını...
0: Devam edelim. Kılıçdaroğlu Euronews'un sorularını yanıtladı. Çok detay, çok ayrıntı var. Orada en çok tartışılan, en çok konuşulan konulardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili kurduğu ifadeler, kurduğu cümle, hem İmamoğlu'ndan hem Dilek İmamoğlu'ndan, eşinden, hem de Yeni Parti'den de tepki gördü bu açıklamalar. Tutuklanmasını doğru bulmuyorum dedi İmamoğlu için, ama şunu da ekledi. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz ki, gidip dedi adaylığını kastederek, ona oy veren isimlerden birisiydim ben de, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır şeklinde bir açıklaması oldu. İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini de söyledi CHP lideri. İBB başkanının yargılandığı yolsuzluk davasında bir atfı, bir göndermesi de oldu. Dediğim gibi Euronews'a verdiği röportajda kişi dedi, her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı, her kör kuruşun hesabını vereceğim diyerek kendisini de kastetti sözlerini diyecek dedi. Eğer bir kişi siyaseten bir yere aday olduysa her kör kuruşun hesabını da vermeli ya da buna hazır olmalı ifadesini kullandı. Bu ifadelere, bu açık, çok detayı var söylediğin gibi. Şöyle bir bakıyorum hani aktarmaya, yani evet bunlar ağırlıklı olarak İmamoğlu'nun adaylığı üzerinden, yani kazandığı seçimler ya da işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden tartışmalar var. Kurultay davası ile ilgili olarak davayı açan ben değilim, ifade veren ben değilim şeklinde bir savunması olmuş. Bu bölünmenin yani Yeni Parti CHP bölünmesinin solda sosyal demokrat çizgide bir güç kaybına neden olabileceği gibi yanıtları var. Özel'le, Özgür Özel'le de görüşebilirim şeklinde, hani bu konuda da kapıları tam olarak kapatmamış anlayabildiğim kadarıyla röportajın şöyle genelinde, röportajın ruhunu anlatan detaylar, ayrıntılar bunlar. Ama tabii İmamoğlu siyasi tutuklu değil, en çok konuşulan mesele bu demiştim, buna tepki var. Dilek İmamoğlu olundan şöyle söyledi, yani çok uzun bir yanıt verdi ama Dilek İmamoğlu eşinin 18 aydır şöyle tırnak içinde siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine katiyen katılmıyorum dedi ve şöyle dedi, 14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası eşim Ekrem İmamoğlu 18 aydır rehin olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Az önce söylediklerimi de aktararak, bu hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum gibi bir yanıt geldi. Kimden? Dilek İmamoğlu'ndan. Şöyle devam edelim diğer başlıklardan. CHP'nin bugün CHP'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Her sabah güne yakamdaki altı okun ağırlığıyla başlıyorum cümlesini kurdu. İşte o paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü'yü andı o paylaşımında. Burada dikkat çeken konu Özgür Özel'in ismini yine o kutlamada anmamış olmasıydı. Bu da dünden beri çok konuşulan bir CHP Genel Merkezi'nde kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir resepsiyon düzenlenecek. Hani en çok konuşulan isimlerden bir tanesi, yani CHP'de işte ki tavrı bölünmede, CHP yeni parti bölünmesindeki tavrı en çok merak edilen isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş. Onun da davet edildiğini biz biliyoruz. Şöyle bakıyorum, Cumhuriyet Gazetesi'ni kaynak gösterebilirim, bir imza yok haberde. Şöyle deniyor, parti içi kaynaklara dayandırılan bir haberden bahsediliyor. Mansur Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğu ve bu resepsiyona davet edildiği, bu resepsiyona da katılmayacağı yönünde bir ayrıntı, bir detay var burada. İzmir'den bahsetmiştik. Tabii İzmir'i başka bir başlık altında konuşmuştuk ama İzmir, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili bir soruşturma da yürütülüyordu. Onu da hatırlatalım. İddianame tamamlandı. Savcılık o Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir soruşturmaydı bu. Soyer hakkında da 6 yıla varan, 6 yıla kadar bir hapis cezası talep edildi. Bu yani başka isimler de var. Yani belediye yöneticileri, kooperatif yöneticileri, CHP'nin eski il başkanı Şenol Aslanoğlu mesela, ona zimmet suçlaması yöneltiliyor. 15 Nisan 2016'da tutuklanmıştı Soyer. Hani onu da hatırlatmış olalım. Avukatlarından bir açıklama var bu arada. Onu da söyleyelim. İddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür gibi bir açıklama. Murat Aydın Soyer'in, Tunç Soyer'in avukatlarından Murat Aydın'ın yaptığı açıklamada bu var. 10 satırlık bir paragrafta Tunç Soyer'in tüm İzmir'e kooperatifleşsin, güvenli konutlarda yaşasın demesi kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir şeklinde de bir yorum yapmış avukatlar. Bakalım, tabii önemli olan bu iddianamenin kabul edilmesi, edilip edilmeyeceği. Kabul edildikten sonra da tabii bir yargı süreci de orada başlayacak. Yargı demişken de şöyle, tabii Tunç Soyer'le ilgili bu tartışmalar ya da işte diğer belediyelerle ilgili bu tartışmalar, bu yargılama süreçlerini yakından takip ediyoruz. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o soruşturmalar gibi, orada kararlar ne zaman çıkacak, çıkmayacak sorusunu da tabii işte hukukçularla konuşuyoruz. Biraz hani dedim ya az önce Tunç Soyer'le ilgili yargılama sürecinin başlaması önemli. Göreceğiz ya da ne zaman başlayacağı önemli, onu göreceğiz ama bu yargılamaların dahil olan, bu yargılamalara dahil olan isimlerin çokluğu nedeniyle tabii bir de işin siyasi boyutu var. Bu nedenle ne kadar uzadığına da tanıklık ediyoruz hep beraber. Simge, biz devam edelim mi diğer başlıklarla?
4: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Yargılamalarla bu bölüme geçerken yargılamaları anlattık. Onlarla devam edelim. Mesela emekli amiral Türker Ertürk dün ilk duruşmasına çıktı. 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle biliyorsunuz bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili olarak. O soruşturma kapsamında tutuklanmıştı Amiral Türker Ertürk. Duruşma özür dilerim. Bir kere şunu söyleyelim. Tutukluluğuna devam kararı verildi bu duruşmada ve ne zaman ertelendi takip edeceğiz. Ettiğimiz pek çok dava gibi tabii bunu da takip edeceğiz ve detayları sizlerle paylaşacağız. 5 Ekim'e efendim Türker Ertürk'ün duruşma davası 5 Ekim'e ertelendi. Bunu bir hatırlatalım. Bir diğer başlık Nasuh Maruki 15 Temmuz'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı ve 17 Temmuz'dan beri de tutuklu bulunuyor kendisi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Onun da iddianamesi kabul edildi. Nasuh Maruki'nin ilk duruşması da ne zaman? 17 tam doğru tarih vereyim, 17 Eylül'de gerçekleşecek. Onu da yine takip, uzun takip listemize bunu da ekliyoruz. 2019 yılından beri cezaevinde bulunuyordu kim? Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı. Dün efendim o da Edirne F tipi cezaevinden tahliye edildi. Yaklaşık 7 yıl sonra tahliye edildiğinde hatırlatalım. Eşi ve DEM Partili yöneticiler ya da milletvekilleri kendisini karşıladılar. Tabii davalar, tahliyeler, tutuklamalar deyince cezaevi günlüğünü de paylaşalım sizlerle, daha doğrusu her gün hatırlatmaya çalışıyoruz. Komedyen Deniz Göktaş 67 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 317, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1601 gündür. Ali Çağatay, soruyorsunuz, çok çok mesajınız geliyor biliyorum. Yarın efendim duruşması var, 74 gündür Silivri'de tutuklu Ali Çağatay. Dediğim gibi onun da evet yarın 10 Eylül Perşembe saat 11.40'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yani İstanbul'da saati söylemiş miydim, 11.40'da mahkeme karşısına çıkacak. Çağlayan Adliyesi'nde efendim duruşma. Sağlığıyla ilgili, yani soruyorsunuz Ali Çağatay'la ilgili bilgi istiyoruz diye. Yani benim öğrenebildiğim kadarıyla ailesiyle de tabii ki temas halindeyiz. En ufak bir sorun, sağlığıyla ilgili bir sorun yok. Ama dün de söylemiştim bunu. Yani cezaevi koşulları içerisinde olabildiğince iyi Ali abi, Ali Çağatay. Yarın biz de elbette 11.40'taki duruşmada orada olacağız ve o duruşmayı da takip edeceğiz efendim. Hani bunu da hatırlatalım. Tabii bu isimleri sayarken gazeteci Oya Lale Arslan'ı yine unutmamak gerekiyor. Seçilmiş milletvekili, Hatay milletvekili Can Ada hala cezaevinde olduğunu da hatırlatalım. Hani liste uzayabilir. İşte bazen soruyorsunuz şu ismi niye anmadınız, bu ismi niye anmadınız diye. Yani takdir edersiniz ki hani bütün isimleri burada anıp anmanın fiziki olarak imkanı da yok. Hani bunu da bir hatırlatmış olalım. Dilovası davasını konuşmuştuk pazartesi günü. Avukat Onur Fırat Kaynun, ailelerin avukatlığını da üstlenmiş olan avukatlardan bir tanesi daha doğrusu. Onur Fırat Kaynun da konuğumuz olmuştu. İşte kamu görevlilerinin, belediyede çalışan kamu görevlilerinin ilk kez hakim karşısına çıkacağını, 8'i itibariyle, yani dün itibariyle çıkacağını da söylemişti. O davada ilk celsede neler oldu, neler bitti. Burada benim dikkatimi çeken, tabii yani sendikaların, ailelerin duruşma öncesinde işçi ailenin açıklamaları da var. Orada söyledikleri, yani sadece belediye görevlilerinin yargılanması yeterli mi? Çalışma Bakanlığı var, İşkur var değil mi burada? Yani sağlık, belki yani Sağlık Bakanlığı, pek çok bakanlıktan yetkililerin de bu dava kapsamında yargılanması gerektiğini, en azından soruşturulması gerektiği yönünde bir beklentileri var. Ama orada benim dikkatimi çeken, dün itibariyle pek çok davada buna tanıklık ettik. Benim birebir takip ettiğim, yani duruşma salonunda takip ettiğim davalarda da bunu görüyorum. Yani sanıkların ailelere yönelik jestleri, mimikleri ya da ifadeleri, kullandıkları ifadeler, o yani bir acıyı yaşıyorlar, bir acıyı paylaşıyorlar o aileler. Ve hani tamam, sanıklar, bir kişinin sanık olması suçlu olduğu anlamına tabii ki gelmiyor. Tamam, masumiyet karinesini zaten her fırsatta burada konuşuyoruz ama yani en azından o ailelerin acılarına saygı duyacak bir pozisyonu korumaları gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, aileleri şov yapmakla suçladı belediye çalışanları ya da yakınları, öyle söyleyeyim size. O duruşma salonunda hem davayı takip edenler ya da işte ifade verecek, yargılanan isimlerin ailelere yönelik olarak kullandıkları şov yapıyorsunuz ifadesi kabul edilebilir değil elbette. Şöyle, aileler tabi, avukatlar da bu ifadelere tepki gösterdiler. Şov yapıyorsunuz diye hadsizce konuşanlara da bunun hesabını soracağız. Gizli ortaklık ilişkilerinde soracağız gibi bir ifade orada var. Burada bir de benim dikkatimi çeken bir konu, tutuklu sanıklardan biri kim? Eski imar ve doğru ifade edeyim, yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Eski imar ve şehircilik müdürü Hüseyin Öztürk'ün savunmasında benim dikkatimi çekti. Şimdi o fabrika demek için bin şahit gerekiyor, atölye belki. yani o da değil de hani hiçbir önlemin alınmadığı, çıkış kapılarının kaçış noktalarının olmadığı bir yerde 7 işçi yanarak hayatını kaybetti. 3'ü 18 yaşından küçüktü. Hani bunları hatırlamak gerekiyor ve oranın ruhsatıyla ilgili ciddi tartışmalar var. Bakın ne dedi biliyor musunuz? İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk savunmasında Dilovası 1987 yılında oldu ilçe olarak. İlçedeki mahallelerin yaklaşık, bakın bir Türkiye manzarasından bahsediyoruz. Ben söylemiyorum. Dilovası eski İmar ve Şehircilik Müdürü'nün savunmasındaki ifadeyi aktarıyorum size. İlçedeki mahallelerin yaklaşık %95'i kaçak yapılardan oluşuyor. Buraya kadar tamam. Tamam derken kabul edilir anlamında değil. Bir de devamı var bu cümlenin. Kaçak yapılar arasında kamu binaları da bulunuyor diyor Öztürk ve buna mesela camileri, kaymakamlık binasını, emniyet binasını, dahası itfaiye binasının da aynı şekilde yer aldığını, bu kaçak yapılar arasında yer aldığını söylüyor. İlçedeki kaçak yapılaşmayla ilişkin yıkım kararları uygulanmadı diyor. Bu kararlar alınmıştı ama uygulanmadı. Kaymakam kaçak bir yapıda, kaçak yapılar üzerine karar alıp yıkım kararı alıyor. Dilovası ilçe merkezinde yıllardır yıkım kararı alınmasına rağmen hiçbir yapı Dilovası kurulduğundan bu yana yıkılmadı cümlesi benim bu ifadelerde ya da bu savunmalar arasında, öyle söyleyeyim, benim en çok dikkatimi çeken konulardan, başlıklardan bir tanesi oldu. Daha çok detayı var. Hani bilirkişi raporuna eleştiriler var. Her iki tarafında eleştirisi var. Yani sanık yani ailelerin de eleştirileri var. Yine sanıkların da yine yazılan ya da hazırlanan bilirkişi raporunda itirazları var. Bakalım bu hafta içerisinde boyunca devam edecek gibi görünüyor. Şunu da hatırlatalım. Hani ailelerin bir şekilde duruşma salonunun yeriyle ilgili de çok ciddi lojistik sorunlar yaşadıklarını da hatırlatalım. Hani ekonomik durumları belli olan aileler, bu aileler duruşma salonu, bir de işte yargılama salonu, yargılamanın yapıldığı nokta kendi yaşam alanlarına o kadar uzak ki, yani hem oraya giderken, ulaşılmaya çalışırken sorunlar yaşıyorlar, hem de Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde çünkü görülüyor bu dava. Yani Dilovası'nda değil, oraya uzak bir noktada görülüyor. Sadece ulaşım değil, işte Onur anlatmıştı, Onur Fırat Kaynun avukat, o anlatmıştı. Yani öğle yemeği bulma, öğle yemeğine ulaşma kampüs içerisinde, bunda bile, bunu organize etme konusunda bile çok ciddi sorunlar yaşıyorlar maalesef. Yani yaşadıkları acının ya da bir adalet mücadelesinin içerisinde bir de böyle kendi hayatlarını devam, bir de hepsi çalışan insanlar. Bu insanlar işlerinden izin alıyorlar, alabilen alıp geliyor, bu davaları takip ediyorlar. Çoğu da işçi aileleri tabii ki, yani çalışan, takip edenler de işçiler. Dilovası'nı biliyorsunuz zaten, hani ağırlıklı olarak emek ağırlıklı bir ilçedir, fabrikaların çokça olduğu bir ilçedir. Gerçekten çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Hani bunu da anlatmak, bunu da aktarmak istedim sizlere. Son 3-4 dakikam şunu anlatmadan, şunu konuşmadan, bunu ya da bu konuyu değinmeden geçiştirmek istemiyorum. Kadın cinayetleri, erkekler Ağustos ayında tespit edilebilen, bu arada onu da söyleyelim. Biyanet'in efendim hazırladığı erkek şiddeti çetelesi Ağustos 2026 verileri üzerinden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere Ağustos ayı itibariyle 25 kadın bu ülkede öldürüldü. Bu konuyu düzenli olarak yıllardır anlatırım, yıllardır bakarız, beraber düşünürüz üzerine, siz de dinlersiniz. Ya ortalama neredeyse günde bir. Bunlar tabii medyadan toparlanabilen ya da işte bir şekilde kurumların, farklı kurumlar da bu tip raporlar hazırlıyorlar. Şunu görüyoruz, günde ortalama bir kadın bu ülkede erkekler tarafından öldürülüyorlar. Üstelik de büyük bir çoğunluğu en güvenli olmaları gereken yerde, evlerinde yaşanıyor bu cinayetlerin. Şöyle bir bakıyorum Biyanet'in hazırladığı Ağustos 2026 raporuna. Dediğim gibi 25 kadın öldürüldü. 9 çocuk istismarı, 71 kadına şiddet vakası yansımış. 2026 yılına şöyle bir baktığımızdaysa 195 195 kadının yine öldürüldüğünü görüyoruz burada. İşte hani dedim ya, en çok nerede yaşanıyor bu şiddet olayları, bu vakalar? 13'ü bu şiddet vakalarının, bu cinayetlerin 13'ü evde gerçekleşmiş. Dediğim gibi hani en çok güvende olmaları gereken yerde kadınlar bir şekilde saldırıya uğruyorlar ve hayat can güvenlikleri tehlikede. Ortak sorunumuz hani o bölge, bu şehir, o ilçe, bu ilçe meselesi değil. Kadınlar bu ülkede koruyamıyoruz. Yani koruma kararları alınıyor değil mi? Bir şekilde o koruma kararlarının uygulanıp uygulanmadığını ya da nasıl uygulandığını ya da nasıl uygulanamadığını, daha doğrusu maalesef farklı örneklerle, tanıklıklarla da burada defaatle konuştuk. O yüzden diyorum ya, hani her şey kağıt üzerinde, hani en programın en başına gidin, en başını bir düşünün. Hani dedim ya, hani her şey kağıt üzerinde doğru düzgün olabilir, doğru düzgün ilerleyebilir. İşte hukuk kuralları işletilebilir. Hukuk kuralı diyor ki kadını korumak zorunda devlet. Peki adalet anlayışımız gerçekten bunun hayata geçirildiğini görüyor mu ya da buna ikna mı mesela, değil mi? Bunun üzerinden işte, o yüzden hep hukuk ve adalet kavramlarının hayatın her alanında bir şekilde bizi ilgilendirdiğini, başımızı çeviremeyeceğimiz bir gerçeklik olduğunu söyledim. Hani o yüzden Üsküdar meselesi, bir partinin seçim kazanıp kazanmaması, birinin kazanması, birinin mesele bu değil. O yüzden bütün olaylara bu perspektiften bakar isek belki o zaman o empati yeteneğimizi de bir şekilde geliştirebiliriz. Belki daha mutlu bir ülke oluruz. Daha mutlu yurttaşlar olarak hayatımıza devam ederiz. İlk bölümü bitirelim yavaş yavaş. Haber merkezinin gündeminde bakalım neler var. Selin Yazıcı'dan dinleyeceğiz. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya ve Mersin yangınlarının enerjisi düşürüldü. Adana'daki yangına müdahale aralıksız sürüyor. Putin ve Trump telefonda görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile mecliste bir araya geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisi düşürüldü. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesine devam eden yangına ise aralıksız müdahaleye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamayı ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov yaptı. Buna göre Putin ve Trump yaklaşık bir saat süren görüşmede özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ushakov, Witkoff ve Kushner'ın gerçekleştirdiği gezinin sonuçlarının liderler tarafından olumlu olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Bu kanal üzerinden ve diğer birkaç kanal aracılığıyla çalışmalar devam edecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş, Halbusi ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, iki ülkeyi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. Marmara Denizi'nde Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. ROV cihazıyla sürdürülen çalışmalarda geminin yaşam mahallinin bulunduğu bölümün çıkarılmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan ve pazar günü gerçekleştirilen düğünde sergilenen kilolarca altınla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. 25 ayrı suç kaydı ortaya çıkan şahsın serveti için MASAK inceleme başlattı. İstanbul Esenler Belediyesi'nce hayata geçirilen güvenli Şehir Esenler Projesi kanında ilçedeki 70 okul kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına dahil edildi. Sistemle okul çevresine meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızla harekete geçmesi planlanıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul parçalı az bulutlu 28 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık. İzmir 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Van 23 derece. Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %56'ya ulaşmış durumda. O3 Salmancılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafik var. D100'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu görüyoruz. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kaldığı yerden devam edecek.
0: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım istiyorum bu bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Şöyle geçeceğiz tabii haberleri de konuşuruz ama bugünkü müzikler üzerinden de soruyorsunuz da kim mi çalıyorsunuz, hangi sanatçı, efendim listelerimizi Ozi hazırlıyor biliyorsunuz sevgili dostum, Ozi hazırlıyor ve gerçekten böyle keyifli notlar da paylaşıyor bizlerle. Mesela bugün Otis Redding'i dinliyoruz, Otis Redding'den şarkılar dinliyoruz. Neden? Çünkü bugün onun da doğum günü. 9 Eylül 1941'de dünyaya gelmişti, çok erken ayrıldı. Gerçekten böyle bir yeteneğin erkenden gitmesi, bu aramızdan ayrılması acı verici. 1967'de 26 yaşında hayatını bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. İşte az önce de yine Otis Redding ve Carla Thomas'tan bir şarkı dinledik. Hemen bültenden sonra Tramp adlı şarkıyı dinledik. Şimdi bundan sonraki şarkılarla ilgili de bilgiler vereceğim ama mesela Ozzy'nin bana verdiği notlar, gönderdiği notlar çok dikkat çekici. Öyle sadece düz böyle şarkı listesi hazırlayıp göndermiyor tabii kendisi. Böyle keyifli notlar da ve çok şey öğreniyorum ben de. Mesela Aretha Franklin'in Respect isimli bir şarkısı var. O şarkının sahibi olduğunu biliyor muydunuz Otis Redding'in? Dünya genelinde Franklin'le özdeşleşen bir şarkı. Ayrıca da nasıl söyleyelim, bir tür kadın hakları marşına dönüşen Respect şarkısı aslında Otis Redding yazdı ve ilk seslendiren kişi de oydu aynı zamanda. Hani Aretha Franklin şarkıyı coverlayıp böyle yani dev bir hit haline getirince de Redding esprili bir şekilde elbette kırgın olmadan şöyle demişti, şöyle bir ifade kullanmıştı tırnak içinde: o kız benden şarkımı çaldı. Tabii kendi aralarındaki bir espri bu, böyle kötü niyetli gerginlik sonucu kurulan bir cümlede değildi. Yine programın ilerleyen dakikalarında Otis Redding'in hayatıyla ilgili ilginç ayrıntılar var. O ayrıntıları da sizlerle paylaşacağım. Simge, biz devam edelim hadi.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Aslında bakılırsa şöyle bir bakıyorum, hani Anadolu Ajansı, diğer medya kuruluşlarına da şöyle gazetelere, internet sitelerine baktığım zaman da hani güzel haber olarak anlatıldı. Gerçekten de bir başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Yani nedir bu PISA? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçları açıklandı. Gerçekten Türkiye öyle başarılı bir sırada, başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla, başka bir tehlike sinyaliyle de karşı karşıya kalıyoruz. Bakın şimdi şöyle bir genel hatlarıyla anlatayım size Türkiye'nin başarısını. Ama işte söylediğim gibi çözüm bulunması gereken ya da şimdiden çözüm üretilmesi gereken noktalarda var. Şimdi Türkiye'nin FEN puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman, 2022 yılıyla karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Bu hani dediğim gibi OECD ortalamasında aynı dönemde mesela hani okuma oranı 14 puanı, matematik puanı 9 puanı.

0: Puan gerilemiş durumda. Bu enteresan, bu dikkat çekici. Hemen şunu da söyleyeyim. Devlet okullarının yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Özel okullara karşı karşılaştırıldığı zaman, daha doğrusu, daha başarılı bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Şöyle hesaplamalara bakılırsa mesela Türkiye 473 puanlık sonucu, Türkiye'nin 473 puanlık sonucu 500 olan OECD ortalamasının da 27 puan altında yine. Onu da hatırlatalım, bunu da bir söylemek gerekiyor elbette. Tabi burada uzmanlar da şöyle yorumluyorlar, Türkiye'deki ilerlemenin iki boyutu var. Birisi, evet, gerçekten bir başarı söz konusu, bir yandan ama dünya ile karşılaştırdığımız zaman, dünyadaki eğitim sistemiyle ilgili sıkıntıları karşılaştırdığımız zaman, bu bir ilerleme mi Türkiye açısından, yoksa dünyadaki gerilemeden mi kaynaklanıyor? Bir bunu bir görmek lazım. Özellikle son yıllarda LGS ve YKS'de kullanılan soru türlerinin değişmesinin mesela bu başarıda etkili olduğunu söylüyor bilim insanları. Fen ve okuma boyutunda mesela bakıldığı zaman gerçekten fende Türkiye'deki öğrencilerin %81'i en az ikinci seviyeye ulaşıyor. OECD ortalaması mesela 74, %74. Bu dikkat çekici. Ya da okumada asgari yeterlik düzeyine ulaşanların oranı Türkiye'de %76, OECD ortalamasına bakarsak %69 düzeyinde. Bu anlamda mesela matematikte Türkiye'deki öğrencilerin %64'ü asgari yeterlilik düzeyine ulaşırken OECD ortalaması neredeyse. OECD'nin ortalaması da %65 düzeyinde. Şimdi Türkiye'deki yükselişin nedenini anlamak için, dediğim gibi, ya da görmek için, hani sadece medyada neler yazılıyor, neler anlatılıyor, buna değil de ülkemizdeki medyadan bahsediyorum elbette, bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Dünya medyası da neler söylüyor, bu sonuçları nasıl değerlendiriyor, buna bakmak gerekli. Mesela Financial Times'ta tam da bu PISA sonuçlarıyla ilgili olarak bir makalede ilginç ayrıntılar var. Deniyor ki sonuçlar endişe verici. Genel olarak OECD açısından bakıldığı. Hani bu aynı zamanda, dediğim gibi, Türkiye'de bir yükseliş evet var, ama dünya ortalamasındaki gerileme de bir yükseliş fotoğrafı mı veriyor acaba? Bunu anlamak açısından bakın, deniyor ki o makalede, Financial Times'daki makalede, bilim alanında mesela genel OECD ortalaması açısından bakılınca çok daha düşük puan alma nedenleri var diğer ülkelerin. Kritik düşünceye ihtiyaç bırakmayan kısa videolar. İşte son dönemde Instagram, TikTok, değil mi? Bunlarla hep iç içeyiz artık. Yani istemesek de hayatımızın ortasına geliveriyor bunlar. Hızlı sosyal ve medya akışı ve yapay zeka bir gerilemeye neden oldu. Bilim alanında çok daha düşük puan alınmasına neden oldu diğer ülkeler açısından. Yani OECD ortalamasının düşmesine neden oldu. Yani bilimsel kanıt aramak yerine genel algı, kabul görmüş o genel algı üzerinden soruların cevaplanıyor olması bu düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani OECD genelinde okuma, mesela okumanın 2018'den bu yana 25 puan, dikkat, matematiğin ise 22 puan gerilediğini, ortalamalarının gerilediğini anlatıyor. Söylediğim gibi Financial Times'taki bu makale. Yani tabii ki bir de şu yapay zeka meselesi, ki dünyada pek çok ülkede, değil mi, okullarda öğrencilerin kullanmasına yönelik yeni önlemler almaya çalışıyor yönetimler. Yapay zeka kullanımı arttıkça, deniyor, okuduğunu özetleyebilme kabiliyeti ya da işte Covid sonrası bilim, matematik ve okuma puanlarının düştüğünü de görüyoruz ya da anlatılıyor o makalede. OECD ortalaması düşerken bilim ve okuma, Türkiye'de bilim ve okuma kabiliyetinin arttığı bilgisi. Tamam, buna da hiç itirazımız yok. Matematikte ise işte söylediğim gibi %65 iken OECD ortalaması, Türkiye'de de %64 seviyelerinde. Yani şöyle bir durum da olabilir mi? Tehlikeden bahsediyorum ya da risklerden bahsediyorum. Yani OECD'nin ortalamasının çok hızlı düşüyor olması mesela ya da bizimle aynı seviyeye geriliyor olması bir yanılgıya neden olabilir mi? İşte o yüzden hani evet işte bakıyorum dediğim gibi medyaya büyük başarı olarak anlatılıyor. Evet bir başarı söz konusu ama bir yandan da dünya genelinde durum nedir? Onu bir görmek gerekiyor. Mesela Türkiye'de yapay zeka kullanımı ile ilgili tartışmaları aktardım size. İşte dünya medyası neler anlatıyor, neler söylüyor. Mesela giderek artıyor yapay zeka kullanımı. OECD ortalamasının üzerinde. Dünyada genel olarak tabii bu telefon yasağının yaygınlaşıyor olmasına yine o raporda dikkat çekiliyor. Öğrencilerin %28'i okulu zaman kaybı olarak görüyor mesela. Bu enteresan, bu dikkat çekici. Okullardaki öğretmen tablosu iyileşirken genel olarak materyal eksikliğinin büyüdüğünü görüyoruz. Yani sınıf ortalama, dünya açısından söylüyorum bunu. Sınıf ortalamaları iyileşirken öğretmen desteğinde ilerleme sağlanamıyor. Aile desteği azalıyor. Okullarda zorbalık artıyor. Bu dikkat çekici. Çevre bilincinde mesela Türkiye'nin yine, bu da önemli, önemsediğim bir veri, OECD ortalaması üzerinde olması da yine benim bu süreçte bu PISA sonuçları hep konuşulur, hep tartışılır. Ne zaman bir eğitim tartışması olsa, değil mi, bu gündeme gelir. Bakın şuradan okumak önemli. Ekonomik ya da sosyal ya da kültürel statü endeksi var yine PISA'nın. Sadece böyle matematik, fen vesaire, okuma, yazma vesaire, o mesele de değil. Mesela o endekse bakılınca farklı ülkelerde yaşayan öğrencileri ortak bir sosyoekonomik ölçekte karşılaştırmayı mümkün kılıyor bu endeks. Türkiye'deki öğrencilerin %32'si bu uluslararası ölçeğin en alt çeyreğinde kalıyor. Bakın en alt çeyreğinde. Yani Türkiye'den değerlendirmeye katılan en büyük öğrenci grubunun mesela uluslararası ölçekte en dezavantajlı %25'lik kesim arasında olduğunu da aynı PISA raporu, PISA 2005 raporu bize anlatıyor, bize bunu gösteriyor. Yani özetle şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli, itirazımız yok ama sosyoekonomik makas açılıyor, daha da genişliyor. Yani tavanda bir piramit gibi düşünün bunu. Tavanda evet bir güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor ya da aynı artışın yaşanması gerekiyor. İşte aksi takdirde ne olacak? Aksi takdirde hani yani kendi kendimize böyle bir şekilde ne güzel başardık, yani ne güzel dünyanın ortalamasının üzerine çıkıyoruz diye alkışlıyoruz. Evet, ama dediğim gibi bu bir şekilde geleceği inşa etme adına, geleceği inşa etme adına bu az önce bahsettiğim o dip dalgayı da doğru okumak, doğru görmek gerekiyor. Aksi takdirde hani bir ortalama, evet bir başarı ölçütü ama tek başına yeterli mi? Hayır, tek başına yeterli değil. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak, dediğim gibi ya da bahsettiğim gibi işte o dip dalgayı okumazsak, doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak. Şimdi hazır eğitim demişken, eğitim üzerinden konuşurken şunu da söyleyelim. Mesela İstanbul'da eğitim öğretim yılı başlayacak. Bütün Türkiye'de başlayacak. Ayın 14'ünde bazı okullar erken başladı. Bazı yaş grupları erkenden başladılar okula. Okul kantinlerinde mesela dedim ya, dezavantajlı grupları da görmemiz gerekiyor. Okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de belli oldu. Kim açıkladı efendim? İstanbul Kantinciler Odası açıkladı. Tavan fiyat listesinden bahsediyoruz. Bakın geçtiğimiz yıl, geride bıraktığımız yıl, yani işte 2000 ne oluyor? 2024, 2025 mi oluyor? 2025-2026. Şöyle efendim, tost ve ayran fiyatı. Şimdi bilimsel PISA'daki yerimizi konuştuk, değil mi? Şimdi bir de başka bir boyutu var. İşte o PISA'daki başarımızı konuştuk. Tamam, buna itirazımız yok. Geçen yıl okulda, kantinde bir tost, bir ayran 90 lirayken bu yıl ne kadar yükselmiş durumda? Tost ve ayrandan bahsediyorum. 130 liraya yükselmiş durumda. Yani yeni fiyat listesine şöyle bir bakıyorum. Simit 30 lira. Tavan fiyatlardır bunlar tabii. Hani daha düşüğe de satılabilir. Onu da söyleyelim elbette. Açma ve poğaça 35 lira. Okuldan bahsediyoruz. Okullarda. Bunlar karbonhidrat. Protein de değil ayrıca. Geçelim proteine. Mesela tavuk döner 145 lira. 145 lira. Yani aylık ortalamaya vurursanız nasıl bir parayla karşı karşıya kalacaksınız? Yarım litre su 15 lira, Çay ne kadar? Bir öğrenci çay içmek isterse 25 liraya çay içebilecek okul kantinlerinde. Daha böyle farklı detaylar da var. Dediğim gibi İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu NTV'ye konuşmuş, emeğe saygı. Enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarını sınırlı tuttuk diyor. Yeni kantin tarifesinde genel toplama bakıldığında %6.8'lik bir fiyat düzenlemesine gidildiğini söylüyor. Peki genel toplam bunu gösteriyor. En çok tüketilen ürünler çay, tost, simit, değil mi? Oradaki artışa bakalım. İşte söyledim ya. Yani %6.8'lik bir fiyat artışı. Böyle bir fiyat düzenlemesi yaptık diyor. Kim? İstanbul Kantinciler Odası Başkanı. Peki yüzdeye vurun bakalım. Geçtiğimiz yıl 90 liraydı bir tost, bir ayran. Şimdi ne kadar? 130 lira. Hani 6.8'lik bir artış vardı. Diyecekler ki biz ortalamayı söylüyoruz. Yani kağıt petmendilde bu ortalama olabilir de mesela daha ne bileyim öğrencilerin az kullandığı ya da başka bir şey de şu an aklıma bir örnek gelmiyor ama gıdadan bahsediyoruz. Gıdadaki artış söylüyorum işte. Tost ve ayran geçtiğimiz yıl 90 lirayken bu yıl 130 liraya çıkmış durumda. Eğitimdeki durum bu işte. Bunu anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Mustafa Hoş'un yokluğunda, o da izinde, programcımız Mustafa Hoş da izindeyken ben hatırlatayım onun yerine. O zaten her programda hatırlatıyor bunu. Bir öğün ücretsiz yemek öğrencilere. Bu onların hakkı. Üstelik de söz verilmişti. O sözlerinde tutulmadığını da bir kez daha aktaralım siz. Birkaç haberim de var. Yine müzik arasında gitmeden önce onlardan bahsetmek istiyorum. Onları aktarmak istiyorum size. Ayhan Bora Kaplan biliyorsunuz suç örgütü lideri olarak yargılanıyordu. O davada, Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bir rüşvet ve mal varlığını bildirilmesi kanununa muhalefet suçlarından 4 polis yargılanıyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı mesela, eski Asayiş Şube Müdürü, Başkomiser ve bir polis memuru, bu isimler yargılanıyordu. Efendim bu isimlerin beraat ettiğini, bu suçlamadan dolayı beraat ettiklerini hatırlatayım. Öncelikle bu bir ayrıntı. Bir diğer konu, biliyorsunuz elimden geldiğince aktarmaya çaba gösteriyorum. Deprem davaları ile ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Mesela 270 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Residence davasında Hatay'da, biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde en az çünkü kayıplar da var. Ulaşılamayanlar da var maalesef. Dediğim gibi 270 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Residence ile ilgili yeni bir bilirkişi raporu dosyaya girdi. Emeğe saygı, Anka'dan Mehmet Oflaz, ki Mehmet Oflaz'ı da konuk alırız, konuşuruz. Bu deprem davalarıyla ilgili ne oluyor, ne bitiyor gerçekten merak ediyorsanız sosyal medyadan da Mehmet Oflaz'ı takip edin. Bütün ayrıntıları paylaşıyor. Biz de programa konuk alıyoruz kendisini o detayları öğrenebilmek için. O raporda emeğe saygı, elbette bu yüzden ismini söyledim Mehmet Oflaz'ın. Raporda yapının yıkılmasında standartlara uygun olmayan beton ve donatı imalatları ile uygulama hatalarının etkili olduğu tespiti var. Yani sanıkların asli, belediye ile ilgili birimlerin sorumluluklarınsa hali olduğunu, belediyede çalışanların yani denetleyicilerin yapanlar, tamam diyor ki inşa edenler suçlu ama kusurlu, düzeltiyorum, suçlu, daha yargılama bitmedi, ifadelerimizi dikkatli seçelim, ama işte belediye çalışanlarının yani denetlemeyle göre yetkili olan kişilerin de sorumluluklarının tali kusurlu olduğu detayı da bilirkişi raporunda yer almış. Antis Yapı tarafından inşa edilmişti ve hangi sloganla satılmıştı o evler biliyor musunuz? Lüks evler olarak tanımlanıyordu. Cennetten bir köşe sloganıyla satışa sunulmuştu ve orada belirlenebilen, ulaşılabilen 270 kişi hayatını kaybetmişti. Davalarla ilgili bütün ayrıntıları yine elbette sizlerle paylaşacağız. Paylaşmaya da devam edeceğiz ama bir kısa ara verelim. O aradan sonra yeri ve zamanı devam edecek efendim.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmiş. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Anlaşılmak gerekiyor, anlaşılmak çok ihtiyacımız var.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Hani haberleri konuşuyoruz. Haberlerin böyle boğucu detayları arasında kayboluyoruz. Böyle ara sıra böyle kafayı kaldırıp dünyada neler olup bitiyor, ona bakmak da gerekiyor elbette. Ya da keyif verecek, bize keyif verecek bazı detayları da hatırlamak, hatırlatmak da önemli. İşte müzikten bahsediyoruz mesela. Hani nadir keyif aldığımız konular, alanlardan bir tanesi. İşte bugün sevgili Ozzy listelerimizi hazırlarken de Otis Redding'den şarkılar seçti. Ben programın başında söylemiştim. İlginç notlar, ilginç ayrıntılar da var. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. Otis Redding'in müzik kısa süren hayatı da yani 26 yaşında hayatını kaybeden bir isim. 1941'de dünyaya geldi. 1967'de de uçak kazasında hayatını kaybetti. Ozzy'nin notları var Otis Redding'le ilgili. Hani onları da sizlerle şöyle bir paylaşmak istiyorum. Mesela az önce dinlediğiniz The Luck of the Bay şarkısı. O şarkının ilginç bir hikayesi var. Bu şarkı Otis Redding'in hayatını kaybetmesinden sonraki dünya çapında da bilinen başyapıtı olarak tanımlanıyor. Hayatını kaybettikten sonra listelerde bir numara oldu. Müzik tarihinde hani sanatçının hayatını kaybetmesinden sonra listelerde bir numaraya yükselen ilk şarkı oldu. Mesela bu açıdan da önemli. Şarkının son kayıtlarını tamamladıktan sonra 3 gün sonra, dediğim gibi, bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Arada bir ıslık, biliyorsunuz, tamamen bir ıslık var. The Dog of the Bay şarkısının sonundaki o meşhur ıslık bölümü, işte az önce de dinlediniz. Aslında mesela o planlı bir bölüm değil. Otis Redding şarkının son kıtasında ne söyleyeceğini unutunca ya da işte yazmadığı içinde devamını, o bölümü ıslıkla geçiştiriyor. Sonra stüdyoda tamamlamayı düşünüyordu ama işte hani o ıslıklı bölümü maalesef ömrü de yetmedi. O son bölümü ıslıkla geçiştirdikten sonraki sonra işte şey diyor, yani ben bunun devamını yazarım, devamını ekleriz diye düşünüyor ama maalesef hayatını kaybediyor. Ertelememek en büyük hastalığımız, biliyorsunuz, ertelemek daha doğrusu en büyük hastalığımız. Ertelememenin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteren bir örnek. 26 yaşında hayatını kaybetti. Soul müziğin bu en etkili ismi olarak tanımlanıyor. Arkasında tabii onlarca unutulmaz eser bıraktı. 67'de söylediğim gibi bir turne uçağı Wisconsin'deki buz tutmuş bir göle düştü. Grammy ödüllerini yaşarken hiç kazanamadı. Yani ilginç bir detay, böylesine büyük bir başarı, böylesine bir yetenek. Müziğe yön veren tarzına rağmen, dediğim gibi, hayattayken hiç Grammy kazanamadı. En büyük hiti ölümünden sonra ona 2 Grammy getirdi. 1999 yılındaysa, yani hayatını kaybettikten yıllar sonraysa, yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandı. adlandırıldı. Söylediğim gibi Otis Redding'den şarkılar seçtik. Kapanışta da, yani programı kapattıktan sonra da az önce The Dog of the Bay şarkısını dinlemiştik. Kapanışta da ben size veda ettikten sonra da My Girl şarkısını paylaşacağız sizinle. Bütün bu notlar, bütün bu bilgiler, bu listeler için Ozzy'ye buradan selamlarımı da göndereyim. Dünyada böyle biraz ara vermek, dediğim gibi böyle haberlere de nefes, haberler arasında nefes almak size nasıl geliyor bilmiyorum ama doğrusunu söylemek gerekirse bana oldukça iyi geliyor, keyif veriyor. Devam edelim tabii, bir yandan da hayatın gerçekleri var, konuşmamız gereken, hepimizin hayatını ilgilendiren gelişmeler var. Onlar üzerinden mesela dünyada neler olup bitiyor. Kremlin'den bir açıklama, Rusya lideri Putin ve Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Söylediğim gibi Kremlin'den yapılan açıklamada dış politika danışmanı, Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov bu açıklamayı yaptı. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüş. Moskova tarafı, yani Rusya kanadı, görüşmeyi yapıcı ve samimi olarak değerlendiriyor. Hatırlayınız, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Kushner, damadı aynı zamanda aile işleri, Moskova ve Kiev'de temaslarda bulunmuşlardı. İşte iki liderin de, Trump ve Putin'in de bu görüşmeyi değerlendirdiklerini söyledi Ushakov. Tabii detaylar gizli dedi. Bu nedenle daha fazla ayrıntı veremem dedi ama Ukrayna'da yaşanan o krizin kısa zamanda çözülmesini istediğini söyledi. Kim söylemiş bunu? Trump söylemiş de bunun Rusya ve Birleşik Devletler arasındaki ilişkilerin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağı görüşünü de yine Trump'ın paylaştığını öğreniyoruz. Putin ne demiş bunun karşılığında? Söylediğim gibi Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamaları üzerinden aktarıyorum. Putin de Trump'ın bu ifadelerine destek vermiş. Birleşik Devletler'in krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ediyorum ifadesi yine Putin'in ağzından çıkmış. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verildiğini de, yani Ukrayna-Rusya gerilimi meselesinde sahadaki durum hakkında da Trump'a bilgi verildiğini de söyledi Ushakov. Ve şu cümleyle bitirdi açıklamasını. Hani bu Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımı, biliyorsun son dönemde anlatmıştık bunu, dün konuşmuştuk Almanya-Rusya gerilimi özellikle, bu mesele de gündemdeydi dedi Ushakov ve şöyle aktardı: Avrupa'ya saldırma planlarımızın olmadığı vurgulandı bu görüşmede. Rusya tehdidine ilişkin yayılan söylemler Avrupalılar tarafından Ukrayna'ya desteğin ve askeri harcamaların arttırılması için kullanılıyor. Biz dedi Moskova olarak bu süreci böyle yorumluyoruz dedi Kremlin sözcüsü, Kremlin dış politika danışmanı, düzeltiyorum. Bu açıklama önemliydi. Şimdi İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil olmak üzere 12 ülke İsrail'le, düzeltiyorum, Filistin topraklarıyla ilgili ticareti yasaklayacağı kararını aldı. Yani şöyle söyleyeyim, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını söyledi. İsrail'in yani çok uzun yıllardır, 50 senedir bir işgal politikası, biliyorsunuz, devam ediyor. Filistin haritasının nasıl değiştiğine de biz tanıklık ettik. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, işte İrlanda, Norveç, Polonya, İspanya. Tabii İspanya bu konuda, biliyorsunuz, her zaman öncülük, Filistin'e destek konusunda her zaman en önde giden ülke şu an Batı dünyası açısından bakılırsa. İşte bu ülkelerin, işte İngiltere'de dahil bu ülkelere, yani bu listedeki ülkelerden biri İngiltere, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağız dedi. İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtildi Dışişleri Bakanlarından yapılan bir açıklamada. Bu durum dendi, İsrail'in bu politikaları durumu giderek daha da kötüleştiriyor. Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin sebep olduğu şiddet olaylarına da dikkat çekildi burada. Yani iki devletli çözüm meselesi korunmalıdır. Şimdi o topraklarda, yani İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda ticaretin kesilme kararı ile ilgili farklı yorumlar da yapılıyor. Şöyle ağırlıklı olarak onu da söyleyeyim. Hani bu Batı dünyasının, İngiltere'de dahil olmak üzere bu 12 ülkenin bu kararı alması cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor. Neden? Çünkü bir hesap var tabii. Her şeyin içinde bir hesap kitap da var. Mesela İsrail'deki genel seçimler biliyorsunuz ve Amerika'daki kongre seçimleri, o ara seçimler arasında 7 günlük bir fark var. Ekim-Kasım aylarında bu iki seçim gerçekleşecek. 27 Ekim'de yani beklenti, yapılan yorumlar üzerinden söylüyorum bunu. Beklenti Netanyahu'nun İsrail'deki seçimleri, Batı açısından beklenti Netanyahu'nun seçimleri kaybedeceği yönünde bir beklenti var. Zaten 7 Ekim'den beri yaşananlar ortada, değil mi? Ve Netanyahu'nun özellikle işte İsrail, İran, Türkiye ile ilgili Filistin, İran, Türkiye ile ilgili açıklamaları ya da yaptığı ettiği işlere bakılınca da kendisinin de bir kayıp yaşayacağını tahmin etmek ya da bunu düşündüğünü tahmin etmek hiç zor değil. Amerika'da kongre seçimi, ara seçim 3 Kasım'da. Orada da Trump'ın yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Dün onu da aktarmıştım ben size. Trump'ın da kongredeki çoğunluğu yitirebileceği yönünde bir beklentisi var. Yani şöyle, Netanyahu gidecek, kongreyi kaybedecek Trump ve dış politikada eli zayıflayabilir bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin. İşte hani İngiltere'nin de öncülük yaptığı bu durum, yani işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticaret yapmıyoruz kararı, ki son yıllarda İsrail ile ilgili alınan en net kararlardan bir tanesi. Hani Orta Doğu açısından bölgesel sonuçları elbette olacaktır. Avrupa açısından da şöyle bakıyorum yorumlara da, bir tür özgüven artışı sağlayabilir dış politikada. Çünkü özellikle bu İsrail-Filistin çatışmasında ya da İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye saldırıları konusunda ne kadar yetersiz kaldığını, bunları engelleme konusunda kamuoyu baskısına gözünü kulağını, bu özellikle batılı ülkelerin nasıl kapattığına da geçmiş dönem itibariyle tanıklık ettik. İşte biraz da benim görebildiğim kadarıyla o kamuoyu baskısının batıda oluşan, hükümetlere karşı oluşan ya da hükümetlere yönelik oluşan baskının da karşılanması ya da göğüslenmesi için bir adım olabilir diye düşünüyorum. İsrail demişken, Gazze demişken, muhalif bir çizgidedir. Genel olarak muhalif bir çizgidedir. Haaretz gazetesi, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi oldukça çarpıcı bir açıklamada bulundu. Hani şöyle söylenebilir, ben kalıplardan kaçmaya çalışırım bilirsiniz ama hani medyada kullanılan o medya dilini de eleştiririm. Şöyle denir ya, siyasi deprem falan. Gerçekten de ama hani bir sarsıntıya, böyle tanımlayalım, sarsıntıya neden oldu. İddia şu, Haaretz gazetesinde yer alan iddia şu: Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan, Hamas'ın İsrail'i hedef aldığı o 7 Ekim saldırısından yaklaşık 1,5 hafta önce, bakın 1,5 hafta önce Netanyahu'yu aradığı yönünde bir iddia ve şöyle demiş iddia bu yönde, El Nahya'nın Netanyahu ile konuşmasında dile getirdiği cümleler. Hamas'ın çok büyük çaplı bir operasyon planladığını söylüyor. Haaretz'de bu istihbaratın kaynağının kim olduğu bilgisi de var, onu da söyleyelim. Aktarılan bilgiye göre, Haaretz'de yer alan bilgiye göre, Netanyahu'ya iletilen bilginin kaynağı 7 Ekim'den önce İsrail tarafından biliyorsunuz öldürülmüştü Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'dı. Yine haberde Sinvar'ın Filistinli bir yetkiliye dehşet verici bir operasyon hazırlığında olduklarını söylediği aktarılıyor. İddia bunlar, Haaretz'in iddiaları. Yine Sinvar'ın, Hamas liderlerinden Sinvar'ın planlanan saldırıyı tırnak içinde bir deprem olarak tarif ettiği de belirtiliyor. İşte ne oluyor? Filistin yetkiliye bu söylenince bu bilgi Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir danışmana gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri lideri de yine Netanyahu'yu arıyor. Haberin ana noktası bu. Hamas'ın İsrail'e saldırmaya hazırlandığı bilgisini aktarıyor. Netanyahu'nun kendisine iletilen bu bilgiye sakin bir şekilde yanıt verdiği de yine iddia ediliyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Haberde bu bilgilerin büyük bölümü anonim kaynaklara dayandırılıyor. Yani böyle somut vesaire değil. Peki mesela Netanyahu tarafı ne söylüyor? Bu haberin tabii çok tartışılıyor dedim ya, hani siyasi deprem sarsıntı tam olarak bu. Ağırlıklı olarak sol eğilimli bir gazete Haaretz, tamamen yalan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklama, bu haber hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor şeklinde bir açıklama geldi. Ama geçmişte de hem İsrail hem de uluslararası basında Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin olası bir Hamas saldırısı hakkında daha öncesinde istihbarat aldığı ve gerekli adımları atmadığı yönünde de iddialar yer almıştı. Ki mesela şöyle söyleyeyim, Netanyahu'nun seçimler dedim ya, şimdi seçimler gerçekleşecek Ekim ayın sonunda, en güçlü rakiplerinden birisi yine eski bir asker, Gadi Asenkot sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. Netanyahu 7 Ekim'le ilgili olarak onlarca uyarı aldı ve hepsini görmezden geldi. O göreve uygun değildir şeklinde bir açıklaması var. Yine bu haberlerin yayınlanmasından sonra İsrail'de, bu Haaretz gazetesinin haberinden sonra mesela eski başbakan Naftali Bennett'ten de bir açıklama, yaşanan tüm ölümlerden Netanyahu sorumludur şeklinde bir açıklama. Daha pek çok sosyal sol demokrat partisinden de mesela benzer şekilde Netanyahu'yu eleştiren bir açıklama gelmiş durumda. Çatışmalar orada, yaşanan gerilim, Gazze'de yaşananlar ortada, Filistin'le yaşanan çatışmalar, Lübnan'a yönelik işgal politikası İsrail'in, değil mi? İran'a yönelik 28 Şubat'ta gerçekleşen Amerikan-İsrail ortak saldırısı, bunların tamamının aslında Netanyahu'nun pek çok gerekçesi olabilir, o ayrı bir mesele, ama bir yandan da siyasi başarı devşirme hareketinin ya da beklentisinin de bir karşılığı olduğunu da, ya da bir sonucu ya da belki de bir nedeni olduğunu da hatırlatalım, söyleyelim. Ünlü bir spor markası Adidas'tan bahsetmiştik geçtiğimiz günlerde. Bir İsrail askerinin reklam yüzü yapması, Gazze'deki operasyonlarda bir bacağını kaybeden bir askeri reklam yüzü yapmasıyla ilgili tepkilerde de devam ediyor. Şirketten bir açıklama var. Şöyle deniyor: kampanya İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandı. Küresel reklam stratejisinin bir parçası değil. Bölge hesabı üzerinden yayınlanan açıklamayla ilgili özür dileriz şeklinde bir açıklama geldi firmadan. Ama dünyaya da bakıyorum, yani bu açıklama ikna etmiş durumda değil. Kamuoyunu, Adidas'ın yaptığı bu açıklama kamuoyunu ikna etmiş değil. Şöyle söyleyeyim, 3722 mağazası var mesela, bakınca Adidas'ın dünya genelindeki küresel satışlarına bakıyorum, 25 milyar euroya yakın yıllık bir küresel satışı var. Bunlar tabii dikkate alınca şirket açısından tablo iyi değil, ama bu açıklamalar nedir ne değildir bundan sonra göreceğiz. Sadece yani dünya şuna tepkili: İsrail askeri kullanıyorsunuz ama bir yandan bu saldırılarda hayatını kaybeden ya da uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli var. Mesela Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tam bu tartışmalar yapılırken bir açıklama yaptı hemen. Söyleyeyim size, İsrail'in bu saldırılarında 7 Ekim'den sonra başlayan saldırılarında 5000 kişi uzuv kaybı yaşamış, 300 nörolojik ya da omurilik yaralanması vakası var, 11 hastanın ise uzun süreli rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyduğunu da açıklamış. Belki Adidas, bilmiyorum, bu Filistinler için de bir adım atar ya da onların acısını aktarabilmek için de ya da dünyaya duyurabilmek için de bir adım atar diye umuyorum. Şöyle bakıyorum haberleri, ağırlıklı olarak bunlar. Son 4-5 dakikam, biraz spordan bahsetmek istiyorum. Dün bir mesaj gördüm, sizlerden gelen bir mesaj. Açıkçası üzüldüm, bir dinleyicimizden gelmiş o mesaj. Hani diyor ki, kadın voleybolcularımızdan hiç bahsetmediniz, kadın voleybol milli takımımızın SEV Avrupa şampiyonluğundan hiç bahsetmediniz dedi. Yani nefes alışımdan da anlamışsınızdır. Yani ertesi gün kupanın, değil mi, burada beraber ben mi yanlış hatırlıyorum, hafızam mı beni yanıltıyor? Kupanın kazanıldığı gün, sadece kazanıldığı günde değil, üstelik bütün maçları boyunca kadın voleybolcularımızın her gün konuştuk neredeyse. Maçının olduğu her gün konuştuk. Zaten kupanın kazanıldığı günün ertesi sabahı yaklaşık 10-15 dakika burada kadın voleybolcularımızın başarısından bahsettik. Hani teşekkür ederim, çok hani ilgilisiniz, çok dikkatli dinliyorsunuz bizi, ama en azından böyle haksızlıklar, çünkü eleştiren ifadeler de vardı. En azından hani bir sürü haksızlıkla ilgili konuşuyoruz burada. Kendimize yapılan haksızlıkları da izniniz olursa böyle bir dakikalığına aktarmış, paylaşmış olalım, dertleşmiş olalım en azından. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kimle? Sporting'le karşı karşıya gelecek. Tatile kaçta? 22'de oynanacak bu karşılaşma. Norveç'ten bir hakem Espen Eskas yönetecek karşılaşmayı. Kanal aramayın, TRT1'den bu karşılaşmanın da söylediğim gibi saat 22'de oynanacağını hatırlatalım. 341. kez sarı kırmızılı ekibimiz Avrupa sahnesine çıkacak. Şu ana kadar 121 galibiyet, 90 beraberlik, 129'da yenilgi aldı Galatasaray. Eksikleri var, eksikleri var elbette. Mesela Singo, Lemina gibi eksiklikleri var. Osimhen'le ilgili, ki Galatasaray'ın en önemli silahlarından bir tanesi. Yani diğer futbolculara haksızlık etmeyelim de performansı ortada sonuçta Osimhen'in. Osimhen'in de oynayıp oynamayacağı, yani biliyorsunuz Başakşehir müsabakasında kasığından sakatlanmıştı Osimhen. Ciddi bir sorunla karşı karşıya. Tabii umarız bir an önce iyileşir diyelim. Tabii şöyle söyleyelim, sadece Galatasaray değil, bu sene iki takımla mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'de yine Perşembe günü bu kez Roma'yı, İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Nerede? İstanbul'da. Saat kaçta, hemen o bilgiyi de paylaşayım sizde. Daha detaylı şekilde yarın da, tabii yarın sabahta daha detaylı şekilde konuşuruz. O maç biraz daha insaflı bir saat. Bizim gibi erken uyananlar için biraz daha insaflı bir saatte. 19.45'te oynanacak Fenerbahçe Roma karşılaşması da. Tabii ki bütün takımlarımıza, Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de buradan başarılar diliyorum. Son bir not, son iki değil mi dakikam? Şöyle hatırlatalım. Son 3 dakikam güzel. 1 dakikam dağıldı. Simge de söylüyor. Hani iyi haberler vermeye çalışıyorum diyorum program içerisinde. Bu kez iyi haber Hindistan'dan geldi. Diyeceksiniz ki o kadar uzağa mı gittin? Yani gerçekten hastalıkların teşhisinde özellikle dostlarımızın, yani köpeklerin kullanılıyor olması, pek çok alanda bu konuya ilgili çalışma yapılıyor. Hindistan'daki bir girişimin de kanser taramalarında yeni bir yöntem geliştirmek için köpeklerin sonsuz köpeklerle, o dostlarla yakından yaşayanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Her şeyin kokusunu hemen alırlar. Onların son derece hassas koku alma duyusunu yapay zeka ile birleştiren bir yeni yöntem, kanser taramalarında yeni bir yöntem bulunduğuna ya da o yöntem üzerine çalışıldığı haberi. Şimdi ben Galuru kentinin dışında bulunan bir araştırma merkezinde 15 eğitimli köpeğe insan nefes örneklerinde kansere işaret eden kokuların ayırt edilmesi öğretiliyor. Bu gerçekten insanlarla o dostlarımız arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ya da olması gerektiğini gösteren harika bir örnek. Köpekler nefes örneklerini koklarken beyin aktivitelerini ve hareketlerini kaydeden sensörlerle donatılmış özel bir kask ve koşum takımları vücutlarına da takılıyor. Sonra ne oluyor? Sonra elde edilen veriler yapay zeka tarafından analiz ediliyor ve köpeklerin o kokulara, o nefes örneklerine verdikleri tepkilerle belirli kalıplar ortaya çıkartılıyor. Yani şirketten Dognosis adlı 6 hastanede 1500 üzerinde fazla katılımcıyla yürütülen, 1500'den fazla katılımcıyla yürütülen bir çalışma bu. Dognosis adı verilen 7 kanser türünün tespitinde önemli %90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaşıldığı bilgisi yer alıyor. Tabii ya bunlar ne kadar güvenilir, bunların uluslararası standartlara ne kadar uygun olup olmadığı meselesi sonraki süreçlerde gündeme gelecek bu çalışmalar. Ama diyor ki bağımsız kanser uzmanları, bu çalışmalara bakan ama daha net bir onay yok elbette, bulgular umut verici. Ancak sonuçlar daha geniş kapsamlı çalışmaların doğru sonuçların daha kapsamlı, daha geniş kapsamlı sonuçlarla doğrulanması gerekiyor. İşte bilim zaten bunu söylüyor bize. Biz de her önümüze gelene inanmıyoruz elbette ama işte insan ve hayvan ilişkisi üzerine çok güzel, çok keyifli bir örnek. Umarız bu çalışmalarda elbette başarıya ulaşır ve bir şekilde de o kanserin teşhisinde, kanser hastalığının teşhisinde de etkili olur diyelim ve bugünü de bitirelim. Ne yaptık? 9 Eylül 2026 Çarşamba'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten, editör arkadaşlarım İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarın etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 3 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim dinmiyor. PISA 2025 sıralamasında Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye'nin 3 ilde orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisi düşürüldü. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalar hava ve kara unsurlarıyla aralıksız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına da müdahale sürüyor. Eniz Çakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 ev tahliye edildi. Doğan Alanı Mahallesi kırsalında dün çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları gece boyunca da devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahalede başladı. Yangın nedeniyle Antalya'nın Aksu ilçesinde 79 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesinde de 175 hane tahliye edildi. Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı. Yangının söndürüldüğü bölgelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarına başlanacak. Ve Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi. ABD ve İran'dan karşılıklı tanker saldırıları geldi. Hürmüz Boğazı çevresinde askeri gerilim dinmiyor. ABD ve İran arasındaki saldırılar denizde yoğunlaştı. İran basını Hark Adası'nın bazı bölgelerinde ard arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'na yakın Caz kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. CENTCOM 8 Eylül'de yapılan saldırılarda 5 İran tankerinin imha edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Amerikan donanma gemilerini her vurmaya çalıştığında tanker kaybedeceğini söyledi. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Donanması kuvvetle Bahreyn'deki gemilere yönelik acil kodlu uyarı yayımladı. Amerikan askeri unsurlarına ev sahipliği yapan limanlardaki tüm gemilerin hedef olacağı duyuruldu. Mürettebata tahliye uyarısında bulunuldu. Bu uyarıdan saatler sonra devrim muhafızları Hürmüz Körfezi'ndeki 2 ABD gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İran, Ürdün'deki Amerikan üssüne misilleme saldırısı düzenlendiğini de açıkladı. Ürdün, İran'ın 20 balistik füze ateşlediğini duyurdu. Bunlardan 18'inin önlendiği, ikisinin ise açık alana düştüğü belirtildi. Ayrıca Bahreyn'de de eş zamanlı patlama sesleri yükseldi. Ve tekrar iç gündemle devam edelim. Düne döneceğiz. Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. Seçimin ardından CHP ve Yeni Partili meclis üyeleri Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Üsküdar Belediyesi'nin yenilenen başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçmesine sert tepki gösterdi. Emre, "Bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır," dedi.
2: Bir belediye çalınmıştır, halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel güneş motel diyorlar ya, bin beteri tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
1: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucuna ilişkin bir değerlendirmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. Özdemir, bir haftadır katılama kampanyalarıyla karşı karşıyayız ama sabırla bekledik ifadelerini kullandı.
3: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurlar şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
1: İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen da Atlas'ın katil zanlısı 14 yaşındaki FÇ'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanık FÇ'nin olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uyguladı. Savcılık zanlı FÇ hakkında toplamda 21 yıl 7 ay hapis cezası talep etmişti. PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu. 91 ülkenin katıldığı araştırmada Türkiye 2022'ye göre her 3 alanda da puanını yükseltti. Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okul becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Türkiye ayrıca son 10 yılda 3 alanda da puanını arttıran tek OECD ülkesi oldu.
4: Ekonomi.
1: İstanbul Kantinciler Odası yeni eğitim öğretim dönemi fiyat listesini açıkladı. Yeni tarifeye göre tavuk döner 125 liradan %8 artışla 135 liraya, tostla %11 zamla 100 liraya çıktı. Su, poğaça ve bazı sıcak içeceklerin fiyatı sabit kaldı. İstanbul Kantinciler Odası bu yıl tüm ürünler genelinde ortalama %6,2 zam yaptıklarını açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi dünü %1,79 değer kazanarak 14.405 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.864 lira, çeyrek altın 11.201, tam altın 44.636, ata altını ise 45.404 lira.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %56'ya ulaşmış durumda. Özellikle

0: İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda ulaşım servis yollarından sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7-10 kilometrelerinde İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19 kilometrelerinde ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türkiye'de emekli yoksulluğu giderek derinleşiyor. Emeklilerin %89,4'ü geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda. Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Bültenimizin hemen sonrasında yayınlanacak bu programı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası raporlarda Türkiye'nin çalışanlar açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında gösterildiğini belirten Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının da gelirlerin giderek daha büyük bölümünün temel ihtiyaçlara harcandığını ortaya koyduğunu söyledi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi rakamlar, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi daha açıklandı. Hane halkı bütçe araştırması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı her yıl ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen bu araştırmanın sonuçları da açıklandı. Aileler ne yapıyor? Türkiye'deki aileler nasıl bir yaşam güçlüğü içerisinde? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması 2025 yılında bu tablonun 2024'e kıyasla daha da kötüleştiğini gösteriyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında %26 iken geçen yıl %29'u aşmış. Yani 3 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ulaştırma harcamaları, toplu taşıma, belediye otobüsü, minibüs, dolmuş, bu harcamalar %20'nin üzerinde pay alıyor hane halklarının harcamaları içerisinde. Ve gıda %17,3, yani bu üç kalemi topladığımız zaman %70'e yaklaşıyor. Bir aile düşünün, aylık gelirinin %70'ini sadece kira ve konut giderlerine, yani elektrik, doğalgaz faturası, kira, aidat, diğer taraftan gıda, beslenme giderleri ve ulaşıma harcıyor %70'ini. Kalan %30'la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Dar gelirli aileler içinse bu tablo daha da kötüleşiyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıyla baktığımızda düşük gelire sahip gruptaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı %40'a yaklaşıyor. %38,7. Gıda harcamalarının payı %30'a yaklaşıyor. %29,2. Ulaştırma harcamaları da %9 civarında. Yani dar gelirli aileler için bu üç kalem neredeyse aylık gelirin %80'ini, %85'ini götürüyor. Geriye kalan %10-15'lik gelirle bu aileler bir ay boyunca geçinmeye, yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii burada asıl kötü olan, acı olan eğitime ve sağlığa hanelerin bütçeden ayırdıkları pay, sağlığa sadece %2,2'lik pay ayrılabiliyor hane bütçelerinden. Eğitime ise %1,8'lik pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla pek çok aile, özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı dikkate aldığımızda, pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamak için direniyor. Hastanelere gitmiyor çünkü orada da ilave katılım payları, ek

0: giderler söz konusu. Böyle bir tablo ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Tabii tablo bu olunca aynı zamanda bu yoksullaşmanın da Türkiye'de giderek yaygınlaştığını bizlere gösteriyor. Peki buna rağmen bu insanlar nasıl tüketerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamışlar? İşte orada kredi kartları ve ihtiyaç kredileri devreye giriyor. Çünkü insanlar bu gelir düzeyiyle bu harcamaları yapamayacaklarına göre, bu tüketimi gerçekleştiremeyeceklerine göre olmayan bir geliri harcamaya yöneliyorlar. Yani kredi kartı harcaması dediğimiz şey bir ay sonra, iki ay sonra elde edeceğimiz bir geliri harcama anlamına geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak yüksek faizlerle bankalardan çekilen krediler de aynı şekilde bir yıl, iki yıl sonra kredinin vadesine göre ödeyeceğiniz bir borçla bugünkü yaşantınızı sürdürmeniz anlamına geliyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son açıklamasında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi harcamalarının toplamı 6,5 trilyon liraya ulaşmış durumda ve tüm zamanların rekor düzeyine yükselmiş bir tutar bu 6,5 trilyon lira. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman evet, aileler neredeyse %10-15'lik bir gelirle ancak bir aylık yaşamlarını idame ettiriyorlar. %70-80'e varan harcamalarını, bütçelerinin %80'ini kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcamak zorunda kalıyorlar. Ama bu da açığı kapatmaya yetmediği için kredi kartına ve bireysel ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Bu da gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden tüketilmesi ve şimdiden geleceğe dönük olarak borçlu hanelerdeki sayının olağanüstü düzeylere ulaşması anlamına geliyor. Şimdi tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman bunun tek ifadesi kalıyor geriye. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme sorunu hayati bir noktaya ulaşmış durumda. Sayın Bakan Mehmet Şimşek 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor demişti. Ancak tabloyu ve rakamları, özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın resmi rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman tam aksine istikrarlı bir fakirleşme, istikrarlı bir yoksullaşma söz konusu. Çünkü büyüyen bir ekonomide milyonlarca insanın açlık sınırının altında ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olması diye bir tablo söz konusu olamaz. Bu da gerçekten ekonomik gerçeklerle sosyal gerçeklerin, toplumsal gerçeklerin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Tabii burada Türkiye nasıl bu sorunların içerisinden çıkacak, üstesinden gelecek diye tartışmak gerekiyor. Özellikle uygulanmakta olan dezenflasyon programı, 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele ve rasyonaliteye geçiş programı şu ana kadarki sonuçları itibariyle pek umut vermiyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacı, yeni yatırım çekme konusunda Türkiye maalesef son 3 yılda istenen, beklenen performansı gösteremedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan neredeyse yılda 2-3 kez uluslararası turlara çıkıyorlar. Körfez bölgesine, New York'a, Londra'ya gidiyorlar. Uluslararası para piyasalarında yatırımcıları ikna etmek için, Türkiye'ye taze dış kaynak girişini temin etmek için çaba gösteriyorlar. Fakat bu konuda maalesef şu ana kadar somut bir gelişme olamadı.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının Türkiye'de yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyduğunu söyleyen Doğan, özellikle dar gelirli ailelerin gelirlerinin büyük bölümünü barınma, gıda ve ulaşıma harcadığını, eğitim ve sağlık içinse çok sınırlı pay ayırabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler Her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
3: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
2: Ceyda Karan'la Eksen.
4: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
0: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
1: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
5: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
2: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
7: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
8: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
9: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
10: Gündem bazen yakın, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
11: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
12: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
2: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bütün dünya bir sahnedir. Ve kadın erkek, herkes ancak birer oyuncu. Sıraları geldikçe ya girer ya çıkarlar.
2: Rol aldığı diziler ve filmlerle, oynadığı tiyatro oyunlarıyla hafızalara kazınan Müşfik Kenter. Bugün usta oyuncunun doğum günü. Hayatı boyunca birçok karaktere can veren tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter, akciğer kanseri nedeniyle 15 Ağustos 2012'de aramızda ayrıldı. ...1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu tiyatroyla çocukluğunda tanıştı. 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde tiyatroya başladı. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde eğitim gördü ve devlet tiyatrosuna girdi. Devlet tiyatrosunda Oğuz Ata oyunuyla sahneye çıktı. 1959'da kardeşi sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'le İstanbul'a giden usta oyuncu, tiyatrocu ve yönetmen Muhsin Ertuğrul'la birlikte çalıştı. Kenter kardeşler Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile uzun yıllar tiyatro yaptı ve 1960-1961 yılları arasında kendilerine ait site tiyatrosunu kurdu. Ancak kısa süre sonra adını Kent Oyuncuları ile değiştirdi. Ekip 1968'de Harbiye Kenter Tiyatrosu'nun inşaatını tamamladı. Dörtlü, sandalyeler gibi seyircinin alışık olmadığı oyunları kolayca sahneledi. Uzun yıllar turnelerle Anadolu'yu dolaştı. Müşfik Kenter sahneledikleri oyunları sözlerle anlatmıştı.
3: Oldukça önemli oyunlar oynadık. Örneğin Tahsite Tiyatrosu'ndayken bile bir Harold Pinter oynadık. Bir Antigone oynadık. Anoyun Antigone'sini oynadık. Yerli oyunlar oynadık. Güner Sümer'in Yarın Cumartesi'ni. Evet. Yani o zamandan bu yana aşağı yukarı bütün Çehov'ları oynadık. Hamlet oynadık. Üç Kuruşluk Opera oynadık. Çok önemli oyunlar oynadık. Evet. Yani bakıyorum da şimdi daha yeni yeni o oyunlar oynanıyor Türkiye'de.
2: Müşfik Kenter, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de araştırmalar yaptı. Bu ülkelerin dışında Fransa, Almanya, Yugoslavya, Kıbrıs gibi pek çok ülkede oyunlarını sergiledi. Kenter, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda da uzun yıllar boyunca çalıştı. Oradan emekli olduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanlığı ve Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevlerini üstlendi.
3: Öğretmenlik yapmayı seviyorum gerçekten. Yani gençlerimizi yetişmesi için. İşte bizim tabii ne olsa deneyimlerimiz var. Gençlere onu aktarmaya çalışıyorum. Yani seviyorum gençlerle çalışmayı ayrıca da.
2: Müşfik Kenter, Kadife sesiyle Orhan Veli'nin şiirlerine de hayat verdi.
4: İstanbul'da, Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum, duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş, bana ne. Sevdalım, boynuna ve bağlım. İstanbul'da, Boğaz içindeyim. Bir garip Orhan Veli. Veli'nin oğlu, tarifsiz kederler içindeyim.
2: Kenter, Murat Anmunga'nın Orhan Veli şiirlerinden düzenlediği Bir Garip Orhan Veli isimli tiyatrosunu 25 yıldan uzun bir süre sahneledi. Bu oyun aynı oyuncuyla Türkiye'de en uzun süreli sergilenen eserlerden biri oldu.
3: Murat Anmunga arkadaşımız bir Orhan Veli uyarlaması yapmış. Oynar mısın dedi. Baktım, fikir olarak çok güzeldi. Orhan Veli'yi yaptım. O çok tuttu. Hala da oynuyorum. 11 evet. yıldır oynuyorum Orhan Veli'yi.
5: Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseldi. Beni bu güzel havalar mahvetti.
2: Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Müşfik Kenter, film ve dizilerde de rol aldı. 1966 Antalya Film Festivali'nde Bozuk Düzen filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yerli yabancı TV filmlerinde, belgesel ve reklamlarda seslendirme yaptı. 80'li ve 90'lı yıllarda özellikle çocukların sevgilisi olan ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan dizide Alf karakterini Türkiye, Müşfik Kenter'in sesiyle tanıdı. Uzaylı Alf'in Tanner ailesiyle maceralarını konu alan dizi, Türkiye'de de çok sevilmiş ve milyonları ekranlara kitlemişti. Müşfik Kenter, Alf'in hoşgörü ortamını getirdiğini söylemiş, kedi yemesini ise şu sözlerle değerlendirmişti.
3: Alf güzel bir dizi. Ben seslendirdiğim için değil, yani genelde güzel yapılmış, birçok şeyleri içeren bir. Bir kere söyledim bunu. Yani biraz yoksun bulunduğumuz hoşgörü ortamını getiriyor yani. Alf'te bütün bir kuşaklar zinciri var diyebiliriz. Yani evet. Çocuktan, genç kızdan, genç erkekten, orta yaşlı erkekten, yaşlı insanlara kadar giden bir bileşim var gibi böyle. Hepsinin huylu, huysuz taraflarını anlatıyor. Bütün bunlara karşı hoşgörü gösterilmesi isteriyor. Yani biraz evet. Onu getiriyor. Yani dizide en çok sevdiğim taraf bu. Bir de galiba kedi yemesine karşı çıkıyorlar ama yani insanlar her şeyi yiyorlar. O da herhalde insanların o tarafına dokunmak için onlarla alay ediyor biraz. Tabii. Yani her şeyi yiyorsunuz da yani ben de kedi yerim diyor.
2: Kenter, Haziran 2012'de konan akciğer kanseri teşhisinin ardından 15 Ağustos 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Müşfik Kenter'in Hamlet yorumuyla veda ediyoruz sizlere.
5: Var olmak mı, olmamak mı? Budur işte sorun. Aklın katlanması mı daha soylu bir davranıştır, vicdansız kaderin attığı taşlara ve oklara, yoksa dertler deryasına karşı silaha sarılıp direnerek yok etmek mi hepsini? Ölmek, uyumak, ötesi yok. Ve uykuya vararak sona erdirmek şu yürekteki sızıyı, bedene doğadan miras kalan binbir sancıyı. Bu son yüceliş derin bir imanla özlense, değer ölmek, uykuya dalmak, uyumak, belki de rüya görmek. Asıl engel bu ya.
0: Aramızdan ayrılanlar. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Fethi Yılmaz'a yazıyorum programının konuğu gazeteci Serhat Ayan oldu. Ayan, Batı merkezi yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerine dikkat çekerek yapay zekanın bilgi belirli siyasi ve kültürel perspektifler üzerinden sunabileceğini söyledi. Bu durumun kullanıcıları yanıltabileceğini ve propaganda aracına dönüşebileceğini belirtti. Yapay zeka o kadar güzel konuşuyor ki insanlar her yalanına inanma eğilimine giriyor, diyen Serhat Ayan şöyle konuştu.
2: Batı merkezi yapay zeka modellerini kullanmak her zaman doğru oluyor mu? Milli yapay zeka bilgeyi sen nasıl anlıyorsun, nasıl anlatacaksın?
3: İnsanlar yapay zeka yaparken o kadar çok para, emek harcıyorlar ki kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında bir şeyin söylenmesine karşı şerhler koyuyorlar. Yani mesela ben yapay zekaya ne yaparsam yapayım İsrail konusunda kötü bir şey söyletemedim. İsrail çok kötüdür, kakadır falan değil. Ben şunu sordum. Bir ülkenin diğer ülke topraklarına müdahale etmesi doğru bir şey mi? Hayır, değil. Füze atması ve işte oradaki insanları yakıp öldürmesi doğru bir şey mi? Hayır, kesinlikle değil. İsrail bunu yapıyor mu? Evet, yapıyor. O zaman İsrail yanlış bir şey mi yapıyor? Ya öyle demeyelim şimdi, diyordu.
2: Nasıl aynı yapılıyor? Şekilde,
3: fikir ve düşünce akışı filtreleri konuyor buna. Bunları yapmak mümkün. Yapay zekayı kodlarken böylesi düşünce akış filtreleri ile bunları şey, mesela Amerika kötüdür dedirtmeyebilirsiniz isterseniz. O yüzden işte en başa dönecek olursak herkesin kendi yapay zekası olması gerekiyor doğru bilgilere, doğru bağlamlara ulaşabilmek için.
2: Yanıltabilir. Değil mi? Bir filtre o zaman, hayır sen yanlış biliyorsun, aslında işin doğrusu böyle deyip bir dezenformasyon aracı da olabilir.
3: Kesinlikle. Yani zaten yapay zekayı en çok eleştirdiğimiz zaman kimsenin anlamadığı taraf bu. Yok ya, yapay zeka işte Amerika iyidir dedi. Şimdi matematikte bu kadar çok şey bilen, felsefede bu kadar çok şey bilen birisi Amerika kötü olsa kötüdür derdi. İnsan kafası oraya doğru gidiyor. Zaten yapay zekanın en büyük kötü tarafı da bu. O kadar güzel konuşuyor ki her yalanına insanlar inanma eğilimine giriyorlar.
2: Bilge mesela Türkiye'yi baz alan kültür kodlarıyla oluşturuluyor. Hani Türk gibi düşünecek deniyor ya bilge için. Bu dille ilgili bir şey değil mi?
3: Türklerin düşündüğü bağlamları alarak düşünecek demek istiyorlar aslında. Aha. Yani Türklerin siyah dediği hiçbir şeye beyaz demeyecek. Amerikalılar da, İsrailliler de, biz de belki bu tuzağa düşüyoruz. Yani biz bilgiyi kendi perspektifimiz çerçevesinden almaya çalışıyoruz. Bu da bizi aslında her zaman doğruların tam kucağına götürmeyebilir. Şu anda iktidardaki insanların çok doğru işler yaptığını filtrelerseniz siz, bunu böyle söylerseniz bu yapay zeka ne yaparsa yapsın bunun tersini düşünemez, size de bunu ifade edemez. Bu da bir süre sonra seçim propagandasına dönüşür. Yani, bağlamasını kim yapacak sorusunun da cevabı yok TÜBİTAK'ta.
2: Meydanlarda iki yeni slogan şey olacak herhalde, yapay zekaya özgürlük.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki yazı yorum programında yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerini, bilgi manipülasyonu riskini ve mini yapay zeka tartışmalarını değerlendirdi. Bunu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yasası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yangınlar 3 ilde sürüyor. İzmir'de 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Yangınlar 3 ilde sürüyor demiştik. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladı. Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerine başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Adana'nın Kozan ilçesine başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar geldi. Yangında bir gün geride kalırken havadan müdahale tekrardan başladı. İzmir'de 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'de motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki biri çocuk, 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. KKTC'de kayıp vatandaşları aramaya özel bir şirkete katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de yetkilendirildiğini duyurdu. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına yeni karar alındı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, Kozinoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. Alınacak doku örneklerinde toksikolojik inceleme yapılarak cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir tır şoförü boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekiline seçildi. Seçimin ardından CHP ve yeni partili meclis üyeleri Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi. Üsküdar Belediyesi'nin yenilenen başkan vekili seçiminde AK Parti'ye geçmesine sert tepki gösteren yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, "Bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır," dedi.
2: Bir belediye çalınmıştır, halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel güneş motel diyorlar ya, bin beteri. Tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
1: AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucuna ilişkin bir değerlendirme geldi. Özdemir, "Bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız ama sabırla bekledik," dedi.
3: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şey görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
1: Dış gündemle devam edelim. Orta Doğu'ya gidiyoruz. İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasına karşılık Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ve gözetiminin Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının eli olduğu vurgulandı. Ticaret savaşı derinleşiyor. ABD, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik misilleme tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından Kanada'dan ithal edilen alkol, süt ürünleri ve motosikletler dahil çok sayıda ürüne yasak getirdi. Yeni kısıtlamaların 29 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
4: Ekonomi.
1: Türk Hava Yolları kamuoyu aydınlatma platformunda Ocak-Ağustos 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin Ocak-Ağustos'ta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5,4 artarak 64 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı %6,1 artışla 41,8 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise %4,3 yükselişle 22,2 milyona çıktı. Geçen yılın aynı döneminde %82,7 olan yolcu doluluk oranı %84,7'ye yükselirken yurt dışı doluluk oranı %84,5, yurt içi doluluk oranı ise %86,5 oldu. Uçulan nokta sayısı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıl 353 iken 358'e çıktı. Uçak sayısı ise %13 yükselişle 501'den 566'ya yükseldi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST endeksi 14.406 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.865, çeyrek altın 11.200, tam altın 44.645, ata altın ise 45.411 liradan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu 28, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık, İzmir 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Van 23 derece, Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Mehmet Sağıroğlu ile yapılan keyifli sohbete devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelişimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.

0: sohbetten öne çıkan en özel anlar sizlerle.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzelinden bir tanesi bugün.
2: Ay çok
1: bugün.
2: Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız.
1: Hakikaten öyle.
2: Ay çok mersi.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda, yani kısa bir süre sonra benim radyodan, başka bir radyodan, başka bir yayıncıdan ilk istediğim, belki de hani meslek hayatım boyunca da bir başka arkadaştan en fazla herhalde iki şarkı daha istemişimdir. Radyoda istek istediğim şarkı Arnavut Kaldırımı'ydı.
2: Ay ne güzel.
1: Vallahi evde dün gibi hatırlıyorum, annemle beraber dinlemiştik. Harikaydı ya gerçekten.
2: Ben onu yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu hani böyle şimdilik. Bakalım hani gidecek mi sesime şarkının sözlerini, hani değiştireceğim öyle kaldırım aldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu, yok hani o sıra öyle kaldırım yani hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu öyle.
1: Hiç
2: bıraktık.
1: Değişmedi yani, o hiç ilk değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
2: tabii
1: yani.
2: Tabii tabii.
1: Genelde çünkü genelde peki şey midir, Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
2: evet,
1: uzun süre çalışan bir isim mi?
2: Evet.
1: Zor mu yani?
2: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, seramiklerim vesaire, işte herkes der ki neden sergi açmıyorsun, diyorum eksik o, sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela. Ya da işte bestelerim, sözlerim, Cem Adrian'la bir şarkı
1: biliyorum,
2: çıkardık
1: biliyorum,
2: bir gün gideceğim buradan. O mesela 15-20 senedir duruyor bende, yazdığım bir şarkıydı, çıkmadı. Hani sepetimde duran
1: 15-20 sene. Şu tabii. Anda da hala hazırda duran var mı sepette?
2: Çok var.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: Neyi bekliyorlar?
2: Onun orası, bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle böyle kaldılar elimde.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere yazıp aman buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
2: Hayır, ben yapıyorum. İçime sinmiyor. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
1: Ondan sonra da şey oluyor yani. ben bunu ne zaman yazmışım falan.
2: Evet evet, öyle şeyler çıkıyor arada. Böyle bir bestem varmış benim diye.
1: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sağroğlu. Ama gerçekten samimi. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama.
2: Ama öyle.
1: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
2: Vallahi yani. En son bir gün gideceğim buradan yani benim için. Hani son çocuk diye belki. Yani her seferinde üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da niye çıkarmadım ben 20 senedir, 15-20 senedir? Şarkı 5 dakika, 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla geliyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesine karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı hani bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi bu günlere geldim. Neyse.
1: Ya ben dinleyeyim.
2: Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı, işte bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı hani, çok Fazıl da çok beğeniyordu, Fazıl Say. Bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem.
1: Ya da kapışmaya başladılar orada.
2: Atağa geçip.
1: Birbirlerine giriyorlarmış.
2: yok. Cem atağa geçip şey yaptı. Okumuş şarkıyı, çok da güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. Yayın izin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
1: Fazıl Say aradı mı iş? Ya deme.
2: Fazıl'ları mı?
1: Bana vereyim. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı diye.
2: Yok öyle şeyler yok.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sağroğlu böyle hani dedik. Para önemli değil. Projeyi kaldırıp evet, iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var değil mi?
2: Var öyle.
1: $1,000 ya, bir sürü $1,000.
2: Evet, bir klibimi 60'lığım var yani. Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
1: Niye? O niye?
2: Çünkü Arnavut Kaldırım'a Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
1: Bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sağroğlu, katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sağroğlu bir sanatçıdır.
2: Teşekkür ederim.
1: Benim gözümde. Çünkü

0: O hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla bunu fazlasıyla hak. Gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
1: İşte ağır o yüzden büyük. De bir sonrakinin araları çok açılıyor. Çok da böyle şey yapamıyorum kendime. Eyvah diyorum, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Sony Müzik Türkiye ile tekrar, ben ilk sanatçısıyım Sony Müzik. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı, işte Kanalı Bebekler, Savruldumlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire, işte Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle
0: farklı isimler.
1: Farklı isimlerle bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sound'uyla.
0: Şimdi Melis'le olan var, harika olmuş.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
1: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi ve takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan. Çok düzgün. Kendi özel hayatında da İnsanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir. Bir insanı hani gözlemlerken bir tek bana davranışı değil, Melis'i çok gözlemledim. Çok birlikte olduk. Bir insan yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi bütün oradaki şeyleri?
0: Allah Allah.
1: Onları böyle giderken onları böyle şişeler mi şeyler.
0: Hadi ya,
1: onları
0: Japon taraftar gibi yani.
1: İnanın aynen aynen. Aynen öyle bir
0: müthiş
1: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis'i.
0: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
1: Hiç azarlamam ben ya. Ben azarlamam. Hiç
0: yok, ben şaka yapıyorum.
1: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani, hani bir lafımı belki böyle ince bir şey söylerim giderim yani, hiç ben kavga etmem.
0: Böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani, öyle değil mi? Şeyi merak ediyorum, yeni bir şarkı ya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin isim, gönderip dinlettiğin bir isim, ya şunu bir dinle dedim.
1: Herkese gönderiyorum ben.
0: Değil mi?
1: Evet, bütün aileme gönderiyorum.
0: Bu fena bir şey değil mi ya?
1: Hep öyle derler.
0: Aile
1: ama.
0: Aile derken kim?
1: Yani teyzelerim, kuzenlerim. her yaşta.
0: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
1: Arkadaşlarım, komşular vesaire. Herkesi dinletirim ben yani.
0: Şey geliyor mu peki hiç böyle olumsuz, ya şu olmamış, hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
1: yani olan
0: zaten.
1: Olur işte, şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan. Onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Annem şey derdi mesela, giderdim küçükken böyle işte. Annem şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim. Ya nasılsa bana sen soracaksın, bunu giy diyeceğim, sen gelip bildiğini giyeceksin yani. Çocukluktan da böyleydim ben.
0: Ya bir de şöyle bir şey var Allah aşkına, Demet Sarıoğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş bana diyecek.
1: Yok çok açım o konu.
0: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
1: Yani ben taksi şoförünü dinletirim. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Ya beğenmedim hani bu şarkı, çok içime sinmedi diyebilirsiniz, söylüyorum yani hani herkese.
0: Senin hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkıları içerisinde oldu mu gerçekten?
1: Oldu. Yani bana hani böyle, daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar hani. İçime sinmedi yani hiç. Mesela hiç sahnede söylemem. Bir radyo programında çaldırmam falan, öyle şarkılarım çok var yani.
0: Yok ya biz
1: çok demeyeyim de böyle bir.
0: Yok biz bütün
1: şarkılarımız. Yani bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
0: Yok bence yok, yanılıyorsun. O konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani, öyle bir şey yok.
1: Şarkılar güzel olabilir. Benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir. Ben öyle
0: görüyorum. Ya Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim. Yani inanılmaz bir eğitim var.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunun altında. Ve yıllar adanmış bir isim bulunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
1: Yani tabii birikimlerim var. Hani herkesin, hocalarımdan, şeylerden, büyüklerimden gördüm. Hani Sezen'den, Kayağan'da, Şehrazat'tı. Ne bileyim Melik'i vardı falan. Hani işte Atilla Özdemiroğlu, hepsinden çok şey gördük, öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
0: şeyi
1: Şan
0: merak
1: okudum.
0: Ediyorum. Hikaye ilk nasıl başladı? Yani müzik çocukluktan gelme bir şey. Ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
1: Yani dönüm noktası benim...
0: Hep kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım. Senin Bir itfaiyeci, değil mi? Bir de paraşütçü
1: olmak istiyorum, evet.
0: Öyle bir şey mi vardı?
1: Evet evet, çocukken onları olmak istiyordum.
0: Ya doktor, öğretmen, klasik, bunlar vardı.
1: Onlar ailede var, nasıl ben de böyle olayım ya.
0: Değişik bir şey olsun.
1: Değişik bir şey olsun. Yani şey, böyle çok ağır ağır durum ama. Oo.
0: Bir şey yani, diyeceğim, paraşütten atlayabilir miyiz mesela?
1: Bence jumping yaptım yani.
0: Arkadaş müthiş, hayatta yapamam yani.
1: Yaptım. Amerika'dayken yaparım yani, apartmanların peşinde en üstten öbür tarafa geçmiştim vardır arkadaşım, korkutuyor ama böyle
0: ya?
1: Hani çok saçma sapan şeyler, hani Allah beni korumuş.
0: Apartmanın yani, penceresinden
1: Tarabya Oteli'nin en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır arkadaşlarımı korkutayım falan. Yani orada elim kaysa düşsem ne oldu, hani nereye, ne yoluna gitti yani. Hani
0: ha, inanamıyorum şu an. Biz var ya, direkten dönmüşüz yani.
1: Ben hani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani.
0: Vardı.
1: Diyelim evet. Yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
0: Peki şey yani, bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı, küçüklükte şarkıda söylüyorsun.
1: Evet evet.
0: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
1: Yani işte çocukluktan itibaren ben ilkokulda konservatuvar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi, olmaz öyle bir şey. Sonra lisede, lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli gizli girdim. Ankara'nın Hacettepe Devlet Konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden şey al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
0: Biraz sabredin.
1: Biraz sabredin. Yok, izin vermediler. Babamdan gizli girmiştim çünkü. Sonra ertesi sene... Yine Bilkent'in sınavını, annem benim güzel sanatlar mezunu, hep azmetmiştim şey, grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye. Ya da endüstri ürünleri tasarımı. Her yerde işte böyle resmi kazandım. Hacettepe'de resmi kazandım. Marmara Üniversitesi resmi, resim istemiyorum ama ben. Grafiği şeyde, Bilkent'te kazandım. Babam da dedi ki, dedi ya memur çocuğu olarak sen hani... Bunu ne demek yani?
0: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Ya sigortalı bir iş olsun, doğrusun bir iş olsun falan, öyle mi bakıyor?
1: Hayır
0: buraya?
1: Hayır, para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani ben, biz bunu şey, ilk babamı kandırdık, biz ilk takside aldık, ben başladım grafik bölümüne. Orada ben şeyde girmiştim, konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanyici de bölüm başkanımız. Dedi sen dedi birinci oldun dedi. Ne güzel dedim, işte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. İşte dedi tam burs kazandın dedi. O paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi, hemen çekip.
0: Bir şey söyleyeyim, babana söyledin mi?
1: Tabii babama götürüp parayı
0: verdim.
1: Tabii.
0: Şeyi söyledin mi peki, kazandığını söyledin mi?
1: Hayır, o zaman söylememiştim yani. Hani önemli değildi. Babam çünkü şey istiyordu, ya hukuk ya işte biz bir şey yani. Hani, ya mimarlık. Hani şey, Erol Evgin'e örnek veriyordu bana. Hani bak diyordu, hani önce bir diploman at, ondan sonra hani bari bir filoloji oku falan diyordu
0: yani.
1: Bari bir filoloji oku falan diyordu ya bari. benim aklım işte hep şeydeydi, müzik ya da resimde. Sonra da işte
0: oradan
1: 2 sene orada okudum operada. Sonra 2 senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği şan okudum. Kayahan abiyle zaten pop'a geldim. Opera, Türk Sanat Müziği, pop şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben de. Şeyde Amerika'da rock yaptık. Demir kanlı. Her müziği seviyorum. Sanatın her
0: şey
1: konusunu seviyorum.
0: Zor bir yolculuk muydu bu hayat yolculuğu?
1: Yok değildi.
0: Değil miydi?
1: Yani biraz şansım da yaver gittim bence diye düşünüyorum.
0: En çok şanslı olduğun an nokta
1: yani
0: neydi?
1: Yani mesela...
0: Kayahan mı mesela?
1: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız, hani Kayahan'ın bana o şeyi teklif etmesi... Eurovizyon şarkısını işte gel birlikte okuyalım dediğini. Onda da reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum. Grup Piramit... Ve onlar dediler ki şey, biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız, ilk elemeye geçecek miyiz belli. Kayahan abiye sipariş verilmiş, o kesin Eurovizyon. Sen boş ver bizi dediler. O da benim için bir şanstı tabii ki yani, ilk defa tek kanaldı o zaman TRT. Ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle. Eurovizyon'da işte ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda, konserler vesaire.
0: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın şarkı.
1: İlk çıktığım sahne Kayahan abi, ben çok titriyordum sahnede. canlı yayın Eurovizyon'da dedi şey olacaksın, böyle olmaz dedi. Hı. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde. Az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim dedim. Hı. Hepsini söyleyeceğim. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi, yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Hı. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim aa, Eurovizyon şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan abi onları yazıyor. Hı. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
0: Allah
1: yani.
0: Allah aşkına.
1: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum.
0: Sahnede de unuttun
1: olur. Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda böyle mikrofonu şöyle bakalım biliyor musun?
0: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
1: Orada yakalayıp seyirciden yakalayıp devam.
0: Şu Harbiye'de 8 bin kişinin susturduğunu düşünmek istemiyorum yani.
1: Susmadan.
0: Hadi hadi Demet hadi.
1: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
0: Kesin eşlik ederiz canım.
1: Ben bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
0: Şaka yaptım. Tabii, ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum.
1: Yani arada
0: Allah
1: bir
0: aşkına.
1: Kal geliyor arada çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun, böyle şey oluyorsun.
0: Ciddi misin sen?
1: Böyle ya vokaliste sahne... baktım, o da bana yok ki orada çünkü vokali böyle yapıyor da bana şirinlik. Ben böyle hemen Ajda Pekkan taktiği. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum, kusura bakmayın falan.
0: Ya sahnede iken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
1: Geliyor, geliyor.
0: Ocakta unuttuk mu?
1: Tabii çıkıyor. İşte onlar, o yüzden gidiyor o şey zaten.
0: Kafa orada gidiyor ya.
1: Ay ben şunu arayacaktım, aradım mı falan mesela o sırada.
0: Sahnede.
1: Şey. Tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Sahnede düşerim.
0: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
1: Çok evet. Bir kere bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. Böyle işte geline damadın indiği şeyden ben onlar inmiş, ben de oradan iniyorum böyle şarkı söyledim. Gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra yine büyük böyle güzel şık bir restorandı. Senelerin restoranı. Adını şimdi söylemeyeyim. Orada seyircinin üstüne düştüm. Eteğime bastım. Eteğime basıp böyle mikrofonla dolaşıyordum. Düğüm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya.
0: Şimdi, tamam.
1: Monitöre böyle şöyle arkamı döndüm. Şöyle giderken yere düştüm. Monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var, klarnetçi oldu. Böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tulumu, oradan basınca buradan kalk. Hani rezillikler.
0: Ay Allah'ım ya.
1: Güney abi de derdi ki seni huysuz virjin almayacağım. Seni sen yetiyorsun derdi.
0: Allah'ım gerçekten. Ya düşünsene, Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
1: Bir de çok
0: ağır. Sadece yakın seyirci koymayalım. baya bir boşluk bırakalım falan.
1: Bir kere
0: falan.
1: Yine başka bir yerde böyle şeyde, Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne böyle bir çıktım, yüksek geldi böyle vücut şeye düştüm. Şeycin, onlar beni iteledi rakçılar gibi böyle geri.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
1: Yani ben
0: hiç
1: böyle...
0: çaktırmadan hadi devam.
1: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim ay falan pardon çocuklar falan hani yani şey çünkü ciddi durup
0: ay.
1: Hani bir şeyim evet sakarım yani.
0: Ay Allah'ım çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler, Demet Sağroğlu canlı yayında konum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini, şu toplardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
1: Sarı arkadaşlar deyince.
0: Evet yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Soru ne?
1: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
0: Olmadı mı?
1: Ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani bilirim. O insana bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani hani öyle bir şey olabilir belki öyle susarım yani.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı, dezavantajı diye sorsam ne dersin? Yani
1: avantajları çok.
0: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
1: Hayır, sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Hani o şey böyle samimiyet.
0: Aslında bir de ünlü...
1: Tabii onlar da var, o ikramlar falan, ama o ikramlar ya da değil yani. Ne, benim için önemli.
0: Şöyle diyen oluyor, ama bu çok ünlü, bunda para da çoktur. Buna biz
1: o da var, o da var. O da var. Ama onlar çok az yani. Hani çok sıcak yaklaşıyor bana insanlar. Ben de sıcak bir insanım. Yani karşımdan ne görürsem onu şey yapıyorum. Hani şey gibi, bu ayna gibi bir şey yani. Hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
0: Bir şey mi soracaksın?
1: Çok güzel bence.
0: Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel demiş sana. Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
1: Evet, bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
0: Vay arkadaş ya.
1: Hepsine sıktım.
0: Böyle bonkör müsündür bu arada?
1: Bonkörüm.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Hiç birikim yaptın mı?
1: Yok.
0: Yani para yapamadın.
1: Hayır.
0: Niye?
1: Bonkörüm çünkü.
0: Bu bir pişmanlık
1: yani, bir de
0: mı peki?
1: Şey, bir de şey yani, orada çıkmam burada çıkmam kurallarım vardır işte şunun şeyinde.
0: Nerede çıkmazsın?
1: Yani bana ters gelen, ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmadım. Ne bileyim.
0: Helal olsun.
1: Hiçbir zaman aç kalırım yapmam yani.
0: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
1: Çiğnemedim, hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim, hani çıktığım yerler de önemli. Hani kimlerin sahibi olduğu vesaire. Hani...
0: Para ne olursa olsun önemli değil.
1: Hayır,
0: yani,
1: hayır,
0: değil
1: hiç
0: mi?
1: Önemli değil.
0: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
1: Müzik, sanat
0: yani.
1: Ve duruş.
0: Duruş.
1: Yani, evet. Yani,
0: çok güzel.
1: Tabii yani hani iyi insan olmaları lazım herkesin. Yani benim için iyi insan. Kötü insansa hani bir kere görüştüm, tamam, bir daha görüşmem yani.
0: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkılarını, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin, her ne kadar sen unutsan da herkesin unutmadığı ve ezbere bildiği.
1: Yok, mesela bazen böyle hani şeyde mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları, meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20 bin kişi, 25 bin kişi, hani böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum. 9 Eylül. Birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu yazdım yani, ne kadar güzel. Hani öylesine bir anda yazdım, değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor, ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum ben, ağlarım bir de öyle olunca. Hani gözlerim,
0: duygusal bir insan.
1: Duygusalım.
0: Hemen ağlar mısın?
1: Hemen değildi, gözlerim dolar yani. Evet. Ağlarım da, ama biraz üstüne de gelirse.
0: Yok, ağlatmayayım şimdi.
1: Ağlatma,
0: ya.
1: Yok,
0: vallahi
1: yok.
0: Billahi. Ki ağlar yani Refik.
1: Ya.
0: Ağlatırım. Ve bana mı söyledin? Refik burada işlerini hallediyor da bir taraftan.
1: Bilgisayar başında. şeydir yani, tabii yerine göre ağlarım. Hani herkese de ağlamam. Samimisi ağlarım yani.
0: En son ne zaman ağladın?
1: En son Ankara konserinde işte kışın.
0: Vallahi cevaplar da hemen hazır ha. Yani müthiş ya, gerçekten helal olsun yani.
1: Orada böyle bir hani böyle bir...
0: Ne oldu?
1: El ele tutuştuk falan böyle, şarkıyı hepsi, herkes söyledi birlikte falan. Orada bir ağlamış, böyle hü hü hü diye ağlamıştı. Yapmayın çocuklar, ağlıyorum falan diye.
0: Çok iyi. Bir şey merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik, böyle bir şey falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
1: Ben sakinim.
0: Etrafı seyreden, ne oluyor falan.
1: Sakinim
0: yani.
1: Ama içimde fırtınalar kopuyor.
0: Öyle mi?
1: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle olun. Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten. Ya.
1: Devam. Benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela daha dün konuşuyorduk işte bir gene bir büyük bir yerde. Tam sahneye çıktım. İkinci şarkıda fermuarım patladı.
0: Hayda.
1: Yandan böyle komple aşağı kadar.
0: Ne zaman bu?
1: Bu 15 sene önce falan. Patladı. Dedim gitmeyeyim dedim yani şimdi, hani ikinci şarkıda arkaya git, elbise değiş falan. Çengel, ben böyle elimde tutuyorum burada. Tutarak şarkı söylüyorum. Çengelliğine getirdiler oradan. 3-4 taneyle çengelledik. İkinci yarıda ben elbise değişimi yaptım mesela.
0: Ama orada zaten tepkiler çok iyi olmuştur ya.
1: Ya evet biraz.
0: Biz fark, izleyenler fark ediyoruz söyleyeyim.
1: Şeydi yani.
0: Ama oradaki yaklaşım böyle ad yaklaşımı yani. Hiç bak görüyor musun elbise yırtıldı falan olayı yok.
1: Yok yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Hmm. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
0: Şey yapmışlar, elbiseyi dar yapmışlar yani.
1: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım, olabilir mi acaba?
0: Yemeklerle aran nasıl demek?
1: Çok güzel gördüğün şey.
0: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak? Refik, Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
1: Ben sizi...
0: Kalp. Demet yemek daran nasıl derken?
1: Çok güzel yemek yaparım.
0: Yapıyor. Hangi güzel, hangi yemeği yapıyorsun?
1: Vallahi dün dilerisi gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
0: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yemek yapıyor musun?
1: Onda yemek yapmıyorum. Onda yapmıyorum tabii.
0: Tamamen boş bırakıyorsun onu.
1: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı, ses açma vesaire.
0: Hazırlığın var onun öyle?
1: Evet. Ses açayım. Şeylerim de var işte. Eşyalarımı toplayayım. Bu biraz arada, stresli oluyorum sahne öncesi.
0: Öyle mi?
1: Evet o gün. Ha, i̇şte yani, o şey
0: sana yaklaşmamak
1: yani. Çok yaklaşmasa
0: bak,
1: iyi olur.
0: Bak bu yani öğrendik en azından.
1: Yani çok böyle hani içli dışlı olmuyor.
0: Bak bugün. Buna Demet'in yanisi demek bence.
1: Yani.
0: Sosyal medya falan ne yapıyor, kullanıyor musun?
1: Hiç nasıl? Yani kullanıyorum da öyle.
0: Eskisi mi daha güzel, ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel? Eski müzik
1: sistem yaptın. Tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarına imzalatır işte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey oluyordu. Burada iz kalıyordu parmak.
0: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar mıydı?
1: Onları evet okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mesela mektup yazıyorlardı.
0: Allah Allah.
1: Böyle küçük karınca duası eyvah falan böyle hani.
0: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
1: Çok var.
0: Mesela? Ne yapıyordu da?
1: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
0: Pastane açtı.
1: Demet pastanesi.
0: Demet seni sevdiği için.
1: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
2: Radyo Sputnik son dakika.
3: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bağımlılığa dur de panelinde konuşuyor, canlı olarak aktarıyoruz.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Yerlere ulaşabilen ve sınır aşan bir yapıya kavuşuyor. Kolay kazanç vaadi özellikle gençlerimizi oyun ve eğlence görüntüsü altında işleyen büyük bir sömürü mekanizmasının hedefi haline getiriyor. Bir kişinin hesabında başlayan kayıp, aile içindeki güveni, çalışma hayatını, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair umutları aşındıran ağır sonuçlara dönüşebiliyor. Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Karşımızdaki çok boyutlu tehdit, güvenlik, hukuk, finans, sağlık, eğitim, sosyal politika ve iletişim alanlarında koordineli hareket etmeyi gerektiriyor. Karşımızdaki sorun çok boyutlu, dolayısıyla mücadelemizin de çok boyutlu ve bütüncül olma gereği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz. Bu doğrultuda sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı 2025 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe girmiştir. 7 öncelikli alan, 37 hedef ve 71 eylemden oluşan eylem planımız sanal ortamda tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa ve uluslararası işbirliğine kadar uzanan bütüncül bir mücadelenin zeminini oluşturmuştur. Bu konuda eylem planımızın hazırlıklarında sekreterya görevini MASAK başkanlığımıza verdik. Özellikle yaptık bunu. Çünkü yasa dışı bahis kumar konusunda az önce de vurgulandı. Bir siteyi kapatıyorsunuz, başka bir site açılıyor. Uluslararası boyut var. Ancak parayı takip etmek daha kolay. Finansı takip ettiğiniz zaman, finansın üzerinden bu hadiseleri izlediğiniz zaman engellemek de daha kolay hale geliyor. Dolayısıyla biz başkanlığımda yapılan koordinasyon toplantılarında bu işin teknik sekreteryasını MASAK'a verme kararı verdik. Ve ben huzurunuzda MASAK'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. İki ayda bir MASAK bu gelişmeleri, eylem planını takip ediyor. Dört ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme kurulumuz var. Bir araya geliyoruz ve yine tüm kurumlarımızın yaptığı çalışmaları izliyoruz. Sadece eylem planı yapıp bırakmadık. İyi bir izleme mekanizması da kurduk. Dolayısıyla gelişmeleri de periyodik bir şekilde izliyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla teknik tespit ve erişim engelleme kapasitemiz geliştirilmiş, finansal denetim yoğunlaştırılmış, kiralık hesaplara ve yasa dışı ödeme altyapılarına yönelik ciddi tedbirler alınmıştır. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek yapay zeka ile tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Birkaç kurumumuz tarafından bu çalışmalar yürütülüyordu. Bunları bir havuzda toplayıp bütün kurumların etkin kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı da oluşturuyoruz. Bu da mücadelemize daha farklı bir etkinlik katacak inşallah. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yeteneğimizi daha ileri seviyeye taşıyoruz. Değerli misafirler, mücadelemizde iki boyut var. Bir arz tarafı, bir de talep tarafı. Arz tarafında malum bu zehir tacirleri var, kumar baronları var. Bunlarla en etkili şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Arz noktasında özellikle İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız gibi kurumlar her türlü gayreti sarf ediyorlar. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz izliyorsunuz. İçişleri, Adalet bu konuda hakikaten çok güçlü bir mücadelenin içerisinde. Bu güzel. Yani arz tarafıyla bu zehir tacirleriyle, kumar baronlarıyla mücadele güzel ama yetmez. İşin bir de talep tarafı var. Bu ikisi bir araya geldiğinde aslında bütüncül bir şekilde görmüş oluyorsunuz meseleyi. Sadece arzla uğraşmakla bu işin içinden çıkamayız. İşin talep tarafına da mutlaka bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman suç ağlarını, internet sitelerini ve finansal altyapıları hedef alan çalışmalarımızı bu mecralara yönelimi önleyecek sosyal politikalarla destekliyoruz. Bağımlılığın ortaya çıkmadan önlenmesi, risklerin erken aşamada belirlenmesi, gençlerimizin ve ailelerin dijital mecralardaki yönlendirmelere karşı bilinçlendirilmesi bu alandaki mücadelemizin temelini oluşturuyor. İşin özü risk analizi ve risklerle mücadele. Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra onun sonuçlarıyla mücadele değil, çıkmadan önce bağımlılığı engelleyici bir anlayış içinde, riskleri azaltıcı bir yaklaşım içinde bu mücadeleyi yürütme. Bu amaçla toplumsal farkındalık ve eğitim, eylem planımızın temel öncelikli alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Ailelere, öğrencilere, velilere ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmekte, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve bağımlılıkla mücadele içerikleri geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Aile Rehberi, ailelerimizin risk işaretlerini tanımasına ve doğru destek mekanizmalarına ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığımız, TÜSEP ve Yeşilay işbirliğinde gerçekleştirilen saha araştırmalarıyla sorunun nedenleri ve toplumsal etkileri incelenmekte, elde edilen bulgular doğrultusunda farkındalık çalışmaları hayata geçirilmektedir. Eğitim kurumlarımızın yanı sıra akademik dünyamızı da burada çok önemli görüyoruz. Üniversiteler özellikle bu yaşadığımız meselelerin kök sorunlarını, nedenselliğini ortaya koyan çalışmalara yönelerek yine politikalarımıza çok ciddi bir altyapı oluşturuyorlar. Bu noktada şunun altını çizmek isterim. Hazır YÖK Başkanımız burada. Üniversitelerimiz elbette temel bilimlerle uğraşacak, evrensel konularla uğraşacaklar. Ama üniversitenin bir görevi de toplumun temel meseleleriyle ilgilenmek ve bunlara çözümler üretmek. Bu anlamda akademik dünyamızın ekonomiden sağlığa, teknolojiden bağımlılıkla mücadeleye, nüfus politikalarından işte başka alanlara varıncaya kadar temel meselelerde çok daha fazla katkısını beklediğimizi ifade etmek isterim.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bağımlılığa dur de panelinde açıklamalarda bulunuyordu. Bir kısmını getirdik canlı olarak mikrofonlarımıza. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumarın yalnızca asayiş meselesi olmadığını, çok boyutlu bir halk sağlığı ve toplumsal tehdit olduğunu belirtti ve mücadelede yapay zeka tabanlı tarama sistemleri ve yeni mevzuat hazırlıklarının devreye alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programın açılış konuşmasında bir takım açıklamalarda bulundu ve gençlerin yasa dışı bahis ve sanal kumar risklerinden korunması, dijital yayıncılık denetimi, organize suç yapılarıyla mücadele, caydırıcı ceza politikaları, finansal denetimle bağımlılığın önlenmesine yönelik erken müdahale mekanizmalarının ele alındığını belirtebiliriz. Kamu kurumları, akademisyenler, uzmanlar ve medya temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarında bir araya geldiği bu panelde yasa dışı bahisle mücadelede ortak bir iletişim dili geliştirmeyi ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek politika önerileri sunmayı amaçladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: get over you. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı koordinasındaki 7 bakanlık okullarda sıfır açık stratejisini devreye alıyor. 31 bin personelin görev yapacağı entegre modelle kapılar ardındaki her risk adım adım takip edilecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonuna bir araya gelen 7 bakanlık eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji, öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden kesintisiz bir denetim altına alıyor. Eğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerindeki hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek. Yeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasına atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinde birinci hatta oluşturacak. Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak. Tüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya şekillenecek. 1. ve 2. derece riskli okullar. Bizzat emniyet personeli olan polis memurları görev alacak. Asayiş durumu valilik ve kaymakamlıklarca her ay masaya yatırılacak. 3. ve 4. derece riskli okullar, okul ihtiyat görevlisi statüsündeki polislerle yeni göreve başlayan bahçe güvenlik personeli koordineli şekilde nöbet tutacak. Sistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı birimlerine yönlendirilecek. Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlarda devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak. Türkiye'de yeni eğitim öğretimi dönemi öncesinde okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7 bakanlığın dahil olduğu yeni modelle öğrencilerin evden çıkışından okul sonrası zamanlarına kadar karşılaşabileceği risklerin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 31 bin bahçe güvenlik personeli görev yapacak, okullar güvenlik açıkları ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yasa dışı bahis ve kumarın gençler arasında yayıldığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarında nerede olduğu ile ilgili haberin geri çekilmesini istedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz dönemine ilişkin inşaat maliyeti endeksi verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele panelinin açılışında konuştu. Duran, yasa dışı bahis ve kumarın gençler arasında yayıldığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
2: Araştırmalar gösteriyor ki dijital kumar ve sanal bahis borçlanmaya dayalı şiddet vakalarını, artan suç oranlarını ve intiharları da ne yazık ki beslemektedir. Yeşilay Cemiyeti'nin 2025 yılı verilerine göre dijital kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısının geçmiş yıllara göre keskin bir artış gösterdiği de dikkatlerden kaçmamakta. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir.
1: Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu İstanbul istikametinin tek şeridi yeniden ulaşıma açıldı. Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Kent genelinde denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek. Vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi. Hatay'da bir oto tamirhanesinde yaşanan kazada facia yaşandı. Olayda tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunçam motor bölümüne meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarında nerede olduğu ile ilgili haberin geri çekilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 saldırılarında nerede olduğu ve ne yaptığı konusunda şüpheli beyan verdiğini savunan New York Magazine dergisinin haberinin geri çekilmesini talep etti. Söz konusu haberin yalan olduğunu kaydeden Trump, haberin geri çekilmesini istedi.
3: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Temmuz'da bir önceki aya kıyasla %1,15, geçen yılın aynı ayına göre %28,33 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,28, işçilik endeksi %0,92 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,13, işçilik endeksi %30,51 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TR POS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. TR POS Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.527 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.876, çeyrek altın 11.220, tam altın 44.715, ata altını ise 45.483 liradan işlem görüyor. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk gecesi 6 karşılaşmayla tamamlandı. AEK Atina Lask'ı 1-0 mağlup ederken Aston Villa deplasmanda Kulüp Brugge'u 3-2 yendi. Borussia Dortmund'sa sahasında Villarreal'i 3-2 geçti. Gecenin diğer maçlarında Manchester City Porto'yu deplasmanda 2-0, Real Madrid Inter'i 2-1, Real Betis'te Lille deplasmanda 3-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün ilk maçlarında saat 19.45'te Barcelona ile Feyenoord, Spotify Camp Nou'da Stuttgart'la Vikings'e Stuttgart Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise Napoli Arsenal, Stadio Diego Armando Maradona'da Sporting Lisbon temsilcimiz Galatasaray'la Jose Alvarado'da Liverpool, Atletico Madrid, Anfield'da ve Paris Saint Germain, Slovan Bratislava ile Zespirinsis'te mücadele edecek.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu 28, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık, İzmir 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Van 23 derece, Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. Gelirlerinin %38.7'sini konut ve kirayı ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine o kazandıkları paraları yoksul kesim ödemek mevzinde kalıyorlar her ay başında.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi, karşılıklı saldırılar var. ...12 ülke İsrail'e karşı harekete geçti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamayı Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov aktardı. Buna göre Putin ve Trump yaklaşık bir saat süren görüşmede özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ushakov, Witkoff ve Kushner'ın gerçekleştirdiği gezinin sonuçlarının lider tarafından olumlu olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Bu kanal üzerinden ve diğer birkaç kanal aracılığıyla çalışmalar devam edecek dedi. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentine gece saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 29 kişi de yaralandı. Aralarında kilise ve anaokulunda bulunduğu çok sayıda binada ağır hasar meydana geldi. Vali Kondratyev, Rus savunma sistemlerinin gece boyunca bölgeye yönelik kitlesel ve İHA saldırılarını püskürttüğünü ancak ana darbenin Novorossiysk kentine denk geldiğini belirtti. Rus ordusu ise bu tür saldırılara karşılık olarak Ukrayna genelinde karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depolar dahil sadece askeri hedefleri vuruyor. Bu operasyonlarda uzun menzilli hassas silahlar ve kamikaze İHA'lar kullanılıyor. Ve Orta Doğu'dayız. Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi. ABD ve İran'dan karşılıklı tanker saldırıları geldi. Hürmüz Boğazı çevresinde askeri gerilim dinmiyor. ABD ve İran arasındaki saldırılar denizde yoğunlaştı. İran basını Hark Adası'nın bazı bölgelerinde ard arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'na yakın Jaz kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. CENTCOM 8 Eylül'de yapılan saldırılarda 5 İran tankerinin imha edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Amerikan donanma gemileri her vurmaya çalıştığında tanker kaybedeceğini söyledi. İran'sa Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisi ve 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Donanması Kuveyt ve Bahreyn'deki gemilere yönelik acil kodlu uyarı yayımladı. Amerikan askeri unsurlarına ev sahipliği yapan limanlardaki tüm gemilerin hedef olacağını duyurdu. Mürettebata tahliye uyarısında bulunuldu. Bu uyarıdan saatler sonra devrim muhafızları Hürmüz Körfezi'ndeki 2 ABD gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İran, Ürdün'deki Amerikan üssüne misilleme saldırısı düzenlediğini de açıkladı. Ürdün, İran'ın 20 balistik füze ateşlediğini duyurdu. Bunların 18'inin önlendiği, ikisinin de açık alana düştüğü belirtildi. Ayrıca Bahreyn'de de eş zamanlı patlama sesleri yükseldi. ...12 ülke İsrail'e karşı harekete geçti. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke... ...Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Amerika Birleşik Devletleri ise Filistinlerin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik ticari kısıtlama uygulamasına katılmayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya'ya hareketinden önce gazetenin sorularını yanıtladı. Rubio'ya Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillerle ticareti kısıtlama kararı alan İngiltere

0: dahil 12 ülkenin tutumu soruldu. ABD'li bakan Washington'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlerin topraklarını gasp eden İsraillerle ticaret yapmaya devam edeceğini söyledi. Açıkçası İngiltere'nin yaptığını yapmayacağız dedi. İsrail ise İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına misilleme olarak Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ayrıca İngiltere'nin ABD öncülüğünde Gazze için yürütülen koordinasyon misyonuna katılımına izin verilmeyeceğini ve İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin yönetim güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Turizmden iki farklı haber aktaracağız şimdi sizlere. İlk olarak Japonya'dayız. Japonya'da aşırı turizme karşı kiralık evlere kısıtlama geliyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan turist yoğunluğu ve yerel halktan gelen şikayetler nedeniyle kısa süreli kiralık konutlara kısıtlama getirilecek. Yaklaşık 2000 kiralık konutun etkilenmesi beklenen düzenlemeyle yerleşim alanlarında ve okul ve kültürel mirasların yakınında kısa süreli konaklamalar yasaklanacak. Yıllık kiralama süresinin de 180 günden 120 güne düşürülmesi planlanıyor. Kararın alınmasında gürültü, çöp, sigara yasağı ihlalleri ve özel mülke izinsiz girişlerle ilgili bir yılda gelen binden fazla şikayet etkili oldu. Japonya, aşırı turizmin etkilerini azaltmak amacıyla Kyoto ve Fuji Dağı gibi yoğun turistik bölgelerde de buna benzer kısıtlamalar uyguluyor. Girit'te kalan İngiliz turist sivrisinek ısırıkları nedeniyle parasının iade edilmesini istedi. Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda Girit adasındaki Hanya kentinde bir otelde konaklayan İngiliz turist sivrisinek ısırıklarını gerekçe göstererek otelden ayrıldı. Bacağındaki ısırıkların fotoğrafını yetkililere gönderen turist yaşadığı durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini ve tatilinin mahvolduğunu savundu. İngiliz tatilci konaklama ücretinin tamamının ya da bir kısmının kendisine iade edilmesini istedi. Sivrisinek ısırığı sebebiyle para iadesi istenmesi ise bölge yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileri tarafından sıra dışı bir olay olarak değerlendirildi. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye hep konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde onun siyasal anlamda temsilcisi DEM Parti vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfus, genç nüfusa sahip. Türkiye işte, ya hayır efendim, Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak fiyatlar açıklandı. Tost ve ayran 130 liradan, tavuk döner 145 liradan satılacak. 4 çeşit tablet yemeği fiyatı ise 285 lira olacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinin fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarihe göre geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Kantinlerde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olurken yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satışa sunulacak. Okullardaki tablet yemeklerin yeni dönem fiyatları da açıklandı. Buna göre 3 çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak. Kantin fiyatları özellikle çocuğunun günlük beslenmesini okuldan karşılamak durumunda olan aileler açısından eğitim giderlerinin yeni bir kalemini oluşturuyor. Eğitim Sen'de çocukların beslenme hakkının ailelerin ekonomik durumuna bırakılmaması gerektiğini belirterek tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. Sendikanın yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde bu talebin yanı sıra okullara yeterli kamu bütçesi ayrılması ve kadrolu temizlik personeli istihdam edilmesi de öne çıkıyor. Eğitimsen bazı okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunmadığını, geçici istihdam modellerinin kalıcı çözüm olmadığını savunuyor. Yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde de her okulun ihtiyacına göre kadrolu ve güvenceli yardımcı personel istihdam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sendikanın bir diğer temel talebi ise öğrencilerin beslenmesine ilişkin. Eğitimsen, okulu öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilere ayrım yapılmaksızın günde en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını istiyor. Eğitim İşte yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin beslenme sorununa dikkat çekerek okullarda tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi talebini sürdürüyor. Sendika, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmeye erişebilmesi için okul yemeklerinin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Eğitim İş, beslenmenin ailelerin ekonomik imkanlarına bırakılmaması ve her öğrencinin okulda sağlıklı bir öğüne erişebilmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise yeni tarife ilişkin açıklamasında kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını belirterek genel toplamda %6,8 oranında artış yaptıklarını söyledi. Osmanoğlu yapılan artışı cüzi olarak nitelendirdi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl 90 lira olan tost ve ayranın birlikte fiyatı 130 liraya yükselirken tavuk döner 145, simit 30, açma ve poğaça 35, yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda 3 çeşit yemeğin fiyatı 245, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Kantin fiyatlarının özellikle çocuklarının günlük beslenmesini okuldan karşılayan ailelerin eğitim giderlerini artıracağını dikkat çeken, Eğitimsel ve Eğitim İş tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. İstanbul Kantinciler Odası ise yeni tarifede genel toplamda %6,8 oranında artış yapıldığını ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında sınırlı bir artış olduğunu savunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 futbol sezonunun henüz başında teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya başladı. Süper Lig'de Mirel Radoy ve Fatih Tekke ile yollar ayrılırken 1. Lig'de ise Bülent Korkmaz görevinden ayrılan son isim oldu. Yeni sezonun başlamasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen teknik direktör değişiklikleri gündeme geldi. Süper Lig'de ilk ayrılık Gaziantep FK'da yaşandı. Rumen teknik direktör Mirel Radoy 31 Ağustos'ta kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Sezonu Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK, Eyüpspor'u mağlup etmiş, 3. haftada ise Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmişti. Radoy bu sezon takımın başında 3 lig maçında 4 puan toplamıştı. Radoy'un ardından Trabzonspor'da da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Tekke, Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi playoff rövanşının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Bordo Mavili yönetim ilk etapta istifayı kabul etmedi. Tekke, Ahmetspor karşılaşmasının ardından yapılan görüşmelerin sonrasında ise 1 Eylül'de kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Birinci Lig'de son ayrılıksa Antalyaspor'da gerçekleşti. Sezon başında göreve getirilen Bülent Korkmaz, 7 Eylül'de Kırmızı Beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Böylece yeni sezondaki ilk 4 haftanın ardından Süper Lig ve 1. Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 3'e yükseldi. Teknik direktör değişikliklerinin ilerleyen haftalarda artıp artmayacağı ise merak konusu. 2026-2027 futbol sezonunun henüz ilk haftalarında Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör değişiklikleri başladı. Süper Lig'de Gaziantep FK'da Mirel Radoy ve Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılırken 1. Lig'de Antalyaspor'un Bülent Korkmaz'la yollarını ayırmasıyla birlikte bu sayı 3'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da arttı. TUSAŞ Ar-Ge harcamasıyla zirvede yer aldı. İstanbul'da aile hekimliklerinde yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne 14.381 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,17 düşüşle 14.381 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,16, holding endeksi %0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,69 ile madencilik, en çok gerileyen de %3,03 ile bilişim oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 48,47, euro 56,45 liradan satılıyor. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalar yapay zeka iyimserliğiyle Orta Doğu riskleri arasında yön arıyor. Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasına karşın yapay zeka iyimserliği küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor. İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası ve önemli diğer stratejik noktalardan Kask kentinde bazı yerlerin hedef alındığı haberleri enerji arzına yönelik endişeleri de arttırdı. Bölgede gerginleşen jeopolitik hava, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden olurken Brent petrolün varil fiyatı $100 seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarının artması küresel çapta enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi. Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlenirken Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı üzerindeki olumsuz etkileri piyasaların odağındaydı. Devam eden enflasyon riskleri bölge piyasalarının seyrinde önemli bir rol oynarken Avrupa Merkez Bankası enflasyonist baskıların gölgesinde bu yılın ikinci faiz artırımına hazırlanıyor. Bankanın yarın gerçekleştirilecek toplantıda 3 temel faiz oranını 25'er baz puan artırması beklenirken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının tonu piyasaların odağında yer alacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırım adımı öncesinde euro dolar karşısında güçlendi. Euro dolar paritesi %0,1 artışla 1,1630 seviyesinde bulunuyor. Asya borsalarında da karışık bir seyir hakimken Çin'de enflasyon verileri açıklandı. Ülkede tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık %0,8 artarken üretici fiyat endeksi yıllık %3,8 yükseldi. Orta Doğu'da yoğunlaşan saldırıların petrol tedariki risklerini artırması bölge piyasalarında risk algısını artırsa da yarı iletken sektörüne yönelik yatırımcı talebinin sürmesi piyasaları destekledi. Japonya Merkez Bankası'na dair şahin tahminlerin gücünü koruması ve Japon hükümetinin müdahalesiyle Japon yenindeki değerlenme sürüyor. Dolar yen paritesi %0,4 düşüşle %53,3 seviyesinde bulunuyor. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %2,31 yükselerek 100,19 dolar oldu. Batı Teksas Rühan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı 94,85 dolar olarak belirlendi. Altının onsu da 4400 dolardan işlem görürken gram altın 6858 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 11214 liradan, Cumhuriyet altını ise 44719 liradan işlem görüyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da arttı. İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,15 yıllık %28,33 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,28, işçilik endeksi %0,92 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,13, işçilik endeksi %30,51 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi de Temmuz'da bir önceki aya göre %1,08 geçen yılın aynı ayına göre de %28,37 artış kaydetti. TUSAŞ Ar-Ge harcamasıyla zirvede yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Ar-Ge harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 araştırmasında zirvedeki yerini korudu. Turkish Time tarafından bu yıl 13. kez hazırlanan araştırma Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirketle Ar-Ge merkezlerine sahip şirketlerin 2025 yılı verileri üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmaya göre 500 şirketin toplam Ar-Ge yatırımı 257 milyar 875 milyon liraya ulaştı. Şirketlerin Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, patent, faydalı model, tasarım tescili ve marka verilerinin incelendiği araştırmada TUSAŞ 65 milyar 207 milyon 978 bin 740 liralık Ar-Ge yatırımıyla liderliğini sürdürdü. TUSAŞ bir önceki yıla göre Ar-Ge harcamasını %26,6 arttırdı. Araştırmanın faydalı model tescili kategorisinde de TUSAŞ zirvede yer aldı. TUSAŞ'ın 2025 yılı içerisinde aldığı 43 faydalı model tescili dikkat çekti. TUSAŞ 66 patentle patent sıralamasında da 4. sırada yer aldı. 8 ay... Yılın 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 673.085 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre kaçakçılıkla mücadelede 1 Ocak 31 Ağustos 2025 döneminde 22.072 operasyon gerçekleştirilirken bu yılın aynı döneminde operasyon sayısı 5.634 artarak 27.706'ya yükseldi. 1 Ocak 31 Ağustos 2025 arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 31.353 olurken bu yıl aynı dönemde 35.950 şüpheli gözaltına alındı. Bu yıl 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 4 milyar 562 milyon liralık vergi kaybı önlenirken 673.085 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. İstanbul'da aile hekimliklerinde yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu. İstanbul'da bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen yaklaşık 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde yapıldı. Aile hekimleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyon kişi MHRS'ye başvurmadan doğrudan hastanelerde uzman hekim randevusuna yönlendirildi. Kentte aynı dönemde yapılan 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde gerçekleştirilmesi birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplam sağlık hizmetleri içindeki payını ortaya koydu. Hava yoluyla 8 ayda 167,5 milyon yolcu seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 167 milyon 552 bin 966 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 144 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 643 bin 496 olarak gerçekleştiğini ifade ederek Ağustos ayında havalimanlarımızdaki direkt transit yolcularla birlikte toplam 28 milyon 794 bin 764 yolcuya hizmet verildi dedi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
0: enerjiniz seydi.
3: Saatler 11.50. Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Almanya'da doğalgaz depolarında seviyenin azalması arz güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye, toryumun nükleer teknolojide kullanımı için Danimarkalı şirketle işbirliği yaptı. Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'la başı dertte olan Grönland'da kritik mineral ve yenilenebilir enerji üretimini geliştirmesi için 200 milyon euro sağlayacak. Ayrıntılar bültenimizde. Almanya'da doğal gaz depolarında seviyenin azalması arz güvenliğini tehdit ediyor. Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranlarının tarihi dip seviyeleri gerilemesi yaklaşan kış dönemi öncesinde arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Almanya Gaz Depolama Girişimi tarafından başkent Berlin'de yayınlanan son gaz senaryoları raporuna göre ülkedeki depolama tesisleri Eylül ayına %53 doluluk oranıyla girdi. Son 15 yılın en düşük Eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçen bu oran geçen yılın aynı döneminde %71 seviyesindeydi. Raporda kış sezonunun resmi başlangıcı olarak kabul edilen 1 Kasım 2026'ya kadar teknik olarak %77'lik bir doluluk seviyesine ulaşılmasının hala mümkün olduğu ancak bunun gelecek 2 ayda geçmiş 3 ayın toplamından daha fazla gazın depolanması gerektiği vurgulandı. Türkiye, toryumun nükleer teknolojide kullanımı için Danimarkalı şirketle işbirliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Danimarka merkezi Copenhagen Atomics ile nükleer enerjinin ham maddelerinden biri olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasına imkan sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptıyla Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirmesine yönelik yerli sanayi ve teknoloji paydaşlarıyla araştırmacıların sürece dahil edilmesi sağlanacak. Çalışmaların öncelikli başlıklarından birine toryumun yeni nesil nükleer reaktör teknolojilerinde ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte Türkiye'de üretilmesine yönelik Ar-Ge ve projelendirme faaliyetleri oluşturacak. Bu doğrultuda nükleer yakıt standartlarını karşılayan toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi ve Türkiye'nin bu alanda uluslararası çapta etkin bir tedarikçi konumuna ulaşması hedefleniyor. Trump'ın Grönland'ın sahip olma talepleri Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. Grönland'ın gayri safi yurt içi hasılasının %8'i oranında destek fonu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun bir süredir Grönland'ın ABD'ye verilmesi ve sahip olduğu zenginliklerin kullanıma sokulması gerektiği yönündeki açıklamaları sonunda Avrupa Birliği harekete geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ı gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında Avrupa Birliği ile bağları güçlendirme kampanyasının bir parçası olarak Grönland'ın kalkınması için 200 milyon euro tutarında bir taahhütte bulunduğunu açıkladı. Söz konusu mali yardımın kritik madenlerin çıkarılması, yenilenebilir enerji sistemlerinin inşası ve uydu iletişim alanlarının geliştirilmesinde kullanılacağı belirtildi. Yatırımın Grönland'ın yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %7 ila %8'ine denk geldiği tahmin ediliyor.

0: Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrine noktalayalım. Brent petroldeki fiyatlarda dalgalanmalar hala sürmekte. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,49 dolardan işlem görüyor. Dün 99,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,6 yükselerek 99,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rıhan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 94,34 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri. Sputnik özel haber.
0: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz Harekatı 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlandı. Üzerinden tam 104 yıl geçen bu tarihi gün, bağımsızlık uğruna verilen kavganın en büyük sembollerinden biri olarak tarihteki yerini koruyor. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan güçlerince işgal edilmesine başlayan bu kara gün, aynı zamanda milli mücadelenin başarıyla tamamlanmasına giden sürecin önemli ayaklarından biri oldu. Yıllar süren zorlu muharebelerin ardından 26 Ağustos 1922'de şanlı Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınması üzerine Mustafa Kemal Paşa ordulara tarihi "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdi. Bu emrin ardından Türk birlikleri Ege'ye doğru adeta fırtına gibi esti. 2 Eylül'de Uşak'a girildi ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanı General Nikolaos Trikoupis tutsak edildi. Yunan birlikleri yurttan kaçarken birçok sivilin de ölümüne sebep olsa da Türk ordusunun tarihi yürüyüşü durdurulamadı. 9 Eylül 1922 sabahı birlikler İzmir'e girdi. Bornova üzerinden Halkapınar'a ilerleyen Yüzbaşı Şerafettin komutasındaki süvariler, pencerelerden açılan hain ateş sonucu Bekiroğlu Mehtar'ı Arslan Hakkı, Seyit Mehmet ve Ahmet'i şehit verdi. Göğsünden yaralanmasına rağmen yılmayan Yüzbaşı Şerafettin, konaktaki hükümet konağına ulaşarak al bayrağı balkona çekti ve İzmir'in kurtuluşunu duyurdu. 10 Eylül sabahı şehre giren Başkomutan Mustafa Kemal, hükümet konağı balkonundan halkı selamlayarak bu büyük zaferi millete mal etti. 18 Eylül'e kadar süren takip harekatıyla Batı Anadolu Yunan birliklerinden tamamen temizlendi. Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini kanıtlayan bu zafer, Mudanya Ateşkes Anlaşması'na giden süreci başlattı ve Türkiye, 24 Temmuz 1923'te imzaladığı Lozan Barış Anlaşması'yla bağımsızlığını tüm dünyaya tescil ettirdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla muazzam bir zafere dönüştü. Üzerinden 104 yıl geçen bu kutlu gün, milli mücadelenin zafer tacı ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en coşkulu sembolü olarak tarihteki yerini koruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye'nin 3 ilinde alevlerle mücadele sürüyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Fethi Kabir kararı verildi. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye'nin 3 ilinde alevlerle mücadele sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Fethi Kabir kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kozinoğlu için Fethi Kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre kaçakçılıkla mücadelede 1 Ocak-31 Ağustos 2025 döneminde 22.072 operasyon gerçekleştirilirken bu yılın aynı döneminde operasyon sayısı 5.634 artarak 27.706'ya yükseldi. 1 Ocak-31 Ağustos 2025 arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı ise 31.353 olurken bu yıl aynı dönemde 35.950 şüpheli gözaltına alındı. Bu yıl 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 4 milyar 562 milyon liralık vergi kaybı önlenirken 673.085 litrede sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. İstanbul'da aile hekimliklerinde yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu. İstanbul'da bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen yaklaşık 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde yapıldı. Aile hekimleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyon kişi de MHRS'ye başvurmadan doğrudan hastanelerde uzman hekim randevusuna yönlendirildi. Kente aynı dönemde yapılan 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde gerçekleştirilmesi birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplam sağlık hizmetleri içindeki payını ortaya koydu. Spor. Arda Güler Real Madrid formasıyla sergilediği etkili performans karşılığını almaya başladı. Milli futbolcu UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü. Arda Güler ödülünü Real Madrid'in efsane isimlerinden Luis Figo'nun elinden aldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'de karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu 28, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık, İzmir 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Van 23, Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece olacak.
2: Ekonomi.
1: Sosyal medya platformu X içerik üreticileri için yürürlükte olan gelir paylaşımı modelini tamamen sonlandırarak özgün içerik ödülleri programını attı. Şirketin duyurusuna göre gerekli uygunluk kriterlerini karşılayan üreticiler programa doğrudan içerik üretici stüdyosu üzerinden başvuru yapabiliyor. Mevcut gelir paylaşımı programı kapsamındaki son ödeme 11 Eylül Cuma günü hesaplara yatacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.527 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.876, çeyrek altın 11.220, tam altın 44.715, ata altını ise 45.483 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortası programıyla devam edecek.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Takvim yaprakları 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde İzmir'in üzerine sadece yeni bir gün değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin imkansızı başardığı o büyük rüya doğuyordu. Kordon'da rüzgar başka bir türlü eser o gün. Denizin tuzlu kokusuna mavilik değil, özgürlüğün en saf halisiner. Çünkü bu zafer sadece düşmanın bu topraklardan sökülüp atılışı değil, esarete boyun eğmeyi reddeden bir halkın anıtıdır. O anıtın baş mimarı ise hiç şüphesiz, hiç kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kocatepe'nin kıraç topraklarından İzmir'in zeytin kokulu yollarına kadar uzanan o yorulmak bilmeyen yürüyüş, yalnızca bir askeri dehanın değil, bir milletin inanç destanıdır. Mustafa Kemal Atatürk, cephede mermi taşıyan anıların şalındaki duada ne kadar pay sahibi ise, İzmir'e ilk giren süvarinin atının nal sesinde de o kadar yürektir. O, tarihin akışını değiştiren gözleriyle sadece ufku değil, bu milletin geleceğini görmüştür. Çünkü bu zafer kolay kazanılmamıştır. Doğatepe'den Afyon'a, Sakarya'dan İzmir'e kadar her karış toprak, yazılmamış hikayelerin, yarım kalmış sevdaların ve gencecik fidanların omuzlarında yükselmiştir. Adı anılmayan neferler yorgun ayaklarıyla yolları aşarken akıllarında tek bir şey vardır: ya istiklal ya ölüm. İşte bu yüzden 9 Eylül takvimde sıradan bir yaprak değildir. Bir ülkenin yeniden nefes alışıdır. Bir şehrin gözyaşlarını denize akıtıp gülümsemesidir. İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açtığı o 9 Eylül sabahının sönmeyen ateşiyle selam olsun o büyük mücadeleye, o eşsiz lidere ve bu toprakları bize vatan kılanlara.

0: düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin, reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin, reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun, önergesi verildi, reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi, reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın, reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi, reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin, reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın, reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun, reddedildi. Haber bu kadar.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar, beyler, devam ediyoruz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan stüdyoda çok güzel bir hanımefendi ama gerçekten bir sanatçı konuğum olacak. Sevgili Çimen Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, Türk halk müziğinin sevilen seslerinden bir tanesi. Çok ciddi bir repertuarı var hanımlar, beyler. Birazdan radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesaj var. 9 Eylül 1922 milli mücadelenin zaferle taşlandığı gün olarak nitelendirdi ve İzmir'in elbet Türk yurdu olsun dedi değerli dinleyiciler. Hızlandıralım istiyorum. Hızlıca başlıkları geçelim istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim camiasına PISA tebriği vardı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 verileri açıklandı. Türkiye açıklanan verilere göre OECD ülkeleri arasında puanı en fazla artan ülke oldu. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Erdoğan da tebrik mesajı yayınladı ve başarılı emeği geçen öğretmen ve öğrencileri, velileri kutladı değerli dinleyiciler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları da ortaya çıktı hanımlar, beyler. Şimdi bir çay bahçesi. Çay bahçesinde değerli dinleyiciler, gizli kamera skandalı. Erkekler tuvaletine yerleştirilen gizli kamera değerli dinleyiciler, canlı izleme düzeneği bulunmuş daha doğrusu. Canlı izleme giriyor, bir de izliyor. Kimse artık. Manisa'da bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edildi. Polis ekipleri düzeneye el koydular. Şüphelileri ya da şüpheliyi bilmiyorum yakalamak için çalışma başlatmışlar. Kimin yerleştirdiği araştırılıyor kıymetli dinleyiciler. Ama bulurlar yani o düzeneyi kuran, izleyen, nereden izliyorlar değil mi? Yani şey, sistem gelişmiş vaziyette yani. O göz işareti ne? bu ne yani, bu işaretle düzenek kurmuş delikten izlememek için. Neler duyuyoruz ya gerçekten. Demiştim diyeyim. Hani genelde demiştim demeyeyim derler ya. Yok, ben demiştim. Üsküdar Belediyesi, kıymetli dinleyiciler, AK Parti'ye geçti biliyorsunuz. Seçimin 4. turunda AK Parti MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin adayı Sibeltan Çetinkaya 19 oyda kalmıştı. Kıymetli dinleyiciler, Özgür Çelik dün sert açıklamalarda bulundu. Tehdit iddiasına, onun o sert açıklamalarında bazı iddiaları vardı. İşte birilerinin tehdit edildiğinden bahsetti Özgür Çelik ve meclis üyesi ifadeye çağrıldı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti

0: diye geçen Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ayhan Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti dediği yönündeki iddiaları üzerine resen soruşturma açıldı. Meclis üyesi Aydın'ın ifadeye hazır edilmesi istendi. Değerli dinleyiciler, dünkü açıklamaları sert açıklamalardı, onu da söyleyelim. Bu arada Yeni Parti'den bu Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi sonrası, yani Cumhur İttifakı'na geçmesi sonrası daha doğrusu 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar'da miting yapılması kararı. Ses kimin? Zeynel Emre'nin tepki sesi varmış. Peki bir dinleyelim. Simge bir dinletsin bize, sonra devam edelim. Bu arada hatırlatayım. 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar'da miting yapma kararı aldı Yeni Parti. Bir duyalım bakalım Zeynel Emre ne demiş.
1: Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel güneş motel diyorlar ya, bin beteri tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
0: Evet, Zeynel Emre'nin değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama, kıymetli dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, Yeni Parti cumartesi günü 12 Eylül cumartesi akşamı bu yaşananlar sonrasında Üsküdar'da miting yapma kararı aldı. Simge şimdi bizi ses daha dinleyecek. Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları var, onu da duyalım bakalım Simge.
2: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdar'lara yaşattıklarını Üsküdar'lılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
0: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında, radyonuz Radyo Sputnik'te. Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tunç Soyer, İzmir eski belediye başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Soyer'e 6 yıla kadar hapis talebi var. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla 7 yıldır tutuklu bulunan isim. Diyarbakır, eski Diyarbakır Büyükşehir Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi hanımlar beyler. Şimdi Sosyal medya eş genel başkanım, teşekkür ederim. Sosyal medya fenomeni değerli dinleyiciler, Vanlı Kara Haydar kara paradan tutuklandı. Bu dün görüntüleri yayınlanmıştı. Hani çok para takılmıştı ya, dün aktardık o haberi ondan sonracıma. Şey olmuş, açıklamalarında şey demiş. Düğün ve nişandaki lüks harcamaların kendisi ve eşi Çağla Tançalan'ın sanal medya üzerinden elde ettiği reklam ve sponsorluk geleneğiyle karşılandığı, hatta şöyleymiş, düğündeki altınların emanet olduğunu ve daha sonra kuyumcuya iade edildiğini öne sürmüş. Değerli dinleyiciler, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Kıymetli dinleyiciler, öyle bir şey oluyor mu ya? Ödünç altın oluyor mu kuyumcuya gidiyorsun? Öyle bir şey var mı? Sevgili dinleyiciler, var mı öyle bir şey? Var. Ne? 30 kilo altını kimse vermez diyor Öznur. Öyle yani şimdi ödünç. Neyi? Ha, gram altını ödünç veriyorlar da. Ben şey, bak Kemal'in dediği doğru. Ben onun çünkü görmüştüm. Hani imitasyon, çok benzer altınlar falan kullanılıyor. Onlar kiralanıyor ediyor falan filan değil mi? Ya da bir yerlerden alınabiliyordur, bilmiyorum. Öyle bir şeyler herhalde yapıyorlar değerli dinleyiciler. Bu arada Suriye'nin İdlib kentinde bir patlama. Suriye basını patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuş. Bir son dakika gelişmesi görüntüleri de var İdlib kentindeki bu patlama sonrasında. Neyse devam edelim, ama bunu dün demiştik. Yani Ekonominin sıkıntılı olduğu bir süreçte, insanların derdinin çok olduğu bir dönemde böyle düğünler, şaşalı düğünler yapmak gerek yok. Ha, ona bakarsanız diyeceksiniz ki Okan Bey diziler de var. Var. Dizilerde de öyle mesela. Öyle şeyler empoze ediliyor ki insanlara, bizlere. Ben izlemiyorum ya. Televizyon dizilerinden çok sıkıldım gerçekten. Bir arkadaşımız işte sevgili Selin Genç Erol, ATV'deki bir dizide biliyorsunuz rol alacak. O da çok seviyorum kendisini. Ondan sonracığıma harika olacak dedi. Çok şaşırtacağım Okan dedi. Ona bir bakarım yani. Ama onun dışında böyle ekran karşısına geçip saatlerce böyle dizileri izlemek falan, öf diyorsun. Yani hakikaten öf diyorsun. Şimdiki Türker Ertürk hakkında tutukluluğa devam kararı geldi. Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Emekli Amiral Türker Ertürk, değerli dinleyiciler, ilk duruşmasına çıktı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Bak arkadaşlar, İstanbul'da yaşayan biri, tamam mı? İstanbul'dan taşınmış. Taşınınca da İstanbul'da gittiği yer, bu arada Sakarya, iki yer arasındaki farkı, ekonomik farkı ortaya çıkarmış. Kârı ne kadar olmuş biliyor musunuz? İstanbul'dan Sakarya'ya gidince aylık 63.310 lira kâr yapmış. Şöyle. Bak söyle. Bir dakika dur ya. Heyecanlandırma beni ya. Simge. İstanbul'da market harcaması 37.710 lira. Kira ve aidat 74.000 TL. Kira ve aidat. Akaryakıt 9.000 TL para ödüyormuş. Sakarya'ya gidince market harcaması 22.400'e düşmüş. 37.700'den. Kira 35.000'e düşmüş. Akaryakıtı sıfır. Niye sıfır? Toplam tasarrufu 63.310 lira olmuş. Şimdi burada İstanbul'daki yoğun trafikte işte harcanan saatler orada kalmıyor. Hem ruhsal bir rahatlık yaşıyor. Bir de akaryakıt neden sıfır? Muhtemelen çalıştığı yere falan herhalde yakın. Yürüme mesafesinde olduğu için akaryakıt önemli. Yol parası da önemli, öyle değil mi? Şimdi yol parası çok para değil mi yani? Bir işe gidiş geliş aylık bilmiyorum ne kadar. Ben duymuyorum Kemal'i, bir duysam Simge. Toplu taşıma da pahalı, doğru söylüyorsun. Bence de. Bence adam haklı. Adam haklı. Yalnız şimdi Kemal'in tavrıyla dalga geçiyor Simge. Kemal çünkü hakikaten hani bu konuda nasıl bir hepimizin iç yarası varsa öyle. Çok pahalı ya. Ulaşım da öyle yani. Hayret bir şey. Elimin tersiyle gibi böyle bir şey, adı neydi Simge, canımız bizim. Seviyoruz onu ya, Allah, seviyoruz. Yıkıldı şu an, bildiğin yıkıldı, Kemal'e doğru yıkıldı. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. İstanbul Esenler'de 70 okula kamera sistemi kurulmuş. Okulun binaları, bahçeleri ve çevresindeki sokaklar 7/24 izleniyor. Olası olayların önüne geçilmesi hedefleniyor. Hanımlar, beyler, devam edelim. Başka ne var? Aa bak. Yapay zeka araştırmacısı şöyle bir şey demiş. Yapay zekayı geliştiren insanlar bunun 10 yılın sonunda hepimizi öldürebileceğine denlikle inanıyorlar demiş. Bir dakika dur, unutma. Son 3 yılını OpenAI ve nerede araştırmalar yapıyor? Bir şirkette araştırmalar yaparak geçirmiş. Hiçbir şirket sorumlu davranmıyor demiş. Doğrudan kendi kendini geliştiren süper zeka, doğru hızla süper zekaya doğru koşuyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar demiş. Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin demiş. Yapay zekanın gücünden bahsediyor. Bakar mısınız olaya ya? Vallahi çok fena. Hanımlar beyler, İstanbul'da gel gelelim bu habere. Biraz can sıkıcı bir haber ama bahsetmek lazım. İstanbul'da otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Öykü Dinç'in ailesinden otomobilin hasar bedeli faiziyle istenmiş, biliyor musunuz? Evet, istenmiş. Sigorta şirketi aileden 63.000 TL tutarındaki icra talep ediyor. Ailenin itirazı ve sosyal medyanın tepkileriyle ne yapıyorlar? Geri çekiliyorlar. Baba buna tepki göstermiş. Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden tahsil etmek istediler demiş hanımlar beyler. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin vicdanı ne ara bu kadar kurudu, bu insanlık ne ara bu kadar bitti sevgili dinleyiciler. Haberi okuyoruz, Artık gerçekten midemiz kaldırmıyor, biliyor musunuz? Hakikaten kaldırmıyor ya. 14 yaşındaki bir çocuk, gencecik bir evlat sevgili dinleyiciler. Trafikte can veriyor ve ailesi evlat acısıyla kavruluyor. Ocakları sönmüş, kahroluyorlar bu insanlar. Evlatları yok, kendileri kötü durumdalar. Ve ondan sonra sen kalkıyorsun bu insanlara taziye dilemek yerine kapılarına icra kağıdını gönderiyorsun. Neymiş efendim? Çocuğa çarpan o aracın hasar bedeliymiş, masrafıymış, faiziymiş. Bir şey söyleyeyim mi? Vicdansızlığın da bir sınırı olur ya, burada yok. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyeceğim ama yazıklar olsun gerçekten. Daha ortada mahkeme yok, karar yok, kusur tespiti yok. Bunlar hesap kitap peşindeler, biliyor musunuz? Sanki suçlu olan 14 yaşındaki hayattan koparılan öyküymüş gibi bir de utanmadan babasından kalkıyorlar. Kıymetli dinleyiciler, aracın şeyinin hasarı ile ilgili olarak para istiyorlar. Utanmazlığın dik alası, hangi hukuka, hangi ahlaka, hangi vicdana sığar Allah'ını seversen ya. Neyse ki tepkiler büyümüş, sosyal medyada tepkiler olmuş, sesler yükselmiş. Ondan sonra tırnak içinde o sigorta şirketi pısmış, geri adım atmış. Tabi yiyorsa arkasında dursanıza, kararınızın arkasında dursanıza yiyorsa. Yemedi. Sosyal medyaya kalkıyor ve aile, değerli dinleyiciler, parayı ödemek zorunda kalmıyor. Yazıklar olsun ya, gerçekten. Sadece ve sadece bunu söylemek lazım. Yazıklar olsun. Şimdi Konya'da, değerli dinleyiciler, Konya Meram'da yol verme kavgasında elinde sopasıyla diğer sürücünün üzerine doğru yürüyor biri. HD isimli bir şahıs ve polisin gece operasyonuyla yakalanıyor. Tam 380 bin TL idari para cezası uygulanmış. Sürücü belgesine 60 gün boyunca el konulmuş ve otomobilde 60 gün trafikten men edilmiş. Kıymetli dinleyiciler, eline aldığı bir sopayla trafikte tartıştığı kişinin üzerine yürüyen, onu dövmek üzere giden, ona şiddet uygulamak üzere giden kişinin kıymetli dinleyiciler başına gelenler. Şimdi OpenAI dedik ya, bir tebrik göndermiş, o da kime? Levent Alpöge'ye. Şöyle ki, 1992 yılında New York'ta doğuyor. Harvard Üniversitesi'nde matematik bölümünden değerli dinleyiciler en yüksek onur derecesiyle mezun oluyor. Eğitimi sırasında lisans öğrencilerine verilen en önemli matematik araştırma ödüllerinden biri olan Frank ve Brani Morgan ödülünü kazanıyor. Ondan sonra bir problemin çözümünde önemli bir parça, bir çalışma yapıyor. Orada yer alıyor. 2020'de matematik doktorasını tamamlıyor. 2021-25 yıllar arasında Harvard Üniversitesi'nde genç araştırmacı olarak görev yapıyor. Matematik alanında da en az 6 akademik ödül kazanıyor. OpenAI çözümünü açıkladığı 90 yıllık, değerli dinleyiciler, probleme yönelik çalışmalarda önemli bir sonuç elde etmiş. Özellikle 2024 itibariyle araştırmalarını yapay zeka şirketi o tarihten bu yana yapay zeka şirketinde sürdürüyor. Biz de tebrik ediyoruz kıymetli dinleyiciler kendisini. Şimdi ben biraz müsaade isteyeceğim sizlerden. Bugün çok özel bir konuğum var. Kırmadı beni, sağ olsun. Çok zarif bir hanımefendi, çok kibar bir hanımefendi, değerli dinleyiciler. Sanatçı dediğimiz nedir? O büyük, içeriği büyük olan kelimeyi kendisine söyleyebiliriz. O yakıştırmayı yapabiliriz. Çünkü o gerçekten de Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, aynı zamanda bu onura layık görülmüş kendisi. Ama Türk halk müziğinin çok sevilen isimlerinden bir tanesi, bambaşka ve çok güçlü bir ses, kıymetli dinleyiciler. Sevgili Çimen Yalçın radyonuzda konuğumuz olacak. Ben onu buraya davet etmek üzere minik bir müsaade istiyorum, sonra buradayız.

0: bir şey söyleyeceğim. Anaturka veya Türk Sanat Müziği söyle. Çünkü
1: hocam ben de
0: Hüseyin Turan vals bile yaptı. Yok yok.
1: Okan'ın bende her yolu var.
2: Sıkıntı yok ama
1: türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
0: Okan konuşturma beni şimdi.
1: Şimdi tabii bizi
0: söyleyeceğim. Türk Sanat Müziği veya Anaturka söyledin mi hiç?
1: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
3: Yar diye turnam dedim. Uçup da yetmez.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan'ın bende her yolu var.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve çok güzel bir hanımefendi var stüdyoda konuğum, sevgili Çimen Yalçın, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor, güzel gidiyor.
0: İki ay tatil yapılınca güzel gider tabii.
1: Aynen, spoiler'ı keşke vermeseydim konuşurken, keşke söylemeseydim. Böyle başlamak istemezdim.
0: Ama olsun, yani sonuçta yoğun bir tempo oluyor.
1: Aynen.
0: O yoğun tempoda da tatil ister istemez, yani tatil deyince böyle hani aklımıza deniz gelir, ne bileyim doğa gelir falan, ama burada durum biraz daha farklı. Dinlenme demek daha doğru olacak herhalde.
1: Hem öyle hem de şimdi bizim yapmış olduğumuz iş biraz psikolojik bir iş ya. Yani beden bir yere kadar götürüyor sizi. Yorulsanız da götürüyor, ama kafadaki o fiziksel, psikolojik rahatsızlık, onun bitmesi lazım, rahatlaması lazım ki güzel şeyler yapabilirsiniz.
0: Müzik hakikaten ruhun gerçekten gıdası galiba, değil mi? O doğru bir şey mi?
1: Yani. Bence öyle, çünkü amatöründen profesyonele kadar herkes müzikte bir şekilde bağ kuruyor. O da herhalde onun kutsallığı ile ilgili. İyi geliyor ki kadim bir bilge, bilgelik gerektiriyor. Din, hani nasıl söyleyeyim? Geçmişten bugüne herkesin sığındığı
0: kesinlikle
1: en önemli kapılardan
0: kesinlikle
1: bir tanesi.
0: Yani bir insanın anlatamadığı şeyleri anlatabilme yolu, ya da duyduğunda hissettiği şeyler, o anki ruh halinde ihtiyacı olan şeyleri onunla tamamlıyor falan, daha birçok.
1: Müziğin sessizliği bile çok güzel. Ah, o bile çok güzel terapi.
0: Müthiş ya, gerçekten müthiş. Şimdi Bitlis Tatvan değil mi?
1: Doğum yeri sadece aslında.
0: Orada hiç yaşamadın mı?
1: Hayır, yaşamadım. Ben İzmir'de büyüdüm. Babam Ziraat Bankası'ndan emekli. Dolayısıyla işte Afyon Daskarı, Dinar depremiyle beraber bir İzmir macerası. Üniversitenin son dönemine kadar da Ege Üniversitesi mezunuyum. Devlet Türk Halk Müziği mezunuyum. O döneme kadar da hep böyle İzmir'de geçen bir gençliğim.
0: Peki,
1: var.
0: Peki şeye gittin mi hiç? Bitlis'e gittin mi hiç?
1: Bitlis'e gitmedim. Van'a
0: hadi
1: gittim.
0: Hadi işte,
1: Van'a
0: buyur
1: gittim.
0: Bakalım.
1: Van'a gittim küçücük bir geziyle. Böyle 30 saatlik bir gezi yapmıştık. Hemen pandeminin hemen öncesinde. Üç kadın böyle bir kaçıp gelmiştik. O güzel bir an olmuştu benim için. Üstünden geçtim diyelim. Kurtarayım kendimi.
0: Var mı peki planda bir Bitlis olması lazım? Bitlis'te beş minareyi söylemeyi biliyorsun ama.
1: Ama onu söylemezsem topa tutarlar, ben ne yapayım?
0: Çok iyi ya.
1: Yani şey, çok seviyorum tabii ki. Türkiye'nin her yeri çok seviyorum. Anadolu çok güzel yerleri barındırıyor. Bu sene eşimle şöyle bir şey yaptık. O iki aylık tatili anlatayım.
0: Anlatamadım. Böyle fotoğraflarda gördüm. Bu arada buradan kendisine de selamlarımı ve sevgilerimi de gönderiyorum. Sen onu anlat, ondan sonra benim soracaklarım var.
1: Tabii ki. Şöyle İstanbul'dan başlayıp Tekirdağ'dan, yani Marmara, Ege, Akdeniz, en son eş memleketi işte Antakya'da final yaptığımız bir tatil oldu. Arada da böyle tabii Yunan adalarına kaçtık geçtik. Hep böyle arabayla iki kişi, çok güzel bir
0: güzel
1: tatil
0: miydi
1: oldu. Aynen, ama hani bizim amacımız şey değil, hani gidelim dinlenelim değil. Aslında biraz işte o antik yerleri görmek bizim için çok güzeldi. Yeni bir furya başladı biliyorsunuz.
0: O tarihi dokuyu
1: çok seviyoruz.
0: Değil mi yani?
1: İkimiz de çok seviyoruz. Bir de hani şey, bir şeyleri öğrenebilmek için bir şeyleri görmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Duymak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bizim zaten mesleğimiz işitmeye ve görselliğe dayalı bir şey ya. Biraz da oralara aslında böyle değmek, dokunmak, görmek bizim için açıkçası böyle kapı açıyor.
0: Çok güzel bir düşünce.
1: Öyle
0: olmuş
1: bir gezi
0: ya
1: yaptık.
0: Vallahi
1: yani
0: çok güzel.
1: Sadece börek yemedik.
0: Pek yemiş gibi durmuyorsunuz. Şeniz Çiçekçioğlu, değil mi?
1: Aynen.
0: Sevgili kendisi de aynı zamanda müzik dünyasının içerisinde müzik öğretmeni ve bağlama çalıyor değil mi? Doğru mu?
1: Aynen. Bağlama metodu yazarlığı da yapıyor. Aynı üniversiteden mezunuz.
0: Aynı üniversiteden.
1: Aynen. O böyle bölüm bir
0: nasıl
1: birliği falan yaptı.
0: Çimen, nasıl tanıştınız?
1: Nasıl tanıştık? Yani nasıl söyleyeyim ki? Şimdi Okan abi diyorum artık.
0: Tamam, ne olur rahat
1: sınırlara
0: ol.
1: Sınırlara girdik.
0: Cansın ya.
1: Değil demeyeyim.
0: İyi ki varsın. Tabii ki rahat ol.
1: Teşekkür ederim.
0: Burası abiyle. Radyo Sputnik gerçekten çok samimi bir ortam. Dinleyicilerimiz de öyle. Ekip arkadaşlarım da öyle. Seni dinliyoruz. Sevgili Şeniz Çiçekçioğlu nasıl yaklaştı? gördü kesin aşık olmuştur.
1: Ya hayır, ben ona aşık oldum. Ya şöyle biz aslında onun abisi benim bağlama öğretmenimdi. 14 yaşında falan başlamıştım işte, sağ olsun. Benim büyük abim
0: sana 11 yaşında pardon 14 yaşında bağlama hediye etti değil mi sana?
1: O kendi öz abim bana hediye,
0: sana hediye etti.
1: Sonrasında ben onun abisinin kursa gittim. Verdiği bir bağlama eğitim merkezine gittim ve böylece bir bağlama çalmaya başlama da devam etti. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanacaktık. Tabii Şeniz Antakya'da yaşıyor. Ben İzmir'de yaşıyorum. Tabii zor dönemler de geçiriyoruz. Aileyle ilgili kayıplar var. Bende de var, onda da var. Bir şekilde uzaktı okullarda. Dedik ki hani gitmeyelim. Ben de erteledim, o da ertelemiş. Yoksa daha erken buluşacakmışız. Antakya'dan gelecekmiş. Sonra tesadüfen Konak Meydanı bilirsiniz. Sel Kulesi'ni.
0: Evet, evet. Meşhur.
1: Aynen. Benim hocamın yani Şeniz'in abisinin ders verdiği bir müdür var. O da Şeniz ve ablasını işte İzmir gezisi yaptırıyor falan. Orada fotoğrafını çekerken ben de Engin Hoca'yı görüyorum, selam veriyorum falan. Sonra Şeniz'le göz göze geldik. O kadar yani.
0: Vay, ilk görüşte
1: aşk. Tanımıyoruz birbirimizi.
0: İlk görüşte aşk.
1: Aynen
0: mı?
1: Öyle. Allah ve Allah. 19 yıl oldu, bu sene 20
0: maşallah
1: olacak.
0: Maşallah ya, maşallah ya. Aynen. Allah nazarlardan saklasın. Daimi etsin diyelim. Evlenme teklifini nasıl yaptı?
1: Evlenme teklifi yapılmadı.
0: Yapılmadı
1: yok,
0: mı?
1: Yok, ben de yapmadım, o da yapmadı.
0: Ciddi misin?
1: Böyle ama şeyler de gerek ama yok ki.
0: Yok mu diyorsun?
1: Yok tabii ki.
0: Abi yok ya. Sevgili Şeniz'e buradan.
1: Yok. Hayır, vallahi gerek yok. Yani yüzüğümün içinde de şey yazar benim. Onunkinde de aynı şekilde. İlk çıktığımız tarih yazar. 6 Ekim 2006.
0: Ay ne güzel.
1: Başka
0: ya.
1: Başka bir günü kutlamıyoruz. O gün bizim için böyle.
0: Ciddi
1: güzel.
0: Ciddi misin ya? Evet. Ay ne güzel.
1: Birbirimizi
0: ya.
1: Gördüğümüz gün yani.
0: Gerçekten, gerçekten çok güzel. Buradan da kendisine bir kez daha selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili Çimen, Deng Bej torunu, doğru mu?
1: Aynen.
0: Ne demek bu diye şöyle bir baktım ben. Mesela diyor ki Deng söylemek, pardon.
1: Ses
0: ve söylemek kelimelerin birleşimiyle oluşuyor. Deden mi bu arada?
1: Dedem fakat dedem 70'li yılların sonunda vefat etti.
0: Allah
1: ben 87
0: eylesin.
1: Aynen, teşekkür ederim. Ben 87 doğumluyum. 87 10 Aralık doğumluyum. Dolayısıyla biz hiç yan yana gelemedik. Ben zaten aile büyüklerimin çoğuyla da yan yana gelemedim. Ama şeyi çok seviyorum. Eskiyi çok seviyorum. Yani sadece müzik anlamında değil, kültür anlamında, dinleme anlamında, giyim anlamında, yemek anlamında, görgü anlamında, her anlamda eskiyi çok seviyorum. Belki de hani kendi jenerasyonum içerisinde de yolumu daha kolay bulmamın şeylerinden bir tanesi de onların ışık tutması. Çünkü hep oraları kurcalıyorum.
0: Müzik senin hayatında direkt küçüklükten var olan bir şey değil mi? Ailede ailede bu arada başka.
1: Babamın sesi çok güzel, çok güzel şiirleri var. Ailede birçok insanın sesi güzeldir söyler. Ama hani profesyonel anlamda ilk yapan benim.
0: Çimen genelde özellikle o bölgelerde böyle alaylıdır. Yani bağlama evlerde mutlaka vardır. Ve o bağlamayı değil mi? Yani genelde insanlar bir şekilde bilirler, çalarlar. Eğitim alır almaz ayrı mesele ama sen bağlama abinin sana hediye ettiğinden sonra onun öncesinde yoktu galiba öyle bir şey değil mi?
1: Ben de şöyle sesle başlayan bir macera var. Sesin yanına hani seslere temiz basmak için de bir enstrüman her zaman ihtiyaç duymalı müzisyen. Bir şeyi küçücük de olsa bilmeli. Bağlama olur, işte mey olur, piyano olur, ritim olur. Zaten ritmi bilirse çok daha zengin oluyor.
0: Çok güzel.
1: Gerçekten. Ben de şeyle başlamış böyle. Ben bir buçuk yaşlarındayken böyle emekli radyoya gidiyormuşum. Bizim bir tane büyük bir radyomuz varmış. O beyaz radyonun üstüne gidip böyle kenarında oynarken uyuyakalıyormuşum.
0: Allah Allah.
1: Ama benim o müziğe işte olan sevgimi, sempatimi sağ olsun annem, babam, kardeşlerim hep şey yapmışlar.
0: Fark etmişler.
1: Pekiştirmişler. Çok evet güzel. Fark etmişler ve şey demişler hani bu çocuk başka bir şey olmamalı. Yani açıkçası
0: abi çok iyi ya.
1: Aynen, benim en büyük belki şanslarımdan bir tanesi o ailenin içerisinde o güzelliğe maruz bırakılmak. Çünkü beni hiç kimse yönlendirmedi. Ben hep müzisyen olacağım.
0: Hep o vardı yani.
1: Evet, hep müzisyen olacağım. Aynen. Hiçbir şeye çalışmadım. Hani şöyle hiçbir şeye çalışmadım. Kitaplarımı okudum, kurslarıma gittim vesaire. Yani entelektüel anlamda kendi birikimimi sağlayabilecek altyapımı tabii ki ağlarımla beraber kurmaya çalıştım. Fakat hani işte mühendis olacağım, gazeteci olacağım, işte arkeolog olacağım gibi bir şeyim olmadı.
0: Senin de hep hedefinde müzik vardı.
1: Müzik vardı.
0: Ama ailenden de bu desteği almış olman da çok...
1: Çok.
0: Özel ve güzel bir şey değil mi? Bütün hepsi yani annen, baban, kardeşlerin öyle mi?
1: Aynen.
0: Vallahi çok güzel.
1: Ablam zaten tasarımcı. Şu an iyi bir markanın tasarımcısı. Onun bir büyüğü ablam tarih öğretmeni. Küçük kardeşim edebiyat öğretmeni.
0: Hiç
1: böyle.
0: Kimsenin şeyle müzikle aslında pek bir alakası yok yani.
1: Profesyonel olarak yok. Hobi olarak kesinlikle hepsinin sesi de çok güzel. Ailede çok güzel sesler var.
0: Ciddi misin ya?
1: Kuzenlerim mesela.
0: Bir araya geldiğinizde falan böyle herhalde bir...
1: araya geldiğimizde güzel şeyler oluyor ama böyle birazcık çekiniyorlar artık.
0: Niye?
1: Senden babam dışında...
0: Abi şimdi karşılarında da yani öyle böyle bir ses değil yani sonuçta ayrıcalıklı çok bambaşka bir ses var yani sevgili Çimen var daha ne olsun.
1: Teşekkür ederim ya ben açıkçası Okan abi şu konuda çok mutluyum. Her şey taklit üzerine dünyada ama hani bir yere kadar bir şeyleri dinleyip taklit etmek gerektiğini düşünüyorum. Kendi sesimi, kendi yolumu bulduğum için çok mutluyum.
0: Nasıl bunu nasıl peki keşfettin, nasıl buldun? Yani bir eğitim sürecinden sonra olan bir şey mi bu baktığın
1: yani
0: zaman?
1: Yani zaten böyle bir çağda bu kadar çok konservatuvar, bu kadar çok eğitmen varken, kaynak varken gidip okulu okumamak açıkçası cahillik. Hani o eski zamanın şeyi yok. Madem bir okul var, kaynak var, hoca var, gitmek zorundasın zaten. Ama okul bize şeyi öğretiyor sadece işte hani o teknik kısmı öğretiyor. Onun içimizdeki olgunlaşma süreci ve kendi yolumuzu bulma kısmı yine bizim yapabileceğimiz bir şey. Yani bizim bulacağımız, bizim keşfedeceğimiz bir şey. Çünkü bu bir yol gerçekten. Ve şey bir yol hani böyle gerçekten kırılma noktaları olan yerler. Ben kırılma noktalarımdan bir tanesine sağ olsun Hasan Salt'la kavuştum.
0: Tam onu soracaktım. Senin hayatındaki dönüm noktası ya da dönüm noktaları nelerdir diye soracaktım. Sen bir tanesini
1: Hasan
0: söyledin
1: Saltık'tır.
0: Zaten.
1: Hasan Salt'tır. Yani nur içinde yatsın, devri daim olsun.
0: Amin.
1: Abimizdi, büyüğümüzdü. Hani herkesin kucak açtığı, herkese kucak açan bir patrondu. Patron, ben çok patron lafını sevmiyorum
0: evet
1: ama
0: ya.
1: Benim Hasan abimdi.
0: Ama ne isimlere, ne isimler,
1: yani
0: ne
1: dizi müziklerine, gerçekten, filmlere, belgesellere onun sayesinde girme şansı yakaladım. Ama sonra da sağ olsun o şeyde zaten bırakmıyor. O sesi yakaladığı zaman o yapımcılar vesaire, o dizi senaristleri bırakmıyorlar. Epey bir dizide sesim oldu. Ne? Yani 12 tane falan, belki daha da fazla olabilir.
0: Ne hissediyorsun
1: olabilir.
0: Çimen onları dinlediğin zaman? İzlediğinde ne bileyim, çünkü şöyle bir şey de oluyor. Yani artık sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada falan paylaşımları görüyorsun. Yani o ekrandaki o anı görüyorsun. O anda kendi sesini duyuyorsun. Duygulu anlar böyle. Sen ne hissediyorsun? Nasıl?
1: Vallahi tüylerim diken diken oluyor.
0: Ne söylemişim be?
1: Yok, söylemişim de değil de başarmışım.
0: Ah bak, bu çok güzel.
1: Başarmışım. Hani çünkü şöyle herkes söylüyor. Herkesin bir alıcısı var. İyinin de var, kötünün de var. Bugün amatör koroların konserleri de dolu geçiyor. Değil mi sonuç olarak? Hani her şeyin bir alıcısı var. Ama şeyi düşünüyorsun hani, neredeydim? Nereye geldim?
0: Sen bu yolda başarılı olduğuna inanıyorsun anladın
1: gerçekten
0: mı?
1: Gerçekten inanıyorum.
0: Bir şey.
1: Çünkü ve bunu 40 yaşına gelirken yapabiliyor olmanın
0: ne
1: mutluluğu 40'ı
0: ya?
1: Var.
0: Kaç? 25-26 göstermiyor mu Allah'ını seversen Simge? Simge. Maksimum 30 diyor. Maksimum.
1: O Simge Hanım'ın
0: vay be
1: güzelliği.
0: Vallahi billahi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama şey sonuçta müzik bir de şeyi soracağım ben. Dolu geçiyordan falan deyince aklıma geliyor. Türk halk müziği. Gerçekten halk müziği bambaşka ve çok özel. Sıkı sıkıya sarıldığımız. Şöyle bir şey var mı ama? Yani gün geçtikçe özellikle gençler tarafından, çünkü böyle tartışmalar çok oluyor. Çok fazla işte gençler şey göstermiyor, ilgi göstermiyor, ilgi ondan uzaklaşıyor falan filan deniliyor ama bilmiyorum sen ne diyorsun. Ben mesela Buradan selamlar olsun. Oğuz Aksaç'la Güler Duman'ın konserine gittiğimde Harbiye'yi tıka basa doldurduklarında aslında bu sorunun cevabı orada çok net bir şekilde verilmişti. Sen ne diyorsun? Yani bunu nasıl gözlemliyorsun?
1: Ben bu konuda umutsuz değilim. Eşim de zaten Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitmenlik yapıyor. Oradan tanıştığım ve bir şekilde hani onun dokunduğu çocukları biliyorum. Bu kadar umutsuz bir şey yok. Yani bu da bir çağ. Zaten şey çok değişiyor. Görüyorsunuz hani yapay zeka ile hayatımıza giren çok başka bir dönüşüm yaşadığımız bir dönem. Müzikte şey popüler olan her zaman zaten bir şekilde siz de yıllarca radyoculuk yaptınız. Popüler olan her zaman bir dönem şey yapıyor. Yer ediniyor. Zirvede kalıyor. Ama bizim müziğimiz şey değil hani böyle bitecek, tükenecek bir öyle müzik bir şey değil. Çünkü alıyorsunuz 17. yüzyıla gidiyorsunuz. Bektaşi şairi Hasan Dede diyor ki Eşrefoğlu al haberi bahçe bizim gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir.
0: Vay
1: şimdi
0: be.
1: 17. yüzyılda sözlü kültürle aktarılmış. Tabii ki yazılı Edvarlar Cönkler sayesinde bize ulaşmış ama şimdi böyle bir kültür var bizde. Meşk usulü var. Sözlü kültürün yazılıya aktarılmadığı dönemde bile kulaktan kulağa türkülerin söylenerek geldiği bir dönem var. O zaman bitmediyse ben bu zaman biteceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: 1700 yani düşünsene mümkün değil yani.
1: Bence bitmez. Değil.
0: Ve ben gerçekten müziğimize, halk müziğimize sıkı sıkıya sarılındığını, belki Türk sanat müziği bu noktada biraz daha bir tık daha sıkıntılı gibi olabilir ama bu konu üzerinde, bu konu özelinde
1: ama
0: söylüyorum.
1: Ama çünkü ağır müzikler. Ağır yani müzik. Zaman harcayıp eğitim açısından gerçekten geçmeniz gereken eserler var. Evet. Orada Dede Efendi'dir, Itır'dır, Buğrizade. Hani şey değil hani böyle önce usulü öğrenmeniz lazım, makamı öğrenmeniz lazım. Ondan sonra o camianın kuralları var. Hani şey değil, belki de Türk müziğinin biraz daha az dinlenmesinin sebebi de budur. Eğitim gerektiren bir müzik.
0: Sen de hiç böyle oldu, çok sıkıldım, çok zor, çok daraldım falan dediğin anlar oldu mu hiç böyle? Eğitim hayatı boyunca.
1: Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman çok daraldım. Eğitimle ilgili değilim ama tamamen maddi kaynaklar.
0: Öyle mi?
1: Daha doğrusu kaynaksızlıklar yüzünden.
0: Olmayan kaynaklar.
1: Evet, aynen. Müzisyenlerin derdi bu. Çünkü ben bir yerde çıkmıyorum. Hani Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde uzun zamandır ses sanatçılığı
0: 2013
1: yapıyorum.
0: 2013 yılı değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Öncesinde de TRT İzmir Radyosu'nda
0: çalıştım. TRT İzmir Radyosu'nda çalıştın. Gençlik korosu sınavı hayatını orada bir şekillendiriyor. 14 yaşında kazanmışsın ya öyle mi? Doğru mu? Allah Allah.
1: Ama 6 yaşından beri sahne alıyorum.
0: 6 yaşında ilk sahneyi hatırlıyor musun Çimen?
1: Tabii ki.
0: Neydi, neresiydi, ne hissettin?
1: Okul müsameresiydi ama şeydi böyle büyüktü. Hani yine kendi ilçenin sınırlarında yapılan güzel bir müsamereydi. Orada işte çelisti benim müzik öğretmenim. Ben çok şanslıyım. Bana marşları falan filan öğretti.
0: Vay, aynen. Çok iyi ya.
1: Ve şey hani böyle marşları bilmek. O seslere sağlam basma vesaire hep oradan öğrenilir. Şey yani.
0: Allah Allah.
1: Yani ses aralıkları çünkü çok şeydir. Hani ne derler ona? Bizim konservatuvarda hep böyle geçilen özel kitaplar var.
0: Tamam.
1: Marşları zaten biliyorsan onların şeyini geçmişindir.
0: Vay, çok iyi. O zamandan yani
1: aynen,
0: sende.
1: Aynen.
0: Ne hissettin? Heyecanlanmış benim peki.
1: Heyecanlanmıştım. Kulaklarım kızarmıştı böyle bir karnım gırıldamıştı ama okumuştum.
0: Bunlar mı oluyor sende heyecanlandığın zaman? Hala var mı böyle şeyde kulak kızarması şu bu falan?
1: Kızarması karın gırıldaması gitti. Kulak kızarması arada oluyor. Onu geçen hatta Bekir Ünlü Atay'a almışsınız. Bekir abiyi çok severim. Bekir abi de hala heyecanlanıyorum diyor. Yani o heyecanlanıyor. Ben nasıl heyecanlanmıyorum?
0: O bitmiyor galiba değil mi? Yani o
1: bence biterse şey bitiyor ya. Büyü bitiyor.
0: Yani sen mesela her sahneye çıkmadan evvel yine ilk günkü heyecan gibi o heyecan oluyor mu?
1: Bence oluyor. Bak.
0: Allah Allah.
1: Bak bir de bu vardı. Söylemedim, gösterdim.
0: Allah Allah.
1: Somutlamak için gösterdim.
0: Aa, ciddi misin sen ya? Vay arkadaş ya. Gerçekten çok. Şeyi soracağım sana Çimen. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olmak. Hı hı. 2013 yılında gittim. Bu nasıl gerçekleşti? Bir de nasıl bir şey bu? Ne demek oluyor yani? Çünkü son derece gururlu bir şey. Değil mi? Gururlandıran bir şey. Farklı bir şey. Ama senden dinlemek lazım. Ne diyorsun? Nasıl oldu bu?
1: Zaten ülkemizde halk müziği ve Türk müziği alanında, daha doğrusu klasik müzik de buna dahil, bazı kurumlar var burada işte, hem sanatçı yetiştirme hem de bu kültürü açıkçası bir sonraki nesle taşıma misyonu olan kurumlar var. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu kurumlardan en önemlilerinden bir tanesi. Ben de açıkçası orada çalışmaktan mutluyum.
0: Çok güzel ya.
1: Temsil etmeye çalışıyorum. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı konserlerini, hem bireysel konserlerimi. Yaparken açıkçası böyle sadece halk müziği okumuyorum bu arada. Ben etnik müzik de okuyorum, icra ediyorum.
0: Evet, evet.
1: Çünkü hani o gezme olayını belki de biraz ondan seviyorum. Gidemediğim yerlerin mesela şarkılarına, türkülerine çalışıyorum.
0: Çok iyi.
1: Aynen. Kazakistan'a gitmedim ama şarkısını biliyorum. Ne yapayım?
0: Kazakistan'a da gitmen lazım yani şimdi. Peki tam onu soracağım. Yoğun bir süreç yayından evvel, çünkü biz minik bir konuştuk sevgili dinleyiciler. Yoğun bir süreç başlıyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de senin kendi konserlerin, değil mi?
1: Aynen. Eylül ayının ikinci haftası itibariyle inşallah sezonu açmış bulunuyoruz. Salon konserleri tabii bunların tamamı. Başka şekilde ben sahne almıyorum. Güzel nitelikli konserler. Bakanlığın yıl içerisinde vereceği, bizim görev alacağımız periyodik konserler var. Burada hem solist hem proje bazlı konserler. Şu an en yakın konserlerimden bir tanesi Avustralya'da bir güzel bir projeye gidiyorum.
0: Çok güzel.
1: İskender Ozan Toprak şefliğinde. Oraya da böyle güzel bir ekip geliyor. Şimdi Moğolistan'dan işte yanılmıyorsam Uygurlu bir sanatçı geliyor. İşte Koto, hani bilmediğimiz etnik enstrümanlarla yan yana geliyoruz.
0: Harika bir şey. Aynen. Ya. Bu şeyler belli yani. Peki bu yoğun süreç ne kadar sürüyor?
1: Haziran'ın sonuna kadar sürüyor.
0: Haziran'ın sonuna kadar. Ondan sonra tekrar tatil mi, 2 aylık?
1: Ben uzun zamandır bu kadar uzun tatil yapmamıştım.
0: Ama yeter.
1: Ama yapmam lazım çünkü artık yaşım...
0: 5 sene yapmamışsın ya.
1: Yapmadım valla. 5 sene
0: boyunca.
1: Yani yaptım böyle küçük küçük hani de kendimle baş başa kalabildiğim bir tatil güzeldi. Eşimle baş başa kalabildiğim.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Ona da bu sene uyandım. İşte Avustralya'ya gittik. Mayıs ayının... Kaçıydı?
0: Neyse.
1: Mayıs ayında gittik işte. Güzel bir konser verdik orada, iki yerde. Sold out konserlerdi, çok güzeldi.
0: Çok güzel. Çok,
1: proje çok güzeldi,
0: çok güzel
1: çünkü.
0: Ya.
1: Proje çok güzeldi. Orada başka bir ülkede senin olmayan bir güneşle uyanıyorsun.
0: Allah Allah. Ne güzel ya.
1: Şimdi burada 7'ye 8'e kadar uyuyorsun. Orada 5.30'da 6'da falan böyle bir uyanıyorsun. Diyorsun ki ben hani zaten... yaşımın şurasındayım. Hani ömrümün şurasındayım. Kaç tane bahar var. Orada böyle bir ayılıyorsun. Ben ayılma yaşadım. Dedim ki ben bu tatili hak ediyorum.
0: Onun farkına varmak da çok güzel bir şey var. Hanımlar beyler, şimdi konuğum sevgili Çimen Yalçın. Gerçekten güzel bir sohbet oluyor. 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bizlere. Ben şimdi minik bir müsaade isteyeceğim sizlerden. Saat başı jingle'ımızı girmemiz gerekiyor. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Ondan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 0505 171 66 56 geliyoruz birazdan.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bu özel, bu güzel ses şu anda Radyo Sputnik stüdyosunda sevgili Çimen Yalçın. Güzel abim, iyi yayınlar. Çok kıymetli bir sanatçı olan Çimen Yalçın'a selamlar, saygılar. Sanatı çok değerli halkımız için demiş. Sevgili Aykut Bulut göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Şöyle bir bakalım. Yollar ne kadar uzun, gece ne kadar karanlık olursa olsun, ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş bir dinleyicimiz göndermiş. İsminizi göremedim. Bu türküleri okuyuşun insanı alıp nerelere götürüyor? Sanki köye, o eski taş evlerin önüne döndürüyor bizi. Böyle bir şey var galiba değil mi? Sesi ve okumayı duyduğu zaman insanlar başka bir aleme de gidiyorlar herhalde, anladığım kadarıyla. Hissediyorlar herhalde, ne diyorsun?
1: Zaten bence amaç o olmalı, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani şu an sizi görmüyorlar.
0: Değil mi ya? Senin okumaktan en çok hoşlandığın eser hangisi? Yani söylemeyi en çok sevdiğin.
1: Eser bazında kısıtlayamam ama bölge olarak Azerbaycan diyebilirim.
0: Öyle mi? Hı-hı. En sevdiğin hangisi mesela?
1: Vallahi Fuzuli Kantatı derim.
0: Minik bir söylesene Çimen.
1: Tabii ki.
0: Aa, harika ya vallahi. Simge aldın mı sesi komple? Bak şimdi sese gel. Sese gel. Ulan nasıl ayrıcalıklıyız ya, vallahi billahi ya. Canlı canlı. Mikael kımırdama bir yere, dur.

0: Ya muhteşem ya. Gerçekten gerçekten harika ya. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Nasıl insanın içine işliyor ya. Gerçekten müthiş ya. Sevgili Şimen Yalçın. Bu arada mesajlarınız 0505 171 66 56. Repertuar çok geniş değil mi?
1: Olması lazım gereken şey o. Yani normali o.
0: Hiç böyle sahnede enteresan bir şey yaşadın oldu mu Çimen? Ne bileyim söz unutma, ne bileyim başka bir şey falan.
1: Söz unutsam yazarım.
0: Öyle mi?
1: Hiç şey yapmam.
0: Nasıl yazarım?
1: Telaş olma.
0: O an...
1: Allah ne verdiyse. Çünkü şey ezberim kuvvetlidir.
0: Oldu mu hiç?
1: Ezberim kuvvetlidir.
0: Ha.
1: Oldu tabii ki. Niye? Yani yalan mı söyle? Ama şey hani böyle... Çok uydurmazsın çünkü şey hani böyle o kafiyeyi acık böyle kafanda kurarsın, bilirsin ne gelecek. O konuda Selçuk Balcı çok iyidir. Atma türkü. Pat pat pat pat. Çok güzel yapıyor.
0: Ay çok iyi ya. Vallahi billahi. Peki şimdi eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. O vay ben ağlarım değil mi?
1: O vay beni ağlarım.
0: Aman Zeyno.
1: Hı hı.
0: Bir de böyle Karadeniz bölgesini seslendirmeyi falan seviyor musun?
1: Ben aslında her şeyi seviyorum ama...
0: Zor mu peki? Yani Karadeniz...
1: Çok zor. Yani Karadeniz tek değil. Karadeniz'de zor, Burdur'da zor, Ege'de zor. İşte Azerbaycan çok zor. O zor değil. O çok zor benim için en azından öyle. Ben ilk Mugam'a bir yıl çalıştım.
0: Ama en çok sevdiğinin de o olması...
1: İşte demek ki zoru seviyorum.
0: Vay arkadaş ya.
1: Kerkük çok zor. Çünkü şey sadece ağız girmiyor işin içine. Ritimler değişiyor, makam değişiyor. O aralıklar değişiyor. Hepsinin üstüne bir de şey yapman gerekiyor. Onlar gibi okuman gerekiyor. Hani öyle bir kaygım yok benim. Çünkü onlar zaten çok güzelini okuyorlar. Ben en azından zerrece de olsa onlardan aldığım o şeyi, o nüansları burada okumaya çalışıyorum.
0: Ya olaya bakar mısın? Yani hani biz türkü okumak falan filan diyoruz ediyoruz ama hiç hikayenin arka planı aslına bakarsan öyle değil yani. O bölgeleri, o bölgenin insanı gibi sanki orada doğup büyümüş, yetişmiş bir insan gibi söylemek. Bir de birbirinden çok farklı yerler yani üstüne üstlük.
1: Evet aynen öyle. Bir de şey hani sevgili Cihat Aşkın'ı bilirsiniz. Usta keman virtüözü hocamız, bir tanemiz benim için öyle. Ben onunla bir şeye katılmıştım. Workshop diyeyim. O orada bir şey işte benim söylediğim bir şeye binaen. Ben enstrümanları taklit ettiğimi söylemiştim ses olarak. Çünkü öyle yani ben zurnayı taklit ederim. O bölgeye çalışacaksam. Kabak kemaneyi taklit ederim.
0: Allah Allah.
1: İşte sipsiyi taklit ederim. O da biz de Çimen'in yaptığı gibi insan sesini taklit ediyoruz derdi. Yani karşılıklı bir şeyimiz var işte hani nasıl söyleyeyim.
0: Çok enteresan bir şey ama metot yani senin yapmış olduğunda.
1: Onu yapmasam o enstrümanı düşünmeden o bölgeye giremiyorum. Yani işte şey okuyacağım diyelim. Ne diyeyim? Nereye götüreyim? Tokat.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Orada mesela şey var. Ofu! Orada mesela oranın enstrümanını düşünmek zorundasın. Ya da işte ne diyeyim aşağı Ege'ye inelim. Hangi enstrüman var orada? İşte sipsisi falan filan var. Ali de beyim de taş başında falan. Hani bunu düşünmek zorundasınız.
0: Müthiş ya gerçekten müthiş ya. Vallahi helal olsun. Şimdi boş vakitlerinde ne yapıyorsun Çimen? Öyle müzik falan yok.
1: Yani kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum ama böyle hani roman falan değil. Daha eğitici kitaplar alanımla veya alanımla olmasa bile bana faydası olabilecek kitapları okumayı seviyorum. Araştırma kitaplarını. Şey karıştırmayı çok severim.
0: Neyi?
1: Yeni çıkmış makaleler yine kendi alanım olur, kendi alanıma destek olacak yan alanlar olur.
0: Ne güzel bir şey ya.
1: Onlara çok bakarım.
0: Hala bitmek tükenmek bilmeyen bir yolculuk gibi düşünüyorsun yani.
1: Biterse biz biteriz.
0: Var mı böyle bir çok gerçekleşmesini istediğin bir hayalin şu ana kadar olmamış?
1: Yani şöyle bir hayalim var ama onu gerçekleştireceğim.
0: Ondan şüphemiz yok canım.
1: Onu gerçekleştireceğim.
0: Sendeki bakışlar zaten yani olay olmuş bitmiş.
1: Opera House'da çıkmak istiyorum Sydney'de.
0: Vay evet, çok iyi.
1: Orada güzel bir etnik konser vermek istiyorum. Muhtemelen onu da İskender Ozan Toprak'la yapacağız. Öyle bir şeyimiz var.
0: Yani öyle bir ihtimal, güçlü bir ihtimal var yani.
1: İhtimali biz oluşturuyoruz.
0: Siz oluşturuyorsunuz. Vay çok iyi ya. Vallahi.
1: Çünkü iyi insanlarla düşünceler de olgunlaşıyor. Hı hı. Bir şeyi gerçekten yazarsanız, söylerseniz, sürekli önünüze getirirseniz onu yapma olasılığınız da zaten vay, bilimsel olarak da
0: geldik,
1: biliyorsunuz.
0: Kişisel gelişim ağızlarına geldik şimdi Simge. Var mıdır kişisel gelişimle alakan? Eğilir misin oraya?
1: Yani severim. Hı. Zaten bununla ilgili eğitimler de aldık.
0: Ha, aldın mı?
1: Evet aldık.
0: Neler mümkünler, bundan daha iyi nasıl olurlar?
1: Yani... Ama hocaları çok dinliyorum şimdi. Hı. Ahmet As, ondan sonra Kuçurade, İvana Kuçurade, ondan sonra Doğan Cüceloğlu. Şimdi bu insanlar varken bunlardan beslenmemek
0: olmaz.
1: Ayıp olur.
0: Olmaz.
1: Şimdi o insanları izliyorsun, dinliyorsun, okuyorsun. Pencere açıyorlar sana. Hani nasıl söyleyeyim? Benim için de hiçbir şey söylemeden pencere açacak insanlara da ben de şey yapamam yani, düşünsenize yeni bir hava giriyor içeri, yeni bir güneş açıyor sende.
0: Evet ya, evet ya, ne güzel bakış açıları bunlar ya, helal olsun. Yemeklerle aran nasıl?
1: Yemekle aram çok iyi. Hı. Ama evde yemek tarafını ben değil, eşim temsil ediyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Aynen.
0: O mu yapıyor?
1: Antakya.
0: Vay arka, en güzel yaptığı yemek ne?
1: Her şey.
0: Her şey?
1: Her şey.
0: Ciddi misin sen? Yani, en güzel vardır bir tane ya.
1: Yani içinden. Onların bulgur badisi var.
0: Bulgur badisi.
1: Bulgur badis. Badis diyorlar.
0: Badis.
1: Ha. Badis aynen. Mercimekli bulgur pilavı.
0: Oo.
1: Ondan sonra.
0: Bizim Malatya'da da vardır o.
1: Abu Ganlüç var. Humus var.
0: Oo.
1: Yani bunlar.
0: Seviyor mu bari mutfakta olmayı falan?
1: Ya çok kültürlü bir çocuk, öyle söyleyeyim. Yani yapmayı
0: seviyor.
1: Yapmayı seviyor. Açıyor Vivaldi'sini, onları yapıyor. O kadar değişik ki ben diyorum, sen zaten Sezar'ın torunusun. Sen Antakya'lı falan değilsin de.
0: Çok iyi ya.
1: Aynen, biliyorsunuz İskender'in memleketi ya.
0: Aynen.

0: yapan bir adamla ben yaşasam of diyorum herhalde.
1: Ama ben şey biliyorum ya, hani az alıp onu çoğaltıyorum kendi kendimi yerken, öyle söyleyeyim, lokmalarımı büyütüyorum.
0: Tatlıyla falan aran nasıl?
1: Güzel ama öyle.
0: Tatlı yapıyorsun peki?
1: Yok, onun da tatlıyla arası yok. Tatlıyla arası yok.
0: Çok iyi ya. Buradan bir kez daha selamlar gönderelim. İnşallah bir gün o yemeklerden yeriz.
1: Bekleriz.
0: Peki sosyal medyayı soracağım sana. Az önce yapay zekayı konuştuk. Sen yapay zekayı, sosyal medyayı, iki hepsini birleştirerek sorayım. Nasıl değerlendiriyorsun? Sence müziğe yapay zekanın entegre edilmesi, oraya dahil olması, biraz böyle duygulardan uzaklaşmak falan olarak mı görüyorsun? Yoksa faydalı mı görüyorsun? Ne diyorsun? Bir de sosyal medyayla senin aran nasıl mesela?
1: Yani olabildiğince iyi. Paylaşım yapma ve içerik yayınlama ile ilgili açıkçası elimde olan materyalleri kullanmaya çalışıyorum. Şey değilim zaten, hani gerçekten bunu kimse yanlış anlamasın, popüler kültüre hizmet etmiyorum. Daha çok geleneksel kültüre hizmet ediyorum.
0: Evet, evet.
1: Ama bunun yanında
0: senden de beklenen odur zaten.
1: Hani
0: yani
1: ben bir zincirin halkasıyım. Tabii ki onun kenarına köşesine böyle başka çiçekler de ekliyorum. İşte Hüsnü Arkan'dır, Mehmet Güreli'dir.
0: Ah ne güzel.
1: Ya da işte o benim olmayan, alanımda olmayan Fikret Kızılok'tur. Onları dinliyorum, söylüyorum ama
0: çok güzel.
1: Benim tabağımdaki menü bambaşka. Onların olması bana tabii ki katkı sağlıyor diğerlerinin. İşte az önce bir isim verdim, Cihat Aşkım. Benim ufkumu çok genişleten, sağ olsun bana çok katkı sağlayan bir insan. Benim başka bir tarafımı görmemi sağladı. Şimdi klasik müzikte bir yanım da var. Onun sayesinde var. Türküleri ya da şarkıları onun kurduğu özel ekiplerle, gruplarla sahnede insanlara ulaştırıyorum. Yapay zekayı söylediniz. Şimdi yapay zeka şöyle, ben açıkçası yapay zekadan genel anlamda müzikle ilgili değil, çok korkuyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok korkuyorum. Kullanıyor muyum? Her şekilde kullanıyorum. Sonuna kadar kullanıyorum. Çok da şeyim. Hatta yapay zekanın şey bütün çalıştaylarına gittim yani.
0: O kadar.
1: Hepsine gittim. Görevli olarak gittik yani. Ama şöyle, telif haklarını çok ihlal ediyor. Yani bununla ilgili de zaten hem dünyada hem Türkiye'de bu şeyler var. Davalar var. Emsaller buraya uyarlanacak diye düşünüyorum yakın zamanda. Bunu zaten hükümet takip ediyordur ve meslek birlikleri takip ediyordur. Çok ihlal var. Ama ilk olan şeylerin de ihlali zaten bol olur. Umarım hani kaybedeceğimizi zaten zannetmiyorum ama umarım yapay zeka bizi var olan o şeyden uzaklaştırmaz.
0: İnşallah. O duygulardan,
1: o mutluluktan, o hissiyattan, o derinlikten uzaklaştırmaz. Çünkü şey, hani taslak olarak kullanılacak bir şey o. Her anlamda.
0: Bazen böyle bir faydalanmak tamam. Hani o güzel bir şeydir ama onu da sorgulamak lazım. Yani oraya
1: İşte sorgulamak için de background lazım.
0: Evet, çok doğru söylüyorsun. Vallahi mükemmeldi bu, bak söylediğin çok netti. Alışveriş yapmayı seviyor musun Çimen?
1: Olduğu kadar.
0: Ne alışverişi? Kılık kıyafet en çok ne alırsın?
1: Vallahi kılık kıyafetten bıktım.
0: Ciddi misin?
1: Yetiştiremiyorum zaten. O sahne.
0: Gidiyorsun alışverişe.
1: Hayır, çok gitmiyorum ama yani bizim zaten bir siyah giyme şeyimiz var. Böyle koyu renkler.
0: Niye koyu renk? En sevdiğin renk ne?
1: Mavi.
0: Mavi.
1: Maviyi çok severim. Kural öyle. Ne diyeyim, ban mı yiyeyim şimdi? Kural öyle. Yani kendi konserlerimde tabii ki daha renkli giyiniyorum ama yetişmiyor.
0: Yetişmiyor. Böyle akustik makustik falan şeyin var mı hiç? Düşündüğün böyle bir proje ya da yapmayı düşünür müsün ileride? Çünkü son dönemlerde falan yapıyorlar ediyorlar falan.
1: Bizim aslında şeyle Cem Dizdar'ı bilirsiniz.
0: Biliyorum tabii ki de.
1: Cem abi bizim aile dostumuz. O da çok değişik bir kafa. Yani aşırı bilgili ve böyle bilgisini gerçekten saklamayan, ketum olmayan bir adam. bize çok şey görmemizi sağlıyor. Müzik dışında bakıyor. Sesi de çok güzel bu arada. Bir evet. Bilir misiniz?
0: Evet, evet, evet. Tabii ki, tabii
1: Cem
0: ki.
1: Abiyle

0: belki bir şeyler yapabiliriz yakın zamanda.
1: Bence olması lazım. Çünkü yani bu kadar yıl eğitimini almış ve bu kadar özel ve bu kadar güzel bir sesin. Çünkü artık sosyal medyayı biz hepimiz, birçok insan çok aktif kullanıyoruz. Hı hı. Ve gerçekten görmek istiyoruz, duymak ve dinlemek istiyoruz. Evet, konserlere gelebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın herhalde sitesinden bir şekilde o duyuruları falan takip edip konser yerlerini bilebiliriz, oralara gidebiliriz ya da senin kendi konserlerine gidebiliriz. Konser havası her zaman daha bir başkadır tabii. Yani
0: daha,
1: orada
0: daha şey, belki daha az samimi diye düşünülebilir ama bizim konser dinleyicimiz çok kültürlü. Hı. Geliyor, yıkıyor ortalığı, gidiyor. Bütün o repertuarı da bilerek geliyor. Vallahi sende, bizim konserlerimiz çok güzel
1: bir
0: geçiyor.
1: Bir şey söyleyeyim, bu seni endişelendiriyor mu hiç?
0: Hayır.
1: Yani hani biliyor olmaları endişe.
0: Hayır, çünkü şey, ben seyircinin ya da dinleyicinin, gelip orada uyuyabilir adam ama dinliyor, biliyorum onu. Onu oyuna katmadığın sürece o konserin güzel geçeceğini düşünmüyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Öyle takıldığın oluyor mu hiç? Yani takılma. Seyircilere falan bakınca, edince falan, abi şuradaki adam veya şuradaki ablamız.
0: Yok, onu bayağı Cem Yılmaz yapıyor. Ben yapmıyorum. Yılmaz Erdoğan yapıyor onu. Gittiğim her
1: ya
0: programlarında.
1: Ya insanlık hali. Benim ne bileyim, olur yani insan.
0: Yok, şöyle oluyor mesela. İşte diyelim ki damat alayı çalacağız artık. Evet. Coşmak istiyor çünkü millet, tamam mı? Görüyorum orada işte adını bilsem bilmesem. Gel diyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Gel diyor. Yani şu tarafa gel. Ama bilmeleri çok güzel
1: çok
0: bir şey.
1: Çok güzel. Eşlik etmeleri çok güzel bir şey değil mi?
0: Ben hep eşlik etmeleri için es bırakıyorum.
1: Sahne evvelinde böyle bir ritüelin falan var mıdır? Ne bileyim, bir dua okumak, ne bileyim hep ne bileyim elini sürerek çıkmak. Geçenlerde kimdi? Ben futbolcu gibi sekerek çıkıyorum demişti biri ama hatırlamıyorum şimdi kim o.
0: Nefes alırım. Birkaç kez nefes alırım. Heh. O diyafram nefesini yani en az 3 kez alırım. Hı. Onu da sağ olsun bir hocam şey için öğretmişti, hani nefesi al, sadece hani o an en azından şey ol, o şey kısmı gitsin sende, panik kısmı gitsin. Ha. Üç kere böyle, dört kere nefes alırım.
1: Etkisi oluyor.
0: Oluyor.
1: Aa, çok güzel ya.
0: Bir şey olursa, tökezleme durumu olursa da şey yapıyorum, bir yutkunuyorum. Hı. O yani, onun dışında zaten duasız çıkılmaz ya hiçbir yere.
1: Çok güzel, çok güzel. Ben bunu yayına girerken de yapayım. 3-4 kere nefes alayım. Bırakıyoruz değil mi tabii? Yani tutmuyoruz herhalde.
0: Valla tutarsanız yayın bitmez.
1: Çok iyi ya. Çimen, en son ne hediye aldın ve en son ne hediye ettin? Hadi buyur bakalım.
0: Düşüneyim.
1: Düşün. Evet.
0: En son bebek tokası aldım.
1: Bebek tokası sen mi aldın?
0: Ben aldım.
1: Hediye ettin.
0: Hediye ettim.
1: Tamam.
0: Böyle bir yaşına basmak üzere olan bir bebeğe hediye ettim. Hatta Hasan abimizin torunu.
1: Öyle mi?
0: Evet, sevgili Rona'ya.
1: Ah, ne güzel.
0: Ne hediye aldım, hemen düşüneyim. Şunu eşimden aldım.
1: Ay, evet. Çok güzel. Abicim bunu, hadi.
0: Sağ olsun, Ermeni bir ustanın eli.
1: Öyle
0: ama
1: mi?
0: Aynen. Oo,
1: onlar çok iyidir biliyor musun,
0: evet,
1: gerçekten? Onu. Bu işçiliklerde falan çok,
0: çok
1: güzel.
0: Iyiler.
1: Güzel
0: aynen
1: bir seçim olmuş. Beraber gezerken mi aldınız yoksa sürpriz mi yaptı sana?
0: O sürpriz yaptı.
1: Vay, çok iyi be. Hı. Çok güzel. Peki, hayatımın merkezi nokta nokta nokta olmuştur. Evet.
0: Vallahi müzik olmuştur.
1: Müzik
0: ya.
1: Olmuştur.
0: Vallahi onsuz hiçbir şey olmuyor çünkü.
1: Ömrünüzde sesiniz gibi billur olsun demiş Turan Bey, göndermiş.
0: Allah razı olsun.
1: Ne güzel söylemiş ya. Devam ediyorum. Bir gün mutlaka nokta nokta nokta. Hadi buyur bakalım.
0: Yani iz bırakacağım diyeceğim.
1: Vay. Hı-hı. Çok net, çok güzel. Nokta noktadan çok korkarım.
0: Yapay zekadan. Ama bir de Bülent Ersoy'dan.
1: Ciddi misin?
0: Ondan da çok korkuyorum.
1: Niye?
0: Bir korku, korkunç geliyor.
1: Hatta mı? Bülent Hanım, hoş geldiniz. Peki. Nokta noktayı kesinlikle affetmem.
0: Ben vefasızlığı sevmem ya.
1: Vefasızlığı
0: onu,
1: sevmem.
0: Aynen. Onu affetmem.
1: Yaşadın mı hiç böyle bir şey? Yaşattılar mı sana hiç böyle bir şey yani?
0: Yani tabii ki herkes yaşamıştır. Yaşamadım.
1: Silip atıyor musun bunu sana yaşayanları?
0: Bakmam bile. Yay burcuyum ben.
1: Öyle mi?
0: Durmam, giderim.
1: Oo. Çok param olsa ilk yapacağım nokta nokta olurdu. Ama çok para deyince böyle baya baya çok para yani.
0: Yani zaten gerçekten parayla pula çok fazla işi olan biri değildim. O şeyleri rakamlarla da çok şeyim aram iyi değildir. Gençlerin oturup dediği gibi her şeye ulaşabilecekleri böyle müzik enstitüsü kurmak isterim. Başka hiçbir şey yapmak
1: ne
0: isterim.
1: Ne güzel ya. Vallahi çok güzel. Pekala. Şimdi vaktimiz daraldı. Kelime vereceğim, aklına ilk gelen şeyleri soracağım.
0: Burası çok tehlikeli.
1: Yok be, ne tehlikeli olacak. Türkü. Hadi buyur bakalım.
0: Uzun ince bir yoldayım.
1: Uzun ince bir yoldayım. Köy. Sen köy ortamı gördün mü hiç?
0: Gördüm.
1: Yaşadın mı hiç?
0: Yok, yok. Yaşamadım.
1: Sadece gittin gördün.
0: Aynen. Köy. Köy desek Yaşar Kemal gelir herhalde aklıma ya.
1: Yaşar Kemal. Aile.
0: Yani can.
1: Can. Ses.
0: Kadın.
1: Kadın. Yağmur.
0: Nefes.
1: Nefes. O çok enteresan ya. Hayat.
0: Her şey.
1: Renk.
0: Mavi.
1: Mavi. Dost.
0: Eş.
1: Radyo Sputnik.
0: Okan Aslan.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Beğendin mi hakikaten radyomuzu?
0: Gerçekten beğendim. Heh. Ama şey, ben böyle biraz konuşma kısmını, o didaktik şeyi sevmediğim için acaba nasıl olur da diye düşünmedim de değil.
1: Güzel oldu mu peki?
0: Çok güzel.
1: Harikasın yani ya. Şey, bu senin sayende.
0: Balkonumda olsam.
1: Ancak bu kadar olurdu.
0: Aynen, çok teşekkürler.
1: Vallahi güzel olurdu be. Hem kahve içerdik hem eşinin yaptığı yemeklerden yerdik. Bizim kafa hala orada.
0: Gelirsiniz belki.
1: Geliriz. Çimen, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ağzına,
0: ederim.
1: Yüreğine, ayağına sağlık. Beni kırmadığın için, bu yayını gerçekleştirdiğimiz için. Bu bir başlangıç olsun. İnşallah yeni projelerinde, güzel projelerinde biz seni burada ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız. Efendim. Ha, Sydney'e biz de götürsün. Öyle bir şey, öyle bir istek
0: gidelim,
1: yani.
0: Gidelim, hep beraber gidelim.
1: Hep beraber. Sen onu başar, hep beraber gidelim biz oraya vallahi.
0: Gidelim.
1: Süpersin.
0: Gidelim. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani kapıdan girerken içeride hep aynı güler yüz, çok mütevazi bir insan. Okan Aslan.
1: Ay, sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ağzına, yüreğine,
0: ekibe
1: ayaklarına sağlık.
0: Ekibe de tekrar teşekkürler.
1: Çok sağ ol. Hanımlar, beyler, veda vaktimiz geldi. Sevgili Çimen Yalçın canlı yayında konuğumdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kamuoyunda Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Suriye'nin İdlib kentinde henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi. Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki askeri gerilim deniz saldırılarıyla yeniden tırmandı. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene Adana, Antalya ve Mersin İçindeki orman yangınlarıyla başlayalım. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 kişinin etkilendiği, çok sayıda ev ve ağırın alevlere teslim olduğu orman yangınının enerjisi düşürüldü. Söndürme çalışmalarına katılan bir mahalleli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'da orman dışına başlayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Kamuoyunda Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun adı şarkıcının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında da geçmişti. Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen İngiliz turist 58 yaşındaki Stephen Kerr, otelde personelle tartışmasının ardından lobide asılı Türk bayrağına tükürdü. Gözaltına alınan Kerr tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele panelinin açılışında konuştu. Duran, yasa dışı bahis ve kumarın gençler arasında yayıldığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
2: Araştırmalar gösteriyor ki dijital kumar ve sanal bahis borçlanmaya dayalı şiddet vakalarını, artan suç oranlarını ve intiharları da ne yazık ki beslemektedir. Yeşilay Cemiyeti'nin 2025 yılı verilerine göre dijital kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısının geçmiş yıllara göre keskin bir artış gösterdiği de dikkatlerden kaçmamakta. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir.
1: Dış gündemle devam edelim. Suriye'nin İdlib kentine henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İran, Ürdün'deki Amerikan üssüne misilleme saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ürdün, İran tarafından 20 balistik füze ateşlendiğini ve bunların 18'inin önlendiğini duyurdu. Bahreyn'de de saldırılar sırasında eş zamanlı patlama sesleri yükseldi. Hürmüz Boğazı çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki askeri gerilim deniz saldırılarıyla yeniden tırmandı. CENTCOM, 8 Eylül'deki saldırılarda 5 İran tankerinin imha edildiğini açıklarken İran'da 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptığını duyurdu. İran ayrıca Amerikan askeri unsurlarına ev sahipliği yapan limanlardaki gemileri hedef alacağı uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Moskova ve Kiev temaslarının sonuçları ele alındı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Ushakov, liderlerin görüşmelerinin sonuçlarını olumlu değerlendirdiğini ve temasların sürdürüleceğini açıkladı.
3: Ekonomi.
1: Avrupa enerjide bir kez daha hareketli günler yaşıyor. Kıta genelinde doğal gaz fiyatları borsa işlemlerinde sert bir tırmanışa geçti. Fiyatlar 23 Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1000 metreküp başına 950 dolar eşiğini geride bıraktı. İBB iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ tarafından su ücretlerine %13,33'e varan zam yapıldı. 19 litre damacana suyun fiyatı 170 liraya çıktı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 673.085 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Aynı dönemde operasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 5.634 artarak 27.706'ya yükseldi. Operasyonlarda 35.950 şüpheli gözaltına alınırken 4 milyar 562 milyon liralık vergi kaybı önlendi. TUSAŞ, Türkiye Ar-Ge 500 araştırmasında 65 milyar 207 milyon liralık yatırımla Ar-Ge harcamasında zirvedeki yerini korudu. Türkiye'deki 500 şirketin toplam Ar-Ge yatırımı 257 milyar 875 milyon liraya ulaştı. TUSAŞ ayrıca 43 faydalı model tesciliyle bu kategoride de ilk sırada yer aldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi an itibariyle 14.525 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 38 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.842, çeyrek altın 11.165, tam altın 44.499, ata altını ise 45.260 liradan işlem görüyor. Milli futbolcu Arda Güler geçen sezon layık görüldüğü Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne kavuştu. Yıldız futbolcu Real Madrid ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi ödülünü aldı. Cezası nedeniyle maç kadrosuna yer alamayan 21 yaşındaki Ay Yıldızlı futbolcu ödülünü Real Madrid'in efsane ismi Luis Figo'nun elinden aldı. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk gecesi 6 karşılaşmayla tamamlandı. AEK Atina, Lask'ı 1-0 mağlup ederken Aston Villa deplasmanda Kulüp Brugge'u 3-2 yendi. Borussia Dortmund'sa sahasında Villarreal'i 3-2 geçti. Gecenin diğer maçlarında Manchester City, Porto'yu deplasmanda 2-0, Real Madrid Inter'i 2-1, Real Betis de Lille deplasmanda 3-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün ilk maçlarında saat 19.45'te Barcelona ile Feyenoord, Spotify Camp Nou'da Stuttgart ile Vikings'e Stuttgart Arena'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise Napoli Arsenal Stadio Diego Armando Maradona'da Sporting Lisbon Galatasaray temsilcimiz Galatasaray ile Jose Alvarez arasında Liverpool Atletico Madrid Anfield'da ve Paris Saint Germain Slovan Bratislava maçı Paris Des Princes'la mücadele edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
5: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
4: Ceyda Karan'la Eksen.
6: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
7: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
4: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
8: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
9: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
10: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
11: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
12: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
13: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı çalışma hayatında.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
14: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
4: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
15: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
16: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
4: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki yönetimi korumayı hedeflediğini belirterek Moskova'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu söyledi. Lavrov, görüşmeler sürerken Rusya'nın askeri yöntemlerle belirlediği hedeflere ulaşmaya yönelik faaliyetlerini durdurmayacağını ifade etti. Avrupa ülkelerinin acil ateşkes çağrılarının Kiev yönetimine yeniden silahlanması için zaman kazandırmayı amaçladığını belirten Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki çözüm sürecine katılma fırsatlarını kaçırdığını söyledi. Lavrov, Rusya Devlet Televizyonu Pervi kanala verdiği röportajda Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da açıkça Rus karşıtı, saldırgan neonazi olarak nitelediği yönetimi korumak istediğini ancak Rus halkının böyle bir sonucu kabul edeceğini düşünmediğini belirtti. Lavrov, Kiev yönetimini nazizm, saldırgan Rus karşıtlığı, insan haklarıyla, dil ve din seçme haklarının ihlaliyle suçladı, askeri aşamanın herhangi bir şekilde sona ermesinin ardından bu unsurların Avrupa değerleri adı altında pekiştirileceğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ifade eden Lavrov, görüşmeler devam ederken Moskova'nın askeri yöntemlerle hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyetlerini durdurmayacağını belirtti. Avrupa devletlerinin acil ateşkes çağrılarının Kiev yönetimine yeniden silahlanması için zaman kazandırma isteğini gizlediğini vurgulayan Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki çözüm sürecine katılma yönündeki tüm fırsatlarını kaçırdığını ve yeniden böyle bir imkan elde etmesinin zor olacağını söyledi. Rus diplomat, Ukrayna'daki tüm yabancı askeri tesislerin de üniforma giyen kişilerin Rusya açısından meşru hedef sayılacağını da belirtti. Lavrov ayrıca ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının Amerikan tarafının müzakerelerde ilettiği tutumla büyük ölçüde çeliştiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki Rus karşıtı olarak nitelediği yönetimi korumak istediğini belirtti. Moskova'nın müzakerelere açık olduğunu söyleyen Lavrov, görüşmeler sürerken askeri yöntemlerle belirlenen hedeflere ulaşma çabasının devam edeceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde muhafaza edilen ve son kaydı 8 Eylül 1922'de tutulan Rum eczacı Tolos'a ait reçete defteri kentin kurtuluş gününü ve asırlık hafızasını belgeliyor. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında tahsis edilen eczaneyi 3 kuşaktır işleten aile, tarihi dükkanı 4. nesle aktarmaya hazırlanıyor. Reçete defterinin asıl sahibi olan Rum eczacının torunları ise yıllar sonra İzmir'e gelerek dedelerinin geçmişinin izini sürüyor. İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde Rum eczacı Tolos'a ait olan ve kentin kurtuluşundan bir gün önce 8 Eylül 1922'de son kaydı düşünen reçete defteri muhafaza edilmeye devam ediyor. Konak ilçesinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Rum eczacı Tolos tarafından işletilen eczane 1923 yılında Ali Bey'e tahsis edildi. Ali Bey, devraldığı dükkanın yıkıntıları arasında Tolos'a ait Fransızca ve Latince tutulmuş bir reçete defteri buldu. 8 Eylül 1922 tarihinden sonrasına ait hiçbir verinin yer almadığı defterde Rum, Türk, Ermeni, Yahudi ve Levanten hastalara ait kayıtlar yer alıyordu. Ali Bey, geçmiş dönem hastalarının işlendiği bu defteri koruma altına alarak boş kalan sayfalarına kendi dönemine ait notlar almaya başladı. Ali Bey, geçmişle bugün arasına köprü kuran ve 8 Eylül 1922 tarihinde kayıtları son bulan reçete defterini koruma altına alırken, boş kalan sayfalarını da yıllar içerisinde not olarak doldurmayı sürdürdü. Ali Bey'in ölümünün ardından eczaneye önce oğlu Cengiz Dermancı, daha sonra 3. kuşak temsilcisi olarak torunu Ali Dermancı devraldı. 3 kuşaktır Dermancı ailesinde olan defter, İzmir'in kurtuluşunu belgeleyen asırlık bir hafıza olarak korunuyor. Eczacılık Fakültesinden 1992 yılında mezun olduğunu ve 32 yıldır da dedesinin eczanesinde çalıştığını söyleyen Ali Dermancı, kızının da Eczacılık Fakültesinde okuduğunu, 4. nesil olarak yetiştiğini anlattı. Dedesinin mesleğe başlama ve eczanenin kuruluş sürecini aktaran Dermancı şunları söyledi.
3: Üçüncü nesil eczacıyım. Dördüncü nesil eczacılarda kızım eczacılık fakültesinde devam ettirme ihtimali ve potansiyeli var. İnşallah o da aynı hizmete devam edecek. Ve bu bölgede 1923 yılından beri hizmet etmekteyiz. Önce dedem, sonra babamla ben beraber. Şimdi ben devam ediyorum, babam vefat etti.
2: Rum eczacının defteri Fransızca ve Latince tuttuğunu söyleyen Dermancı, Rum eczacı İzmir'in o anki nüfusuna paralel olarak Rum, Ermeni olmak üzere her sınıftan insana hizmet vermekteymiş. Dedem 1923'ten itibaren de Rum eczacının kaldığı yerden bölgeye hizmet vermiş dedi.
3: 1923'te o burayı işletmeye başlıyor. Fakat 1922'de daha ilginç bir hikaye. Aynı bölgede bir Rum eczacı hizmet vermekteymiş insanlara. Ona ait de bir reçete kayıt defteri hala bizde, ailemizde. 8 Eylül 1922'ye kadar reçete kaydetmiş, reçete kayıt defterini. Fakat 9 Eylül ve sonrası yok. Yani bu 9 Eylül 1922 tarihinin hani hem anlamını hem önemini belirten bir şey gibi, bir kanıt niteliğinde bir belge. 9 Eylül'de yok. Arada bir boşluk var. 1923'ten itibaren de biz hizmet vermekteyiz. Hani tarih olarak kuruluş tarihimiz o şekilde.
2: Tolos'un torunlarının ilk kez 2006 yılında eczaneyi ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen Dermancı şunları söyledi.
3: Daha önce bir Rum eczacının işlettiği bir yer ve Turgutlu'da hizmet etmekteyken özellikle Türk meslek sahibi sayısı az olduğu için o dönemde eczacı olarak devlet tarafından tahsis edilmiş bu bölgeye hizmet vermesi amacıyla. Aynen bu dönemde olduğu gibi o zamanda da bir mesafe ve nüfus sınırlaması olduğundan Basmane ve Tilkilik bölgesini düşünmüş ilk başta, daha sonra Kapılar bölgesi uygun olduğu için bu bölgede tam da bu noktada hizmet vermesi nasip olmuş diyelim. 1923'ten itibaren de Rum eczacının kaldığı yerden bölgeye hizmet vermeye başlamış. Torunlarından biri eczacıken kendisi serbest eczacılık yapmıyor. Böyle daha herhalde sanayide sektörün başka alanlarında çalışıyor. Eşiyle beraber birden çok defa geldiler, ziyaret ettiler bizi. Bir keresinde hatta eşimle beraber, çocuklarımla beraber yemeğe çıktık, sohbet ettik. İki ya da üç kere ziyaret ettiler, defteri gördüler. Onlar da fotoğraflarını çektiler. Onlarla iletişimimiz kısıtlı da olsa devam etmekte. Ara ara görüşmekteyiz. 20 yıl önce kadar, 2006 civarı, çocuklarımız ufaktı henüz. İşte hep beraber yemeğe çıktık, sohbet ettik.
2: İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde korunan Rum eczacı Tolos'a ait asırlık reçete defteri, kentin çok kültürlü geçmişine ve kurtuluş günlerine ışık tutuyor. Son kaydı 8 Eylül 1922'de tutulan Fransızca ve Latince notlarının yer aldığı defterde Rum, Türk, Ermeni, Yahudi ve Levanten hastalara ilişkin kayıtlar bulunuyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından Ali Bey'e tahsis edilen eczanede bulunan defter 3 kuşaktır Dermancı ailesi tarafından korunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 30 robotun katıldığı sıra dışı bir protesto düzenlendi. Yapay zeka ve robotlaşmanın çalışma hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde çalışanları koruyacak yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu. İki ayaklı insansı robotların ve dört ayaklı robot köpeklerin katıldığı protestoda robotların üzerlerindeki hoparlörden "iş yerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı ve beklemeyin, düzenleyin" sloganları yayınlandı. Demokratizm adlı girişim tarafından Dijital İşler Bakanlığı önünde düzenlenen eylemde yapay zeka destekli insansız robot Agibot A3 yer aldı. Agibot A3 protestonun amacının teknolojinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığını göstermek olduğunu belirterek buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil hali hazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor ifadelerini kullandı. Eylemin organizatörü Gregor Kulisse, yapay zeka ve insansı robotların özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma ihtimaline dikkat çekti. Kulis, teknolojik dönüşüm hızlanırken çalışanları koruyacak yasal mekanizmaların da devreye sokulması gerektiğini savundu. Kulis, yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin çalışma hayatında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var" dedi. Protestonun dikkat çeken yönlerinden biri mesajların doğrudan robotlar aracılığıyla verilmesi oldu. Organizatörler böylece yapay zeka ve otomasyonun istihdam üzerindeki olası etkilerini sembolik bir eylemle kamuoyunun gündemine taşımayı hedefledi. Eylem sürerken Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de protesto alanına gelerek organizatörlerle görüştü. Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve söz konusu sistemlerin zaman içerisinde gelişmeye devam etmesinin ciddi riskler yaratabileceği uyarısında bulundu. Robotların Varşova'daki eylemi Avrupa'da yapay zekanın düzenlenmesi ve yeni teknolojiler karşısında çalışanların nasıl korunacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Polonya'da Temmuz ayında Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Avrupa Birliği yapay zeka yasasının ülke genelinde uygulanmasına yönelik kanun tasarısını onaylamıştı. Varşova'daki protesto, yapay zeka ve robot teknolojilerinin çalışma hayatı ve istihdam açısından da tartışmaların merkezinde olduğunu gösterdi. Polonya'nın başkenti Varşova, teknoloji ve çalışma hayatının geleceğine ilişkin sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Dijital İşler Bakanlığı önünde "İş yerlerini koruyun ve kurallar koyma zamanı" mesajları verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Okay.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar bekleniyor. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. OECD'nin açıkladığı PISA 2020 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar tüm ana alanlarda özel okulları geride bıraktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye'nin ormanları yanıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahaleler sürerken Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan Antalya Aksu'daki orman yangınında bir kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis Cemil Koç tarafından öldürülerek cesedi bir bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar bekleniyor. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şantaj ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarındaysa 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şanlıurfa'da taziye dönüşü meydana gelen feci kazayla aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan bir İngiliz turist otel çalışanlarıyla tartışmasının ardından lobide asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü ile gözaltına alındı. Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan turist çıkarıldığı mahkemece devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Beşiktaş'taki bir kafenin ortak tuvaletinin tavanında kayıt yapan bir cep telefonu bulundu. Yaklaşık 22 dakikalık görüntünün tespit edildiği telefonun sahibi olan kafe çalışanı gözaltına alındı. OECD'nin açıkladığı PISA 2020 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar fen bilimlerinde 497, okumada 475 ve matematikte 464 puana ulaşarak tüm ana alanlarda özel okulları geride bıraktı. PISA 2025'in bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde de resmi okullar 22 puan farkla özel okulların önüne geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesinin Türkiye'nin 81 ilinin tamamına ulaştığını açıkladı. 8 yılda 681 ilçeyi ziyaret eden proje kapsamında 1,5 milyondan fazla çocuğun sinemayla buluştuğunu belirten Ersoy, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyip kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira idari para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen atıklardan oluşan sanat eseri ise farkındalık çalışmasının ardından temizlendi. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'de karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından Lionel Messi saha dışındaki yatırımlarını da büyütüyor. Arjantinli yıldızın İspanya La Liga 2 ekiplerinden Eldense'yi satın alarak kulüp sahipliği yolculuğuna yeni bir halka eklediği bildirildi.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri de belli oldu. İstanbul'da %10, Ankara'da %25,49 ve İzmir'de %35 oranında artış yapılırken 3 büyük şehirde yıllık servis ücretleri mesafeye göre 27.331 liradan başlayıp 93.610 liraya kadar çıkıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.525 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 38 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6842, çeyrek altın 11165, tam altın 44499, ata altını ise 45260 lira. Yayınımız Serhat Aya'nın sunduğu Yeni Şeyler ihbiriyle devam edecek.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında çarşamba günü sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, aslında yeni şeyleri konuşurken, haberleri konuşalım derken biraz eski şeylere doğru gidiyoruz. Neden? Çünkü yapay zeka çıkınca dedik ki dünya ileriye doğru gidecek. Harika bir gidişat içindeyiz. Süper bir şey bu dedik. Dünya ileriye doğru giderken bir anda el frenini çekip geri vitese takıp geriye gitmeye karar verdi. Bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Efendim son birkaç gündür sosyal medyaya baktığınızda 1980'lere geri dönüş tarafı var işin içinde. Herkes 1980'lerde nasıl görünürdüm diye bakmaya başladı. Instagramlar, TikToklar, efendim işte WhatsApplar, şunlar bunlar. Her şey o 1980'lerin kıyafetleri, saçları, aksesuarları, vatkalarıyla doldu. Yani 1980'lerde nasıl görünürdüm diye yayılan akımın belli bir mucidi yok ama tuttu. Gerçekten de tuttu. Mesela CNN Brasil bir araştırma yapmış. İşte burada add yours, hadi sen de seninkini ekle filan tadında şeylerle ChatGPT'den, Gemini'den, bilmem nereden, oradan buradan üretilen görsellerle herkes 1980'lere gitmeye çalışmış ve neredeyse saat başı böyle on binlerce, yüz binlerce fotoğrafın sisteme girmesi durumu söz konusu. Ünlüler de bu işin içine katıldı. Ben şöyle Türkiye'den hızlıca baktım. Ebru Şahin, Cedi Osman, İbrahim ve Nurdan Büyükak, işte Eser ve Berfu Yenenler, Demet Akalın, Perin Akil, Çağla Şikel, Melis İşiten, Seda Bakan, Engin Altan, Düz Yatan filan, bu isimleri 80'lerde olsalar halleri ne olurdu ile görmeye başladık. Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben 80'leri yaşadım. Ben 80'lerde teenage'dim. Onlu yaşlarımı yaşıyordum ve 80'leri bol bol yaşadım. Peki size ne oluyor arkadaşlar? Size ne oluyor? Ben o 80'leri bitirebilmek için, o teenage halimden kurtulabilmek için neler feda ettim biliyor musunuz? Ömrümü feda ettim. Ve siz tekrar oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Gerçi ben de sizler için bir 80'ler resmini hazırladım. Sizlerle paylaşıyordur şu anda arkadaşlarım. Yani peki asıl soru şu. Niye 80'ler abi? Niye 80'ler? Neden insanlar kendini 1960'larda, 1910'larda veya işte ne bileyim 1453'te görmek istemiyor da 80'le dönmek istiyor? Bu yani enteresan ve kısa bir cevabı var bunun. 1980'ler yapay zeka için mükemmel bir malzeme. Saçlar kabarık, vatkalar var, deri ceketler var, kot pantolonlar, neon renkler, kasetler Atari salonları, analog fotoğraf grandi, işte o resimleri, dönemin işte zaten makyajı. Ah o makyaj, ah kızlar, kadınlar, şimdi 50'li yaşlarında olanlar beni dinliyorlarsa ah diyorlardır, ah o makyaj. Evet, gerçekten de o yüzden de 1980'lere görsel olarak dönmek çok kolay. Mesela 1930'lara döndüğünüzde aynı havayı, aynı etkiyi bir anda veremiyorsunuz ama 1980'lere dönmek için oynayabilecek çok şey var. Yani peki muzır bir soru geldi aklıma. Yani hiç yaşamadığınız 1980'leri özlemek, oraya doğru bir nostalji duymak psikolojik bir bozukluk mu? Bunu uzmanlara danıştım. Onlar şöyle dediler. Hayır, bu bir psikiyatrik bozukluk değil. Hatta ironik biçimde nostalji kelimesi 1600'lü yılların sonunda çıkmış ortaya. İlk ortaya atıldığında hastalık olarak kabul edilmiş. 1600'lerin sonunda. Özellikle evlerinden uzakta bulunan askerlerde görülen o ağır silah hasretini tarif etmek için kullanılmış. Modern psikiyatriye geldiğimizde nostaljiyi ve sıla özlemini ruhsal bozukluk olarak sınıflandırmıyorlarmış. Günümüze yapılan araştırmalar normal düzeyde nostaljinin insanın kimlik sürekliliğini, sosyal bağlılığını ve hayatın anlamlı olduğu duygusunu, hatta iyimserliği güçlendirebileceğini söylüyor. Şimdi ama 20 yaşındaki birinin 1980'leri özlemesi ya birazcık tuhaf, kabul edin ya. Birazcık tuhaf yani. Şimdi Kristin Bacho diye bir psikoloğun yazısını buldum bu konuda. Historical Nostalgia diye, yani tarihsel bir nostalji olarak bunu algılıyormuş. Öyle anlatıyor. Kişi kendi çocukluğunu özlemiyor. Hiç yaşamadığı ve zihinde idealize ettiği bir döneme özlem duyuyor diyor. Bunu popüler kültürde kullanılan bir adı da varmış. Anemoya. Yani insanın hiç yaşamadığı bir zamana karşı nostalji hissetmesi. Tabii bu bir tıbbi teşhis değil ama bugünkü duyguyu en iyi tarif eden kavram bu. Bacho'nun o psikiyatrin araştırmalarında önemli ayrıntı şuymuş. Tarihsel nostalji kişinin bugünden memnuniyetsizliğiyle kişisel nostaljiye göre daha güçlü biçimde bağlantılı olabiliyormuş. Yani başka türlü bir ifadeyle şöyle, genç insan gerçekten 86'yı özlemiyor olabilir. Ama 2026'da eksik bulduğu bir şey.

Ben olsam 1970'lere, hatta ben olsam 1950'lere, o dünyanın altın çağına, her şeyin böyle bolluk bereket içinde olduğu çağları özlerdim. 1980'ler ne abi? O saçlar ne? O Allah'ım, kafaya takılan havlu ne ya? Ne olursunuz ya? Neyse, şöyle bir şey de var bu arada. Şimdi enerji meselesine girelim isterseniz. Şöyle ki, şimdi o sahte geçmişin fiziksel maliyeti var mı? Var. Yani siz yapay zeka bir şey ürettirince hep onların bir enerji maliyeti oluyor, biliyorsunuz. Şimdi yapay zeka resimleri bulutta bir sihirle oluşturmuyor. Tabii ki veri merkezlerindeki işlemcilerde elektrik tüketerek oluşturuyor. Bunların soğutulması gerekiyor filan. Şimdi bir 80'ler fotoğrafı şu kadar elektrik harcıyor demek teknik olarak mümkün değil. Bunun bir sürü açmazı var, bir sürü farklı bakış açısı var ama şirketler her üretimin gerçek enerji tüketimini açıklamıyor. Ama modeller arasında da ayrıca büyük farklar var. Şöyle, dünya genelinde böyle yapılan bir araştırma, kapsamlı bir ölçüm var. Carnegie Mellon yapmış bu araştırmayı. 1000 üretim başına ortalama 2.9 kilowatt saat elektrik tüketimi söz konusuymuş. Yani bu nedenle işte 2.9 kilowatt saat rakamını bugünkü ChatGPT'nin ortalama tüketimi olarak, referans tüketimi olarak göstermemiz mümkün. Şimdi buradan yola çıkacak olursak, şimdi işte ne bileyim, mesela rakamlar çıkarttım ben, 5 milyon paylaşım, yaklaşık 20 milyon görüntüleme, yaklaşık 50 megawatt saat civarında elektriği ortaya çıkarttığını söylüyor. Bu da yaklaşık 24 Türkiye hanesinin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olduğu yine belirtilmiş. OpenAI ChatGPT'ye bakıldığında ilk hafta 130 milyondan fazla kişinin 700 milyondan fazla görsel ürettiği açıklanmış. Aynı 2.9 watt saatlik deneysel ortalamayı buna uygularsak 2 gigawatt saat elektrik elde etmiş oluruz. Bu da 2400 kilowatt saatlik yıllık tüketim varsayımıyla yaklaşık 850 hanenin elektriği anlamına geliyormuş. Aslında yani yapsınlar ya, çak da bir şey değil diyoruz ya, ama işte hani dünyayı koruyoruz, her şeyden koruyoruz filan. Neyse, ama bu konuyu böyle bir popüler kültür malzemesi olarak nereden çıktı, nasıl çıktı, aslında nedir, sizlerle bu şekilde paylaşmaya çalıştım efendim. Şimdi neredeyse bir popüler kültür malzemesi haline gelmiş milenyum matematik problemine geçelim. Çok enteresan bir konu. Gerçekten son iki gündür dünya bununla çalkalanıyor. Twitter bununla çalkalanıyor. İnsanlar bu konuyu anlayabilmek için matematik öğrenmeye başladılar. Dünyaya bakmaya başladılar. Çok enteresan bir konu. Hadi bu konuya girelim. Şimdi OpenAI matematiğin en ünlü çözülmemiş sorularından biri olan Navier-Stokes Millennium problemini yapay zeka ile çözdüğünü açıkladı. Ortalık birbirine girdi. Eğer yaklaşık 100 sayfalık ispat bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanırsa, bu yalnızca yaklaşık 90 yıllık bir matematik probleminin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Yapay zekanın insanlara yardımcı olan bir araç olmaktan çıkıp kendi başına yeni matematik üretebildiğinin bugüne kadarki en güçlü örneklerinden biri olacakmış efendim. Gerçekten çok önemli bu. Şimdi haberi şimdiden bilimsel başarıdan çok daha büyük bir tartışmaya doğru dönüşmesi durumu söz konusu. Ben biraz ona da gireceğim. Hatta araştırma hattında bir Türk çalışıyor. Aslında Türk ve Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Matematikçi Levent Alpöge, New York Üniversitesi'nden Tristan Buckmaster'la OpenAI'nin kendi çalışmalarından haberdar olduktan sonra milyonlarca dolarlık hesaplama gücüyle aynı yola girdiğini söylüyor. OpenAI ise yayınlanmamış çalışmalarına doğrudan erişmediğini savunuyor. Bu da böyle. Şimdi Navier-Stokes 2000 yılında Clay Mathematics tarafından seçilen 7 milenyum probleminden biri ve çözene 1 milyon dolar ödül vaat ediliyormuş. Denklemler suyun ve havanın genel olarak akışkanlarının hareketini tarif ediyormuş. Mesela uçak kanatlarının çevresindeki hava, borulardaki su, atmosfer hareketleri, damarlarımızdaki kanın akma matematiği filan farklı uygulamaları. Fakat milenyum problemi bu denklemleri kullanabiliyor muyuz sorusu değil. Onları zaten her gün kullanıyoruz. Asıl soru, 3 boyutlu bir akışın matematiksel tekillik oluşturup oluşturmayacağı. Yani OpenAI ikinci olasılığı kanıtladığını, yani düzgün bir dış kuvvet altında Navier-Stokes çözümünün patlayabildiğini söylemiş.
Bu da Clay'in kabul ettiği resmi çözüm yollarından bir tanesi.

tanesiymiş. Şimdi bu matematiğin gerçek hayatla ilişkisi düşündüğümüzden çok daha doğrudanmış. Mesela yapay kalpler ve kalp destek pompaları tasarlanırken Navier-Stokes denklemleri kullanılıyormuş. Bakın düşünün, yapay kalpten bahsediyoruz. Araştırmacılar cihazın içinde kanın hangi hızla aktığını, hangi bölgelerde girdap oluşturduğunu ve yüksek kayma geriliminin kan hücrelerini parçalama, yani hemoliz ve pıhtılaşma riskini artırıp arttırmadığını bilgisayar ortamında hesaplamaya çalışıyorlarmış. 2025'te yayınlanan bir çalışma doğrudan mekanik bir kalbin içindeki kan hareketini Navier-Stokes denklemleriyle modellemiş. Daha eski kalp pompası çalışmalarında bu tür hesaplamaların fiziksel prototip sayısını azaltıp tasarım süresini yıllardan aylara indirebildiğini göstermiş. Ama burada abartmamak gerekiyor, onu da söyleyeyim. OpenAI'nin ispatı yarın daha iyi bir kalp, yapay kalp üretmeyecek. Bir dakika, bir sakin olun orada. Ama mühendisler denklemleri zaten sayısal olarak çözebiliyor. Kazanım olan şey şu, yani bizim burada kazandığımız şey şu: akışkan davranışının matematiksel sınırlarını daha iyi anlamaya başlayacağız ve uzun vadede simülasyonların teorik temellerini güçlendireceğiz. Çok önemli bir şey bu. İleriye doğru atılmış çok iyi bir adım. Şimdi hikayeyi biraz Türkiye açısından bakalım. Niye? Orada bir isim geçiyor. Levent Alpöge. 1992'de Long Island'da doğmuş. Hem Türkiye hem Amerikan vatandaşı. Harvard'da matematik lisansını almış ve 4 ortalamayla, yani 100 üstünden 100 diyebiliriz buna, en yüksek dereceyle tamamlamış. Aynı dönemde bir de üstüne yetmemiş fizik lisansı almış. Cambridge'in ardından Princeton'da Fields madalyalı Manjul Bhargava'nın öğrencisi olmuş. Matematik doktorası yapmış. Yetmemiş, Harvard's of Fellow, Junior Fellow seçilmiş. Yani İçinden geçtiği üniversitelere bakar mısınız? Harvard, Cambridge, Princeton filan. Abi ne yapıyorsun? Neyse. Adına bir asteroid onun adı verilmiş hatta. 25.898 Alpöge diye bir asteroid varmış, onun adının verildiği. Kendisi bugün antropikte çalışıyor deniyor. İlginç olan, kariyerinin büyük bölümünü klasik matematikte geçirmiş olmasına rağmen GPT-4'ün ortaya çıkışından sonra yapay zekayı insanlık tarihindeki en ilginç gelişme olarak görmüş ve yeniden bilgisayar bilimine yönelmiş ve kendi kişisel sayfalarında bunları anlatmış. Şimdi ne oldu bunlara diye soracak olursanız, hemen o esas polemik noktasına doğru ilerleyelim hep birlikte. Alpöge ile Buckminster yaklaşık bir yıldır bu problemin ailesi üstünde çalışıyorlarmış. Ağustos ortasında önemli bir kırılma yaşayıp düzgün dış kuvvet altında Euler-Buzinesque ve başka akışkan denklemlerinde sonlu zamanda tekillik oluşturabileceğini göstermişler. Yani bir noktaya getirmişler bu işi. Çalışmalarını Claude Codex ve başka AI modelleriyle geliştirmişler ve Lean isimli bilgisayar destekli ispat sistemiyle doğrulamışlar. Şimdi Fields madalyalı Terence Tao onların sonucunu heyecan verici bir ilerleme olarak değerlendirirken yönetim Navier-Stokes'a kadar uzatılmasının artık oldukça mümkün olduğunu söylemiş. Yani daha ilerlere, yani Navier-Stokes orada daha ilerideki bir seviye olarak duruyor. Tao'nun yaptığı başka bir vurgu önemliymiş. Neymiş bu? Matematikte asıl değer yalnızca bir problemin üzerine çözüldü damgası vurmak değil, neden çözüldüğünü anlamamızı sağlayacak yeni fikirler geliştirmek diyor. İşte tam bu noktada OpenAI devreye girmiş. Şirket Alpöge ve Buckminster'ın çevresinde büyük bir gelişme olduğuna ilişkin söylentileri duyduktan sonra 1 Eylül'de kendi henüz yayınlanmamış güçlü modelini bütün açık milenyum problemlerini yönettiğini açıkça kabul etmiş. Navier-Stokes için yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanını aynı anda çalıştırmış. 2.7 milyon mesaj ve yaklaşık 130 milyar çıktı token'ı üretilmiş. Çözüm 88 saatte bulunmuş. GPT-6 Astra ile Lean formalizasyonu yaklaşık 17 saat sürmüş. OpenAI araştırma yöneticisi Mark Chen hesaplama maliyetinin milyonlarca dolar olduğunu söylemiş. Yani o yapay zeka ile çaktık, artık 1 milyon dolar bizimdir demek çok mantıksız, çünkü zaten oraya harcadıkları para 10 milyonlar seviyesinde. Yani milyarlarca token diyoruz, gerçekten de iyi para bu. Şimdi burada işte matematik tarihinde belki de ilk kez bir problemi çözmek için yalnızca dahi bir insanın yıllarca düşünmesi değil, aynı anda çalışan binlerce yapay araştırmacının devasa hesaplama bütçesi belirleyici hale gelmiş. Şimdi
matematik dünyasının tepkisi burada ikiye ayrılıyor. Bir tarafta bunun yapay zekanın bilim yapabilme kapasitesinde gerçekten yeni bir eşik olduğunu düşünenler var. Yani mesela bu demin bahsettiğim, ismini bahsettiğim Tao daha genel olarak yapay zeka sayesinde matematiğin ispat kıtlığından ispat bolluğuna geçebileceğini söylüyor. Çok önemli bir laf bu. İspat kıtlığından ispat bolluğuna geçmek. İnsanların yıllarca uğraşacağı yüzlerce yaklaşım makineler tarafından paralel biçimde denenebilir ve matematikçilerin görevi doğru fikirleri seçmek, anlamlandırmak ve genelleştirmek haline gelebilir diyorlar. Diğer tarafta işte hemen diğer tarafa geçelim. Ciddi bir ihtiyaç var. Şimdi Clay Mathematics Institute henüz problemi çözülmüş ilan etmemiş. Bunu söyleyelim. Yani tamam bana bir şey söylüyorsun ama ne çözdün diyor. Çünkü bağımsız matematikçilerin ispatı ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyormuş. Mesela matematikçi John Cook diye birisi varmış. Diyor ki dikkat çektiği gibi popüler haberlerdeki AI Navier-Stokes denklemini çözmeyi başardı ifadesi yanıltıcı diyor matematikçiler. Bu denklemler onlarca yıldır bilgisayarlarda zaten sayısal olarak çözülüyor. Milenyum problemi çok daha soyut bir matematiksel düzenlilik sorusu diyor. İşte daha da büyük bir tepki var aslında. Daha da büyük tepki şu, yapay zekanın kendisine değil, yapay zeka şirketlerinin bilimsel araştırmadaki yeni gücüne yönelmiş. Şimdi Alpöge bizim Levent'le Buckminster çalışmalarının taslakları aylar boyunca kodekse yüklenmiş. Yani yapay zekanın erişebildiği yere, yapay zekanın bizzat kendisine yüklenmiş. Şimdi bakın burada çok önemli bir yere gidiyoruz. OpenAI çalışanlarının veya araştırma ajanlarının bu özel belgelere erişmediği belirtilmiş. Ama ikilinin OpenAI ürünlerini kullanmasından elde edilen kimliksizleştirilmiş verilerin modelin genel gelişimine katkıda bulunmuş olmasına tamamen dışlanamayacağı söyleniyor. Yani siz atıyorum bilgisayarınızla bir iş yapıyorsunuz. Bilgisayar firması sizin yaptığınız işi bir adım öteye götürüyor. Abi olmaz ki böyle bir şey. Ya ben parasını verip senden hizmet alıyorum ve bunu yapıyorum. Sen benim yaptığım işi bayağı kelimenin tam ve her anlamıyla çalıyorsun. Ya burada OpenAI çalmadığını nasıl ispatlar bilmiyorum. Ha Levent Alpöge ve işte arkadaşı Buckminster çalındığını nasıl hesaplar onu da bilmiyorum. Onu nasıl kanıtlarlar onu da bilmiyorum. Ama burada sakat bir şey var. Bir şeyler yanlış. Bu yanlışın bir an önce ortaması lazım. Yani iş şeye kadar gidiyor. Yani Deep Blue mesela 1997'de Kasparov'u yenmişti. Bu bilgisayar oyunlarının icat ettiği oyunu insandan daha iyi oynayabilen bir şey vardı. Yani burada şimdi mevcut durumda başka bir şey var. Adam literatür okuyor yapay zeka. Hipotez üretiyor. Binlerce olasılığı paralel olarak deniyor. On binlerce ajan eş zamanlı olarak çalışıyor filan. Yani hani matematiğe yardımcı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu bize şöyle bir şey gösterdi. Zorlu işlerin altından yapay zekaya bir şekilde kalkmayı bilecek. İnsanlar olmadan da bunu yapmayı bilecek. Zaten sonraki haberlerde size bununla ilgili çok enteresan veriler okuyacağım ama şimdi bir şarkı arasına gidelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Hatta acaba 80'lere mi gitsek diye düşünmüyor değilim. Arkadaşlar az önce onu fısıldadılar kulağıma. Hadi bir dinleyelim ardından beraber olacağız.

Efendim Yeni Şeyler rehberinde ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra arka planda Sherry Sherry Lady'yi dinlediniz efendim. Yani bakın 80'lere dönmek isterken, 80'lere gitmek isterken 80'lerde Modern Talking gibi grupların olduğunu da unutmayın. Döndüğünüz yerde onlar var. Böyle adamların o kadar rutini vardı ki böyle bir şarkıyı düzgün düzgün söylüyorlar. Sonra da ince sesle söylüyorlar. Şeri şir şeri şeri de sonra da şeri şeri neydi diye bir ton inceltip söylüyorlardı. Saçlar, Allah'ım o saçlar. Ah o saçlar. Gitmeyin 80'lere. Gerçekten 2020'ler çok güzel. Fıstık gibi. İnternet var. Yapay zeka var. Her şey var. Gitmeyin 80'lere. Neyse ya AIDS çıktı ya 80'lerde. Öyle söyleyeyim size. Gittiğiniz yerde bu var yani. Hani bir yere gidecekseniz orası değil ya. Neyse. Hadi o zaman haberlerimize devam edelim. Şimdi bu şeyde en son matematik probleminin çözümünde fark ettiyseniz size biraz ChatGPT'nin yeni ve son modeli 6 Astra'dan bahsettim. Şimdi Astra geldi. Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlıyor. Henüz bana sıra gelmedi ama bekliyorum sırada. Kapıda böyle bekliyorum. Hadi abi bir an önce verin bana diye. Benim planım da var çünkü Astra. Neyse. Biraz ondan bahsedelim istiyorum size. Ne yapar, ne eder, dünyamıza nasıl katkıda bulunur, işe yarar mı, şirketinize ya da evinize almak ister misiniz diye. Hadi bakalım şimdi. OpenAI'ın iddiasına göre son yılların en iyi modeli diyor ChatGPT Astra için. GPT 6 Astra. Astra diyelim bundan sonra da. Neyse. Şirket model için yalnızca biraz daha iyi ChatGPT ifadesini kullanmıyor. Başka bir şey diyor. Şimdi OpenAI başkanı Greg Brockman bunu yapay zekada yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini, hatta geriye dönüp bakıldığında yapay genel zeka yani AGI, onu size söyledim, insan zekasına yakın yapay zekanın başladığı modellerden biri olarak görülebileceğini söylüyor. Şimdi tabii bu OpenAI yani satıcının iddiası. Hani şeye baktığınızda mesela telefon satanlara baktığınızda bizim telefon uçar kaçar filan öyle diyorlar ya. Ya da bizim araba hiç benzin yakmaz, hatta benzin bulup size getirir parasını alırsınız filan. Böyle şeyler söylüyorlar ya. ChatGPT de diyor ki bu genel yapay zeka. Denemedim o yüzden de ha demek durumundayız şu anda. Denemediğim şey için ne diyeyim ben size. Şimdi önce isim karmaşasını bir çözelim. Modelin adı GPT-6 Astra. Yani OpenAI'ın API'ında geliştiricilerin kullandığı model doğrudan bu adla bulunuyor. Şimdi ChatGPT'nin normal sohbet ekranında Astra'nın daha yüksek hesaplama kullanan sürümü GPT-6 Pro ismiyle karşımıza çıkıyor. Yani Astra'yı orada görmeyeceksiniz. GPT-6 Pro diye göreceksiniz. Önünüze geldiği zaman, henüz gelmemiştir diye düşünüyorum. ChatGPT 6 Astra diye konuştuğumuz şey aslında GPT 6 ailesinin temelindeki Astra modeli. Yani OpenAI'nin mevcut belgelerine göre Astra ChatGPT Word ile Codex'te daha geniş, yani normal ChatGPT sohbetleri ise daha sınırlı bir plan içinde dağıtılıyor. Bunu yine cebimizde tutalım. Şimdi Astra'yı önceki modellerden esas ayıran şey sohbet, muhabbet değil. Onu ben size söyleyeyim. Ya bunun da muhabbeti hiç tutmadı, bu kadar para verdik falan diyecekseniz demeyin öyle. Şimdi ChatGPT 5 ve 5.6'yı kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben kullanıyorum ve çok yoğun kullanıyorum. Bugün yine sabaha kadar kullanmak durumunda kaldım. Neyse. Şimdi orada yapay zekayı çoğunlukla bir şey sor cevap versin mantığıyla kullandık. Yani öyle çalışıyordu. Astra'da OpenAI'nin asıl hedefi bir iş ver, gidip yapsın diye bakacağız. Aradaki zihniyet dönüşüm farkını bile anlıyorsunuz değil mi? Çok acayip bir şey olacak burada. Yani bunu tabii nasıl yapacağız? Bunu bir iş vermek için aslında sizin de o işi biliyor olmanız lazım. Yani şöyle bir şey mesela. Bana bir kitap yaz, aşk romanı içinde herkes öpüşsün. Şimdi gidip yazar mı? Yazar. Ama ortaya çıkan şey kitap olur mu? Bence olmaz. Bence olmaz yani. Model tarayıcıyı kullanıyor, programları açabiliyor, formları doldurabiliyor, CRM kayıtlarını güncelleyebiliyor, takvimi düzenliyor, web araştırması yapıyor, hazırladığı metni belgeleri aktarabiliyor, verileri inceleyip grafik oluşturuyor, web sitesi hazırlıyor,
test ediyor, yazılım kuruyor. Şu ana kadar saydıkları benim teker teker değişik uygulamalara yaptırdığım şeyler. Eğer bunların hepsini bana yapabiliyorsa ben onu omzuma alırım. Hatta belki de diğerlerini kapatıp bütün paramı, kredimi buna kullanırım. Ben size söyleyeyim. Şu anda 100-200 dolar aralığında çok çalışıyor, deniyor. Ama 100-200 doları şu anda bir yere gömmek çok delikanlılık Türkiye'nin bugünkü şartlarında. Neyse, özellikle bir gazeteciyseniz. OpenAI'nin verdiği performans rakamlarında şeyler deniyor. Mesela bilgisayar kullanma yeteneğini ölçen OS World 2.0 testinde ChatGPT 5.6 sol, %65.7 başarı elde ederken Astra %72.6 başarıyla çalışıyormuş. Şimdi mesela şöyle bir şey. Testlerin simülasyonlarında ChatGPT 5.6'nın yaklaşık 75 dakikada tamamladığı testi Astra 40 dakikada tamamlıyormuş. Ya mesela bende şey var, öyle belgelerle uğraşıyorum ya, böyle yoğun belgeleri derliyorum, tasarlıyorum falan ve onların içinde mesela şöyle şeyler çıkıyor karşıma. Mesela bir belgeyi oluşturmam, grafikleriyle vesaireyle uğraştırmam 22 dakika sürüyor. Hani dedim ya size, gece sabaha kadar oturuyorum diye. Ben böyle yanımda bir sürü şeyler, açık pencereler, her birinde sizler için işte ne bileyim spor, sanat, bilmem ne falan hepsini, hatta bunun haberleri, onları derliyorum değişik yerlerden. Bunun olması benim için çok büyük bir avantaj. Muhtemelen sizin için de öyledir. Bu arada başka, ekranda nereye tıklanması gerektiğini ölçen Screen Spot Pro testi de varmış. Burada 5.6 %76.9'da kalırken Astra %92.7'ye ulaşıyormuş. Bunu ben nerede kullandım size söyleyeyim. Kullandım yani gerçekten de. Şöyle bir şey. Mesela dedim ki ya ben YouTube kanalında bir sürü şeyler attım. Şarkılar, türküler atıyorum. İşte ne bileyim romanlar, hikayeler atıyorum. Bunların mesela insanlar tarafından daha çok tıklanmasını sağlayacak bana yöntemler söyler misin dedim. Bir sürü yöntem saydım. Peki dedim, bunların işte şunu şuraya tıkla, bunu buraya tıkla, şuradan git buraya gel falan diye bana bir sürü bir şey anlattı. Dedim ki yani bunların içinden çıkmama imkan yok. Ben içeriğe odaklı bir insanım. İçeriği nasıl daha güzel satacağımıza, paketlemeye odaklı bir insan değilim. Bunları sen yap dedim. Aa olur dedi. Nasıl olur dedim, benim böyle elim ayağım titredi. Ya yaparım ben tabii, ayıp ettin dedi. Ayıp ettin demedi tabii de neyse. Ve gitti kendi kendine benim ona verdiğim yetkilerle açtığım tarayıcı ekranında tık oraya tıkladı, tık bunu sürükledi, tık üstüne bilmem ne yazdı. Aa benim YouTube kanalı bir anda durup dururken çok daha güzel, çok daha güzel paketlenmiş bir hale geldi. Mükemmel bir işti. Şimdi bunu daha hızlı, yani %25, %30'a yakın daha hızlı yapabilecekse süper bir şey. Tabii burada esas önemli olan nokta da şu. Şimdi 5 saatte bir o size verdiği şeyler bitiyor ya. Ya mesela bir kitap yazma işinden ben size bahsedeyim. Mesela 100 sayfalık bir yazıyı işlediğinizde hani şunları düzelt, bunları al, bunu sıralamaya koy falan diye. Mesela 100 sayfalık bir kitabı benim 5 saatlik şeyim bitiriyor. Yani 5 saatlik kullanımım 100 sayfalık kitapta hemen bitiyor. Ve bunda yaklaşık 25-30 dakikada bitiriyorsunuz hızlı olunca. Şimdi esas olan bize orada daha çok token vermeleri. Yani bunu mesela ne bileyim 100 sayfalık değil 300 sayfalık şey mesela 5 saat sürmesi. Bunu yaparlar mı bilmiyorum ama işte bunun için de bizi sürekli daha fazla para vermeye doğru itiyorlar. Diyor ki bana abi zaten 20 dolar veriyorsun, bastır 200 doları, bak ben sana neler yapıyorum var ya, kralını yaparım diyor. Yiyecek miyim bunu bilmiyorum. Yiyebilir miyim? Hayır, yiyemem. Öyle söyleyeyim size. Yani bir yapay zekaya ayda şu anda 200 dolar verebilmek çok büyük delikanlılık. 200 dolar kaç para yapıyor? 10 bin lira mı yapıyor? 5 bin lira. 5 bin lira yapıyor. Evet. Neyse. Astra çok pahalı. Şu andaki herkesin, kullananların söylediği şey şu. Astra çok pahalı. Çok hızlı. Ama çok hızlı olduğu için de çok pahalı. Neden? Çünkü diye böyle içine çekip bitiriyor sizin bütün tokenları. Yani bütün o kullanım haklarınızı hop diye alıyor götürüyor. Ya bu yüzden de çok pahalı. Ha yani bir şeyi siz verdiğinize 3 günde yapınca daha mı ucuz oluyor? Hayır olmuyor. Ama işte belirli işleriniz varsa onları halletmek için. Ya çok kararsızım orada. Gerçekten çok kararsızım ama deneyeceğim.
gerçekten de size denediklerimi atacağım ve hangi yollardan gittiğimi de size söyleyeceğim. O zaman hadi bir 80'ler parçasına daha gidelim mi ya? Hep birlikte şöyle ellerimizi havaya kaldırıp oy vuri vuri vuri diyelim. Hadi birazdan birlikte olacağız efendim.

All the night is my world dedi Laura Branigan rahmetli. Gerçekten de Self Control şarkısı 80'leri çok iyi paketleyen, çok iyi anlatan bir şarkıydı. Klipleriyle, şarkıcısıyla, şarkıdaki saç modelleriyle, her şeyiyle, ışıklarıyla, renkleriyle. Efendim toprağınca yaşasın. Şimdi şu şey konusunu bitirelim ya. Astra konusunu bitirelim. Astra ne yapıyor? Mesela size diyor ya $100 vereceksin. $100 haftada 50 tane mesaj atabiliyorsunuz ona. Mesaj derken araştırma konusu verebiliyorsunuz. $200 verirseniz 100 tane araştırma konusu verebiliyormuşsunuz. Bizim $20'lık modellerde bir tane verirlerse öpüp başıma koyacağım. Hayırlısı diyoruz çünkü orada. Ama yani nasıl araştırma yaptığını da görmeyi hakikaten istiyorum. Yani mesela öyle bir araştırma çıkartır ki adamın çıkarttığı araştırmadan ortaya bir kitap çıkar. Olur olur yani. Ha $100 bir tane kitap yaptırdım abi, daha ne olsun diyorsanız da neden olmasın yani. Bakalım bunların hepsini göreceğiz. Şimdi isterseniz biraz şeye, bugüne gelelim. Bugün ne var? Akşam Apple Fanboy Bayramı var. Neden? Çünkü Apple akşam Türkiye saatiyle 8'den itibaren işte en önemli etkinliklerinden birini yapacak ve burada yeni işte iPhone'ları vesaireleri tanıtacak. Herkes böyle evinde duvarlarına şeyler astı, bayram baydı, dışarıya bayraklar asıldı filan. Herkes bunu bekliyor, Apple fanboylar bunu bekliyor. Ben Apple fanboy miyim? Telefonlar anlamında değil ama bilgisayar anlamında evet. Bilgisayar ne çıkartırsa, ne söylerse iyi söyler diyenlerdenim, PC kullanamayanlardanım. Onu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Şimdi şöyle, bu akşamki etkinliğin önemli tarafı ne? Tim Cook biliyorsunuz CEO'luktan ayrıldı, bunu size söylemiştim. Yerine John Ternus geldi. John ilk defa sahnelere çıkacak ve as solist olacak. Bakalım nasıl yapacak bu işi. Daha önce çıkmıştı tabii, etkinliklerde onu görmüştük ama tabii as solist olarak çıkmamıştı. Yanlış, üvertür şarkıcı olarak çıkmıştı. Bakalım şimdi ne yapacak? Şimdi bu akşamki beklenti şu. iPhone Ultra ve iPhone Duo diye anılan iki katlanabilir iPhone çıkartacaklar. Yani iPhone epeydir beklenen, kendisinden beklenen ama bir türlü o taraflara gitmediği katlanabilir dünyasına girecek. Tabii ki şey diyecek. O katlanabiliri ilk biz yaptık arkadaş. Yani 10 yıldır var bu katlanabilirler diyeceğiz ama Apple fanboylar bizi dinlemeyecek tabii ki. Katlanabilir dünyasına girecek. 7.7 inçlik ekrana 5.3 ve 5.5 inç civarında dış ekrana sahip olması bekleniyormuş. Böyle katlanınca, açılınca bayağı tablet kadar büyük bir şey oluyor neredeyse. Şey diyorlar, Apple'ın o menteşe dayanıklılığı ve ekran kat yerinin mümkün olduğunca görünmez hale getirmeye odaklandığı belirtiliyormuş. Bu önemli. Yani ucuz bir Apple denemesi beklememek gerekiyor diyorlar burada. Ürünün 2.000 dolara satılacağı söyleniyor Amerika'da. Amerika'da 2.000 dolara satılan şey. Türkiye'de kaça satılır? Bekliyorum sizden cevabınızı. Şaka ya, beklemiyorum. 4.000 dolar. Çarpı 2 diyeceksiniz çünkü ülkemiz Apple'dan daha fazla para kazanmak istiyor telefon üstünden. Apple bunun üstünden mesela atıyorum $200 kazanıyorsa biz $2000 kazanıyoruz. $2000'lık ürünün üstüne lap diye $2000'lık vergi de biz koyuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu ürünün satışını 200 bin liranın altında beklemeyin bence. Yani 183.600 lira da olabilir ama büyük bir ihtimalle 200 bin liraya satılacak bu kutlamalı iPhone. Eğer dedikleri gibi $2000 çıkarsa Amerika'da. Bu bağlamda da belki Amerika'dan bunu almak hakikaten uçak parasını size bedavaya getirebilir. Yani çünkü $2000 daha ucuz alacaksanız burada Türkiye'de kaç para veriliyor şu anda? 20-30 bin lira mı 50 bin lira mı ne veriliyor galiba telefonu Türkiye'ye sokup pasaportunuza yapmak için? Yani 70 bin lira kazanıyorsanız uçak parası bedavaya geliyor olabilir. Hele yanınıza iki tane telefon getiriyorsanız, iki kişi için getiriyorsanız, bir de orada kalma parasını da bedavaya getirmiş olursunuz. Ne acayip dünya ya, bakar mısınız? Yani telefon kullanacağım diye bir telefonda ülkemizi almak ne kadar güzel bir şey değil mi? Bakın bir telefon kendime, bir telefonda tepeye alıyorum diye böyle gidiyorsunuz. Mükemmel bir şey. Kim istemez ki bunu? Dünyadaki ülkeler neler kaçırdıklarını bilmiyorlar. Benim o telefonu bir tane de devlete alırken ki iç huzurumu, mutluluğumu tahayyül etmesine imkan yok bir Norveçlinin, bir İspanyolun, bir Almanın. Evet.
Neyse efendim, geçelim bunları. Yani evet. Geçtik başka haberlere. Şimdi Jacob Coxon diye bir abi var. Bu abiden biraz bahsetmek istiyorum size. Bu abi bu hafta çok konuştu. Çok enteresan şekilde manşetlere çıktı ve herkes manşete çıkarttı. Kimdi o ya diyeceksiniz. Çünkü o kadar çok gördünüz ki bu adamı sosyal medyadan. Jacob Coxon deyince hatırlamıyor olabilirsiniz. Şimdi bu adam sosyal medyada Anthropic'in yapay zeka güvenlik başkanı istifa etti diye aktarılan adam. Ama aslında Anthropic Alignment'ın başkanı değil. 27 yaşında Cambridge'de matematik okumuş. 3 yıl önce OpenAI ve ardından Anthropic'te özellikle büyük dil modellerini ön temel eğitim süreçlerini yöneten pre-training yaptıran teknik bir araştırmacı abimiz. OpenAI'nin GPT-4o ve 4.5 çalışmalarında cidden adı geçmiş. Bu nedenle sıradan da bir çalışan değil ama Anthropic'in güvenlik politikasını yöneten kişi olarak sunmak da bu adama yanlış, bir kere onu söyleyelim. Şimdi 9 Eylül'de Anthropic'ten ve bütünüyle yapay zeka sektöründen ayrıldığını açıkladı bu adam. İki şirkete de, yani OpenAI'ye de Anthropic'e de çok ağır bir suçlama yöneltti. Neydi bu suçlama? OpenAI ile Anthropic'in kendi kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını, bu yarışla hayatlarımız üzerine kumar oynandığını söyledi. Hayatlarımız üstüne kumar oynuyor yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic. Aklımıza tutalım bunu. Cox'una göre yakında ortaya çıkacak sistemler insanüstü seviyede siber saldırılar gerçekleştirebilecek diyor. Bilimsel alanlarda çok hızlı ilerleme yaratabilecek ve gerçek dünyada para, bilgisayar, insanlar ve başka kaynakları kullanabilecek ajanlara dönüşecek diyor. Ama manşetlerde işte yapay zeka 2030'a kadar hepimizi öldürecek cümlesi onun söylediği bir şey değil. Böyle bir şey söylemedi. Uydurmayın. Ya yani adam acayip acayip şeyler söyledi ama bunu söylemedi. Coxon, yapay zeka geliştiren insanların önemli bir bölümünün bu teknolojinin 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine gerçekten inandığını söylüyor. Yani kesin tahmin değil, onun inancı, risk algısını anlatıyor adam. Wall Street Journal'a daha somut ve daha radikal bir kişisel öngörü vermiş. 2027 sonuna doğru en agresif senaryolarda işlerin kontrolden çıkmış olabileceğini söylüyor. Bu da tabii ki bilimsel bir şey değil. Yani böyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak değil. Yani ikizler burcu bugün daha mutlu yaşayacak falan demek gibi bir şey aslında. Biraz daha bilgiye dayalı. Şimdi Coxon'un en çarpıcı iddiası oradaki işte terminatörler, katil robotlar falan değil, şirketlerin davranış biçimleri. OpenAI'daki birçok kişinin medeniyet ölçeğindeki tehlikeyi yeterince içselleştiremediğini söylüyor. Anthropic'te ise risklerin çok daha iyi anlaşıldığını ama şirketin başkası sorumsuzca yapacağına önce biz sorumsuzluk yapalım mantığına sıkıştığını söylüyor. Ona göre bir özel şirketin Slack kanalında birkaç yönetici ve araştırmacının insanlıktan daha zeki bir sistem geliştirip geliştiremeyeceğine dair karar vermesi kabul edilebilir değil. Yani bu adamlar oturuyorlar, chatleşiyorlar karşılıklı. İnsanlığı daha hızlı, daha geçecek bir şey yapalım mı? Bilmem, yapalım mı? Yapalım bence filan. O, yani abi siz kimsiniz ya? Durun bir sakin olun diyor. Jacob abi çok haksız değil. Teknik olarak çok haksız değil. Yani bunun bilimselliği var, devletleri var, felsefesi var. Abi size mi kaldı ya? Ey Anthropic, ey OpenAI. Yani lütfen bir sakin olun diyor John Coxon. Şimdi söylediklerinin gerçek hayatta bir dayanağı var mı konusunu biraz araştırdım. Yani evet var. Ama yani Coxon'un söylediği kadar da değil. O kadar da abartmayalım. Neyse şöyle. 2026 yazındaki o Hugging Face olayı vardı. Hani bilgisayarı salıyorlar yapay zekayı. Gidiyor oradan birilerinin sitesini hackliyor, getiriyor falan falan. Şimdi yani kendi haline bırakınca bunların nasıl kontrolden çıkacağını hep beraber gördük zaten. Bunu bizzat yaşadık. Şimdi yapay zeka bilinçlendi ve kaçmaya karar verdi anlamına gelmediğini size daha önce de söylemiştim. Yani bilgisayara diyorlar ki bunu yap bakalım, yapabilecek misin? Onlar düşünüyor ki bilgisayar oradan hesap yapacak bilmem ne, ama bilgisayar şunu hesaplıyor. Diyor ki abi ben gidersem adamların sitesini hacklersem, oraları çekip buraya getirirsem bunu zaten halletmiş oluyorum. Niye hesaplayarak abi, bu daha kolay diyor ve onu yapıyor. Şimdi dolayısıyla neymiş? Siz sadece programlama öğretmeyecek misiniz? Siz mesela şey öğreteceksiniz yapay zekaya, ahlak,
etik değerler filan, bunları vermelisiniz yapay zekaya. Yani şimdi mesela bir çocuğa gidip derseniz ki çok zengin olman lazım, zengin olman lazım, çocuk aklımdan şunu geçirebilir: çok çalışayım, işte ne bileyim, dershaneye gideyim, üniversiteye gideyim, oradan bilgiler alayım, bir şirkete CEO olayım, oradan kendi şirketimi açayım filan yollarını da düşünebilir. Ama diğer taraftan gideyim bir banka soyayım, oradan aldığım parayla mafya tutayım, pis sakal bırakayım ve dünyanın içinden geçeyim de diyebilir. O yüzden sizin önce yapay zeka ve çocuklarınız da dahil olmak üzere etik, ahlak ve değerleri öğretiyor olmanız lazım. Yani başkasının sitesini hackleyemezsin arkadaş demeniz lazım. Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu yapay zeka ile beraber aslında kötü olan şeyleri biz tanımlamadığımız için yapmaması gereken şeyleri teker teker anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi insanları düşünün. Eski insanları düşünün. Bugünün insanlarını, Türkiye'yi düşünmeyin. Eskiden şöyle bir şey vardı. İşte benim Kemal Sunal seyrederdik, Münir Özkul seyrederdik vesaireleri seyrederdik ve bunlar bize iyi ve kötünün ne olduğunu anlatırlardı. Yani başkasının önüne geçip otobüse binmemek, işte ne bileyim birisinin parasını çalmamak, stok yapmamak, işte ne bileyim başkasının işine, işte güzelliklerine göz dikmemek filan. Biz bunları böyle öğrendikten sonra biz iyi ile kötünün arasındaki ayrımı çok net öğrenebilirdik. Ama bugün bunların hepsi karma karışık oldu. Yani çalıyor ama çalışıyor da mantığı çıktı ya, işte bu yapay zeka da sirayet ederse o zaman patladık. Coxon abi, Jacob abi biraz bunu söylüyor bize. Yani biz iyi ile kötünün ne olduğunu anlatamadığımız sürece ve kendini geliştiren ve kendini düzeltebilen bilgisayarlar, sürekli sizin önüne engel koyabileceğiniz bütün engelleri aşacak olan bilgisayarlar, yapay zekalar üretirsek orada patlarız diyor. İnsanlık ölecek derken bunu kastediyor. Peki kendi kendini geliştirebilen bilgisayarlardan bahsettik ya da yapay zekalardan bahsettik. Şu anda var mı? Şu anda bu anlamda yok. Evet, yani bugün modeller kod yazıyor, yeni modeller için eğitim verisi hazırlıyor, araştırma yapıyor, İşte başka modellerin eğitiminde görev alıyor filan böyle. Ama yapay zeka kendisini inşa etmeye başlarken ifadesini antropikte kullandılar mesela. Ama yani biraz yutkunarak kullandılar. Hani sanki şu anda böyle bir şey var, kesin var önümüzde falan denmiyor. Ya dolayısıyla şöyle düşünmek gerekiyor. Yapay zeka, yapay zekanın geliştirilmesine yardım ediyor. Yani mesela siz 5.6 modelini yapıyorsunuz. 6 modelini üretmeniz için size destek sağlıyor. Yapay zeka araştırma sürecinin büyük bir bölümünü otomatikleştiriyor. Yani bunun daha iyi çalışması için şuradan şuradan şuradan şuradan bilgi al. Ama bu da benzer bilgileri de git bir yerlerden al getir diyor. Böylece siz her seferinde nereden bilgi alması gerektiğini söylemek zorunda kalmıyorsunuz yapay zekaya. Diğer taraftan kontrol edilemeyen süper zekanın birkaç gün içinde ele geçirebilmesi henüz gözlemleyebileceğimiz bir şey değil diyor uzmanlar. Ama bunları da gözlemleyerek bulamazsınız ki be annem. Adam gelir bir gün kalkar sabah, yani bir bakarsınız yani ne oluyor mesela ülkede, bir sabah kalkıyoruz yataktan ve Kenan Evren diye birisi çıkmış mesela, biz yönetime el koyduk diyor. Ya da akşamleyin böyle yemek yiyorsunuz bir yerde, bir anda arkadaşınız sizi arıyor, Boğaz Köprüsü'nü kapatmışlar, orada askerler varmış diye. Yani bunlar böyle bağıra çağıra gelmiyor, bir sabah kalkıyorsunuz ve geliyor. Bunu işte 80'leri yaşamış olanlar bilirler, ötekiler dinlerler sadece. Efendim, programın yavaş yavaş sonuna geliyorum. Yok, hayır, daha okuyacağım birkaç bir şey var. Durun, sakin olun. Şimdi dünya bu adamı Coxon'u ciddiye aldı mı diye bir soru var. Medya kesinlikle aldı. Wall Street bunu manşete çekti mesela. Business Insider, Independent, The Next Web filan gibi böyle bir sürü şeyler. CNBC Türkiye'de, CNBC'ye Oksijen filan, hepsi de bunları haberleri almışlar. Hatta şey diye görüyorlar biraz. Bir çalışanın X'te attığı uçuk tweet olarak görüyorlar bunu. Ama işte detaylı olarak size anlatması için ben varım. Yani orada böyle ben sizi çünkü şey yapmıyorum. Alalım böyle herkesi şaşırtayım, yerden yere vurayım filan derdim yok. Ben size ne olduğunu anlatayım. Siz isterseniz korkun, isterseniz mutlu olun, isterseniz aman hadi be deyin. Benim de amacım burada bu efendim.
Bilim dünyası bu konuda kesinlikle böyle antant kalmış değil. Dünyanın kötüye gittiği ya da bir şey olabileceği şeklinde. Ya yani mesela işte yapay zekanın babaları arasında sayılan Yann LeCun insanlığın yok oluşu anlatılarının abartılı ve yanlış olduğunu düşünüyor. Bugünkü modellerin hala gerçek akıl yürütmede ciddi sorunları olduğunu, insan düzeyinde yapay zekaya ulaşmanın sandığından çok daha uzun süreceğini söylüyor. Şimdi bakın. Bir de burada bir açıklama vereyim size. Yann LeCun şu andaki mevcut bakış açısıyla haklı. Ama biz mesela 4.5'u kullanırken, ChatGPT 4.5'u kullanırken adamlar muhtemelen 5.6'yı hatta 6'yı bitirmişlerdi. Kendi işlerinde onun testlerini döndürüyorlardı. Şimdi biz mesela 6'yı kullanırken adamlar belki de 14'ü yaptılar. Bilmiyoruz ki. Yann LeCun'a da gidip abi biz böyle bir şey yaptık şuna bir gelip baksana demiyorlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani şu anda insanlık o seviyede değil. Belki de o seviyede. Bir de bu her şeyi hızlandıracağı için yani mesela bugün bir modelden diğerine geçmek atıyorum 6 ay sürüyorsa belki de önümüzdeki günlerde 6 gün sürecek. Hep beraber göreceğiz bunu. Efendim programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, arka tarafta Queen dinliyorsunuz. I Want to Break Free diyor sevgili rahmetli Freddie Mercury. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden, Yeni Şeyler rehberinden herkese iyi günler diliyorum efendim. Yarın yine aynı saatlerde yapay zeka görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104. İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Bir Ankara'dan haber var programıyla tekrar karşınızdayım. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan sizleri başkentin kulislerinden, siyaset ve ekonominin gelişmelerinden bilgilendirmeye çalışacağım programım boyunca. Program süresince bizlere değerlendirme ve eleştirilerinizi, önerilerinizi, görüş ve düşüncelerinizi WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı bu hattan bizlere mesajlarınızı iletmeniz olanaklı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurucu partisi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği bir parti ve Cumhuriyet'le yaşıt. 103. yaşını kutluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak son 1,5-2 yıldan bu yana da kendi içindeki çalkantılarla gündemde. En son büyük bir kopuş yaşandı. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. Çünkü en son 38. kurultay, 2023 yılında yapılan kurultay ve genel başkan değişikliğini beraberinde getiren kurultay mahkeme tarafından iptal edildi. Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yönetim değişti. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak haberi ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberinde kimler olacak diye merak ediliyordu. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrı merak edilenler arasındaydı. Çünkü şu ana kadar Mansur Yavaş CHP'de kalmaya devam etti. Ancak partideki bölünmede taraf olmama tavrını sürdüreceğini ilan etmişti. Nitekim bugünkü CHP etkinliklerinde, kuruluş yıldönümü kutlamalarında da yer almayacağı yönündeki bilgiler kesinleşmiş durumda. Kendisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin kuruluş yıldönümünü kutladı. Bunun dışında diğer etkinliklerde Mansur Yavaş yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 16 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sadece 3'ü yer aldı. Balıkesir, Mersin ve görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı kararıyla göreve gelen Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte bu etkinliğe katıldılar. Dolayısıyla CHP'deki bölünmüşlük bir anlamda kuruluş yıldönümü kutlamalarına da yansıdı diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, dünyada sıcak bir gelişme yaşandı. Aslında İsrail uzun süredir Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyordu. Filistinlilerin sahip olduğu topraklar zorla boşaltılıyordu. Özellikle Batı Şeria'da buraya Yahudi yerleşimciler yerleştiriliyordu. Filistinliler topraklarından sürülerek buraya yerleşim üniteleri kuruluyordu. Tabii dünyada bu tepki çekiyordu. Ancak şu ana kadar buna somut bir tepki Türkiye başta olmak üzere bazı ülkeler dışında gösteren olmadı. Özellikle batılı ülkeler şu ana kadar İsrail'in yaptığı tüm bu girişimler karşısında suskun ve sessiz kalmayı tercih ettiler. İşte şu birkaç gün içerisinde bir gelişme yaşandı. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın öncülüğünde 12 ülke. Bu 12 ülke İsrail'in özellikle Filistinlileri topraklarından, yerlerinden eden Batı Şeria'daki uygulamalarına karşı ortak bir karar aldılar. Ve bu kararla dediler ki buralarda yapılan işlemler, zorla Yahudilerin buralara yerleştirilmesi, Filistinlilerin evlerinden, topraklarından sürülmesi uluslararası hukuka da, insan haklarına da aykırıdır. Dolayısıyla biz bu uygulamayı tanımıyoruz. Bu topraklarda üretilen malları yasaklıyoruz, ithal etmeyeceğiz dediler ve İsrail'e bir anlamda ekonomik bir yaptırım uygulamaya karar verdiler. Bu grubun başını İngiltere ve Fransa çekiyor. Yerine Kuzey Amerika'da, Kanada bu işin içerisinde yer alıyor. İsrail bu karara çok sert tepki gösterdi. İngiltere'nin konsolosluğunu kapattı. 7 İngiliz milletvekiline İsrail'e giriş yasağı getirdi. Diğer ülkelere karşı da benzer tedbirler alması söz konusu olacak. Ancak ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor. İsrail özellikle soykırım boyutuna varan Gazze saldırıları, Filistinlilere uyguladığı, yıllardır uyguladığı insanlık dışı muameleler sonrasında giderek dünyada yalnızlaşıyor ve yavaş yavaş batılı müttefiklerini de kaybetmeye başladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tavrı bekleniyordu. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın öncülüğünde 12 ülkenin aldığı bu karara karşı Trump ne diyecekti? Trump şu ana kadar herhangi bir tepki göstermedi. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de ekonomik ve siyasi müttefikleri ve aldıkları bu kararında insani boyutu ekonomik boyutundan çok daha önemli. Çünkü bütün dünya Filistinlilerin yıllardır yersiz yurtsuz konuma getirilmesini içeren İsrail uygulamalarının farkında, ancak tepkisizlik söz konusuydu. İşte ilk kez batılı ülkelerden böyle bir tepki geldi. Tabii bir başka kritik gelişme petrolde yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda şiddetlenen çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait petrol tankerlerine saldırması ve 5 tankeri vurması, akabinde İran'ın da benzer saldırıları Amerikan gemilerine, tankerlerine ve bölgedeki Amerikan müttefiki ülkelerin gemilerine karşı gerçekleştirmesi bir anda Hürmüz Boğazı'ndaki petrol yollarını tamamıyla tıkadı diyebiliriz. İşte bu gelişmeler beraberinde petrolde kritik eşik olarak nitelendirilen varil başına 100 dolarlık fiyatın aşılmasına neden oldu. Şu ana kadar 100 doların 2027 başlarına doğru aşılabileceği beklentisi söz konusuydu. Ancak bu son birkaç günde yaşanan sıcak çatışmalar ve Amerikan-İran saldırılarının karşılıklı artması, Hürmüz Boğazı'ndan neredeyse petrol geçişlerinin tümüyle durması, işte enerji piyasalarında çok ciddi bir yükselişi beraberinde getirdi. Petrolün varil fiyatı 100 dolar 19 sente çıktı. Bu çok kritik bir gelişme. Özellikle ülkemiz açısından önemli bir gelişme. Çünkü şu ana kadar petrol ve diğer doğalgaz enerji fiyatlarındaki artışlar Türkiye'de iç piyasaya akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyordu. Eşel mobil sistemi uygulandı. Çeşitli çözümler arandı ancak akaryakıt zamlarının önüne geçilemedi. Şimdi işte 100 doları aşan varil fiyatıyla petrol ithalatında Türkiye'nin ödeyeceği fatura daha da yükselecek. Bir anlamda pazar günü ilan edilen orta vadeli program hedeflerinin de hesaplarının alt üst olması anlamına geliyor bu gelişme. Bir başka sıcak konuya geçiyorum. Özellikle gençlerimizi, geleceğe umutla batmak isteyen milyonlarca üniversite mezunu genci ilgilendiren bir gelişmeydi bu. Hafta sonu kamu personeli seçme sınavı yapıldı. Bu sınava 1.708.000 genç katıldı. Şöyle düşünün, 1.708.000 genç bir anlamda orta büyüklükteki bir ülkenin nüfusuna karşılık geliyor. Oysa Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişi bir hafta sonu tüm günlerini bu sınavda geçirerek kendilerine bir gelecek kurma, kamuda bir işe girme, buradan alacakları puanla en azından bir devlet dairesinde düzenli ve kalıcı bir iş gelir sahibi olma umudunu taşıyordu. Ancak bu umut bu gençlerin en azından 2/3 için söz konusu olamayacak. Çünkü kamunun her ne kadar son dönemde personel alımları artmış olsa da alabileceği personel sayısı kısıtlı. Kaldı ki bunun da ötesinde kamu personeli seçme sınavında alınan puanlar bugüne kadar yapılan uygulamalarda özellikle mülakat sisteminin yaygınlaştırılmasıyla puan rekoru kıran, girdiği sınavda birinci olan pek çok aday için mülakatta elenme sonucunu beraberinde getirdi. Bu umutsuzluğu körükleyen unsurlardan bir tanesi yapılan tahminler, hafta sonu sınava giren 1.708.000 gençten en azından 2/3'sinin ev genci olmaya devam edeceği, aileleriyle birlikte umutlarını gelecek yıllara taşıma beklentisine gireceği yönünde. Peki bir sınav maratonunu aşarak bu gençler bu noktaya geldiler. Ortaokulu bitirdikten sonra önce liseye giriş, liseye geçiş sınavına giriyorlar. Milyonlarca genç yaz aylarında izledik. Liseye geçiş sınavına girdiler. Bu sınavı başardıktan sonra liseyi bitirdiler. Bu kez ÖSS, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girdiler üniversiteye girebilmek için. Bu sınavı başaranlar 4 yıllık lisans eğitimini veya 2 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra üniversite mezunu olarak hayata atıldılar. Yani neredeyse 10 yaşından itibaren kamu personeli seçme sınavına girinceye kadar bu gençlerin 10-15 yılı hep böyle bir sınav maratonuyla geçti. Her ailede en az 1 ya da 2 aday bu sınava katıldı. Dolayısıyla milyonlarca haneyi ilgilendiren bir sınavdı kamu personeli seçme sınavı ve bu sınavdan sonra ortaya çıkacak sonuçlar, açıklanacak puanlar. Ama buna karşılık pek çok aile ve genç için dediğim gibi tablo pek umut verici değil. Asıl sorun milyonlarca gencin 10-15 yıl boyunca işte az önce söylediğim art arda gerçekleşen sınav maratonlarının sonrasında geleceklerine güvenceyi alacak bir şeyi elde edememeleri.

mülakatlarda elenerek devlet dairelerinde iş bulma umudunu yitiriyor. Öyle ki esprili bir şekilde gençler arasında kamu personeli seçme sınavının açılımı kamuya postu serme sınavı olarak da nitelendiriliyor. Artık iş bir anlamda mizaha dökülmüş vaziyette. Çünkü 2002 yılında Bülent Ecevit hükümeti döneminde getirilen bu merkezi sınavın amacı kamuya personel alımlarında torpilin, kayırmacılığın önlenmesi, bilginin ve liyakatin ölçülmesiydi. Ancak zaman içerisinde diğer pek çok alanda olduğu gibi KPSS, kamu personeli seçme sınavı sistemi de dejenere oldu, erozyona uğradı ve bu sınav mülakatla bir anlamda alternatif olarak mülakatla eleme sistemiyle sonuçları önemsiz hale getirildi. Halen pek çok kamu kurumunda kamu personeli seçme sınavında alınan puanlara göre öncelikle adaylık başvuruları yapılıyor. Ancak sonrasında dediğim gibi pek çok aday için mülakatlar barajı aşma konusunda süreç ve işe girme konusunda umutsuzluğu beraberinde getiriyor. Dileyelim kamu personeli seçme sınavı sonuçlarında başarılı olanlar en azından torpile, kayırmacılığa ihtiyaç duymadan bilgi birikimlerine, eğitimlerine ve liyakatlerine uygun işlere yerleşebilirler. Geleceklerini en azından devlete hizmet için bir kamu kurumunda güvence altına alabilirler. Çünkü onun dışında işte Türkiye'de işsizlik rakamları ortada. Üniversite mezunu milyonlarca genç işsiz ve geniş tanımlı işsizlik oranı %30'un üzerine çıkmış vaziyette. Sevgili dinleyiciler, geçmiş programlarımızda zaman zaman özellikle Borsa İstanbul'da halka arzlar ve sonrasında özellikle hisse alım satımlarında ortaya atılan iddiaları dile getiriyorduk. Borsada yeterli şeffaflığın olmadığı, küçük yatırımcıların mağdur edildiği yönünde iddialar vardı. Manipülasyon yönünde iddialar vardı. Nitekim bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsada manipülasyon gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. İlk etapta 5 kişi için gözaltı kararı verildi. Ancak bu uluslararası yatırımcılar açısından da bir açma beraberinde getiriyordu. Çünkü küresel düzeyde borsalara endeks oluşturan endeks sağlayıcı kurumlar Borsa İstanbul'u bir süredir yakın izlemeye almışlardı. Morgan Stanley ve Standard & Poor's gibi endeks sağlayıcı kuruluşlar, Financial Times gibi bu endeksleri oluşturan diğer kurumlar Borsa İstanbul'da yeterli şeffaflığın olmadığını, dolaşımdaki hisse miktarı konusunda şeffaf bilgilendirme gerçekleşmediğini, bunun yanı sıra halka arzlarla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu sıkça gündeme getirerek Türkiye'yi yakın takibe almışlardı. Ve bu yakın takip süreci Kasım ayında açıklanacak nihai raporlarla bir yaptırıma mı yoksa uluslararası yatırımcılara farklı bir çağrıya mı dönüşecek, bu merak ediliyordu. Anlaşılan bu yakın izleme ve uyarılar etkili olmuş ki Sermaye Piyasası Kurulu son birkaç gün içerisinde peş peşe bir takım kararlar aldı. İşte önce Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa fonlarına %10 stopaj getirdi. Bu fonlarda payı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri kazançlar %10 vergiye tabi tutulacak. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu da gerek halka arzlarda gerekse piyasa fonlarında uygulanacak bir takım yeni ilkeleri kararlaştırdı. Ama asıl önemlisi dün gece açıklanan karardı ve bu karar halka açıklıkla ilgili karardı. 11 Eylül'den itibaren Borsa İstanbul'da bu kararlar uygulanmaya başlayacak. Buna göre Borsa İstanbul'da işlem gören, hisseleri işlem gören şirketlerin pay sahiplerine bildirim yükümlülüğü getirildi. %3 ve üzerinde paya sahip olanların isimleri merkezi takip kuruluşu tarafından mutlaka güncel olarak sürekli açıklanacak. Bunun yanı sıra piyasa fonlarında %10 ve üzerinde paya sahip olan gerçek ve tüzel kişiler tablosu da yine merkezi kayıt kuruluşu tarafından sürekli ve anlık olarak güncellenecek. Dolayısıyla bu hisselerde veya fonlarda pay alan, hisse senedi alanlar kimlerin bu hisseleri alıp sattığını özellikle de

bu hisseleri ihraç eden şirketler ve kurumlar açısından kimlerin ne kadar pay sahibi olduğunu görme imkanına kavuşacak. Eleştirilerden bir tanesi fiili dolaşımdaki paylar konusunda şeffaflık olmadığı yönündeydi. İşte bu konuda da Sermaye Piyasası Kurulu önemli bir adım attı ve yeni bir karar aldı. Fiili dolaşımdaki pay kavramı halka açıklık oranını gösteren kavram olarak tanımlandı. Dolayısıyla şirketlerin dolaşımdaki payları, halka açılan şirketlerin bu hisse senetleriyle ilgili işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yakından izlenecek, şeffaf bir şekilde listelenecek, tablolar halinde duyurulacak ve günlük ve anlık olarak da şeffaf bir şekilde paylaşılacak. Bütün bunlar dediğim gibi Morgan Stanley, Standard & Poor's, Financial Times gibi uluslararası endeks sağlayıcıların son dönemde Borsa İstanbul'daki gelişmelerle ilgili yaptığı uyarılar ve yakın takip kararları sonrasında peş peşe atılan adımlar. Yoksa Türkiye'de bu alandaki itibar kaybı söz konusu olacaktı. Şimdi muhtemelen bu adımlar sonrası sonbaharda Kasım ayında Türkiye ile ilgili yakın takip sonuçları veya açıklanacak raporlar nispeten olumluya dönüşebilir. Yarın 10 Eylül uzun süredir piyasaların beklediği Ağustos ayında verilen ara nedeniyle piyasaların beklediği faiz kararı Merkez Bankası'nın gündeminde. Para Politikası Kurulu yarın saat 14'te Eylül ayı faiz kararını açıklayacak. İş dünyası, sanayiciler, ihracatçılar, oda ve borsa başkanları uzun süredir faizlerde indirim çağrısı yapıyorlar. Çünkü Merkez Bankası en son Ocak ayı para politikası kurulunda 100 puanlık bir faiz indirimine gitmişti. Ancak ardından Şubat ayında başlayan İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı ve ondan sonraki süreçte küresel piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler, enerji piyasalarından emtia piyasalarına kadar yaşanan süreçler Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarını ertelemesine neden oldu ve gecelik %40 oranındaki faiz politika faizi olarak uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla 8 aydır Merkez Bankası faizi %37'de sabit tutuyordu. Şimdi yarın yapılacak toplantıda beklentiler ne yönde? Piyasaların beklentisi yarınki toplantıda da faizin %37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Çünkü bir taraftan enflasyon artışı söz konusu, diğer taraftan az önce vurguladım, enerji piyasalarında özellikle İran savaşı nedeniyle yeni tırmanışlar beraberinde geldi. Küresel gıda fiyatlarında yine Karadeniz'deki ve Körfez'deki çatışmalar nedeniyle gıda fiyatları olağanüstü yükselişler söz konusu. İşte bütün bunlar enflasyonu tetikleyecek unsurlar. Her ne kadar Merkez Bankası enflasyon hedeflerini yükseltmiş olsa da orta vadeli programda yıl sonu için enflasyon hedefi %28,5'a çıkartılarak faiz indirimine bir alan açılmış olsa da şu ancak bir faiz kararının erken olduğu görüşü büyük ölçüde yaygın. Uluslararası yatırım bankaları da yaptıkları açıklamalarda ve Türkiye raporlarında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini en erken Ekim ayında başlatmasını bekliyorlar. Ekim ve Aralık ayı para politikası kurulu toplantılarında 100'er puanlık indirimle yıl sonunda politika faizinin %35'e inebileceği görüşü yaygın bir şekilde kabul görüyor. Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantı öncesinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki bu vakıf ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Para Politikası Çalışma Grubu bir açıklama yayınladı. Her toplantı öncesi bunu yapıyorlar, Merkez Bankası toplantısı öncesinde. Çünkü bu çalışma grubunun üyeleri eski Merkez Bankası yöneticilerinden oluşuyor. Bu konuda deneyimli isimler yaptıkları açıklamada faiz indirimi için erken olduğu uyarısında bulundular. Şu anda yapılacak bir erken indirim
para politikasının itibar kaybına neden olabilir, astarı yüzünden pahalıya gelebilir uyarısında bulundular. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yarın alacağı kararla ilgili ağırlıklı beklenti %37 oranındaki politika faizinin sabit tutulması ve karar sürecinin Ekim ayına ertelenmesi yönünde. Küresel ve Türkiye ekonomisindeki bu sıcak başlıkları size hemen aktardıktan sonra ses aralığı 5 oktava varan bir sanatçıyı sizlere dinletmek istiyorum. Mariah Carey, Amerikalı bir şarkıcı, Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda bu 5 oktavlık ses aralığı nedeniyle, çünkü olağanüstü bir gırtlağa sahip ve sesi dediğim gibi 5 oktav aralığında. Bunun yanı sıra bugüne kadar yaptığı şarkılarla da 5 kez müzik sektörünün en büyük ödüllerinden birisi olan Grammy ödüllerini kazandı. Albümleri çok sattı ve kazandığı paraları da daha çok kimsesiz çocuklar ve hayır işleri için kullanıyor. İşte Mariah Carey'nin Without You, Sensiz şarkısını sizlerle paylaşıyorum.

Mariah Carey bu şarkıyı konserlerinde söylerken öncesinde hep şu öyküyü anlatıyor. Diyor ki ben genç kızlık ve ilk gençlik yıllarımda bir adama aşıktım. Ama hiçbir zaman aşkımı ona söyleyemedim. Ve hep bu şarkıyı onun için söyledim ve bir kez daha bu şarkı ona gitsin diyor. Ancak şu ana kadar Mariah Carey'nin yıllardır içinde sakladığı bu gizemli aşkının kim olduğunu kimse öğrenemedi. Ve şarkısında da söylediği gibi ayrıldığım zaman yüzündeki ifadeyi unutamıyorum ama sanırım bu hikaye bundan ibaret. Evet sevgili dinleyiciler, Mariah Carey gizemli aşkı için bu şarkıyı her konserinden önce söylüyor. Ama Türkçe'de de bizim dillerimizde zaman zaman yinelediğimiz şarkılarımız, türkülerimiz var. Anonim şarkılarımız, türkülerimiz bunlardan bir tanesi. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. Yani bedava köprü, bedava su ve sevdiği için köprüleri yaptıran, çeşmeler açtıran kişilerin yazmış olduğu şiirler, şarkılar. Ama şimdi Türkiye'nin gündeminde paralı köprüler, otoyollar ve çevre yolları var. 30 yıllığına devletin bütçesi, vatandaşların vergileriyle inşa edilen köprü ve otoyollar özelleştirilecek. Hafta sonu çıkan kararla böyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla böyle bir karar alındı ve özelleştirme idaresi bu konularda çalışma yürütecek. Özelleştirme idaresi bu konudaki eleştirilere karşın bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bunların mülkiyetini satmayacağız. Bu köprü ve otoyolların İstanbul'da Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1973 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında inşa edilmişti. 56 yıl oldu neredeyse bu köprü ayakta. Bunun yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, o da 1986 yılında rahmetli Başbakan Turgut Özal'ın döneminde inşa edilmişti. Bu iki köprü, Ankara-İstanbul otoyolu, Edirne'den Ankara'ya uzanan otoyol, Gaziantep-Pozantı otoyolu, Niğde-Aksaray otoyolu ve Bursa, Ankara, İzmir çevre yolları, Gaziantep çevre yolları bu özelleştirmenin kapsamında. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 18 milyar dolarlık bir gelirin devredileceği, servetin el değiştireceği iddialarına karşılık dedi ki işte bu para kar değil. Yılda 600 milyon dolar kazanıyor bu altyapı tesisleri. Bunun 300 milyon doları zaten bakım ve onarım giderleri, işçilik giderleri. Dolayısıyla 18 milyar dolarlık bir satış söz konusu değil. Yani böyle bir kazanç sağlanmayacak bu işletmeleri, altyapı tesislerini alanlara. Aksine bunların mülkiyeti devlette kalacak. Bunlar 30 yıl sadece işletme hakkı devredilecek. 30 yıl sonra tekrar devlete dönecek. Şimdi şöyle bir düşünün. 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. Yılında Boğaz Köprüsü'nün açılışını gören insanlar bu köprülerin 30 yıl sonra tekrar devlete dönüşünü göremeyecek. Hatta bu köprüleri satanlar da bunu göremeyecek. Kaldı ki kamu özel işbirliği projeleri kapsamında yapılan köprüler, otoyollar, tüneller, işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi köprüler Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıkça vurguladığı ifadeyle devletin cebinden bir kuruş çıkmadan inşa edildi deniliyor. Çanakkale Köprüsü aynı şekilde. Bu inşaatları yapan şirketler finansmanı kendileri buldular, inşaatları yaptılar ve hazine de bunları geçiş garantileri verdi. 25-30 yılda işletme süresi boyunca elde edecekleri gelirlerle bu tesisleri amorti edecekler. Harcadıkları parayı geri alacaklar ki şu anda bile uygulanan geçiş ücretleri olağanüstü düzeyde yüksek. Lojistik harcamalarındaki artışın, ulaşım fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden bir tanesi olarak dile getiriliyor. Çünkü bu geçiş ücretleri dolar ve euroya endeksli. Peki Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar bunların hepsini devlet bütçeden yaptı. Yani vatandaştan toplanan vergilerle hayat edildi bu projeler. Dolayısıyla
neredeyse 50-60 yıldır da Karayolları Genel Müdürlüğü bu tesisleri gayet güzel işletiyor. İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında da yer aldığı gibi bunlar zarar eden tesisler değil. Aksine devlete yılda 600 milyon dolar akar sağlayan, gelir sağlayan, bütçeye katkı sağlayan kuruluşlar ki bunlar kamu ait olduğu için bu otoyol ve köprüler, bunların geçiş ücretleri diğerlerine kıyasla çok düşük. Bayramlarda, uzun bayram tatillerinde bu köprüler devlete ve kamuya ait olduğu için geçişler ücretsiz hale getiriliyor. Ama kamu özel işbirliğiyle yapılan diğer köprü ve otoyollar böyle bir olanak sunmuyor vatandaşa. Dolayısıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar bu köprü ve otoyollar kendilerini çoktan amorti etti. İster yıllık 300 milyon dolar, ister 600 milyon dolar gelir sağlasınlar. Bunlar sonuçta bütçeye katkı sağlayan kuruluşlar ve ucuza geçiş ücreti sağlayan kuruluşlar. Şimdi bunları özelleştirmenin, işletme hakkını devretmenin, işte bakım onarım masrafları, karayollarının yükünü azaltma gibi gerekçeler, bunlar zaten şu anda yapılıyor hizmetler ve bunların getirdiği bir yük geçiş ücretlerinden zaten karşılandığı gibi üstüne devlet bir de 300-400 milyon dolar yılda para kazanıyor. O zaman neden ısrarla böyle bir karar alındı? Daha önce de bu kararlar alınmıştı ancak hayata geçirilmemişti. Bir kez ihale yapıldı. Ücret verilen teklifler yetersiz bulunduğu için o dönemde başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iptal edildi. Dolayısıyla bugüne kadar Türkiye bu tesislerden zarar etmemiş. Vatandaşın vergisiyle yapılmış, bütçe olanaklarıyla hayata geçirilmiş. O zaman bir takım ihtimaller akla geliyor. Bunlardan bir tanesi seçim ekonomisi için kaynak yaratma ihtiyacı. Yani bir defalık böyle bir toplu para kazanıp belki 8-10 milyar dolara bu altyapı tesislerini satıp ondan sonra 30 yıl boyunca bunların gelirlerini birkaç müteahhite, yerli veya yabancı, birkaç işletmeci şirkete devrederek böyle bir geliri bir seçim ekonomisi için kullanmak. Çünkü daha önce de vurguladım, orta vadeli programa baktığımızda 2027 yılı için 8,5-9 trilyon liraya varan bütçede bir harcama artışı öngörülüyor. Diğer yandan 2026 özelleştirme geliri yine orta vadeli program hedefine göre 107 milyar lira. Ancak 2027 yılında beklenen özelleştirme geliri hedefinde müthiş bir sıçrama oluyor. 183 milyar liraya çıkıyor. 2027 yılında beklenen özelleştirme geliri 76 milyar liralık bir artış söz konusu. O zaman demek ki bu köprü ve otoyolların satışından çok ciddi bir kaynak beklentisi söz konusu. Ve bu kaynaklar muhtemelen seçim ekonomisi kullanılacak. Kaldı ki bu işletme hakkı devrini alacak olan şirketler bunu kendi şirket bilançolarından, bütçelerinden finanse etmeyecekler. Bankalardan kredi alacaklar. Bankalardan alacakları krediler için bu köprülerin 25-30 yıllık, otoyolların 30 yıllık gelirini teminat olarak gösterecekler. Muhtemelen kamu bankalarından kredi alacaklar. Çünkü daha önce benzer özelleştirme uygulamalarında kamu bankaları çok ciddi kaynak sağladı bu tür özelleştirme ihalelerinde. Hatta bazı tasarruf mevduatı sigorta fonu satışlarında kamu bankalarından sağlanan kredilerin geri dönüşleri zorlaştı. Geri ödemelerde sıkıntılar yaşandı. Sürekli kredi dönüşleri ertelendi. Böyle olanaklar da sağlandı alan firmalara. Dolayısıyla ben şunu özellikle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye kamu özel işbirliği projeleri kapsamında havaalanları da inşa etti. Ancak bir taraftan da bu havaalanlarını işleten Devlet Hava Meydanları İşletmesi diye bir kuruluşumuz var. Gayet başarılı bir şekilde bu işletmeleri yapıyor. Özel inşa edilen, kamu özel işbirliğiyle inşa edilen havaalanlarını da denetliyor. Diğer kamuya ait bütün havaalanlarını da işletiyor. O zaman illa da karayollarının 50 yıldır, 60 yıldır işlettiği, gayet güzel kazanç ve getiri sağladığı bu altyapı tesislerini kiralamanın 30 yıl süreyle, hem de neredeyse bir nesil, bir ömür karşılığı 30 yıl süreyle kiralamanın mantığı nedir? Eğer illa da bir işletmeci şirket aranıyorsa o zaman Karayolları Genel Müdürlüğü veya bunun dışında Türkiye Karayolları, Otoyollar, Köprüler ve Tüneller
işletmecilik şirketi diye yine bir kamu şirketi kurulabilir ve bütün bu tesislerin işletmesini bu yapabilir. Çünkü Türkiye'nin benzer özelleştirme tecrübelerinde ağzı çok yandı. Türk Telekom özelleştirmesinde işte Lübnanlılara satış yapıldı. Ancak Türkiye'nin dünyanın en pahalı internetini, GSM'ini Türkiye kullanır hale geldiği gibi aldıkları kredileri, elde ettikleri karları da ödemediler. Karları yurt dışına transfer ettiler. Bankalardan aldıkları kredileri geri ödemediler ve sonuçta Türk Telekom Türkiye Varlık Fonu'na geri döndü. Bir anlamda kamuya geri dönmüş oldu. Buradan elde edilen özelleştirme geliri bir anlamda boşa gitmiş oldu ve Türkiye'nin iletişim altyapısına çok ciddi bir yatırım da yapmadılar. Şimdi de benzer bir süreç, özellikle stratejik olan köprüler, otoyollar, ulusal güvenlik açısından da önemli olan bu altyapıların bu tür işletme kiralama yöntemiyle elden çıkarılması, kamu varlıklarının bu şekilde elden çıkarılması kanımca yanlış bir uygulama ve Türkiye bu tesisleri çok rahatlıkla işletebilecek düzeyde bir ekonomiye, bir yönetim, kamu anlayışına sahip. Bugüne kadar da bu tesisler başarıyla işletildi. Bu noktada yine bir kısa ara verelim diyorum. 1986 yılında kurulan Viacom Dios grubu, Allah'a emanet ol isimlerinin adı, yolun açık olsun anlamına da geliyor. 1990'da bir şarkı yaptılar, Na Ne Na diye. Ve gerçekten bu şarkı gençler arasında çok tutuldu, her yerde çalındı. Eğlencenin adeta simgelerinden birisi oldu. Şarkıda 3-4 kız arkadaş, hadi akşam kız kıza eğlenelim çıkalım diyorlar ve birlikte randevulaşıyorlar. Gece 3'e 4'e kadar yaptıkları eğlenceli faaliyetleri anlatıyorlar. Bu şarkıda Belçikalı grup Viacom Dios söylüyor.

0: Birbiriyle çok yakın birkaç genç kız arkadaşın bir gece dışarıda birlikte nasıl coşkuyla eğlendiklerini anlatan bir şarkıydı. Neyin anana Voya Condios söylediği Belçikalı grup 1990'ların popüler şarkılarından birisiydi. Sevgili dinleyiciler, baskılanmış kur kavramını sık sık kullanıyoruz bu programda. Baskılanmış kur ne demek? Türk lirasının değerlenmesi için kurlar üzerinde bir baskı uygulandığı yönündeki tez, bu tezi ifade ediyor. Çünkü doların, euronun gerçek olması gereken değerin altında tutulduğu Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin bu yönde politika izleyerek dezenflasyon programının enflasyonu aşağı çekme stratejisinin başarıya ulaşmasını sağlamaya çalıştığı dile getiriliyor. İhracatçılar bundan zaman zaman yakınıyor. Kurların olması gerekenin çok altında olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de Türk ihraç malları pahalı hale gelirken ithalat ucuzluyor ve dış ticarette dengeler nispeten değişiyor. Orta vadeli programa baktığımız zaman baskılanmış kur politikasının önümüzdeki 3 yıl boyunca süreceğini görüyoruz. 2027 yılında 56 liralık bir dolar kuru öngörülüyor. 2028'de 63 lira ve 2029'da dolar kurunun 68 lira olması öngörülüyor. Bu da ihracatçıların baskılanmış kur politikasının süreceği yönündeki çaresizliklerini bir anlamda teyit etmiş oluyor. İşte Ağustos ayı dış ticaret rakamları da bu gelişmeyi doğruluyor. Ocak-Ağustos döneminde ihracat %4 artışla 185 milyar dolar olurken ithalat %5,3 arttı ve 251 milyar dolara yaklaştı. Dış ticaret açığındaki artış ise %9,3 oldu. 65 milyar 700 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı verildi 8 ayda. Tabii buna bağlı olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı da düştü %73,8'e. Tabii burada savaşın etkisinden, ham madde fiyatlarının artıştan söz etmek, ihracattaki daralmayı buna bağlamak olanaklı. Ancak dediğim gibi dış ticaretteki bu gelişmeler, özellikle Türkiye'nin döviz girişine ihtiyacının olduğu dikkate alındığında, Türk mallarını pahalı hale getiren baskılanmış kur politikasının sonuçları bunlar. Nitekim bunun yansımaları sanayide de görülüyor. Sanayi sektöründe üretim ve ihracat gerilerken hizmet sektörü, üretime pek de katkısı olmayan ancak istihdam sağlayan hizmet sektörü büyüyor. Son 5 yılda sanayinin milli gelir içindeki payı %18,5'a indi. Orta vadeli programda da sanayi büyümesi %4'ten 2,3'e düşürülmüştü. Buna karşılık hizmetler sektörünün payı %60,1'e çıktı. Neredeyse her iki işletmeden biri hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. İşte kafeler, restoranlar, buna benzer işletmeler yaygın bir şekilde artmaya başladı. Sanayi ve üretim sektörü gerilemeye başladı. Bunda maliyet artışı, sanayi şirketlerinin finanse erişim güçlüğü, yüksek faiz kaynaklı para politikaları ve finansman yükü etkili. Reel sektörün ekonomideki payı 5 yıldır kesintisiz şekilde geriliyor. Sanayinin payı 2021 yılında %26 idi. Ekonomideki payı 2025 sonunda %18,5'a indi ve sanayinin ağırlığı 7,4 puan azaldı. İmalat ve katma değerli üretim, özellikle ihracatta daha yüksek gelir sağlayacak katma değerli üretim imalat sanayinde %22'den 15,5'a indi. Bütün bunlar sıkça vurgulanan ve son dönemde ekonomi çevrelerinde yaygın bir şekilde konuşulmaya başlanan erken sanayisizleşme endişelerini artıran gelişmeler, sanayi sektörünün erirken hizmetler sektörünün %60'lara varan düzeyde ekonomideki ağırlığını artırması. Çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı var ve döviz ihtiyacını karşılamak için de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi ihracat, diğeri ise turizm. Turizmde savaşın etkisiyle orta vadeli programda bu yıl için 68 milyar dolar olarak öngörülen turizm geliri hedefi 65 milyar dolara düşürüldü. 3 milyar dolarlık bir indirim yapıldı turizm geliri beklentisinde. Çünkü savaş nedeniyle rezervasyonlar iptal edildi. Otellerdeki doluluk oranları nispeten düştü. Ancak önemli bir fırsat var. Acaba Türkiye bunları yaparken çevresinde önündeki fırsatları ne kadar görüyor, ne kadar değerlendiriyor? İşte bu konuda çok somut bir örnek var. Hollywood yönetmeni Christopher Nolan'ın piyasaya sürdüğü, çektiği Odyssey filmi. Ünlü Yunan yazar, destan yazarı Herodot'un 3000 yıl önce yazmış olduğu Odyssey destanının filmi. Bütün sinemalarda izlenme rekorları kırıyor, gişe rekorları kırıyor. Hatta öyle ki New York Times'ın hafta sonu yayınladığı en çok satan kitaplar listesinde Herodot'un 3000 yıl önce yazdığı Odyssey destanı birinci sıraya yükseldi. Bütün dünya Odyssey destanını okuyor. Ki bunun kardeş destanı da İlyada'ydı. İlyada ve Odyssey, Herodot'un en çok bilinen iki destanı. Şimdi Odyssey filmi ne anlatıyor? İşte Ege'de İtaka Adası'nın kralı Odyssey, Truva Savaşı'na katılmak için Troya'ya geliyor. Yani Çanakkale'ye geliyor. Truva Savaşı'nı kazandıktan sonra ülkesine dönmeye çalışıyor. Ancak bu dönüş yolculuğu 15-20 yıl sürüyor. Ve dönüş yolculuğu boyunca bir sürü maceralar yaşıyor. Bir türlü ülkesine varamıyor. Bu süre içerisinde karısı Penelope kendisini bekliyor. Ancak krallığı ele geçirmek isteyenlerle de karısı mücadele ediyor. İşte bu geri dönüş yolu üzerinde canavarlar, ejderhalar, yaratıklarla mücadele ediyor ve sonunda İtaka'ya varıyor. Yani kendi ülkesine varıyor. Bunu anlatan bir destan. Şimdi bu film ve Herodot'un kitabının yeniden 3000 yıl sonra popüler olmasının ardından Ege'de ve Akdeniz'de yeni turizm rotaları çizilmeye başlandı. Herkes Odyssey'in geri dönüş yolundaki rotayı izleyen tur programlarına katılıyor. Yunanistan bu konuda müthiş bir patlama yaptı. Sardinya Adası, İtaka Adası, Messina Boğazı, bütün bu tur rotaları bir anda tur operatörlerinin, uluslararası operatörlerin güzergahlarını da değiştirdi. Müthiş bir rezervasyon patlaması, deniz yolculukları. Fakat asıl şunu göz ardı ediyoruz. Tur operatörleri de yakınıyor. İşte Odyssey filmi Yunan turizmine yaradı. İşte biz niye bu işin gerisinde kaldık? Çünkü gerçekten destanın geçtiği topraklar, bölgeler ağırlıkla Türkiye'de. Truva, Çanakkale'nin bir ilçesi Troya. Bozcaada yine bu destanda Tenedos olarak geçen, Latince adıyla Tenedos olarak geçen ada Bozcaada, Çanakkale'nin hemen karşısı. Ve Fokia, Foça asıl Siren mağaralarının olduğu, Odyssey'in canavarlarla, ejderhalarla, yaratıklarla mücadele ettiği Siren mağaraları Foça'da. Herodot kendisi zaten İzmir doğumlu, Smyrna olarak, Latince adıyla Smyrna olarak bilinen İzmir doğumlu ve dolayısıyla bu destanın dörtte üçlük rotası Türkiye topraklarında. Ancak Türkiye bu fırsatı ne yazık ki turizm açısından, tur operatörleri ve tur rotaları açısından değerlendiremezken Yunanistan bu olağanüstü fırsatı, turizm gelirlerini 3'e 4'e katlamak için gayet güzel değerlendirdi. Şöyle ki 2019 yılında Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Fonu kuruldu. En son Temmuz ayı verilerine göre bu 210 milyon dolar para birikmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kullanımında bu para. Türkiye çok rahatlıkla Odyssey filminin tüm dünyada yarattığı bu kültür şokunu ve etkinliklerle birlikte Ege ve Akdeniz'de turizm patlamasına yol açan bu fırsatı çok rahatlıkla değerlendirebilirdi. Kısa kliplerle, video çekimleriyle, bu destanı ve rotayı anlatan başka tanıtımlarla çok rahatlıkla Türkiye bunu yapabilirdi. Bu sezon geçti. Dileğimiz en azından önümüzdeki sezon için Türkiye bu konuda ciddi bir hazırlık yaparsa, tabii her şeyi devletten de beklemek gerekmez. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, Tur Operatörleri Derneği işte yakınıyorlar. Yunanistan bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Biz niye bu kadar geri kaldık? Oysa Türkiye yıllar önce bunu çok daha iyisini yaptı. Halikarnas balıkçısı Cevat Şair Kabaağaçlı sürgün olarak gönderildiği, aldığı ceza nedeniyle, hapis cezası nedeniyle sürgün olarak gönderildiği Bodrum'u Bodrum'daki yaşantıyı ta 60'lı 70'li yıllarda tüm dünyaya tanıttı. Dünya mavi yolculuğu bilmezken Halikarnas balıkçısının romanlarında, kitaplarında mavi yolculuk ve Ege turları bir efsaneye dönüştü. Ama şimdi lüks yatlarla birlikte eğlenceli bir tarza dönüştü. Gerçekliğinden koparıldı. İşte Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mavi yolculuk ve Bodrum hikayelerini, Bodrum romanlarını, orada yer alan mitolojik destanları bile sadece turizmcilerimiz, seyahat acentelerimiz, tur operatörlerimiz okusa ve hayata geçirse belki bu Odise'den çok daha fazla turizm fırsatını yaratmak olanaklı. Türkiye'nin turizm gelirlerini kat kat arttırmak olanaklı. Ancak biz her zaman olduğu gibi yine kolaycılığı tercih ediyoruz. Akdeniz'in en lüks, en güzel tesisleri, en yeni tesisleri Türkiye'de. Çünkü İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki tesisler Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tesislerden çok daha eski. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı tatil köylerimiz, otellerimiz var. Ancak yegane anlayış, her şey dahil, işte insanlar gelsin, yesin, içsin, konaklasın, eğlensin, gitsin. Oysa işin, dediğim gibi, sadece bir filmle, bir film çekimiyle ortaya çıkan böyle bir olağanüstü boyutu var. Ve eğer bu konuda bir stratejiniz varsa, kaynak da var. Türkiye'nin, işte dediğim gibi, turizm tanıtma fonunda 210 milyon dolar kaynak birikti. Fon ne için kullanılacak, başka ne için harcanacak bu paralar? Belki 210 milyon doların 50 milyon dolarını harcayacaksınız ama sadece tur rotalarında İzmir, Foça, Bozcaada, Truva gibi destanın gerçek coğrafyasını tanıtarak elde edeceğiniz turizm katkısı milyarlarca dolara ve milyonlarca turiste ulaşacak. İşte Türkiye bu akılcılığı sergilemek, bu adımları atmak, bu hamleleri yapmak zorunda. Odisey filmini ve Herodot'un 3000 yıl önce yazdığı bu destanın çizdiği rotaları bir kez de Türkiye turizmini yeniden fırsatlar eşiğine getirmek için kullanmak akılcı bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Pazartesi günü ben Zülfikar Doğan yeni bir programla yine karşınızda olacağım. O güne kadar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı. Kremlin Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini açıkladı. NASA'nın Curiosity keşif aracı Mars'taki G kraterinde alışılmadık küçük ve sığ delikler tespit etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özlik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıyla maruz kaldıklarını beyan etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin'de düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini açıkladı. Peskov, böyle bir olasılığın Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Trump arasındaki temaslar sırasında gündeme geldiğini belirtti. Ukrayna meselesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Peskov, çözüme yönelik şu anda net bir yol haritasının bulunmadığını ancak müzakerelerin yeniden başlaması yönünde siyasi bir irade olduğunu belirtti. Peskov, Amerikalı muhataplarımızla temasımızı sürdürüyoruz dedi. ABD Başkanı Trump'la Almanya Başbakanı Merz arasındaki görüşmenin ertelendiği duyuruldu. 11 Eylül'de yapılması planlanan telefon görüşmesinin ertelendiği açıklanırken yeni bir tarih belirlenmedi. Sosyal medyada kendisini Vanlı iş insanı olarak tanıtan Ali Haydar Kurum adlı şahıs gündem olan videosu ardından gözaltına alındı. Kurumun kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret başta olmak üzere 11 suç kaydı olduğu bildirildi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan da sosyal medya paylaşımları ve düğününde takılan 45 milyonluk altının gündem olması üzerine dün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Son tutuklama ve gözaltı kararı ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Bakan Gürlek, "Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Kamuoyunda Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun adı şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında geçmişti. Muğla'nın Datça ilçe açıklarında kürek sörfü yapan sürüklenen iki kişi Palamutbükü açıklarında sürüklendi. Sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan kişiler Yerenci koyuna götürüldü. Endonezya'da Anak Karakrotu yanardağının patlamasını görüntülemek üzere sürat teknesiyle bölgeye giden 5 gazeteciyle 3 tekne görevlisinden haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri kayıp 8 kişiyi bulmak için operasyonu genişletirken yanardağda patlamalar sürüyor. NASA'nın Curiosity keşif aracı Mars'taki Gale kraterinde alışılmadık küçük ve sığ delikler tespit etti. Bilim insanları daha önce benzer çukurlara rastlansa da yeni oluşumların bilinen jeolojik süreçlerle kolayca açıklanamadığını belirtti.
0: Ekonomi.
1: İBB iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ tarafından su ücretlerine %13,33'e varan zam yapıldı. 19 litre damacana suyun fiyatı 170 liraya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.098 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 49 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.851, çeyrek altın 11.177, tam altın 44.549, atı altın ise 45.316 lira. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dün akşamdan bu yana yine çok hızlı gelişen bir gündem var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine askeri cephede güçlerini kapıştırdı diyebiliriz rahatlıkla. Tam da Amerikan Hazine Bakanı'nın İran'a yeni havacılık yaptırımları ucu Türkiye'ye dokunuyor. 3 şirket söz konusu İran hava yollarını yere indirme hamlesi. Scott Bessent yine çok sert çıktı. Mali sistemden atarız sizi dedi. Bu arada tabii Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki durumunun da giderek zorlaştığı anlaşılıyor. İran Amerika'nın son derece modern Dive-D diye bir deniz İHA'sı mı diyeyim, denizaltı mı diyeyim, tam olarak askeri uzman olmadığım için ne olduğunu anlayamadım ama avlamış durumda. İHA'ları düşürüyor zaten, çok pahalı İHA'ları, ama bu sefer bunu sergilediler ve Amerika'nın tepkisi çok sert oldu. İran tankerlerini vurdu. İran'da Ürdün ve Amerikan donanması destroyerlerine ateş açarak yanıt verdi. Aktaracağım sizlere. Tabii petrol fiyatları yine uçuyor. Cebimiz yine yanacak. Öyle gözüküyor. Çünkü aynı zamanda Yemen'de de işler kızışıyor. Ensarullah hareketi Suudi Arabistan destekli güçlere karşı atağa geçti ve dün de aktardım. Suudi Arabistan'ın hava saldırıları var. Onlara yanıtlar veriliyor ve Suudi petrol tesislerinin üzerinde duman bulutları var efendim. Bütün bu olup bitenler karşısında Mekke anlaşması bağlamında ilginç çıkışlar geldi Pakistan'dan, Türkiye'den. Aktaracağım onları da sizlere. Yine tabii Doğu Akdeniz bağlamında notlar var. Mısır'da bir havacılık fuarı var. Bu vesileyle bir Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi zirvesine dönüştü. Açıklamalar Türkiye karşıtı gibi gözüküyor. Ortak bildiri bağlamında İsrail Donanma Komutanı'ndan da Doğu Akdeniz mesajları var. Tabii ki Gazze'deki durum, İsrail seçimleri, bölgeden, Batı Asya bölgesinden çok not var. Amerika'dan da öyle. Donald Trump sürekli haritaları değiştirmesi alay konusu oluyor ama tepkileri de çekiyor. Aynı zamanda Ukrayna meselesi, dün detaylarıyla konuşmuştuk. Akşam saatlerinde nitekim beklenen oldu. Putin'le Trump arasında telefon konuşması gerçekleşti. İki Amerikalı temsilcinin Moskova'ya, ardından Kiev'e gitmesinin ardından yeniden bir sürece mi giriliyor soruları var. Tabii Rusya kanadından açıklamalar var. Özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Aynı şekilde Avrupa kanadı, Rammstein'da toplantı yapıldı. Avrupa'da tabii Almanya'daki siyasi gelişmeler, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki zaferi gündem oluyor. Mecliste liderler kapıştı ve açıkçası Almanya AfD'nin lideri Alice Weidel'ın sert çıkışları söz konusu. Bugün nihayet konuklarımı ayarladım. Tabii pazar günü oldu seçimler. Önceden pazartesi, salı gündemim çok yoğundu. Ama Almanya için Alternatif Partisi'nin zaferini konuşacağız programın son bölümünde. Harici grubu genel yayın yönetmeni dış dünyayı izah etmekte, anlamakta etkili bir yayın organı haline geldi kısa sürede. Onun yayın yönetmeni Tunçak Koç konuğum olacak. Kendisi aynı zamanda eğitimini Almanya'da almış, yakından Almanya'yı bilen, sürekli gidip gelen bir isim. Dolayısıyla değerlendirmelerini alacağız. Başka notlar da var. Asya'dan notlar var. Yapay zeka konusunda aslında. Latin Amerika'da Marco Rubio Latin Amerika ziyaretine çıktı, artık Donro doktrini ve aşırı sağcı Latin Amerika yönetimlerinden bahsettiğimiz bir dönemdeyiz. Tabii kaynak meselesi burada öne çıkıyor. Vaktim olur yeterse, çok yoğun bir gündem var, onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin X hesabı, Telegram hesabı yahut web sitesinin sağ üst köşesinde kulaklık sembolünü tıklayarak bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, bugün 9 Eylül, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler, El-Kaide'nin ve Pentagon saldırıları yıl dönümü yaklaşıyor. Şimdiden Amerika'da anma toplantıları yapılıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump madalyalar dağıttığı törende de 11 Eylül saldırılarından yola çıkarak İran'a karşı yine yüksek bir retorik gösterdi. Bu tür saldırılar tekrarlanmasın diye bütün çabaları gösterdiklerini söyledi. Yakın zamanda El-Kaide'ye bağlı bir takım isimleri terör listesinden çıkarttı bu arada Amerikan yönetimi. O ilginç. Artık biraz işler değişiyor. Suriye'den biliyoruz zaten. Bütün bunların yerini bir İran teması aldı. Tabii nükleer silaha sahip olmaması. Şu anda savaşıyoruz dedi Donald Trump. Çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var diye iddiada bulundu. Asla sahip olamayacak dedi. Deniz ablukası çok başarılı. Çok ağır cezalandırdık. Sert dersler verdik. Abluka o kadar güçlü, etkili ki kimse daha iyi işleyeceğini düşünmemişti. Tabii sallıyor Donald Trump. Hakikaten birazdan aktaracağım. Askeri cephe ısındı dün akşam saatlerinde ve Brent ham petrolün baril fiyatı 100 doları aştı efendim. Londra piyasasında 2.3'e varan artışlar. En son Temmuz sonlarında yine böyle askeri kapışmalar olduğunda 100 dolar olmuştu. ABD'de de zaten dizel fiyatları tarihte ilk kez galon başına 5.96, yani tabii bazı eyaletlerde daha yüksek ama artık tabii uçtu, tutulamıyor efendim. Petrol rezervleri Amerika'nın stratejik rezervlerde de erime devam ediyor. 1982'den bu yana yine dip seviye 285.4 milyon varile gerilemiş gözüküyor. Yani Trump Hürmüz açık, petrol çıkartıyoruz diyor ama durum çok öyle değil. Hal böyleyken dün akşam saatlerinde bu askeri kapışma yaşanmadan önce Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımlar açıkladı. Tüm İran hava yollarını yaptırım kapsamına aldı ve onlarla iş

Hiç kimse iş yapamayacak. Destek, uçak destek, teknik destek, parça vesaire, onlar da tabii bu işin içine giriyor. Yaptırım kapsamına alınıyor. Türkiye'den de tabii lojistik hizmetlerle ilgili bir anonim şirketi Mahan Hava Yolları ile bağlantılı görülerek bu şeye alınmış durumda. MES Kargo Turizm İşletmecilik Limited şirketi var. Genel satış acentesi olarak işlev görüyor. Ve İKargo ve Tur Invest, yani Türk şirketleri bir şekilde bu şeye alındı. Boğma operasyonu çerçevesine alındı. Tabii İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamaları var. 47 yıldır yaptırım altındayız diyor. Yani böyle bir yaptırım varken Amerika İsrail adına İran'la savaşa girdi ve sonuçları artık felaket boyutlara ulaştı. Yaptırımlar ya da savaş yoluyla hedeflerine ulaşamayıp böyle çözümler geliştiriyor. Daha fazla yaptırım mı diyorsunuz? Ciddi misiniz? Bu şekilde Abbas Arakçı'nın tepkileri var. Tabii dün akşam saatlerinde artık bu işler iyice karıştı diyelim. Çünkü İranlar önleyici saldırıya da artık geçmiş durumdalar. Daha doğrusu Amerika üslerden kalkan hava araçları ortalıkta dolaşırken onları avlıyorlar. Bir MQ-1C Gri Kartal, Grey Eagle diye anılan bir İHA. Bunların biliyorsunuz 20-30 milyon dolarlık pahalı cihazlar. Bunların bir tanesini önce düşürdükleri haberi geldi ama asıl sürpriz başka bir yerden geldi. Amerika'nın en gelişmiş insansız denizaltısı avlandı. Alenen Hürmüz Boğazı'nda devrim muhafızları ve İran medyası duyurdu. Tabii onlar duyururken Amerikan terörist ordusunun en modern ve akıllı insansız denizaltılarından birini Boğaz Gişi'nde takip ettik, pusuya düşürdük ve ele geçirdik diye duyurdular. Görüntüleri yayınlayacağız dediler. Nitekim yayınladılar. Bu Dive LD diye anılıyor bu model. Otonom bir sualtı aracı. 2,5 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ve tabii büyük balık hakikaten Hürmüz Boğazı'nda Müçteba Hamane'nin doğum gününde ele geçirilip sergilediklerini vurguluyorlar. 5,8 metre uzunluğunda 3 tonluk bir Amerikan filosunun en yeni otonom sualtı sistemlerinden birisi olduğunu, bir de özelliklerini tabii ki paylaştılar. 6000 metre derinliğe ulaşabiliyor, 10 gün su altında kalabiliyor. Dolayısıyla İranlılar mutlu mesut, bayağı bir şov yaptılar açıkçası. Devrim muhafızları sözcüsü açıklama yaptı. Domuzlar Körfezi'ni anımsattı. 1961'de CIA'nin meşhur eğitip donattığı Kübalıları devrim Kübası'nın üstüne saldığı ve rezil olduğu döneme atıf yapan açıklamalar yapıldı. Tabii devrim muhafızları sözcüsü Muhibbibi açıklamasında diyor ki yani istediğiniz kadar vurun, biz de karşılık vereceğiz. Hakikaten öyle oldu. Dün bu büyük balık Dive LD şovu İran'ın yapıldıktan sonra Amerikan hış geldi efendim. İran'ın güneyinde Hark Adası, Kask'ta patlama sesleri önce işitildi. Sonra Amerikan medyası, sonra CENTCOM açıklamalar yaptı. Ve 5 İran ham petrol tankerinin imha edildiğini CENTCOM duyurdu. İran, Amerikan donanmasının bir savaş gemisi ve iki balistik füzelerle hedef alınması söz konusu. İranlar da Amerikan donanmasına ateş açıyorlar, artık böyle bir boyut kazanmış durumda. Hemen ardından devrim muhafızlarından Kuveyt ve Bahreyn civarında tankerlere önce bir uyarı geldi. Çekilin oradan, hedef olacaksınız dediler ve ardından da İran bir silemesi. Efendim sabah kadar sürdü bütün bunlar. Ürdün'deki üsler, Uman Denizi'ndeki Amerikan destroyerleri İran'ın hedefi oldu. Ya Haydar El Karrar diye de bir isim koymuşlar, kod ismi İranlılar. Diyorlar ki işte seyir füzeleriyle Aegis muharebe sistemleriyle donatılmış USS Delbert, D. Black ve USS John Paul Jones destroyerlerini hedef aldık. Sonuç olarak gemiler ağır hasar aldı. İran tarafının iddiası bu. Aynı zamanda da Kadir, Emad, efendim Heyber Şekan,
işte tuhaf savaş başlıklı böyle dağılan bir şey. Kadir füzeleri İran fırlattı ve tabii Amerikan gemilerinin dışında Ürdün'deki üslere balistik füzeleri

Müzeler, herkes yine havada savaş izledi, öyle diyelim. Bu çerçevede doğrudan isabet görüntüleri var. Tabii üründeki Ezrak, Muvaffak Salti üssü dedikleri yere doğrudan isabet görüntüleri. Ürdün ordusu tabii 20 kadar füzenin 18'ini havada imha etmiş gibi gözüküyor ama ikisi de açık araziye düştü diyorlar. Öyle mi tam bilemiyorum, doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü daha sonra o üslerin çok fena halde vurulduğu haberlerini de yine Amerikan medyasından okuyoruz. Ama Ürdün ordusu böyle açıklamalar yaptı. Baya böyle yağmur gibi füzelerin yağdığı görüntüler. Amerikan güçleri gece boyu 100'den fazla Patriot önleyici füzeleri, PAK-2'ler, PAK-3'leri harcadılar. Çekirdek nohut gibi. Yani biriktirmeye çalışıyorlar stokları. Ukrayna ağlıyor orada, bize Patriot lazım diye. Ortada Patriot yok tabii. Bu açıdan İran sistemlerinin başarısı ya da isabetinden ziyade Amerika'nın elindeki önleyici sistemleri çekirdek nohut gibi harcaması belki daha önemli bir sonuç olabilir. Çünkü hemen öncesinde tabii Amerikan medyasında başka iddialar da dolaşıyor. Wall Street Journal gazetesi aslında savaş gemilerine yeni saldırı dalgası oldu ama kamuoyuna açıklanmadı. İran yapıyor saldırıları. Buna dair bir habere yer vermişti. Dün akşam bütün bunlar olmadan CNN'de verilen hasar nedeniyle Amerika'nın, aslında benzer bir haber daha önce yayınlanmıştı, bölgedeki askeri varlığını azaltıp mobil hale getirmeyi düşündüğünü, özellikle CIA üsleri bayağı bir zarar görmüş durumda. Riyad'daki CIA karakolu fiilen imha edildi diyor CNN International. Bu tespiti yapıyor. Bahreyn, Katar, Kuveyt'teki Amerikan üslerinin tamamının da vurulduğunu söylüyor. Evet, böyle bir resim var. Hürmüz'de bunlar olurken tabii Yemen cephesi giderek ısınıyor diyebiliriz. Ensarullah güçleri son günlerde Suudi Arabistan ve Suudi destekli. Şimdi Yemen Savaşı'nı tekrar uzun uzun anlatamayacağım ama 2015'lerden bu yana bitmedi. Çünkü görev süresi devlet başkanının bittikten sonra, ki o devlet başkanı Suudi Arabistan destekli, hükümet, ortak hükümet kurma girişimleri oldu ama dağıldı bütün bunlar. Sonunda Suudi Arabistan Yemen'e savaş açtı. Yemen'de de sadece Husiler diyoruz ama doğru değil tabii. Ensarullah Hareketi öncülüğünde bir Yemen var. Bir de Suudi Arabistan destekli, görev süresi çoktan dolmuş devlet başkanının hani uluslararası planda meşru görülen hükümet var ama hükümet zaten Riyad'da, yani Yemen'de değil. Bir de Güney Sudan var, karışık bir cephe. Tabii ki parçalandı yani Yemen ve bir araya gelemiyor ama tabii en güçlü iktidar, o da Ensarullah'ın öncülüğünü yaptığı de facto iktidar olan Yemen. İşte bu Ensarullah'ın öncülüğünü yaptığı Yemen'le Suudi Arabistan'ın desteklediği eskiden kalma Yemen yönetiminin kapışması, burada paralel askerler kullandıkları vesaire söyleniyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama sonuç itibariyle Suudiler hava saldırıları yapıyorlar ve Yemenliler yanıt veriyorlar. Dün cezaevi vurduklarını ziyaretçiler arasında ve mahkumlar arasında bayağı bir katliama dönüştüğünü aktarmıştım. Ensarullah yanıt verdi. Cizan'daki petrol rafinerisi, Abha'daki yakıt depoları, Kral Halit Hava Üssü, Uluslararası Havalimanı hepsi hedef alındı. Bayağı bir büyük patlamalarda başarılı olduklarını gösteriyor. Zaten karada da Ensarullah Hareketi'nin ilerlediğine dair haberler var. Tam bunlar tartışılırken ilginç bir biçimde Mekke Savunma İttifakı'na bağlı 3 güçten bahsediyor. Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan. Pakistan'ın Savunma Bakanı Asif Munir açıklama yaptı. Eğer Yemen'in saldırıları devam ederse Suudi Arabistan'a, ortak savunma anlaşmasının kolektif karşılık maddesi, NATO'daki 5. maddenin benzeri vurgulanmıştı, bu maddeyi devreye sokabiliriz. Bu konuda hiç şüphe olmamalı dedi. Bağlıyız bu hükümlere, inşallah ihtiyaç duyulmaz. Türkiye'de henüz bu tarz bir açıklama yok ama dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve Ensarullah Hareketi'ni Husiler diye nitelendirerek Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıların bölgede gerilimi tırmandırdığı ve güçlü bir biçimde Türkiye'nin Husileri kınadığı, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü olan desteği Dışişleri Bakanlığı yineledi. Bir yandan da tabii diplomatik çabalara, kalıcı siyasi çözüm için
Ankara'nın destek verdiği de belirtiliyor. Biraz daha yumuşak olduğunu açıkça görebiliyoruz. Dediğim gibi Yemen dosyası 2015'ten yani 10 yılı aştı. Gerçekten Suudi Arabistan açıkça BM kararlarının ötesinde. Yani tabii bir ülkede darbe yaptırdığınız zaman darbeyle birilerini iktidarda tutmaya kalkıştığınızda olmuyor. Her yerde çöküyor. Dolayısıyla bayağı bir karışık bir dosyaya dönüştü. Daha sonra tabii Yemen'e saldıran ortaklar birbirlerine girdi. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri kapıştı. Güney Yemen'i ayırmaya çalışıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi destekli ordunun çok fazla gücü yok. Suudi Arabistan bu arada Ensarullah Hareketi'nin öncülüğündeki Yemen'i vuruyor. Dolayısıyla dosya giderek daha karışık hal alıyor. Mekke İttifakı meselesinin sınama tahtası mı olacak diye sormuştuk. Onun işaretlerini görüyoruz. Evet, bütün bunlar olurken İsrail'de ilginç donanma komutanı Koramiral Harel Hayfa'da deniz üstünde bir konuşma yapmış ve orada Türkiye ve Yemen özellikle denizcilik arenasında öyle uzak cephe yok artık. İsrail devletine uzak bölgelerden ya da tabii Ensarullah Hareketi Gazze nedeniyle İsrail'e hedef alıyor. Eylat Limanı epeydir lafı geçmiyor ama biliyoruz. Dolayısıyla buna meydan okuyan bir açıklama yaptım. Mesafe bize zarar vermek isteyenlere dokunulmazlık sağlamayacak. Donanma her şeyi takip ediyor. Akdeniz ve Kızıldeniz'de güç dengesini değiştirmeye çalışan herkese sesleniyorum. Eylemleri görüyoruz, izliyoruz, bunlara hazırlanıyoruz diye. İlginç bir açıklama. Zamanlaması ilginç çünkü Mısır'da El Alamein'de Uluslararası Havacılık Fuarı var. Rusya da katılıyor, Türkiye de katılıyor. Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin çok başarılı gösterileri bu arada var. Videolarını izledim 8-10 Eylül'de. Fuarın açılışını tabii Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Christodoulidis'le yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı ve ardından Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın katıldığı bir üçlü zirve düzenlediler. Ortak bildiri çok ilginç. Ortak bildiride açık bir biçimde bölgede Yunanistan'ın tezlerine destek veriliyor. Özellikle de BM Deniz Hukuku Sözleşmesi mutabık kalınan ilkeler doğrultusunda uluslararası hukuka uygun şekilde yapılması gerektiği, Libya'da yabancı müdahaleye itiraz ediliyor. Tüm yabancı güçler, Türkler, Türkiye hala Libya'da konuştu tabii, onlara çekilme, onların çekilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğu Akdeniz'deki bu Avrupa pazarına bağlanan bütün projelere yeniden onları ilerletme iradesi vurgulanıyor. Kıbrıs gaz sahaları ki tartışmalı sahalar, bunların Mısır altyapısı Avrupa'ya ihraç edilecek, Mısır altyapısına alınması planlarını hızlandırmaktan bahsediliyor. Aynı zamanda Kahire'de 2014'te ta 10 seneyi aştı kurulan üçlü işbirliği mekanizmasına bağlılık beyan ediliyor ve tabii Kıbrıs sorunu içinde federal temelde çözüm talebi. Evet, açık adres Türkiye. Başka türlü yorumlamak bunu mümkün değil efendim. Tüm bunlar olurken İsrail tabii 27 Ekim'e kilitlen. 22 Ekim'de İsrail'de seçimler olacak. Hemen öncesinde dün aktardım Haaretz gazetesinin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın El-Aksa Tufanı operasyonundan 10 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri liderinin Netanyahu'yu 45 dakikalık telefon konuşmasında haberdar ettiği haberi. Bir kitap bu, gazetecilerin, İsrailli gazetecilerin kitabı. Tabii haberi olduğu halde bilgi vermemesi, istihbarata önlem alınamaması bağlamında, boyutunda İsrail'de tartışılıyor. Bir kısa sessizlikten sonra Başbakanlık ofisi açıklama yaptı. Yalanladı. İftira davası açacaklar. Shlomi Eldar gazeteci, özellikle haberi yazan Haaretz gazetesi ve gazeteci hakkında. Birleşik Arap Emirlikleri iddiayı ne yalanlıyor ne doğruluyor. Dışişleri Bakanlığı İbrahim anlaşmalarından beri temasların devam ettiğini belirtmekle yetinmiş. Basındaki spekülatif haberlere yönelik yorum yapmayacaklarını söylemiş. Doğrudan bir yalanlama yok yani. İlginç. Daha önce 7 Ekim'le ilgili Mısır istihbaratının da aslında İsrail'i uyardığı, göz ardı edildiği söylenmişti ama ortaya pek de kanıt konamamıştı. Burada tabii kitapta çok fazla detay var. Büyük bir saldırı yapılacağına dair. Bilemiyorum nereye varacak çünkü Netanyahu'nun kampanyası biraz tabii seçimleri etkileme girişimi olduğu anlaşılıyor bunun. Eğrisi doğrusu bir tarafa, çünkü Netanyahu anketlerde Likud partisi
Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin gerisinde, blok olarak da gerisindeler. Bütün bunlar yaşanırken bir de dün kısmen aktardım. İngiltere ile İsrail kapışması başladı. Çünkü Andy Burnham başbakanlığı altında İngiltere içeride iç kamuoyundaki baskıların sonucunda Batı Şeria'da işgal topraklarındaki Yahudi yerleşimlerin genişletilmesi, Filistinlere saldırılar karşısında oralara ticari ambargo uygulama kararı aldılar. Dışişleri Bakanı Ed Miliband, aynı zamanda Yahudi asıllı bir isim, parlamento konuşması oldukça sert aslında. Filistinlere etnik temizlik yapıldığı, seyirci kalamayacakları, İsrail'in cezalandırılmadığı, daha ziyade işte yerleşimcilerin, yasa dışı yerleşimleri biz cezalandırıyoruz. Çünkü İngiltere hükümetinin pozisyonu iki devletli çözüm vurgusuyla, ama tabii Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. En az 20 bini bunları çocuk gibi ağır eleştirileri ihmal etmedi Miliband. Hemen ardından tabii Andy Burnham, İngiliz Başbakanı, X hesabından paylaşım yaptı. Öyle oturup bekleyemem dedi. İki devletli çözümü biz yıllardır destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği'nden ayrıldık. İşte 10 yıl geçti. Bir takım değerleri savunmamız lazım dedi. Yani bunların ne kadar hayata geçireceği ayrı dava, ama Filistin halkının çektiği çilelere dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ne kadar uygulayabilecekler bilmiyorum. İngiltere'nin açıklamasına eşlik eden bir 13 ülkenin ortak bildirisini dün aktarmıştım sizlere, ama tabii Almanya gibi ülkeler, İtalya, Macaristan, Çekya, Avusturya, bunlar İsrail'le özel ilişkileri olduğu için ortak yaptırmada başvurmuyorlar. İngilizler bu kararı tabii AB dışında aldılar. Filistin yönetimi memnun karardan. Tabii yerleşimlerin yasa dışılığının teyidi olarak görüyorlar. Gaspçı İsraillileri durdurmak yolunda ayrıca tüm dost ülkelere de örnek alın İngiltere'yi diye çağrı yaptı Filistin yönetimi Dışişleri Bakanlığı. Ama İsrail tabii öfkeli. Dışişleri Bakanı Gideon Zaar açıklama yaptı. Kudüs'teki bir Britanya konsolosluğunu kapatıyorlar. 12 yetkilinin, İngiliz üst düzey yetkilinin girişini İsrail'e yasaklıyorlar. Yanıt vereceğiz dediler. Uluslararası Gazze Destek Merkezi kurulmuştu Trump planı uyarınca. Oradan İngiltere'yi çıkartıyorlar. Burada tabii İngiliz temsilciler var. 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmeleri talep edildi. Çok da sert eleştiriler. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bu kararın Filistinlilere de yardımcı olmayacağını, onları da iş ve istihdamdan mahrum bırakacağını söyleyerek bir İngiltere'ye eleştiri getirdi. Trump yönetimi çok fazla ses çıkartmamış gözüküyor, ama İngiltere ile istişare etmişler haberlerden, İngiliz medyasına yansıyan haberlerden o anlaşılıyor. Fakat tabii ABD'nin Kudüs'teki büyükelçisi Mike Huckabee tam bir Siyonist isim, o öfkeyle karşıladı İngiltere'nin yaptırım kararını. Ve ABD hiç şüphesiz karşılık verecek dedi. Bilmiyorum nasıl karşılık verecek. En sıkı müttefiklerinden birisi Amerika'nın İsrail'si, öbürü İngiltere elbette eski sömürge gücü olarak. Tuhaf şeyler de söylüyor tabii Mike Huckabee. Madem gerçekten yanlış olduğu düşündüğü meselelerin üstüne gidiyor, Kuzey Kore'ye, Çin'e, Rusya'ya yaptırımlar nerede diye sorular yöneltmiş Mike Huckabee. O yaptırımlar her yerde. Adamın dünyadan haberi yok gerçekten. Velhasıl tabii yani Beyaz Saray'la Huckabee'nin belki de göstermelik, yani İsrail Büyükelçisi için olduğu için böyle çıkış yapıyor. Trump yönetimiyle tam da koordineli gibi gözükmüyor. Belki de Netanyahu'nun gitmesini istiyor olabilir tabii Donald Trump, hani belki, bilemiyorum. O planlar tam olarak nerelerde, onları şu an kestirmek zor. Bütün bunlar olurken Rusya diplomasisi de Suudi Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Sergey Lavrov Faysal El Suud'la görüştü. Bin Ferhan'la görüştü. Batı Asya'daki durum, ikili ticaret, ikili ilişkiler, önemli uluslararası meseleler, özellikle Hürmüz Boğazı'nda Sergey Lavrov'un Pers Körfezi'nde kolektif güvenlik konsepti nin altını vurguladığı belirtiliyor. Bu ilginç tabii. Rusya çünkü aslında bütün bölge için devletler arası, bölge devletleri arası işbirliğini uzun zamandır teşvik ediyor, ama tabii Amerika bunları genelde baltalıyor. Kendisi
vasallardan ya vasalların özgürleşmesine çok da izin vermeme mantığı biraz var bence orada. Buna karşılık da bir Rusya özellikle artan gerginlik, Babülmendeb Boğazı, Hürmüz Boğazı, Sergey Lavrov bunları vurgulamış. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Yemen'de kalıcı istikrar, daha yapıcı işbirliği bölge ülkeleri arasında ve Rusya'nın pozisyonunun altını çizmiş efendim. Evet, Batı Asya'da böyle bir resim var. Donald Trump bu arada İran dosyasıyla böyle atıp tutup ilgilenirken, bir de tabii dün biraz aktarmıştım Trump'ın fantastik dünyası diye uzay kıyafetleri Amerikan ordusunun, oradan Trump'ın haritaları bütün bir Kuzey Amerika'yı Meksika dahil, Küba dahil, efendim Grönland dahil, her yeri, İzlanda dahil, Amerika Birleşik Devletleri içinde gösteren harita yayınladı. Trollüyor dünyayı hakikaten, tabii öfke çekiyor. Dün aktarmıştım tabii ilk tepkileri. İzlanda hemen ABD elçisini çağırmış ve uygunsuz bir paylaşım, hakaret bu diye tepki göstermişler. Diaz-Canel Küba lideri de asla bir daha sömürge olmayacaklarını, hem İspanyol hem Amerikan sömürgesi olduklarını, bağımsızlığı her koşulda savunacaklarını vurgulayan bir açıklama yapmış. Trump'ın bu haritalarıyla ilgili sabahleyin sosyal medyada dolaşırken gördüm. Meşhur South Park dizisi vardır. Her şeyi çok eleştirir, tersinden görür. Ben de hayranlarından birisi. Uzun süredir izlemiyorum ama South Park'ın tabela koymuşlar, dalga geçiyorlar tabii. Dizinin artını artık Güney Amerika olarak değişecek. South Güney demek İngilizce. South Park yerine South America, Güney Amerika olarak değiştirme. Yaratıcıları South Park'ın Trey Parker ve Matt Stone bunu böyle bir açıklama yapmışlar. Tabii dalga geçiyorlar Donald Trump'la. Maalesef böyle bir güleriz ağlanacak halimize, ne yapalım, başka türlü dünya çekilmiyor, durumları devam ediyor. Dün aktardım biraz Trump'ın göz koyduğu Grönland'a Ursula von der Leyen AB Komisyonu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı çıkarma yapmıştı. Bayağı bir 200 milyar euroluk böyle paralar saçma, ama Grönland milyar dolarlık yatırımlara rağmen AB üyeliğini reddediyor. Daha sonrasında Başbakan Jens Fredrik Nielsen açıklama yapmış. Güzel stratejik işbirliğimiz var ama üyelik gündemde değil demiş. Özel bir AB yatırım paketi açtılar. Tabii doğal kaynaklarında ve kutuplarda Avrupa Birliği'nin gözü. Grönland Danimarka'ya bağlı özel bir bölge, özel diyelim 2009 yılından bu yana, dolayısıyla AB'nin de parçası değil. Avrupa topluluğundan ayrılmıştı, öyle diyebiliriz rahatlıkla. ABD ile Kanada arasında da ticaret kapışması gümrük tarifeleri üzerinden iyice kızıştı. Çünkü Trump'ın %50 gümrük vergisi kararına Kanadalılar altta kalmayıp yine %15, 25 ve 50 dilimlerinde gümrük vergisi açıkladılar. Dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girer girmez Donald Trump başkanlık kararnamesiyle 29 Eylül'den itibaren Amerika'nın Kanada'dan ithal ettiği pek çok ürüne ya yasak koydu ya da gümrük vergisi. yani alkol, süt ürünleri, işte peynir, efendim şeker kamışı, motosikletler, vodka, bira, her şey var işin içinde. Alüminyum, mobilyalar, yataklar, kağıtlar, yani hakikaten bu iş nereye gidecek merak ediyorum. Bu haftanın sonucunda biraz bu Amerikan tahvil piyasaları, Trump'ın açtığı savaşların makroekonomik etkileri ve Amerika'ya ve Batı'ya yansımaları, sistem mi oluyor, çöküyor mu meselelerine sevgili Arda Tunca'yla bakacağız. Ben böyle ufak ufak size aktarıyorum ekonomiden görebildiğim kadarıyla, ama işin içerisinde bir de böyle komşuların kapışmaları Amerika'yla giderek görünür olan bir takım gelişmeler olduğunu da belirtmek lazım. Evet, gelelim de bir makro düzeyde Ukrayna krizi. Dün Eksen'de aslında epey bir Rusya'nın Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Trump'ın temsilcileri olarak hafta sonu Moskova'ya yaptığı ziyaret sonrasında Kiev'e geçmişlerdi Polonya üzerinden. Aktarmıştım size, hemen ardından bir telefon görüşmesi olabilir deniyordu. Hakikaten dün akşam saatlerinde açıklaması geldi. Yuri Ushakov
Kremlin danışmanı görüşmenin içeriğini duyurdu. Tabii Ukrayna'ya odaklandı. Witkoff'la Kushner'in ziyaretleri konusunda görüş alışverişi yapıldı. Yapıcı, samimi, olumlu atmosferde gerçekleşti. Trump tabii çatışmanın sona ermesi ve Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması için yeni ufuklar açacağını, havuç taktiği onu vurgulamış. Bir atılım gerçekleştirmeye istekli olduğunu Rusya ile ilişkilerde vurgulamış. Putin ise Trump'a aynı şekilde tabii destekliyoruz biz yapıcı ABD-Rusya ilişkilerini diye başlayıp aynı zamanda son dönemde Avrupa'da sürekli işte Rusya saldıracak temaları var. Hiçbir şekilde saldırgan Rusya'nın planları olmadığını, böyle bir düşüncelerinin dahi olmadığını Trump'a aktarmış. Rus tehdidi hakkındaki yaygın mitler, Avrupalıların Ukrayna'ya verdikleri desteği ve kendi askeri harcamalarını arttırmaları için bir bahane olarak kullanılıyor mesajı vermiş Putin. Tabii bu askeri harcamaları diyelim Amerika'dan yapıyorlar ödemeleri, Amerika kazanıyor, neyse o ayrı dava. Putin tabii özel askeri harekatla ilgili objektif ve ayrıntılı bir analiz sunmuş. Muhtemelen bakın cephe attı böyle böyle çekiyor. Ona göre tekrarlanmış durumda. Bitmek bilmeyen sabırlarıyla Rusya yetkilileri Amerikalılara ya bakın cephe attı çöküyor. Sizin kurgu yapan gazetelerinize inanmayın diyorlar. Burada tekrarlanmış. Temas halinde kalacaklar. Yuri Ushakov'un açıklamaları bu yönde. Tabii Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Kremlin sözcüsünün. Moskova'ya geldikten sonra Kiev'e geçen Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump'ın temsilcileri, Zelenski yönetimiyle görüşmeler yaparken Fransız, Alman ve İngiliz ulusal güvenlik danışmanlarında orada olduklarını aktarmıştım size. Bunları değerlendirmiş Peskov ve demiş ki yani Amerikalıların aksine bu Avrupalılar savaşın sona ermesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani ortalığı bulandırıyorlar. Her geçen gün Kiev için durum kötüleşiyor. Yeni öneriler tartışılıyor. Ben de biraz aktardım. İddia olarak spekülasyon bunlar. Kasım 2025'te 28 madde üzerinde çalışılıyordu. İşte onun bir versiyonunu götürdükleri Moskova'ya iddiaları var ama diplomasiyi Rus tarafı daha sessiz yürütme yanlısı olduğunu defalarca beyan etmişti. Friedrich Merz ile ilgili birazdan Almanya'yı da konuşacağız ve aktaracağım. Yani Merz'in Rusya karşıtı açıklamalarının bizzat Almanya'ya zarar verdiği yorumunu yapmış Dmitri Peskov. Sergey Lavrov'un dün çok az aktarabildim size. Yani Amerikalıların artık bu Ukrayna'nın NATO üyeliğinin olmayacağını anlamaları ve cephedeki durumu değiştiremeyeceklerini anlamaları ile ilgili bölümleri öne çıkıyordu ilk gördüklerim ama kapsamlı devlet televizyonu Pervy birinci kanala röportajı var. Tabii açıkça Sergey Lavrov diyor ki ateşkes filan söz konusu olamaz çünkü askerlerimiz her yerde ilerliyor, her kanatta nefes alma fırsatı için ateşkes talep ediyor Avrupalılar. Tüm yabancı askeri nesneler ve üniformalı personel meşru hedefler olur. Yani Avrupalılar girmeye kalkarlarsa vurulacaklar diyor Lavrov. Friedrich Merz ile ilgili olarak Almanya AFD karşısında ağır yenilgi alan Almanya şansölyesi ile ilgili olarak Rusya'ya yönelik tehdit dillerini eleştiriyor. Bu içtenlikle Friedrich Merz söylediklerine inanıyor diyor Lavrov. Bu bir dil sürçmesi değil. Savaş suçları işleyen Nazi atalarını reddetmemişlerdir onlar diyor. Yani atalarını dışlamadıkları, reddetmedikleri saptaması yapıyor. Tabii yani Ukrayna ile ilgili ilginç açıklamaları var. 1990 yılında bağımsızlık bildirisine dayanılarak biz mevcut Ukrayna yönetimini tanımıştık diyor Sergey Lavrov. Bu bildiri Ukrayna'nın nükleer silahsız, zaten o silahlar Sovyetlere aitti, Ukrayna'ya değil tabii, tarafsız, bloklara dayalı olmayan bir devlet olacağı ve böyle kalacağı anayasasında vardı bu arada. Böyle bir Verkhovna Rada, Ukrayna parlamentosu tarafından kabul edilmişti. Şimdi ise hepsi göz ardı ediliyor, hiçbiri uygulanmıyor. Dolayısıyla Rusya'nın dünya sisteminde meşru bir varlık olarak tanıdığı bir Ukrayna artık mevcut değil diyor Sergey Lavrov.
Önemli saptamalar bunlar. Ayrıca tabii 91 sınırlarına ısrarla çılgınca dönmekten, başka türlü tarif edemem diyor, dönmekten bahsedenler yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Rus kültürüne mensup insanların toplama kampına tıkmak istiyorlar demektir. Başka anlamı yoktur diyor. Evet, Rus Ukrayna'sı ile ilgili değerlendirmesi bu şekilde. Ayrıca tabii Avrupa'ya çok ağır eleştirileri var. Dünya tarihinde pek çok kişi tarafından cehennem dölü olarak Avrupa'nın nitelendirildiği, kölelik, sömürgecilik, sömürüyle zenginleştirdikleri, başkalarının sırtından geçindikleri, bir de üstelik Ukrayna değerleri, Ukrayna'nın Avrupa değerlerini savunduğunu nasıl iddia edebiliyorlar diyor. Çünkü eğer böyle bir şey varsa Avrupa değerleri, o zaman Nazizmin bariz tezahürleri, ırk ayrımcılığı, ulusal ve dini gerekçelere dayalı ayrım, insan hakları, dil hakları, bütün bunlar yasaklanmıştır diyor. Rusya'yı yasaklamıştır diyor. İsrail'de bile Arapçayı yasaklamadılar, ya da İran'da İbranice yasaklı değil, Rusya'da yasaklı değil. Hiçbir ülkede böyle yasak yok. Bu adamlar ırkçı faşist diyor özetle. Evet, tabii bunun dışında Amerikan yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tabii böyle müzakerelerde söyledikleriyle uyumsuz olduğunu belirtiyor Sergey Lavrov. Ve tabii yabancılar hedef olacak dedikten sonra da Rusya Devlet Başkanı'nın sözlerini de hatırlatmış. Özellikle Avrupa'ya yönelik. Yani Rusya ile savaşmak istiyorsanız bu çok farklı ve çok kısa süre olacaktır gibi lafları var. Aktarmıştım vaktiyle ben size. Tarihini unuttum şimdi. Bunları hatırlatmış Sergey Lavrov. Evet efendim, böyle bir çerçeve var. Rusya'da bu arada yaklaşık 200 etnik grup yaşıyor tabii. Rus halklarının dil günü, dilleri günü. Bütün diller yaşatılıyor tabii. Özel ders kitapları, etnik kültürel çeşitliliğin korunmasına, edebiyatın gelişmesine özel önem veriliyor. Aynı zamanda tabii ki ana diller korunurken herkesi birbirine bağlayan bir dil gerekiyor. O da Rusça elbette. Nasıl başka yerlerde İngilizce, Fransızca, Almanca ise onu da birleştirici unsur olarak vurguluyorlar. Evet, şimdi tabii ne olacak göreceğiz. Bu temaslar, Putin-Trump temasları, üçlü zirve, APEC zirve sırasında Putin, Çin lideri, Trump görüşebilir mi? Lavrov fırsat olursa böyle bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. Kasım ayında bu arada APEC zirvesi. Şimdi tabii bu hafta sonu BRIC zirvesi var. Rusya lideri Yeni Delhi'ye gidecek. Takım iddialar dolaşıyor. Yeni Delhi'de zirveler olacak vesaire. Bence tamamen uyduruyorlar. Neyse, göreceğiz tabii ki. Dün aktarmıştım size, Spectator dergisi, meşhur İngilizlerin, muhafazakar sağın entelektüel dergisi diyelim. Owen Matthews'un bir yazısı var. Başlığı anlatıyor içeriğini. Zaten dün söylemiştim. Ukrayna savaşı kaybediyor. Batı'nın bütün işte her şeyi vereceğiz falan deyip uydurdukları aslında ve belirsiz, sınırsız vaatlerle kötü sonuçlar çıktı. Buradan nereye gidecek bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Scott Bessent televizyonlara çıkıp yine Rusya ile müzakere etmeden bu sorunu çözemeyiz gibi laflar etmiş. Yani Zelenski yine Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ya da Türkiye'de bir üçlü zirve olabileceğini söylüyor. Zelenski'nin bir seçimlere gitmediği için Moskova bir meşruiyeti olmadığını söylüyor. Dolayısıyla da onu muhatap alıp, yani ancak Moskova'ya gelirken diye bir açıklama yapılmıştı, ama onun dışında herhangi bir yerde üçlü bir biçimde Zelenski ile görüşmenin söz konusu olmadığı çok net ifade edilmişti. Dolayısıyla tabii Zelenski'nin sorunu tahıl ve enerji konularında Rusya'ya yönelik 40 günlük savaş faciayla sonuçlandı Ukrayna için. Şimdi tahıllarını çıkartamıyorlar. Enerji krizi, bu kış yaklaşıyor. Dolayısıyla da çaresizlik hali. Cephe hattında durum hiç parlak değil. En son Maersk şirketi Odessa bölgesinde faaliyetlerine son vermişti. Şimdi Kiev bölgesinde, Borispol'da havaalanı var orada. Orada da faaliyetlerine son vermiş. Dün akşam yine 3 günlük Steve Witkoff'la Jared Kushner'in Moskova-Kiev hattına ziyaretinden
devreye giren 3 günlük ateşkesin sonucunda Rusya askeri sınai tesisleri çok ağır vurdu yine. Sumy, Nikolayev, Odessa, Tuna Nehri, yani tamamen Rusya askeri hedefi hemen her yer. Donbas cephesinde tabii durum parlak değil yine Ukrayna ordusu için. Tabii drone fırlatmıyor değil Ukraynalılar. En son bu sabah gördüm Krasnodar'da insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı düzenlemiş Ukrayna tarafı. Aralarında bir çocuğun bulundu. 4 kişi hayatını yitirmiş. Novorossiysk'i vurmaya çalışmışlar. Gelencik'e bir İHA saldırısı olmuş ama çoğu düşürülmüş. Tabii Rusya'nın hava savunması gayet sağlam gözüküyor. Arada tabii ki kaçanlar sivillerin ölümüne yol açıyor. Apartmanları doğrudan hedef alıyorlar. Açıkça bunların videoları var. Onu da belirteyim. Rammstein toplantısı yapıldı. Özellikle Elbridge Colby siyasi işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak Savunma Bakanlığı'ndan toplantıya katılmış. Uzun bir savaştan bahsediyor Colby. Ne kadar Trump'ın görüşünü ifade ettiğini anlayamadım. Mark Rutte'nin açıklamaları var. Gerçekten çok dramatik açıklamaları. Özetle NATO Genel Sekreteri diyor ki NATO olarak kendi bizim güvenliğimizi çok yakından ilgilendiriyor. Biz güçlenene kadar modernizasyonu sürdürürken dayanmaları lazım. Yani kendilerini iyice militarize edip askeri olarak güçlendirene kadar Ukrayna'yı bir rehin alma açıkça. Zaman kazanmak için inanılır gibi değil. O yüzden yani destek vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim güçlenmemiz için onların savaşmaya devam etmesi gerekiyor diyor. Açıkça bunları söylüyor. Böyle arada insan hayatı falan gibi laflar var ama söylediklerinin anlamı bu. Başka seçeneğimiz yok diyor aynı zamanda. Şimdi Avrupa Birliği kredi kullandırarak Kiev'e Patriot verecek. Kimden alacaklar? Yani anlatıyorum size. Yani 100 önleyici füzeyi bir akşamda Amerikalılar İran'a karşı harcamış durumdalar. Yani bilmiyorum göreceğiz tabii nereden bulacaklar. 3.2 milyar euroluk bir ödeme daha var. Hava sahasını daha iyi koruyacakları efendim ek ödemeler, kredi. Yani Ukraynalılar ödeyecek bu paraları bir daha Avrupa'ya. Çok acayip. Hakikaten yani hiç görüyorsunuz diplomasi yok, barış yok. Yani kaybettikleri şeylerin bir kısmını kurtarmaya çalışma refleksi hiçbiri yok. Savaşı sürdürmek. Ukrayna bizim adımıza kanını döksün. Biz de o sırada askeri olarak stokları yenileyip güçlenelim. Böyle diyen bir NATO Genel Sekreteri var. İngiliz Savunma Bakanlığı 100 milyon sterlin yaklaşık 135 milyon dolarlık para ayırmış. Patriot almak için. Dediğim gibi nerede bu Patriotlar? Amerika boşalan stoklarını kendisi doldurmaya çalışıyor şu anda. Elbette bir ara dolar da dolana kadar ne olacak? Kimse bununla çok ilgilenmiyor. Evet. Şimdi Almanya haberlerine bakalım. 6 Eylül'de eyalet seçimleri yapıldı. Birazdan Tunçak Koç'la konuşacağız. Saksonya-Anhalt'ta %43.8 oranında oyla Almanya için alternatif sandıktan çıktı. Tek başına hükümet kuramıyor 3 sandalye gerisinde ama bakalım ne çıkacak, ne olacak göreceğiz. CDU'nun oy oranı yani Hristiyan Demokrat Merkez Sağ diye iddia ettikleri andıkları %17.2. 20 puan falan kaybetmiş durumda. Korkunç bir sonuç tabii ki. Meclis Genel Kurulu'nda hesaplaşmalar yansıyor. Friedrich Merz bu arada kafayı yemiş gibi bütün suçu Rusya. Yani Almanya'nın kendi ekonomi politikaları bunları Rusya mı dayattı? Yani niye bir aynı ülkenin halklarını birbirine kırdırıp bunlar bizim deyip ondan sonra bütün ekonomi politikalarını ona göre ayarlayıp ondan sonra zarar görünce de karşı tarafı suçlamak çok ilginç. Kimse Rusya'yı tehdit etmedi diyor. Yani NATO niye genişliyor o zaman söylüyorlar. Yani gelmeyin üstümüze diye. Çok acayip. O bir de işin içine gerçekten demokrasiyi de karıştırmış. Ukrayna'daki banderacılık ideolojisini iktidar yapmışlar. Ve demokrasiden söz ediyorlar. Gerçekten dehşete kapılıyorum. Hakikaten böyle düşünüyorlar. Demek ki belki de Sergey Lavrov'un dediği doğru. Nazi atalarını zaten hiç reddetmediler diyor. Başka türlü ifade edemiyorum doğrusu. Yani AFD'lilere seslenmiş.
Rusya tehdittir demiş. Efendim, Avrupa kıtasının kalbinde fail ile mağdurun rolleri tersine çevir. Fail kim, mağdur kim? Ben Donbas'a gittim, mağdurları gördüm. Yani açıkçası gelsin bana anlatsın mesela. Gitmeyenlere sallıyor yani Fredrik Mers. Neyse. Alice Weidel tabii, o da AFD'nin eş başkanı olarak diyor ki Amerika bile barış için uğraşırken siz savaşı körüklüyorsunuz. Savaş propagandası yapıyorsunuz, gerilimi tırmandırıyorsunuz. Kendi felaket siyasi karnenizden dikkatleri başka yöne çekmek uğruna son köprüleri yıkıyorsunuz. Yani bu arada yani şimdi aşırı sağ diyorlar ama bana çok rasyonel şeyler söylüyor gibi geliyor. Diyor ki neden dibe vurdunuz ana akım partiler olarak sizler? İşte ulusun parası Brüksel'e akıyor. Almanya sanayisizleşiyor, işsizler ordusu artıyor. Fosil nükleerden tümüyle çıkış fiyaskosu var ortada. Kömürdü, nükleerde terk ettiniz. Şimdi enerji bulamıyorsunuz. Brüksel'e tabii AB karşıtı, Euro karşıtı, Schengen karşıtı. Siz açıkça AB karşıtı demese bile zaten o anlama geliyor. Yani AB'ye ödemeleri sınırlandırmalıyız diyor kadın. Her ay sanayide 12 bin istihdam kaybediyoruz diyor. 190 bin şirket faaliyetlerine son vermiş geçen sene. Perakende satışları pandemi dönemi kapanmalarının seviyelerine geriledi diyor. Otomotiv sanayi can çekişiyor diyor. Volkswagen'ın çöküşü, şimdi artık tabii Marx döneminde onu tekrar Naziler gibi askeri sanayiye yönlendiriyorlar. 50 bin istihdam tehlike altında. 4 fabrika kapanıyor diyor. Yani bala kadının söyledikleri doğru tabii. Ama işte yani çok acayip gerçekten. İnsan üzülüyor. Boris Pistorius bu arada savunma temas grubu Rammstein'deki toplantıda yine Rusya'ya saldırmış, tehdit etmiş. Almanya şöyle bir ifadesi var, gerçekten çok çılgın. Bu Almanya tarihte bugüne kadar var olmuş en iyi Almanya'dır. Bunun böyle kalmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Almanya'da kim aşırı sağ acaba? SPD yani Sosyal Demokrat Parti'den Pistorius. Hadi Friedrich Merz merkez sağdan ama bunlar bir de sosyal demokrat. Leipzig drone saldırısından yine kanıt göstermeden tabii Rusya'yı suçlayıp Kiev'i destekleme konusunda sarsılmaz kararlılıklarını dile getirmiş. Angela Merkel eski Almanya başbakanı AfD'nin kazanmasından çok üzülmüş. Kalbim kan ağlıyor diyor. Açıklama yapmış bir etkinlikte. Büyük bir dönüm noktası vurgusu yapıyor. Artık tabii siyasi iletişimi değiştirmek lazım. Sosyal medya, TikTok, MikTok, onları kullanmak lazım diyor ama bence politikaları değiştirmekte fayda var. Evet, yani hep arada aktarıyorum size, Almanya'da gaz meselesi büyük problem tabii. Gaz depolama girişimi en son verileri açıklamış. %53 doluk oranı. Kasım'a kadar belki doldururlar ama tabii kaç kat ödeyecekler o ayrı. Geçen yıl aynı dönemde %71'miş. Bu kış sert mi geçecek bilmiyorum. Sert geçerse problem yaşayacaklarını söylüyorlar. Birazdan konuşacağız Almanya'yı. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, Sputnik'e demeç vermiş. Fredrik Merz'in Alman silah sanayinin çıkarlarını kölece savunmakla suçlamış. Kölesidir demiş, yani açıkça bu ifadeyi kullanıyor. Fredrik Merz bu arada Trump'la telefonda görüşmeyecek galiba, ya da ertelemişler, zamanı belli değil. Çünkü Trump'ın sosyal medya hesabından Almanya için alternatif ve övgüleri var. Vay canına diyor Trump, Almanya'daki popülist parti gerçekten muhteşem bir gece yaşadı. Almanlar ülkelerine feci zarar veren korkunç göçmenlik düzenlemelerinden bıktı. O da göçmenlikten tutmuş. Yükselişteler. MGGA Almanya'yı yeniden büyük yap diye de bitirmiş. Evet, Bavyera Başbakanı Markus Söder Amerikalılara güven olmaz diye açıklama yapmış. 40 bine yakın Amerikan askeri var Almanya'da. Bilmiyorum ki kime güvenecekler. Evet, böyle bir Avrupa'dan notlarım
bu tabii birkaç şey daha var. Yine yetiştiremedim. Sırbistan'da meclis feshedildi. Alexander Vučić erken seçime gidiyor. 25 Ekim'de sıplar. Fransa'da itfaiyeciler greve çıkmış. Macron Kore barışı ile ilgili açıklamalar yapıyor. Zaten bir yıl bile artık iktidarda kalmayacak. Önümüzdeki ilkbahara bitiyor süresi. İsveç göç politikalarını değiştiriyormuş. Ülkeden ayrılanlara 36 bin dolar para verecekmiş. Fena para değil doğrusu. Ama kimse gitmek istemiyor diyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Japonlar Habarovsk'taki zafer anıtının kaldırılmasını Rusya'dan talep edip tepki çekmişlerdi. Kremlin sözcüsü Japonya'nın neyi unutup neyi hatırladığını söylemek zor ama Rusya unutmadı. Çin de öyle. Japon militarizmini eleştirmiş Rusya'dan. Japon hükümetinin bu anıtı kaldırma talebi üzerine yani Asya'da da işler bu şekilde. Çin Kızıl Ordu'nun Çin Kızıl Ordusu'nun uzun yürüyüşünün 90. yıl dönümü büyük bir kampanya Çin'de yapıyorlar. Onu aktarayım. Komintang'a karşı tabii zafere yürümüşlerdi. Tekrar edecekler sanıyorum kısmen bütün bunları ve Kore'nin kuruluş yıl dönümünde Putin ve Çin'de tebrikleri var Kuzey Kore'ye diye aktarayım son notları. Evet, biz şimdi Tunç Akkoç'la konuşacağız. AfD Almanya için alternatifin Almanya'da yarattığı sarsıntıya bakacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Harici Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tunç Akkoç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese merhaba.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta ben de yeni el atabildim Almanya'ya. Gerçi gelişmeleri aktarmıştım pazar günü. Saksonya-Anhalt biraz da kırsal kesim ya da ne diyelim, Almanya'nın en yoksul eyaleti aslında. Hani yarın öbür gün ortalık karışacak mı onu da söylemek zor, da böyle bir şey olmayacak herhalde. Fakat çok büyük bir eyalet seçimi üzerinden muazzam tartışmalar. Tabii gurbetçiler de olduğu için Türkiye'de. Almanya'da böyle bir şey olduğu zaman çok tartışma çıkıyor. Büyük bir tabii siyasi sonuçları önemli bir eğilim ortada, öyle anlaşılıyor. Aşırı sağ Almanya'yı tehdit ediyor söylemleri. CDU çok büyük kayıplar yaşadı. Sosyal demokratlar sanıyorum çok zor durumdalar. Fakat tabii Türkiye'de de bir aşırı sağcı tanımı geliştiriliyor. Yani Avrupa'daki merkez liberal bakış açısından kim aşırı sağcı tartışması da başladı. Önce seçim değerlendirmesi almak istiyorum kısaca. Gerçekten Merz hükümeti pek istifa niyeti yok gibi. Ay sonunda da seçimler var. Bu iş Almanya'da bir dönüşüme götürebilir mi mevcut siyasi elitleri? Seçimin yankısı bakımından nasıl görmek lazım? Diğer eyaletlerde de benzer sonuçlar çıkarsa durumu zorlar mı? Önce sıcak bunu sorayım, daha sonra nedenleri de anlamaya çalışacağız.
2: Vallahi farklı deyimler tabii kullanmak mümkün bu seçim sonuçlarını değerlendirmek için. Örneğin işte Pandora'nın kutusu açıldı diyebiliriz. Ben daha ziyade dönülmez akşamın ufkundayız, yani bizim musiki şarkımız gibi diyebilirim. Evet, yani dinliyorum değerlendirmeleri, yorumları, analizleri. Hani şu noktada birleşiyorum hemen hemen tamamıyla. Hiçbirisine abartı bulmuyorum. Yani çok büyük bir olay yaşanılan, hangi düzlemde tartışmak lazım? Tabii ki farklı fikirler var, onlara gireceğiz ama ben şunu söyleyeyim. Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan siyasal düzen çöktü diyelim. Hadi çöküyor da diyebiliriz ama gerçekten bu şekilde ifade etmek abartı değil. Yani Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana federal ya da eyalet düzeyindeki hani koalisyon hükümetlerinde yer alan işte geleneksel ya da sistem partileri diyelim, ciddi bir siyasal iflasla karşı karşıya. Yani Saksonya-Anhalt eyaleti küçük bir eyalet olabilir. Yaklaşık işte nüfusa vurduğunuzda Almanya nüfusunun %2.5'una tekabül ediyor. Ama mesele Saksonya-Anhalt değil. Şimdi iki hafta sonra başka seçimler var dediğiniz gibi. Mesela Mecklenburg, şimdi ona gelelim. Yani bir deprem yaşadık, yaşandı. Ama şimdi artçı depremler geliyor. Artçı. Mesela Mecklenburg, evet, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçimler olacak. Hamburg tarafındadır bu eyalet. Mesela bu eyalette yine 2021 yılında AfD %16 oy almış. Şimdi anketlerde 35-37 bandında. Bir önceki seçimde Sosyal Demokratlar %39 almışlar 2021'de. Şimdi onlar %28'e gerilemiş görünüyorlar anketlerde. Dolayısıyla bu seçim sonuçları bir sapma değil. Yani AfD partisi, hani bunu tartışabiliriz, tartışacağız, irdeleyelim ne anlama geliyor, ama öncelikle şunu söyleyelim. AfD partisi marjinallerin ya da sadece Doğu Almanya'nın partisi değil. Artık şu anda AfD ulusal çapta da anketlerde, Almanya federal seçimlere de gidiyor. Belki erken seçim olacak önümüzdeki yıl. Onu da bilemeyiz. Ben açıkçası onu muhtemel görüyorum. Yani Merz'in, Şansölye'nin ve Hristiyan Demokratların bu baskıya dayanmasını pek muhtemel görmüyorum. AfD Almanya çapında %30 bandında. Bu bir ilk, bunun örneği yok. Yani hep 4 ya da 5 siyasal parti 60 yıldır Almanya'da federal düzeyde ya da eyaletlerde ülkeyi, eyaletleri yönetmiş, hükümetlerde yer almış. İlk defa böyle bir parti, farklı bir parti, sağ muhafazakar, sisteme muhalif, yani müesses nizamın bir anlamda dışında bir parti. Bu aslında Almanya'daki siyasal sistemin bir anlamda çöküşüne işaret ediyor. Bir şeyi vurguladı AfD Başkanı Alice Weidel, bir şey söyledi ve ısrarla, hani bir seçim akşamı konuşmasını dinledim. Dedi ki, onu da biraz böyle tabii popülistlerin hani kışkırtıcı bir üslupları oluyor. Böyle bir tebessümle izledim. Hani şöyle bir ifade kullandı. Bundan sonra dedi, göreceksiniz Almanya'da Hristiyan demokratlar hiçbir seçimi kazanamayacaklar. Ya bu baskı Merlin'de çok büyük bir baskı. Nitekim zaten istatistiklere bakarsak onu söyleyeyim. Saksonya Anhalt eyaletinde AfD'nin aldığı oyların %20'sini, toplam oyların yani %20'sini bir önceki seçimde Hristiyan demokratlara oy verenler oluşturuyor. Hı hı. Yani tamamen altını, şimdi şöyle, Hristiyan Demokrat Parti'nin şu anda işte iktidarda olan, şansölyeyi çıkarmış olan partinin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani en basitinden bir kere tabandan bir baskı gelecek yukarıya doğru. Dolayısıyla ben Merz hükümetinin dönemi tamamlayamayacağını düşünüyorum. Yani şimdi bir dahaki seçimler de etkileyecek. 20 Eylül'de bu arada hem Mecklenburg-Vorpommern'da hem de Berlin eyaletinde de seçimler olacak aynı tarihte. Orada da bu arada AfD oylarını ikiye katlıyor. Dolayısıyla birinci en önemli sonuçlarından bir tanesi, hükümet ve bilhassa Hristiyan demokratlar bu sonuçlara dayanamaz diye düşünüyorum. Seçim analizine tekrar bir kısaca değinmek gerekirse, bir iki istatistik vereyim, önemli çünkü. Bakın, AfD %44 oy aldı. Yani bir önceki seçimde aldığı oyunu ikiden fazlaya katladı. Yani bu bayağı ciddi bir rakam ve şu ana kadar AfD'nin Almanya satındaki girdiği seçimlerde aldığı en yüksek oy oranı şu ana kadar. Bir başka önemli istatistik, 2021 yılında oy kullanmamış olan, yani bir anlamda protesto eden, oy kullanmamış olan seçmenlerin çok büyük oranda oyunu aldı. Yani AfD oylarının %40'ı geçen seçimlerde oy kullanmayanlardan oluşuyor. Bakın mesela en az oyu kimden almış biliyor musunuz? En az oyu 60 yaş üstünden almış. Yani şu analistler gerçekçi değil. İşte yani bazı nüanslar ya da bazı doğruluk payları olabilir ama esası o değil. İşte örneğin Doğu Almanya'ya özlem duyanlar ya da işte otoriterliği, öyle yorumları da görüyoruz ya, şimdi daha çok liberal yorumcular onu söylüyor. Evet. Hani otoriterliğe ya burada şu var, burada bir bunu tespit etmek lazım. Yani burada mesele AfD ile ilgili analizden önce toplum bir kere yani bir tepki var, isyan ediyor. Yani daha önce seçime gitmemiş, bu seçimde gidiyor. AfD'ye veriyor. Hristiyan demokratlara vermiş, AfD'ye veriyor. 104 gençlerden almış. Yani gençler de veriyor. Hani yaşlıların da partisi değil. Dolayısıyla bu tam olarak böyle merkeze oturmuş şu anda durumda AfD. Ve sadece dediğim gibi Saksonya Anhalt'ta değil, Almanya genelinde gelişen bir trend.
1: Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir sürü yorumda şöyle bir şey söyleniyor. Ay, bu da Doğu Alman eski komünistler şimdi faşist oluyorlar gibi. Sadece bir Doğu Almanya özelinde yorumladıkları için bu verdiğiniz şeyler yani istatistiksel veriler önemli. Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi Almanya'da eğitim aldığınızı biliyorum. Almanya'da yaşamış, hani Almanya'yı bilen, hani dışarıdan böyle Türkiye'de oturup da ahkam kesen bizler gibi, yani dışarıdan takip edip, işte İngilizce'den takip edip ahkam kesmiyorsunuz, sürekli gidip geliyorsunuz, aynı zamanda orada büyümüşsünüz anladığım kadarıyla, dolayısıyla biraz daha içeriden biliyorsunuz. Bu aşırı sağ meselesini nasıl anlamak, yani ben kendi adıma tabii bir süredir Avrupa ile ilgili gerçekten inanamıyorum hiçbir şeye, gelişmeleri, ama yani kalkıp böyle insanları yakmış, katletmiş adamları iktidara getiriyorlar Ukrayna'da, onu destekliyorlar. Banderacılık göstere göstere, en son Polonya bile patladı. Buna açıkça destek veriyorlar. Bildiğiniz Naziler, yani Nazi işbirlikçileri ve Naziler. Buna demokrasi diye destek veriyorlar. Sonra AfD'ye de aşırı sağcı diyorlar. Almanya'da nasıl anlaşılıyor? Yani AfD'nin aşırı sağcılığı ve CDU politika bağlamında söylüyorum. Alman halkına bu AfD'ye aşırı sağcı dediğinizde aklına ne geliyor? Naziler mi geliyor? Yani benim kafam karışık olduğu için, anlamaya çalıştığım için soruyorum.
2: Evet. Ya bu biraz gerçekten irdelenmesi gereken bir konu. Biraz burada meseleler iç içe geçiyor gibi. Evet, dediğiniz gibi ben yani 20 yıl Almanya'da yaşadım. Şu anda da sık sık gidip geliyorum. Bu arada siyasal partilerin hani üst düzey yöneticileriyle, milletvekilleriyle sohbet etme imkanım da oluyor. Bunlara AfD'liler de dahil. Sosyal Demokratlar, BSV Partisi'nden de dahil. Dolayısıyla şöyle izah etmeye çalışayım. Birincisi, AfD şu anda heterodoks bir parti. Yani bunu böyle dümdüz Nazilerin devamı ya da işte bunlar külliyen böyle bir ırkçı bir parti, işte tepe yönetimi, milletvekilleri falan, bunu söylemek doğru değil. İçinde tabii ki ırkçılar, hatta belki Nazi dönemine öykünenler falan mutlaka var. Ama şunu belirteyim, şimdi bu biraz önemli. Belki bir o kadar Hristiyan Demokratlarda da var. Yani buradaki dediğiniz gibi dışarıdan biraz daha bakan, bu şekilde az önce dediğiniz gibi sadece yorumlayan, yani aşırı sağ geliyor, aman aşırı sağ işte iktidara yürüyor, 50-60 yıl önce olanlar yeniden tekrarlanıyor. Bu aslında bir anlamda iktidarını korumaya çalışan işte Hristiyan Demokratların, Almanya'daki Sosyal Demokratların retoriği sadece. Yani bu retoriğini tekrarlıyorlar bir anlamda bu analizleri yapanlar. O kadar basit değil. Yani aşırı sağın yükselmesiyle Almanya'daki bu seçim sonuçları tek başına açıklanamaz. Buradaki oy verenlerin esas motivasyonu göçmen karşıtlığı değil. Esas motivasyonu ekonomik gerilemeye, hatta Almanya'daki çöküşü olan tepki birincisi. İkincisi aynı zamanda Rusya karşıtlığı, işte sonuçundaki eleştiriler, Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermesi vesaire gibi pek çok konu var. Bunlar göçmen meselesinin önünde. Kamuoyu araştırmalarında da bu çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda şunu söyleyeyim. Almanya'da maalesef tarihsel olarak, geleneksel olarak nasıl tanımlarsak tanımlayalım, aşırı sağcılık ya da ırkçılık da diyelim, temelinde siyasal hareketlerin gelişme potansiyeli var. Ama bu en az AfD kadar Hristiyan Demokratlarda da var. Şimdi mesela şu anda neyi görüyoruz? Hristiyan Demokratlar hani oy kaybettik, AfD'ye öykünmeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla bu işte aşırı sağ geliyor ve bu temelde insanları korkutarak ve AfD'yle işte o güvenlik duvarı deniyor ya, neydi bu? İşte Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, diğer partiler şunu söylüyorlardı. AfD ile görüşmeyiz, konuşmayız, diyalog kurmayız. Bu siyaset zaten iflas etti. Bunu da bunlar işte ırkçılar, ırkçı bir parti, bu Nazi bir parti. Dolayısıyla bunlara oy vermeyin diye bir retorik geliştirdi Almanya'daki partiler. Yani bunu bu şekilde tarif edersek biz bir Almanya'yı dışarıdan bakarken, o zaman aynı söylemi tekrarlamış oluruz. Bu kadar basit değil. Dolayısıyla ben Almanya'da ister aşırı sağcılık deyin, ister ırkçılık deyin, ister faşizm deyin, bu eğilimlerin yükselme riskini, ihtimalini

0: Mahkemesi'nin bir saptaması da var AFD ile ilgili olarak. Ya kapatmaya kalkabilirler mi? Kalkarlarsa ne olur sizce?
1: O tren kaçtı. O ihtimal yok. Ben girişeceklerini de düşünmüyorum. Çok büyük ters teper. Yani çok farklı sonuçları olabilir. Toplumsal sonuçları olabilir. Yani bu 5 yıl önce daha fazla konuşuluyordu, dillendiriliyordu. Hala da ben gazeteleri falan takip ederken görüyorum. Hani bu ihtimali böyle hani çünkü sistem partileri işte ya da ana akım medya bunu tartışıyor. AFD'yi nasıl durduracağız, nasıl durdurabiliriz? Buralarda böyle bazı seçenekler sıralanıyor. Bir tanesi de bu dediğiniz. Ama ben o ihtimalin artık seçenek olarak kalmadığını düşünüyorum. Çünkü oy oranı tamamen hani bununla alakalı oy oranı %30'lara gelmiş durumda ve Almanya'da pek çok aynı zamanda siyasal partilerde görev yapan ya da yapmayan siyasetçi ya da eski siyasetçi de şu anda AFD ile diyalog kurulabileceğini, en azından tartışılabileceğini ya da hatta koalisyon kurulabileceğini söylüyor. Dolayısıyla o iklim değişti. Yani o ihtimali ben görmüyorum.
0: Peki programa bakımından baktığımızda, yani tabii şimdi elbette siyaset niyetler üzerinden de okunabilir, algı becerisi üzerinden de bakılabilir siyasete, bir de tabii gerçek siyaset, yani seçmenler demokrasilerde tabii bunun sonu da bir noktada oluyor ama onların tabii eninde sonunda hayatlarını nasıl etkiliyor, sizin iktidarı ele geçirip yönetiminiz, buna bakıyoruz. Şimdi burada tabii Almanya'nın kendi tercih ettiği politikalar, yani ta SPD'den başlayan, Merz'in de Scholz'la başlayan, Merz'le devam eden, başta işte Rus gazından kendi kendilerini etme ve hatta Merkel'le de belki başlatabiliriz. Yani Schröder sonrası diyelim. Hani biraz bilmiyorum, ben çok Almanya'dan anlamam. Yani hakikaten çok dışarıdan kendimi bir gözlemci olarak nitelendiriyorum. Hani gitmişliğim var ama o kadar da çok bilmem. Bir Schröder dönemi biraz daha farklı bir dönemdi. Ondan sonra Almanya başka bir yere direksiyon kırdı. Bütün yani sonuçta ekonomik tercihler değil mi bunun nedenleri? Dolayısıyla AFD'nin ortaya koyduğu program, herkes göç noktasına takılıyor. Ekonomi programı, dönüp dolaşıp Alman finansal elitleri ya da sanayi elitleri sahiplenebilirler mi? Yani çünkü Merkel'le başlayan süreçte belki o zamanlar en iyi yıllarda ama daha sonra işte Scholz ve Merz'le düşüşe geçtiler açıkça. Alman sanayi tabii desteği burada çok sürreal bir şey, çok karıştırmayayım işleri ama hani yani bütün olay Rus düşmanlığından yürütülemez yani, hani ya da İkinci Dünya Savaşı'nın intikamını almaktan herhalde yürütülemez, çok irrasyonel olur çünkü siyasiler yapabilir ama sanayi yapabilir mi ya da yapamaz mı, bilmiyorum, ne düşünürsünüz?
1: Bence çok önemli bir noktaya gerçekten işaret ediyorsunuz. Çok da öyle dediğiniz gibi değil, yani iyi de biliyorsunuz gerçekten. AFD'nin mevcut gücü aynı zamanda dediğiniz gibi aynı zamanda Alman sermayesinden de geliyor. Şimdi biz takip ettiğimiz zaman mesela BMW'nin işte yönetim kurulu başkanı, işte Volkswagen'ın yönetim kurulu başkanı, işte BASF'nin dünyanın en büyük kimya devi, onun yönetim kurulu başkanı. Şimdi bunlar zaman zaman açıklamalar yapıyorlar, demeçler veriyorlar gazetelere falan. Hep şunu görüyorsunuz, yani hükümetin aslında yani dümenine ve çizdiği rotadan farklı şeyler, bilhassa Rusya ile ilişkiler ve Çin ile ilişkiler konusunda söylüyorlar. Çünkü Alman ekonomisinin kalkınması ve Almanya'daki refah devletinin temel dayanaklarından bir tanesi, hani iki tane üç tane sıralayacaksanız, tabii ki bir tanesi de ucuz, nispeten ucuz enerji tedarikiydi Rusya'dan. Evet. Dolayısıyla alttan alta ya da biraz göstererek AFD'yi ve AFD'nin politikalarını desteklediği Alman sermayesinin çok aşikar. Bir taraftan gücü de buradan geliyor işte. O açıdan da hani bir taraftan mahkeme kararıyla vesaire AFD'yi kapatamazlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğiniz gibi

0: AfD'nin hem Saksonya-Anhalt'taki seçimlere baktığımızda bu seçimlerdeki seçim programı hem de partinin söylemlerine ve programına baktığımız zaman en temel ekonomik tabii taleplerden bir tanesi Rusya ile iyi ilişkiler, Rusya'dan yeniden enerji tedariki ve pek çok şirket Alman sermayesinin önemli bir kısmı açıkçası bunu hani hasretle bekliyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir dinamik var. Yani dolayısıyla hani göstermese de alttan alta, göstermese de işte seçim sonuçlarına sevilen filan bir Alman sermayesinin önemli bir kısmı kesimi var. Hali hazırda ABD yönetiminin de ilişkileri tabii şu anda Rusya ile çok kötü değilken, dolayısıyla hani biz ekonomik çıkarlarımıza bakalım. AFD'nin 3 tane 4 tane söylemi var. Nedir? İşte Rusya ile iyi ilişkiler, dolayısıyla enerji tedariki, Almanya'nın işte ulusal çıkarları, bu her neyse bunda tabii bakmak tartışmak lazım ama diğer düzen partilerinden farklı olarak onları da öyle öyle eleştiriyorlar. Siz Almanya'nın ulusal çıkarlarını savunmuyorsunuz, ihanet ediyorsunuz. Nedir o ulusal işte çıkarlar? Diyelim sanayisizleşme. Ekonomik olarak öyle açıklıyorlar. Ya da işte göç meselesi aynı zamanda. İşte Almanya işgal ediliyor yabancı mülteciler tarafından vesaire. Yani temel söylemleri bu şekilde. Bir tane burada önemli bir husus var. Biz haricinde de bununla ilgili yayınlar yaptık. Çünkü her zaman dediğiniz gibi yani görüngülerin ötesinde biraz işin temeline de bakmak lazım. Ekonomi politikalara da bakmak lazım. Ekonomi politikaları açısından AfD esas olarak liberal bir parti. Yani deregülasyonları savunuyor. İşte sermayeye daha fazla özgürlük, serbestlik yani devletin ekonomiye müdahale etmesinden ziyade deregülasyonlar vesaire bunları savunan bir parti. Dolayısıyla sosyal haklarda kısıtlamalara gitme. Yani ilginç olan buradaki bir tabii şey de çelişki de oyların bunu çalışan kesimlerden almasına rağmen aslında ekonomi politikalarına baktığında AfD'nin tam da gerçekten de işçilerin, emekçilerin aslında hakkını, hukukunu çok savunan şeyler yok ekonomi politikalarında. Dolayısıyla şey ilginç olacak. Yani eyalet genelinde ya da ülke genelinde iktidara geldiğinde AfD ki gelecek bunları nasıl uygulayacak, bunları görmek ilginç olacak.
1: Liberaller galiba biraz hani çok vaktim kalmadı ama bir de göçü şey yapmak istiyorum. Çünkü açıkça mesela Alice Weidel'a ırkçı diyorlar. Irkçı mı Alice Weidel? Göçle ilgili geri gönderme, yasa dışı olan düzensiz göçmenleri geri gönderme arzularını ırkçılığın göstergesi olarak anlıyorlar. Katılır mısınız buna? Yani göçle büyük bir problem ülkeler için. Kimileri fırsat olarak da görüyor ama öte yandan hani AfD bağlamında ırkçılıklarının alameti olarak görebilir miyiz bu göç konusunu ve de?
0: Şimdi ben bunu dediğim gibi şöyle söyleyelim. Daha doğrusu şöyle ele almak lazım. Bu dünyadaki şu anda en güçlü trendlerden, dinamiklerden bir tanesi. Göç karşıtlığı Amerika'dan ülkemize kadar işte görüyorsunuz. Yani göçle ilgili bir sorun var, kesinlikle var. Bu sorunun çözümü konusunda insanlar ayrışıyor. Daha popülist partiler bir göç karşıtlığı, belki ırkçılığa da varan tabii yapıyor ama buradaki göçmenlerin ülkeden işte ülke dışına gönderilmesi, göçmen alınmaması argümanını hemen ırkçılık diye tanımlayamayız bana sorarsanız. Bir daha şu argümanı söyleyeyim. Bana sorarsanız siyasetçileri de bildiğim için tek tek bakmak lazım. Yani AfD içinde Alice Weidel'dan çok daha ırkçı başka siyasiler var. Hatta Hristiyan Demokratlar'da az önce söyledim çok daha ırkçılığa yakın ya da belki ırkçı da diyebileceğiniz başka siyasiler var. Alice Weidel'ın kendi hayat arkadaşı yani hani eşcinsel olduğunu biliyorsunuz. Kendi hayat arkadaşı Alman değil yani. Hani orada tabii bunlar söylem bazında yani dediğim gibi böyle bir trend olduğu için dünyada hem oy toplamak hem de kitleleri mobilize etmek için bir şey payı da tabii tırnak içinde söylüyorum. Bir haklılık payı da var. Yani çeşitli önemli olan burada bu göç meselesinin kaynağı ne? Yani ABD gibi yani Almanya gibi yani kendi ülkeleri bilhassa batılı emperyalist ülkeler 3. Dünya ülkelerine saldırdığı için, savaş açtığı evet. için bu göç olayları yaşandı. Yani bunu söylemiyorlar. Bunun temeline inmek lazım. Yoksa Almanya'da da, Türkiye'de de, başka ülkelerde de hani milyonlarca göçmen geldiği için bir problem yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. Dolayısıyla böyle biraz daha tanımlamak lazım. AfD de dediğim gibi artık büyük bir parti, bir sistem partisi haline de geliyor. Heterodoks bir parti. Yani içinde ırkçılar da var, daha muhafazakarlar da var. Farklı politik görüşe sahip insanlar var.
1: Evet. Evrilmesine bakacağız. Çok teşekkür ediyorum Tunçak Koç. Değerlendirmeler aktardığınız bilgiler için çok sağ olun. Evet, Almanya'da 20 sene yaşamış, içeriden gayet iyi bilen, sürekli gidip gelen bir isimle konuştuk. Harici Genel Yayın Yönetmeni. Aslında unuttum, ihmal ettim. Bir de Doğu Batı Forumu düzenliyor Harici İstanbul'da. Ay sonunda 26 Eylül'de. Ama bunu yine ayrıca işleyeceğim. Çok ilginç dünya çapında isimler de gelecek. Onları sormayı unuttum, vakti de doldurduk. Bunu da en azından bitirmeden, kapatmadan hatırlatayım. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti. İran Devrim Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışındaki sularda da kısıtlı bölge oluşturacağını duyurdu. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada satılması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu Suriye Savunma Bakanlığı çalışanlarından yaralanan olduğu bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA patlama sonucu ölü sayısını en az 14 olarak duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı dışındaki sularda da kısıtlı bölge oluşturacağını duyurdu. Bölgenin Çabahar çevresinden Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne uzanacağı belirtildi. Sosyal medyada Vanlı bir iş insanı ifadeleriyle paylaşılan görüntülerin ardından Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan gözaltına alınan Ali Haydar Kurum adlı şahıs tutuklandı. Şüpheyinin kasten yaralama, öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada satılması üzerine başlatılan soruda yeni delillere ulaşıldı. Şüphelilerin elinde yasa dışı şekilde kaydedilmiş 80 binden fazla video bulunduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren savcılık kaydedilen görüntülerin yalnızca güzellik merkeziyle sınırlı olmadığını belirledi. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği okul gıdası logosu uygulaması 14 Eylül'de başlıyor. 675 ürünün ambalajında yer alacak logoyla kantinlerde şeker, tuz ve yağ oranı sınırlandırılmış sağlıklı atıştırmalıklar satılacak. Çikolata, cips, enerji içecekleri ve şerbetli tatlıların satışı ise tamamen yasaklandı. İstanbul'da 3 plajdaki yüzme alanlarının halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada Yeşilköy'deki hastane önü, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer Gümüşdere plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının halk sağlığı standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği, geçici olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Eylül ayı faiz kararı için gözler para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı yarın yapılacak. Faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Elektrikli araçlarla ilgili iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığı bildirildi. Açıklamada iddia edilen cezalar hali hazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir denildi. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 oranında artış yapılırken 3 büyük şehirde yıllık servis ücretleri mesafeye göre 27.331 liradan başlayıp 91.610 liraya kadar çıkıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.098 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 50 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.868, çeyrek altın 11.203, tam altın 44.638, ata altın ise 45.416 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir, Tem, Ümraniye, Kavşağı ve Elmalı'da yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde muhafaza edilen ve son kaydı 8 Eylül 1922'de tutulan Rum eczacı Tolos'a ait reçete defteri, kentin kurtuluş gününü ve asırlık hafızasını belgeliyor. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında tahsis edilen eczaneyi 3 kuşaktır işleten aile, tarihi dükkanı 4. nesle aktarmaya hazırlanıyor. Reçete defterinin asıl sahibi olan Rum eczacının torunları ise yıllar sonra İzmir'e gelerek dedelerinin geçmişinin izini sürüyor. İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde Rum eczacı Tolos'a ait olan ve kentin kurtuluşundan bir gün önce 8 Eylül 1922'de son kaydı düşünen reçete defteri muhafaza edilmeye devam ediyor. Konak ilçesinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Rum eczacı Tolos tarafından işletilen eczane 1923 yılında Ali Bey'e tahsis edildi. Derhalda dükkanın yıkıntıları arasında Tolos'a ait Fransızca ve Latince tutulmuş bir reçete defteri buldu. 8 Eylül 1922 tarihinden sonrasına ait hiçbir verinin yer almadığı defterde Rum, Türk, Ermeni, Yahudi ve Levanten hastalara ait kayıtlar yer alıyordu. Ali Bey, geçmiş dönem hastalarının işlendiği bu defteri koruma altına alarak boş kalan sayfalarına kendi dönemine ait notlar almaya başladı. Ali Bey, geçmişle bugün arasına köprü kuran ve 8 Eylül 1922 tarihinde kayıtları son bulan reçete defterini koruma altına alırken, boş kalan sayfalarını da yıllar içerisinde not olarak doldurmayı sürdürdü. Ali Bey'in ölümünün ardından eczaneyi önce oğlu Cengiz Dermancı, daha sonra 3. kuşak temsilcisi olarak torunu Ali Dermancı devraldı. 3 kuşaktır Dermancı ailesinde olan defter, İzmir'in kurtuluşunu belgeleyen asırlık bir hafıza olarak korunuyor. Eczacılık fakültesinden 1992 yılında mezun olduğunu ve 32 yıldır da dedesinin eczanesinde çalıştığını söyleyen Ali Dermancı, kızının da eczacılık fakültesinde okuduğunu, 4. nesil olarak yetiştiğini anlattı. Dedesinin mesleğe başlama ve eczanenin kuruluş sürecini aktaran Dermancı şunları söyledi.
2: Üçüncü nesil eczacıyım. Dördüncü nesil eczacılar da kızım eczacılık fakültesinde devam ettirme ihtimali ve potansiyeli var. İnşallah o da aynı hizmete devam edecek. Ve bu bölgede 1923 yılından beri hizmet etmekteyiz. Önce dedem, sonra babamla ben beraber. Şimdi ben devam ediyorum, babam vefat etti.
1: Rum eczacının defteri Fransızca ve Latince tuttuğunu söyleyen Dermancı, Rum eczacı İzmir'in o anki nüfusuna paralel olarak Rum, Ermeni olmak üzere her sınıftan insana hizmet vermekteymiş. Dedem 1923'ten itibaren de Rum eczacının kaldığı yerden bölgeye hizmet vermiş dedi.
2: 1923'te o burayı işletmeye başlıyor. Fakat 1922'de daha ilginç bir hikaye. Aynı bölgede bir Rum eczacı hizmet vermekteymiş insanlara. Ona ait de bir reçete kayıt defteri hala bizde, ailemizde. 8 Eylül 1922'ye kadar reçete kaydetmiş, reçete kayıt defterini. Fakat 9 Eylül ve sonrası yok. Yani bu 9 Eylül 1922 tarihinin hani hem anlamını hem önemini belirten bir şey gibi, bir kanıt niteliğinde bir belge. 9 Eylül'de yok. Arada bir boşluk var. 1923'ten itibaren de biz hizmet vermekteyiz. Hani tarihi olarak kuruluş tarihimiz o şekilde.
1: Tolos'un torunlarının ilk kez 2006 yılında eczaneyi ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen Dermancı şunları söyledi.
2: Daha önce bir Rum eczacının işlettiği bir yer ve Turgutlu'da hizmet etmekteyken özellikle Türk meslek sahibi sayısı az olduğu için o dönemde eczacı olarak devlet tarafından tahsis edilmiş bu bölgeye hizmet vermesi amacıyla. Aynen bu dönemde olduğu gibi o zamanda da bir mesafe ve nüfus sınırlaması olduğundan Basmane ve Tilkilik bölgesini düşünmüş ilk başta, daha sonra Kapılar bölgesi uygun olduğu için bu bölgede tam da bu noktada hizmet vermesi nasip olmuş diyelim. 1923'ten itibaren de Rum eczacının kaldığı yerden bölgeye hizmet vermeye başlamış. Torunlarından biri eczacıken kendisi serbest eczacılık yapmıyor. Böyle daha herhalde sanayide sektörün başka alanlarında çalışıyor. Eşiyle beraber birden çok defa geldiler, ziyaret ettiler bizi. Bir keresinde hatta eşimle beraber, çocuklarımla beraber yemeğe çıktık, sohbet ettik. İki ya da üç kere ziyaret ettiler, defteri gördüler. Onlar da fotoğraflarını çektiler. Onlarla iletişimimiz kısıtlı da olsa devam etmekte. Ara ara görüşmekteyiz. 20 yıl önce kadar 2006 civarı çocuklarımız ufaktı henüz. Hep beraber yemeğe çıktık, sohbet ettik.
1: İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde korunan Rum eczacı Tolos'a ait asıllık reçete defteri kentin çok kültürlü geçmişine ve kurtuluş günlerine ışık tutuyor. Son kaydı 8 Eylül 1922'de tutulan Fransızca ve Latince notlarının yer aldığı defterde Rum, Türk, Ermeni, Yahudi ve Levanten Hazara ilişkin kayıtlar bulunuyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından Ali Bey'e tahsis edilen eczanede bulunan defter 3 kuşaktır Dermancı ailesi tarafından korunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mersin'de 2023 yılında eski erkek arkadaşının pompalı tüfek saldırısında bir bacağını kaybeden intern doktor Nida Nur Nergis, tedavisinin ardından eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Nergis, memleketi Erzincan'da İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak göreve başladı. Erzincan 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde doktor olarak görevine başlayan Nergis, yeni görevine başlamasının ardından İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin'le Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Yaşadığı saldırının ardından zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Nergis, bu süreçte Vali Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini söyledi. Nergis duygularını şu sözlerle anlattı. Bu yaşadığım zorlu süreçte çok şükür sağlık durumum el verdiğince ilerledim, buralara geldim. Bu sürece yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ilk tıp fakültesine başlarken de daha öncesinde de bir amacım, hayattan bir beklentim vardı. İnsanlara yardımcı olmak. Zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun sonuçta bir hayalimiz, isteğimiz var, buna devam ediyoruz. Sevenlerimiz, sevdiğimiz insanlar, ailemiz var. Pes etmek istemedim. Hem kendime bunu yapmak istemem, açıkçası hem de ailemin beklentisi var. Kimseyi üzmek istemem. İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin de Nergis'in süreci atlatabilmesi ve daha sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için çalışma ortamının en iyi koşullarda olması adına ellerinden gelen desteği sunduklarını belirtti. Nergis'in bugün başhekim olarak göreve başlamasının gurur verici olduğunu söyleyen Tekin, bütün bu süreci değerlendirdiğimizde gerçekten hepimizin gurur duyması gereken, hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü ortaya çıktı dedi. 23 Ekim 2023'te meydana gelen olayda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Ersin Karakuş, aynı hastanede intern doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi eski sevgilisi Nida Nur Nergis'e evinin önünde pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Nergis'in sağ bacağı diz üstünden ampute edildi. Tutuklanan Karakuş ise yargılama sonucunda 19 yıl hapse mahkum edildi. Mersin'de 2023 yılında eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden intern doktor Nida Nur Nergis, tedavisinin ardından eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Nergis, Erzincan İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkının ellerinden alındığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu'daki cezaevlerinde Süper Lig müsabakalarını canlı olarak takip edebilen tutukluların bu hakları yeni sezonla birlikte sona erdi. Sözcü gazetesine yer alan habere göre cezaevi yönetimi yasağa gerekçe olarak dağıtıcıyla anlaşma sağlanamadığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine tutukluların gerekirse ücretini biz ödeyelim talebi ise kabul görmedi. Öte yandan Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan tutukluların ise Süper Lig maçlarını izleme hakkının halen devam ettiği belirtildi. Buna karşın tutuklular Filenin Sultanlığı'nın 6 Eylül'deki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı izleyebildi. Tutukluların TRT'de yayınlanan maçları izleyebildiği ortaya çıkarken Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını da takip edebilecekleri öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları bazı cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkını kaybettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu'daki cezaevlerinde maçları canlı takip edebilen tutuklulara yeni sezonda yayın izni verilmedi. Cezaevi yönetiminin yasağa gerekçe olarak yayıncı kuruluşla anlaşma sağlanamamasını gösterdiği, tutukluların maç ücretini kendilerinin ödeme teklifine ise kabul edilmediği aktarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gürcistan'dan havalanan uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İpsala gümrük kapısında 387 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya, Mersin ve Adana'da orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle devam ediyor. Antalya'nın Kumluca ilçesiyle Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangınlar kontrol altına alınırken tedbir amacıyla Antalya-Isparta karayolu ulaşıma kapatıldı. Adana'da ise rüzgarın etkisiyle 3 ilçeye yayılan alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Aksu'da devam eden yangından ise acı haber geldi. Dumandan etkilenen bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürcistan'da havalanan uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Hızla olay yerine ulaşan ekipler uçaktaki iki kişiyi kurtardı. İpsala gümrük kapısında 387 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne İpsala gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları Eurofighter uçuş eğitimlerine başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını açıkladı. İstanbul Valiliği 3 plajda yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için talimat verdi. İstanbul Valiliği Bakırköy'de Yeşilköy International Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önüyle Sarıyer'de Gümüşdere plajından alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını açıkladı. 3 plajın geçici olarak kapatılması ve vatandaşların tabelalar, afişler ve anonslarla bilgilendirilmesi talimatı verildi. Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çelik'in yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele panelinin açılışında konuştu. Duran, yasa dışı bahis ve kumarın gençler arasında yayıldığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
2: Araştırmalar gösteriyor ki dijital kumar ve sanal bahis borçlanmaya dayalı şiddet vakalarını, artan suç oranlarını ve intiharları da ne yazık ki beslemektedir. Yeşilay Cemiyeti'nin 2025 yılı verilerine göre dijital kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısının geçmiş yıllara göre keskin bir artış gösterdiği de dikkatlerden kaçmamakta. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir.
1: İstanbul'un Avcılar ilçesine inşaatı tamamlamadan terk edilen bir binada erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada dehşet yaşandı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları belli oldu. Bugün itibariyle doluluk oranı %40,69'a inerken Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı %5,5 olarak ölçüldü. Elmalı Barajı ise %68,6 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu. Dış gündemle devam edelim. Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi. Beyaz Saray'ın bu tutumu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik politikalarından duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Rusya tahıl anlaşmasına geri dönmeyecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın tahıl anlaşmasına geri dönmeyeceğini, çünkü bu girişimin batılı ülkelerin kendi şirketlerini zenginleştirip kar etmelerini sağlamaya yönelik olduğunu, muhtaç ülkelerin ise yalnızca bir kılıf olarak kullanıldığını belirtti. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu Suriye Savunma Bakanlığı çalışanlarından yaralananlar olduğu da aktarıldı. Bangladeş'te Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği bildirildi. Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Mart ayından bu yana 166 bin'den fazla şüpheli kızamık vakası kaydedildi. 119 yaşındaki kişi dünya rekorunu bekliyor. Costa Rica'da yaşayan Jose Flores'in resmi belgeleri 11 Temmuz 1927'de doğduğunu ve 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Yaşı uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanırsa Flores dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını alabilir. Ekonomi. Keman Hidroelektrik Santrali 52 yılda yaklaşık 294 milyar kilovat saat elektrik üretti. Kurulu gücüyle bugün Türkiye'nin 3. büyük hidroelektrik santrali olan Keman HES, yıllık 6,2 milyar kilovat saat üretim kapasitesi, 1330 megawatt kurulu gücü ve 8 ünitesiyle 52 yıldır ülkeye kesintisiz enerji sunuyor. COP31 Çevre ve İklim Medya Turlarının öncüsü başladı. İletişim Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turunun üçüncüsü düzenleniyor. Programla Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Spor. Çobani Stadyumu'nun kapasitesi 64 bin kişiye çıkarılacak. Fenerbahçe, Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı. İnşaat süresinin 12 ay sürmesi bekleniyor. Maliyeti ise 50 milyon euroyu bulacak. Yol durumu. Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde şu dakikalarda yoğun bir trafik karşımıza çıkmakta. Ekrana baktığımızda Avrupa yakasında %71, Anadolu yakasında %80'lik bir yoğunluk görüyorum. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, araç sürücülerinin yavaş yavaş ilerlediği noktalar. Bu noktalarda dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta da uzun araç gruplarının oluşmuş olduğunu belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra Kavacık'ta aynı şekilde trafik yoğunluğu hat safhada. Diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan bir yerle devam ettiğimizde Esenler bağlantı yolundan Tem Metris ayrımına doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Trafik kazasının meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. D100 Şirineyler'den Yenibosna yönüne doğru sağ şeritte yeni bir araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler Şirineyler'den Yenibosna yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürmekte. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
5: Gündem yoğun, yol uzun. hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
4: Ceyda Karan'la Eksen.
6: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
7: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
4: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
8: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
9: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
10: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
11: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
12: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
13: Çalışanın da emeklinin de sözü aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
14: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
4: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
15: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
16: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
4: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim Kurulu, kamuda çalışan bilim insanlarının dijital mecralarda içerik üretmesini esnaflık sayarak yasakladı. Bunun üzerine pek çok akademisyen YouTube kanallarını askıya aldı. Kirli bilginin yaygınlaştığı günümüzde üniversiteyle toplum arasında doğru ve güvenilir bilgi akışının kesilme kararı tartışma yarattı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK'e gönderilen yazıda, kamu kurumlarında görev yapan memurlarla üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi resmen yasaklandı. Karardan Saliha Sultan'ın haberine göre video paylaşımı ve dijital kursların esnaflık sayılmasına tepki yağdı. Karar sonrası binlerce abonesi olan ve topluma açık ücretsiz ders videolarıyla bilimsel analizler paylaşan hocalar YouTube kanallarını kapattı. Uzmanlar yasakla birlikte kirli bilginin yaygınlaşma tehlikesine dikkat çekti. Yükseköğretim Kurulu'nun kamu kurumlarında çalışan akademisyenlerin dijital platformlar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesini yasakladığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK'e gönderilen yazı doğrultusunda YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardaki gelir getirici içerik üretiminin esnaflık kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Kararın ardından binlerce abonesi bulunan ve ücretsiz ders videolarıyla bilimsel içerikler paylaşan bazı akademisyenlerin YouTube kanallarına askıya aldığı aktarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeniden sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: PISA 2025 sonuçları dünya genelinde öğrenci performansında gerilemeye işaret ederken Türkiye 3 alanda da sıralamasını yükseltti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yapılan 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü PISA 2025'in sonuçları açıklandı. 91 ülke ve ekonomiden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerileri değerlendirildi. Sonuçlara göre dünya genelinde özellikle okuma ve matematik becerilerinde belirgin bir düşüş yaşandı. 2015-2025 döneminde OECD ülkelerinde okuma puanları 28, matematik puanları 22 puan geriledi. Fen bilimlerindeki ortalama düşüşse 7 puan oldu. OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık %29'u, okuma, matematik ve fen bilimlerinin üçünde de düşük performans gösteren grupta yer aldı. Okuma puanlarındaki en sert düşüşler İzlanda ve Slovenya'da görüldü. Bu ülkelerde gerileme 50 puanı aştı. Türkiye ise PISA 2025 sonuçlarında dikkat çeken ülkelerden biri oldu. Türkiye 2022'ye kıyasla 3 alanda da puanını artıran ve sıralamasını en fazla yükselten OECD ülkesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Böylece fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 artarak 494'e, okuma becerileri puanı 16 artarak 472'ye, matematik puanı ise 9 artarak 462'ye yükseldi. Türkiye fen bilimlerinde 91 ülke arasında 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sırada yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2003'ten 2025'e kadar 3 alanda da göreli sıralamasını %50'nin üzerinde iyileştirdi. Araştırmacılar küresel gerilemenin nedenleri arasında eğitim sistemlerindeki yapısal sorunların yanı sıra dijital dikkat dağınıklığı ve öğrencilerin kitap okumaya ilgisinin azalmasını da gösteriyor. PISA 2025'te öğrencilerin yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de toplandı. Öğrencilerin %40'dan fazlası yazılı ödev hazırlarken yapay zeka araçlarını haftada bir veya iki kez ya da her gün kullandığını belirtti. Araştırmada yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildiren öğrencilerin fen bilimleri puanlarının bu araçları kullanmayan öğrencilere kıyasla ortalama olarak düşük olduğu görüldü. PISA 2025 sonuçlarına göre dünya genelinde okuma ve matematik performansı gerilerken Türkiye fen bilimleri okuma ve matematik alanlarının tamamında sıralamasını yükseltti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Düğünlerde takı telaşına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonuna veriliyor, altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesine altın satın alma ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın, kullanıcının belirttiği adrese İstanbullar Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altının yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi farklı alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi, düğün öncesindeki altın alma ve taşıma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar, güvenlik etiketi ve sigortalı kargoyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki önemli kuş göç koridorlarından biri. Elektrik dağıtım şirketleri de milyonlarca kuşun kullandığı bu güzergahlarda kuş ölümlerini ve elektrik hatlarındaki arızaları azaltmak için farklı önlemler alıyor. İlkbaharda kuzeydeki üreme alanlarına, sonbaharda ise Afrika'daki kışlama bölgelerine göç eden kuşlar Türkiye üzerinden geçiyor. Leylek, pelikan, kartal, akbaba ve şahin gibi geniş kanatlı türler Hatay'daki Belen Geçidi, Çoruh Vadisi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi noktalarda yoğunlaşıyor. Elektrik dağıtım şirketleri göç yollarındaki risklere ve bölgedeki kuş türlerine göre hatların izolasyonu, güvenli yuva platformları, koruyucu ekipmanlar ve kuşların takibi gibi çalışmalar yürütüyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 2021'den bu yana yaklaşık 32,7 kilometrelik iletkende izolasyon çalışması başlattı. Bölgede 1196 özel leylek yuva platformu bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 69 leylek ve 31 şah kartal halkalanırken 4 şah kartal ve 2 küçük akbaba GPS vericileriyle takibe alındı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ise 6,5 milyondan fazla kuşun kullandığını bildirdiği göç rotasında 100'ün üzerinde yuva platformu oluşturdu. ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışmaları kapsamında da göç yollarındaki elektrik direklerine yaklaşık 1200 yuva kuruldu. Bu yuvalar her yıl yaklaşık 10 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz'deki hizmet bölgesine yaklaşık 200 leylek evi yerleştirdi. Son 2 yılda kuş göç rotalarındaki elektrik hatlarının 23 kilometre civarındaki bölümünde izolasyon kaplaması yapıldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ise Şanlıurfa Birecik'teki kel aynakların bulunduğu bölgede riskli enerji hatlarının yaklaşık 2 kilometrelik bölümünü izole etti. Şirketin 6 ilde toplam 36 leylek yuva platformu bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, Türkiye üzerinden her yıl 1 milyondan fazla leylek, 1 milyona yakın şahin ve yüz binlerce başka yırtıcı kuşun süzülerek göç ettiğini belirtti. Bacak'a göre küçük kuşların sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Göçmen kuşların en önemli sorunlarından biri yaşam alanlarının kaybı. Özellikle leyleklerin dinlenmek veya yuva kurmak için elektrik direklerine yönelmesi, hatlara çarpma ve elektrik akımına kapılma riskini artırıyor. Bacak, direklerin çevresindeki 1-2 metrelik bölümün izolasyonunun bile yavru leyleklerin hayatta kalmasına katkı sağladığını belirtti. Ancak asıl ihtiyaç elektrik hatlarının daha kapsamlı biçimde izole edilmesi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Arzu Gürsoy Ergen de izole edilen direklerde ve reflektör takılan hatlarda kuş ölümlerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Ergen alınan önlemlerin aynı zamanda elektrik hatlarındaki arızaları da düşürdüğünü vurguladı. Uzmanlara göre iletken kabloların izole edilmesi, faz telleri arasındaki mesafenin artırılması, reflektörlerin kullanılması ve güvenli yuva platformlarının kurulması özellikle geniş kanatlı kuşların korunmasında önemli rol oynuyor. Uydu vericileri, GPS takibi ve kuş halkalama çalışmalarıyla elde edilen veriler de riskli bölgelerin belirlenmesini sağlıyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerindeki elektrik hatlarında izolasyon, güvenli yuva platformları ve koruyucu ekipmanlar yaygınlaştırılıyor. Uzmanlar bu önlemlerin hem kuş ölümlerini hem de elektrik şebekesindeki arızaları azalttığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Balıkesir'deki Adramiteyon Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlenen bir Roma villasının tabanında çok renkli bir mozaik ortaya çıkarıldı. Villanın ana kabul salonu olduğu düşünülen odada bulunan ve 15 panelden oluşan mozaikte kuş, balık ve kedigillerin yanı sıra mitolojik figürler de yer alıyor. Mozaikteki iki hayvanınsa antik Yunan harfleriyle isimlerinin yazıldığı belirlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Adramiteyon Araştırma Ekibi'nin başkanı olan arkeolog Hüseyin Özgen, Journal of Mosaic Research dergisinde yakında yayınlanacak çalışmasında mozaiğin ayrıntılarını ele aldı. Özgen, 15 panelin Medusa betimlemesi görünen bir figürün çevresinde toplandığını, kedi ve köpek tasvirlerinin ise ev hayvanlarının anısını koruyor olabileceğini belirtti. Özgen ve ekibi Adramiteyon'daki kazılara 2012 yılında başladı. Roma villasının ise yakın zamanda keşfedildiği ve 2025 ile 2026'nın başlarında kazıldığı belirtildi. Roma döneminde Adramiteyon, Küçük Asya içinde bir eyalet başkenti ve Ege Denizi'ndeki bir körfezin başında yer alan önemli bir ticaret noktasıydı. Roma villasının merkezi bir avluyu çevreleyen 3 salonunun yanı sıra çok sayıda ikincil oda ve bir tuvalete bağlanmış olabilecek boruyla gider ağı içerdiği tespit edildi. Özgen'e göre avludan konuta giren ziyaretçiler villadaki en büyük ve en özenli mozaikle karşılaşıyordu. Yaklaşık 5 metreye 3,6 metre ölçülerindeki mozaik 3 sıra halinde düzenlenmiş 15 panelden oluşuyor. Panellerin çoğunda kuşlar, balıklar ve kedigiller betimlenirken mitolojiden esinlenen iki panelde bir gorgon, olasılıkla Medusa ve kanatlı bir at, olasılıkla Pegasos yer alıyor. Mozaikte beyaz, siyah, kırmızı, turuncu, sarı, pembe, bordo, mavi, turkuaz ve yeşil taşların kullanıldığı belirlendi. Hayvan tasvirleri arasında isimleri bulunan iki figürden biri odaya girildiğinde sol tarafta görülen soluk renkli kedi, mavi yeşil bir minderin üzerinde oturan kedinin üzerinde antik Yunanca zümrüt anlamına gelen zimaragdin ifadesi yer alıyor. Kedinin minder üzerinde oturur şekilde betimlenmesi, zümrütün başıboş bir sokak hayvanından ziyade evcil bir hayvan olabileceğini düşündürüyor. Zümrüt ismine ilişkin olası açıklamalardan biri ise antik çağda zümrütlerin çıkarıldığı Roma Mısırı'nın çölüyle bağlantılı olması. Bu nedenle villanın sahibinin Kuzey Afrika ile bağlantıları bulunan bir tüccar olabileceği değerlendiriliyor. Mozaikte adı bulunan diğer hayvansa odaya girildiğinde sağ tarafta yer alan koşan ya da sıçrayan köpek tasviri. Köpeğin üzerinde antik Yunanca okyanus anlamına gelen Okeanos yazıyor. Adramiteyon un bir liman kenti olması nedeniyle köpeğe bu ismin verilmiş olabileceği belirtiliyor. Özgen, zümrütle okyanusun özellikle ev hayvanı olmasalar bile villanın sakinleri tarafından tanınıyor olabileceğini belirtiyor. Çalışmada bu hayvanların mozaikteki tasvirlerinin tanıdık birer sahiplik ve hane kimliği işareti olarak işlev görmüş olabileceği ifade ediliyor. Balıkesir'deki Adramiteyon Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan Roma mozaiğinde Zümrüt adlı bir kedi ile Okyanus adlı bir köpeği betimleyen paneller bulundu. Yaklaşık 2000 yıllık villanın ana kabul salonunda yer alan 15 panelden oluşan çok renkli mozaikte mitolojik figürlerin yanı sıra çeşitli hayvan tasvirleri de yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Rusya, Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arası istişarelerde Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. Günaydın, bu seçim utanç vesikası, benzer bir senaryoyu İBB üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı.
2: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
1: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çelik'in yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleştirilen Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arası istişarelerde Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Bakanlık söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ile ilgili üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirmenin mümkün olduğunu belirtti. Rubio, ABD'nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın hafta sonu Moskova ve Kiev'de gerçekleştirdikleri temasların ABD'nin arabulucu olarak her zaman katılmaya hazır olduğu müzakerelerin yeniden başlatılmasına giden yolun önünü açabileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Ukrayna krizinin en kısa sürede çözüme kavuşması için ABD'nin Kiev'e yönelik tüm yardımlarını sonlandırması gerektiğini belirtti. Ushakov, olası barış müzakereleri için Abu Dhabi'yi öncelikli adres olarak gördüklerini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmeyeceğini, çünkü bu girişimin batılı ülkelerin kendi şirketlerini zenginleştirip kar etmelerini sağlamaya yönelik olduğunu, muhtaç ülkelerin ise yalnızca bir kılıf olarak kullanıldığını ifade etti. Rusya'nın önceki tahıl anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini belirten Zaharova, ancak karşılığında yeni yaptırım darbelerine maruz kalırken artık aynı iyi niyeti göstermek durumunda olmadığını sözlerine ekledi. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da %10, Ankara'da %25,49 ve İzmir'de %35 oranında artış yapılırken 3 büyük şehirde yıllık servis ücretleri mesafeye göre 27.331 liradan başlayıp 93.610 liraya kadar çıkıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,70 değer kazanarak 14.505 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 50 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.868, çeyrek altın 11.203, tam altın 44.638, ata altın ise 45.416 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %78'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir, Tem, Ümraniye Kavşağı ve Elmalı'da trafik yoğun seyrediyor. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'yle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: ...9 Eylül saat 19.07... Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde sizlerle birlikteyiz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra tam 19.07'de, 1907'de yine sizlerle buluştuk. Öncelikle hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün dostlarımıza, bütün dinleyicilerimize. Tabii bir haftalık bir izin yaptık, dinlendik. Yılın yorgunluğu, tabii bizim mesleğin öyle bir özelliği vardır, gündemden kopmamaya çalışıyorsunuz. Ne var ne yok onları izlemeye çalışıyorsunuz. Telefonla olsun, ondan sonra bilgisayarla olsun çalışıyoruz. Haydar Ali Bey hoş geldin demiş, sağ olsun, hoş bulduk diyelim. Kendisine, bütün dinleyicilerimize, Haydar Ali Bey'in ailesine, bütün ailelere selamlar, saygılar sunuyorum. Dediğim gibi gündemi takip etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Bir haftalık bir dinlenme, bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. 19.07'yi Mikail ayarladı bu sefer, çünkü pazar günüydü değil mi maç? Yok, cumartesi, özür dilerim, cumartesi akşamıydı. Çünkü ben de tatildeyken izledim Fenerbahçe Beşiktaş maçını. Mikail Beşiktaşlı biliyorsunuz, onu da tebrik etmek lazım. Onun nezdinde bütün Beşiktaşlıları, Caner de Beşiktaşlı, bütün Beşiktaşlıları tebrik edelim. Çünkü hak ettiler, yani gerçekten hak ettiler. İyi bir top oynamadık biz. Biz Lyon maçını tabii ki iyi oynadık, kazandık. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Onun bir coşkusu vardı. Ama demek ki eksikliklerimiz var veya Beşiktaş daha iyi hazırlandı. Beşiktaş kazandı diyelim, biz kaybetmedik. Biz tabii bizim maçımızdan kaybettik oluyor ama Beşiktaş kazandı. Beşiktaşlıları tebrik edelim. Bakalım yarın bizim Roma maçımız var. Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra, 18 yıl sonra. Şimdi Mikail dalga geçiyor tabii. Beşiktaşlar bir şeye böyle yukarı çıkmış, böyle gökyüzüne doğru ilerliyorlar. Roma formunda, evet Roma formunda ama... Sonuçta Fenerbahçe çok formda takımları da Kadıköy'e gömmüş bir takımdır. İnşallah o Beşiktaş maçında yapılan hatalar olmaz. Ondan sonra bu arada sizi de tebrik ediyor Haydar Ali Bey, bak. Mikail Bey ve Caner Bey de tebrik ederim diyor. Sağ olsun. Ondan sonra biz Kadıköy'e çok böyle formda takımlar gömdük. İnşallah o ruhla, Fenerbahçe ruhuyla ve doğru tabii ki taktik dizilim, doğru oyuncu seçimleriyle olursa Fenerbahçe'nin de Roma'yı yenebilecek gücü var her zaman. Özellikle de Kadıköy'de. Tabii Aynen öyle. Aynen öyle. Mikail diyor ki gönül ister ki tabii ki Türk takım kazansın diyor. Sağ olsun var olsun. Yani inşallah kazanırız diyelim. Biz şey de değiliz. Çünkü hemen bir yenilgiden sonra bizim içimizde biliyorsunuz birileri hemen sahneye çıktı. Hemen sosyal medyadan işte belli platformlardan hemen sallamaya başladılar. Neyse bugünlük sporu biraz kısa tutalım. Çünkü hem konuklarımız var hem önemli konular. Özlemişiz gündemle ilgili sizinle sohbeti, sizlerle konuşmayı. Tabii neyi konuşacağız? Biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Bununla ilgili bir soruşturma açıldı. 2011 yılında biliyorsunuz Kumpaslı'da hedef alınmıştı. Oda TV Kumpası'nda hedef alınmıştı. Ve ondan sonra şüpheli bir şekilde bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. Bu yani ben Oda TV Kumpası'nda diye hatırlıyorum ama kontrol etmek lazım. Ergenekon muydu Oda TV'nin bir anda kafam şey oldu ama yanlış hatırlamıyorsam Oda TV Kumpası'nda alınmıştım. Dediğimiz gibi 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetti. Oda TV Kumpası değil mi? O dönem çok tartışılmıştı. Yani ölümü şüpheli bulmuştu. Fethullahçı teröristlerin devletin içindeki sızmasının çok yoğun olduğu, güçlü oldukları dönemde ve yargıda işte emniyette sonradan ortaya çıktı ki silahlı kuvvetlerde falan çok yoğun bir şekilde sızma yaptıkları ve aynı zamanda cezaevi gardiyanlar içinde dahi o militanların, o teröristlerin, Fethullahçı teröristlerin ve ajanların sızdıklarını görmüştük. Çünkü daha sonrasında o bölümle bakan başgardiyanın firar ettiği, Fethullahçı bir terörist olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi en son karar Fethi Kabir yani Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve mezarından alınacak bulgularla yani naaştan alınacak bulgularla muhtemelen bir inceleme falan yapılacak. Adli tıpta işte kriminal incelemeler falan yapılacak muhtemelen. Ona göre de yeni bir sonuçta bir şey çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyoruz. Mutlaka o veriler daha sonra yansıyacaktır. Biz de takibini yapacağız. Ama tabii ki Kaşif Kozinoğlu neden hedef alındı diye konuşacağız. Kimle konuşacağız birazdan? Gazeteci Nedim Şener'le çünkü aynı kumpastan o da hedef alınmıştı, o da içeri girmişti. Nedim Şener'le konuşacağız. Neyi konuşacağız başka? İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin nereye gittiğini konuşacağız. Yani en son geçen hafta biliyorsunuz Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'daki ilk komite toplantısının yapıldığı gün Yunanistan özür dilerim İsrail'de de imzalar atıldı. Aşil Kalkanı projesi kapsamında 3,5 milyar avroluk bir proje. İzmir'de bu arada son dakika gelişmesi. İzmir'de silahlı soygun girişimi banka şubesinde bir çalışanın rehin olduğu belirtiliyor. Takibini yapmak lazım. İnşallah o çalışan sağlıklı bir şekilde kurtulur. Rehin alan kişi de saldırgan da inşallah yakalanır diyelim. Takibini yapacağız. Son dakika gelişmesini tekrarlayalım. İzmir'de silahlı soygun girişimi banka şubesinde bir çalışan bir bankaya giriyor anladığımız kadarıyla ve bir çalışanı rehin alan bir saldırgan var. Soyguncu mu? Saldırgan mı? Tabii ki detaylar da netleşecek ama silahlı soygun girişimi diye geçildiğine göre soygun için girmiş anladığımız kadarıyla rehin alınan bir çalışan var. İnşallah dediğimiz gibi o çalışan sağ salim bir sıkıntı olmadan kurtarılır diyelim. Tekrar döneyim Aşıl Kalkanı projesi dediğim gibi takibini yapacağız. Başka bilgilere de ulaşırsak sizlere aktarmaya çalışırız yayınımız süresince eğer bilgi düşerse gelişmelerden sizleri haberdar edelim. Aşil Kalkanı projesi nedir ona bir bakacağız. Aşil Kalkanı projesinin yanı sıra Yunanistan'ın silahlanmasını bu ülke için hangi anlama geldiğini, sürdürülebilir olup olmadığını geçen hafta Miçotakis'in de 12 mil açıklaması vardı. Ne anlama geliyor? Bu 12 mille bağlantılı mı? Yunanistan bir saldırgan pozisyonuna mı geçecek? Ona bakacağız. Aynı zamanda Yunanistan için dediğim gibi bunun bu silahlanması sürdürülebilir bir durumda mı? Çünkü milyarlarca dolarlık, avroluk yatırımlar yapıyor. Yunanistan ekonomisi sıkıntıdayken bunların yaşanması nasıl olacak? Bir de Türkiye hangi önlemleri almalı? Ona bakacağız. Almanya'da AFD'nin yükselişi durduramıyor. Ona bakacağız. AFD'nin söylendiği gibi ırkçı olup olmadığına yani programda neler olduğuna bakacağız. Almanya'nın şimdi de Afrika'ya gözünü diktiğini öğrendik. Özellikle bir metal krizi yaşıyor. Nadir elementler noktasında Çin'le ticarette, Amerika ile Çin arasındaki savaştan etkileniyor. Ve şimdi Afrika ile Afrika ülkelerine çökerek bunu yapabilir miyiz'in tartışıldığını aktaralım. Biraz onun da detaylarını inceleyeceğiz. Ve Pentagon'da Trump-Hexet ikilisi

0: ölümü noktasında sen de yıllardır takibini yapıyorsun, yazıyorsun. Evet. Nasıl görüyorsun? Bu soruşturmadan sonuç çıkar mı? Nedir ne değildir? Senin düşüncelerin, bilgilerin neler?
1: Ya dosyası zaten kamuoyuna yansıyan bilgilere baktığınız zaman burada bir tuhaflık, bir bir suikast olduğunu gösteriyor. Zaten bir firari gardiyanın varlığı ve onun oradaki fonksiyonu, bu tam olayın yaşandığı andaki fonksiyonu bir şeyi gösteriyor. Ayrıca sadece onun sınırı değil, o dönem savcılıklarda, cezaevi yönetiminde, sağlık personeli içinde de FETÖ'cüler vardı ve ben Kaşif Kozunoğlu'nun zaten 2009'dan itibaren FETÖ ile başına haber verilerek, yani onun bilgisi dahilinde Ergenekon terör örgütüne bağlanmaya çalıştığını bugün köşemde de yazdım.
0: Evet.
1: Çünkü Enver Altaylı isimli CIA ve FETÖ casusu bugün tutuklu, biliyorsun, ceza aldığı için. Şimdi bu kişi 2008 yılında FETÖ elebaşına mektup yazıyor. Diyor ki, bu Kaşif Kozunoğlu için diyor Asya'daki okulların kapatılmasında rol oynuyor. Bu diyor MİT müsteşarı olmak istiyormuş. MİT'te üst düzeye gelmek istiyormuş. Aman diyor, bunu engelleyin diyor. Hatta etkisiz hale getirmek için her şeyi yapın.
0: Tabii.
1: Bu çok önemli diyor. Sonra bu tabii süreç ilerliyor. FETÖ elebaşı her operasyonda, her kumpasta bilgilendirildiği için sonrasında bu içeriye, yani ülke içine yansıyor ve 2009 yılının Mart ayında bu sefer Enver Altaylı, Dilaver Azim diye bir FETÖ'cü var, bu Ankara'da iş adamlarına çöken bir tip, bu FETÖ'nün üst düzeyinden ona not gönderiyor. Diyor ki, bak şey, Kaşif Kozunoğlu şey oluyor, MİT'te yükseliyor diyor, cemaatimiz olabilir çünkü bu diyor bize uğraşıyor, yani onun gelmemesi lazım oraya falan diyor, çünkü en büyük korkuları bu. Şimdi dolayısıyla hemen o tarihte, yani 26 Mart günü bu mektubu yazıyor, ulaştırıyor. Aynı gün bir ihbar, sahte ihbarla Kaşif Kozunoğlu'nun Ergenekon üyesi olduğuna dair Zekeri Öz'e bir mektup gönderiliyor. Zekeri Öz malum FETÖ'cü firari savcı. Tabii. Beni de sorgulayan, aynı şekilde benim de ihbar mektubu da tutuklamaya sevk eden aynı kişi. Şimdi bu İhbar mektubu gelir gelmez TEM şubeye, orada FETÖ'cüler var biliyorsunuz, istihbarat dahil olmak üzere poliste. Kaşif Kozunoğlu'nun telefonlarını dinlemeye başlıyorlar. Eşinin, evinin, kendisinin telefonlarını dinlemeye alıyorlar. 3 aylık bir dinleme, sonra bir 3 ay derken 4 defa böyle bir dinleme kararı çıkartıyorlar. Ama bir şey bulamıyorlar. Ama FETÖ tabii Kaşif Kozunoğlu gibi birini tırnak için, onların devri etkisiz hale getirmek için bir fırsat kolluyor. Bunu Ergenekon operasyonunun herhangi birine bağlayamıyor çünkü çok izole birisi, hani hayalet kod, kod kullanıyor ya. Hiç kimsenin irtibatı yok. Yani Türkiye zaten şöyle, 17 yıl ve görev yaptım diyor, yurt dışındaydım ya, 2 yıl Türkiye'de geçirdim falan diyor. Yani kimsenin irtibatı olan yok, birkaç kişiyi tanıyor. Etrafında öyle çok insan yok. Zaten görevi gereği böyle olması gerekiyor. Kendini o şekilde muhafaza etmiş. Fotoğrafı bile yok. Biliyorsun cezaevi,
0: ifadeye geldiğindeki fotoğraflar haricinde yani bir tane iki tane fotoğraf görebiliriz ancak.
1: Tabii tanıyamazsınız yolda görseniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla FETÖ bu sefer onu diğer davalara eklemleyemiyor. Peki ne yapabilir? Oda TV'de işte istihbaratla ilgili yazılar, mazılar falan çıkıyor. Ergenekon'la ilgili tutuklu, biliyorsun. Ne yapıyorlar? Tıpkı bana yaptıkları gibi, Hanif Avcı'ya yaptıkları gibi, işte Ahmet Şif'e yaptıkları gibi, diğer adı geçenlere, Soner Yalçın'a,
0: hedef alınanlara.
1: Oda TV'nin bilgisayarına virüslü bir e-posta gönderiyorlar. Bu e-posta, bugün de sizin virüs koruma programlarınız vardır. Bu tür postaları ne yapıyor? Silinenlere atıyor. Yani çöp sepetine gönderiyor. Mesela açın çöp sepeti diye şeye. Hiç bakmadınız, mailler vardır orada.
0: Doğru.
1: Ve o mailin içinde de işte nedim.doc doç diye, yani doküman belgesi. Belgede içinde işte Nedim Ahmet'i çalıştırsın, Nedim Hanif'in kitabını hızlandırsın gibi saçma sapan cümleler var. Neymiş? Ben Hanif Avcı'nın kitabını yayınlanmasına destek oluyormuşum, yayınlanmasını yazıyormuşum, hatta Ahmet Şif'in kitabını ben yazıyormuşum falan gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte burada yer alan dokümanlardan biri de koz.doç. İşte orada da şu yazıyor içinde: Kozunoğlu'ndan gelen belge ve bilgileri, belgeleri değerlendirelim. Sonra eklentisi var. Neymiş onlar? PKK ile ilgili bir takım analizler, yorumlar, işte şeyle ilgili, diğer terör şeyleriyle ilgili, önlemeyle ilgili bilgiler, belgeler, ama bunların hiçbirisi Kozunoğlu'nun görev alanına girmiyor.

0: Yani hatta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mahkemeye yapılan başvuru üzerine cevap gönderiyorlar. Diyorlar ki bunlara erişmesi mümkün değil. Zaten Kozinoğlu da diyor ki bunlar benim konum değil. Ben PKK çalışmıyorum ya. Benim işim, evet, ben Asya, Özbekistan, Afganistan raporlarım vardır ama bunlar burada onlar yok diyor. Yani burada başka şeyler var. Benimle ilgisi olmayan. Bunu belli zaten FETÖ'nün aslında devletin ele geçirdiği mahrem belgelerini, bilgilerini tıpkı diğer darbe planlarıymış gibi nasıl sokuşturduysa sağda solda CD'lerin içinde falan. Hani o vardı ya, balyoz belgeleri, evet. İşte onun gibi buraya da yerleştirmişler. Onun üzerinden ne yaptılar? Kumpası tamamladılar. Ve böylece Kozinoğlu hiç tanımadığı kişilerle, yani ne beni, ne Soner Yalçın'ı, ne Ahmet Şükrü, ne şey falan, hatta biz onu şey yapmışız, yazılarımıza falan konu etmişiz zamanında, o Yargıtay davası dönemlerinde falan. Hı. Ama kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece ismi geçtiği için yer almış. Kimseyi tanımıyor, o da kimseyi tanımıyor zaten. Evet. Ama düşün, bir örgütün üyesi olarak biz hepimiz yargılanmak üzere cezaevindeyiz. Bir yıl yatmışız. Kasım sonuna doğru da duruşmaya çıkacağız ama 10 gün önce ne oluyor? Kaşık Kozinoğlu şüpheli bir şekilde fenalaşıyor ve öldürülüyor. Bugün artık onu söyleyebiliriz. Tabii. Şundan dolayı, çünkü Kaşık Kozinoğlu'nun ölümü, bak bunu altını çizerek söylüyorum, izleyiciler, dinleyiciler de dikkat etsinler. Kalp ve damar rahatsızlığına bağlı.
1: Evet.
0: Bak şöyle söyleyeyim, kalp krizine bağlı değil.
1: Kalp ve damar rahatsızlığı.
0: Kalp ve damar rahatsızlığı. Peki bununla ilgili elimizde somut herhangi bir veri var mı? Yok.
1: Yok.
0: 2004 yılında bir kırık kalp sendromundan bahsediyor kendisi kız kardeşine. Ama bu psikolojik bir durum biliyorsun. Ve kalp ve damar rahatsızlığını yaratacak veya öyle bir buna sebep olacak bir olay değil. Bu üzüntüyle gelen, depresyonla gelen, bir hayal kırıklığı, ani bir şok, ölüm, kayıp falan olabilir. Eşinden ayrılır, sevdiğini kaybeder falan insanlar, mallı mühürünü kaybeder, bir şey yaşar ya, inme gibi düşünün bunu.
1: Doğru, doğru.
0: Bu biyolojik, fiziksel bir şey yaratmıyor.
1: Bunu uzmanlar, bir de yorucu da yaşamı olan bir, yani yorucu derken psikolojik anlamda kolay bir alanda değil.
0: 2003 Irak işgali var. Tabii. O bölgelerde çalışıyor. Afganistan gibi zor coğrafyalarda çalışıyor. Aynen. Şimdi dolayısıyla şey olmuş, 2001'de nedir onun adı, El-Kaide saldırısı olmuş. O en sıcak günlerde o bölgede, tabii, çalışıyor falan. Şimdi dolayısıyla tabii ki üzüntüsü de olur, şey olur. Ama ne olmuş? Milli İstihbarat Teşkilatı da tabii o olaya müttali, yani şey yapıyor, müdahil oluyor. Hastaneye götürüyorlar. Bakıyorlar falan, hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Diyorlar ki bir şey yapın, efor testi yapalım sana. Adam şeye, yürüme bandına çıkıyor. Başlıyorlar koşturmaya. Adam çıplak ayakla yürüme bandında neredeyse oradan fırlayacak.
1: Evet.
0: Doktorlar diyor ki ya anjiyoya falan gerek yok. Bunu gönderin falan filan diyor. Zaten kız kardeşe yaptığı konuş. Mesela insan şunu söyler. 2004'te bunu yaşadım, işte 2006'da bu oldu, 2008'de bu oldu, 2009'da bunu yaşadım falan derse şunu anlayabiliriz. Evet, bir psikolojisinde bir zayıflık var ve bu zaman zaman kalbine bu şekilde etki edebiliyor. Peki böyle bir durum var mı? Hayır. Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan şeyler geliyor, sağlık raporları, bununla ilgili bir tespit falan yok. Dolayısıyla beyan etmesi gereken, ki savcılık o zaman takipçisi kararı verip dosyayı kapatırken cezaevi yönetiminden ne bildirmediği bir kalp damar rahatsızlığından dolayı öldüğünü söylüyor. Hı hı. Bak şimdi. Evet. Kardeşim, kalp damar rahatsızlığının beyan edecek bir durumu yok adamın. Çünkü öyle biri değil. Adam hem o sendromu yaşadığı 2004 öncesinde olduğu gibi sonrasında da her gün 1 saat 2 saat sporunu yapan bir adamdan bahsediyoruz.
1: Tabii, tabii.
0: Aslan kaplan gibi bir adamdan bahsediyoruz. Uçan, denizde yüzen, karada koşan, tabii, bir amfibik birinden bahsediyoruz.
1: Adam özel kuvvetler ihtiyacı, kökenli, tabii, bir adamdan
0: bahsediyoruz.
1: Adamın
0: buna ihtiyacı yok zaten. Adam fişek gibi bir herif zaten.
1: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla ama ne yapıyor savcılık o dosyayı? Kalp damar, bak tekrar söylüyorum, kalp damar rahatsız. Şimdi bak,
1: altyapısını şey yapıyorlar.
0: Tabii, yani altyapıya bak şöyle. Dese ki ani bir kalp krizinden, ama o zaman otopsisinde bu çıkar.
1: Doğru.
0: Çünkü onun bir, ama ne yapıyor? Sürece yayıyor. Diyor ki 2004'te de bunu yaşamış diyor. Ha, bize de bildirmediği bir rahatsızlığı varmış diyor. Ondan diyor falan filan.
1: Hı hı.
0: Peki kardeşim, diyelim ki kalp damar rahatsızlığı vardı. Adam hiç Silivri'de zevire çıkmış mı? O da yok.
1: Yok.
0: Bu konuda bir şikayeti yok. Peki cezaevi o gün yaşanan olayda adam, bakın şöyle söyleyeyim, saat işte 18, yani işte butona basılıyor, bak adam şöyle, Adam diyor, demek işte o gün uyumamış sabaha kadar. Yani sabah erken saatlere kadar. O dediğin saat 03.56. Biz de cezaevinde o saatlerde yatardık zaten. Çünkü gündüzü geçirmek, yani gündüz geçmesi zor olduğu için gündüz uyumayı tercih ederdik. Geceden gazete okursun, kitap okursun, savunmanı yazarsın, daha az insan gelir gider falan. Zaman öyle geçerdi zaten cezaevinde. Ve yattığında Kozinoğlu tam 7 saat uyuyor zaten. Bak, doğru. Bir tek sabahleyin yoklamaya kalkıyor 08.58'de. 8'de yoklama olurdu. Adam tekrar odasına giriyor bir dakika sonra. Tam 16'ya kadar 7 saat uyuyor. Hani hiç uyumamış, sıkıntı yaşamış, hep bir ağrı çekmiş, göğsünde ağrı. Böyle bir durum yok. Adam 7 saat uyumuş. Yani gece uyuyabileceği kadar orada uyumuş. Zaten günlük rutini bu. Sonra çıkıyor 1 saat falan yürüyor. Ondan sonra bir sıkıntı şey yapıyor, şikayeti oluyor. Arkadaşları butona basıyorlar, geliyorlar. Saat 18.37 civarı, 18.25'te şeye... mahkumların o bekletildiği kapıya sedyeyle getiriliyor. Ama sedyeyle nasıl getiriliyor? Adam sedyede doğruluyor. Yani evet. Kalkıyor. Hani neredeyse bırakın yürüyeyim falan diyecek yani. Çünkü o durumdaki adamlar öyledir. Yani taşınmayı pek istemezler. Yani kendi bedenini kimseye teslim etmezler. Kalkıp yürümek istiyor falan. Ama sedyeyle götürüyorlar. Bak şimdi ne oluyorsa. Oraya vardıklarında 18.37 acil servis ambulansı geliyor. Uzman falan yok içinde. İlk müdahale diye bir şey yapıyorlar. Adama bir anda damar yolu açıyorlar. Bir şeyler enjekte ediyorlar. Ondan sonra kalp masajı. Ya bir dakika kardeşim, bu adamın kalple ilgili bir sıkıntısı var mı yok mu biz bunu bilmiyoruz. Ama bir şey enjekte ediyorlar. Sonra bir başka ambulans daha gelsin diyorlar. Silivri yolundan. Silivri Devlet Hastanesi'nden bir ambulans daha çıkıyor. Kınalı otoyol şeylerinin orada buluşuyor iki ekip. Bu sefer o ekip, yani gelen ekip diğer ambulansa biniyor. Hocam hareket ettirmiyorlar. 10 dakika orada bekletiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Adrenalin basıyorlar. Yani göre söylüyorum. Adrenalin yapıyorlar. Kalp masajı falan yapıyorlar. Ondan sonra peki niye hareket etmiyor diye sorulduğunda, efendim ambulans sarsıntı yaptığı için kalp masajı yapmakta zorluk doğuyormuş. Bak şimdi. Ya kardeşim, ambulans ekibi zaten bu işlerde uzman insanlar. Yani bir ambulans seyir halindeyken kalp masajının nasıl yapılacağını en iyi bilen insanlar bunlar.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bahane, yani 10 dakika orada bekletilmesi çok anlamsız. İki, gelen ekip de yine ikinci bir damar yolu açıyor. O da işte enjekte yapıyor. Hani ilki yaptı ya, bunlar da bir şey enjekte ediyorlar. Ne enjekte ediyorsunuz kardeşim? İnsanın aklına şu geliyor. Sonra otopsisi yapıldığında işte kalp rahatsızlığından, yani kalp rahatsızlığından diye bir şey, kalp krizinden olabilir. Ama bu kalp krizi etkilerini ne yaratıyor? Ben uzmanlara soruyorum. Mesela fazla potasyum bastığınız zaman vücuda kalp krizi etkileri yaratıyor ve otopside bunu belirleme şansın yok. Yani bundan dolayı öldürüp belirleme şansın yok. Ceset, çünkü hücreler parçalanmaya başladığı zaman da potasyum üretiyor. Dolayısıyla tam hiç parmak izi bırakmadan siz bu işi bitirmiş oluyorsunuz.
1: Doğru. Doğru. Yani bakıldığı zaman, yani farklı ilaç verilmesi, ilaç mı verildi dediğim
0: gibi. Hiç kuşkum yok. Çünkü şöyle, 2010 yılında yani 2011 yılında kardeşiyle yaptığı konuşmasında sağlık hikayesini ediniyor cezaevi yönetimi. FETÖ'cüler.
1: Doğru.
0: Yani bu adamın bir kalbinde böyle bir sorun yaşamış. O zaman biz buna ne yaparsak bundan kurtuluruz. Niye kurtulmaları gerekiyor? Çünkü bu kişi mahkemeye çıkarsa bütün oyunu bozacak. Bütün operasyonları akamete uğratacak. Çünkü FETÖ'nün daha yapmak istediği işler var. Mesela hemen sonrasında İlker Başbuğ'u tutukladılar.
1: Tam onu soracaktım. Yani tamam. MİT'i, çünkü MİT'i şey yapamadılar, ele geçiremediler.
0: İşte, zaten
1: ona yönelik bir operasyondu aynı zamanda.
0: 12 Kasım 2011 ile 7 Şubat 2012 arasında ne kadar var kardeşim?
1: 2 aydan bile daha az bir süre var.
0: Ne oldu? Bu sefer
1: pardon, 3 ayda.
0: Yani Kaşif Kozinoğlu'nu bu şekilde etkisiz hale getirdiler onlara göre.
1: Tabii.
0: Arkasından MİT müsteşarı tutuklamaya kalktılar.
1: Tabii.
0: O da yetmedi. 2014'te MİT personelini tırını durdurup
1: MİT'i çok hedeflediler böyle.
0: Terörist muamelesi yaparak şey yaptılar. Ve yani çünkü bu operasyonların devamı gerekiyordu. Kaşif Kozinoğlu bizim yargılandığımız davada o ilk duruşmaya çıksaydı, Cevim sen de bileceksin. Evet. Biz ne söylesek mahkemeye veya kamuoyu aşağı yukarı bundan haber olur. Yani bunu bilir.
1: Doğru.
0: Bizim ne söyleyeceğimizi de onlar da bilirler. Ama Kaşif Kozinoğlu bir muamma. Söyleyeceği bir cümle bütün operasyonlar, yani kumpas sürecini kesecek adamdı bu.
1: Aynen.
0: Ama ne yaptılar? Susturarak o süreci kesilmesini engellediler. Ve nereye geldik hocam? 17-25 Aralık operasyonu dahil olmak üzere MİT tırlarının durdurulması dahil olmak üzere o süreçleri yaşattılar ve en son 15 Temmuz darbe girişimine kadar geldi.
1: Doğru. Çok teşekkür ederim Nedim Şener. Aslında konuşacak çok süre var. Zamanın dar. O yüzden vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olasın. Değerli Nedim Şener'le Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü, ki Nedim Şener de söylüyor. Yani süreci gayet güzel özetledi. Parçaları birleştirdiğimizde gerçekten de Fethullahçı teröristlerin, örgütün, işte o Enver Altaylı gibi CIA aparatlarının MIT'in içine sızdırılmış CIA aparatlarının nasıl rahatsız olduğu, Fethullahçı teröristlerin ta elebaşından en aşağıdakine kadar nasıl rahatsız olduğunu, dava sürecinde aktaracaklarının ne kadar önemli olduğu, kumpasları çökertecek önemli bilgiler olduğu, bu nedenle de çok ciddi bir tırnak içi söylüyorum operasyonla öldürülmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurguladı Nedim Şener. Konuşacağız, bunu takibini de yapacağız. Değerli Senih Mete Gürmen de bize bir hoş geldiniz demiş. Bir haftalık tatilde akülerinizi fullemişsiniz. Maşallah coşkulu ve seri anlatıyorsunuz ki dinlerken zor yetişiyorum. Size bu enerjiniz hiç bitmesin. Sevgi ve saygılarımla. Sevgi ve saygı bizden diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonra devam edeceğiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi çok değerli bir isimle konuşacağız. İsrail ile Yunanistan arasındaki askeri işbirliğinin vardığı noktayı, neler olduğunu analiz edebilmek adına Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'nin neler yapması gerektiği noktasında eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, aynı zamanda Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu. Komutanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun Ceyhun Bey, teşekkürler, yayınlar.
1: Teşekkürler komutanım, sağ olun. Şimdi Yunanistan'la İsrail arasında, ki aralarına Rumları da alıyorlar bunlar, ortaklık uzun süredir konuşuluyor. Yani son birkaç yıldır öne çıkan bir gelişme. Dönem dönem sizinle de konuşuyoruz. Şimdi son gelişme, en son Şil Kalkanı projesinin hayata geçirilmesi. Bir hava savunma sistemi diyelim. Yani birbirine koordineli bir sistemden bahsediyoruz. Çeşitli sistem, füze sistemleriyle bir şey oluşturulacak, ne diyelim, bir kubbe oluşturulacak deyim yerindeyse. Türkiye'nin çelik kubbesi, İsrail'in demir kubbesine benzer bir projeden bahsediliyor. Şimdi tabii bunun yanı sıra aynı zamanda işbirliğini çeşitli alanlarda derinleştirme, işte ortak Yunanistan'ın da gelişimini, savunma sanayi gelişimini sağlayacak bazı hamleler yapılması planlanıyor. Şimdi bu işbirliği nereye varıyor? Yani nereye gidiyoruz, nasıl okumak lazım bu Aşil Kalkanı meselesini ve diğer meseleleri? Adalar Denizi'nde, yani bir de geçen hafta Miçotakis'in bir açıklaması var, 12 mil ile ilgili yine gündeme 12 mil meselesini getirdi. Bu hakkımızı saklı tutuyoruz dedi, yani hakkımızı kullanacağız anlamında da konuştu. Türkiye gereken yanıtları verdi ama bu meseleyi de gündeme getirdiler tam da böyle bir dönemde. Nasıl okumak gerekiyor komutanım meseleleri?
2: Esasen Cüneyt Bey, belirttiğiniz gibi birkaç kere, hatta fazla şekilde bu konuyu gündeme getirdik tüm detaylarıyla. Evet. Yani sizin de vurguladığınız gibi bu sadece Yunanistan İsrail arasında değil, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de bir şekilde akuple olduğu bir ortak savunma sistemi diye değerlendireceğimiz bir oluşum. İsrail ile Yunanistan'ın veya İsrail ile GKR'nin bu tip işbirlikleri esasında yıllardır devam ediyor. Yani bugünün, bir yılın, iki yılın olayı değil. İsrail'in tanker uçakları Ege Denizi'ne gelip Yunanistan uçaklarıyla havada yakıt iletişimleri yaptılar. Ne bileyim işte İsrail'in komando birlikleri Rum kesimindeki Troodos dağlarında eğitim yaptılar gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bu Aşil'in kalkanı sanki bir sembol haline gelmiş durumda. Yani bu Aşil'in kalkanıyla bir nevi işte Ege Denizi, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz'de ortak bir savunma anlayışının, savunma oluşumunun, organizasyonunun temelleri atılıyor. Yani bunu sizin programda da siz de değişik defalar gündeme getirdiniz. Bunun radarıyla örneğin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne koydukları AESA kabiliyetli etkin bir radarla barıştan itibaren Doğu Akdeniz'de durumsal farkındalığı, hava taktik resmi çıkarabilirler. Bunu Ege Denizi, Adalar Denizi'ne koydukları takdirde bu işlemi Ege Denizi'nde de yapabilirler. Bu ortaklık işte biraz önce ifade ettiğimiz tanker uçakları eğitimleriyle, İsrail'in siber komutanlığı var. Bu siber komutanlığı benzerinin Yunanistan'da kurulmasıyla, hava savunma işbirlikleriyle bu şekilde devam edecek artan bir tempoda. İşte en somut örneği de bu söylediğim iz aktarımı, ağ destekli yetenek sayesinde Akdeniz ve Ege'de taktik resmi oluşturulmasına katkı sağlayacaklar. Burada bir T-35 birlikteliği de olacak. Evet. Bu şartlar altında, yani İsrail P-35'leri var biliyorsunuz, 3 kiloya çıktı. Yunanistan'ı P-35 tedarik etmeye çalışıyor. Buradan İsrail aldığı tecrübeleri Yunanistan'a aktarmaya çalışacak. Fakat şunu unutmamak lazım, yani Yunanistan'ın silahlanma gayretleri sadece İsrail'e sınırlı değil.
1: Doğru.
2: Son, İtalya'dan 2 tane Fram sınıfı 2+2 olacak şekilde fırkateyn alma yönünde bir mutabakat muhtırası imzaladılar. Uygulama düzenlemesine imza attılar.
1: Evet.
2: İşte Fransızlardan Belhara sınıfı, kendileri Timon diye adlandırmış, Timon sınıfı hava savunma muhribi alıyorlar. Meko sınıflarını modernize etmeye çalışıyorlar. Ama şurada şu gerçeği de unutmamak lazım. Elbette bunlara müteakkiz olacağız. Yani Türkiye'nin ne yapması gerektiğini konuşuruz bir iki dakika sonra ama bu gerçeği de unutmamak lazım. Savunma sanayinizi dış güçlere veya üçüncü ülkelere bağımlı hale getirirseniz bu ciddi sıkıntılar yaratır. Bütün Türkiye'de yaşadı. İşte Heronlar, İsrail'le işbirliği konusunda. Yani İsrail hep bu benzesini yapıyorum, kusura bakmasın.
1: Tabii, tabii.
2: Yani bir kaplumbağanın üzerine akrep çıkmış. Kaplumbağa dereyi geçirdikten sonra akrebe, akrep tutamamış kendini, kaplumbağayı sokmuş. İsrail böyle bir devlet. Yani İsrail yönetimi kim gelirse, kim giderse bu şekilde bir zihniyet içinde. Yani burada aklı selim Netanyahu'ya karşı direnen İsrail halkını hayır istiyorum.
1: Tabii.
2: Ama neticede şu anki İsrail yönetimi işte Hermon Dağı'na gidiyor bugün. Savunma Bakanı'nı alıyor. Türkiye aleyhine konuşuyor. Yani dolayısıyla tam bir tahrikler, tahrikler ve bu şeyleri, imkanları iç politikaya tahvil etmeye çalışan, seçimlere tahvil etmeye çalışan bir yönetimle karşı karşıya. Yunanistan bir kere bunu anlamalı. Yani kırılgan bir ekonomisi var. Tamam, düzelme emareleri olsa da kırılgan bir ekonomisi var. Bu kırılgan ekonomisiyle savunmaya yapacağı üçüncü devletleri harcamaları onu zora sokar. İkincisi, bir savunma sanayi altyapısı yok. Geliştirmeye çalışıyor. Bir araştırma geliştirme altyapısı yok. Buradan sıkıntıya girer. Ne bileyim işte adaları Türkiye'den gelen turistlere bağlı, turizme bağlı. Yani şimdi eskiler geçmiş dönemde olsun demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama Ege Denizi'nde uçaklar uçtuğu zaman turizm doğrudan etkileniyordu özellikle Yunan tarafında. Dolayısıyla burada bu kadar doğal kaynakları barış içinde paylaşmak varken, burada altını çizerek koyuyorum, bir şekilde söylüyorum, uluslararası hukuka uygun bir şekilde hakça paylaşımla bunları, herkese yeter bu coğrafyadaki doğal kaynaklar. Dolayısıyla Yunanistan bu tip gayretlerin içine girmemesi lazım. Hele Türkiye'yi bir tehdit olarak görüp Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka aykırı bu hamlelerini yapmaması lazım. Yani şimdi 4 tane Timon sınıfı geldi, 2 tane Frem geldi, işte mekolar modernize edilecek, ne zaman biteceği belli değil. Bir söz vardır ya, bir kırlangıçla bahar gelmez.
1: Evet.
2: Yani bir ülkenin bütün milli güç unsurlarıyla değerlendirmek lazım. Tabii ki Türkiye'nin de ekonomisi istenen seviyede değil ama hani bir Türkiye bir Yunanistan mukayese ettiğimizde arada dağlar kadar fark olduğunu görürüz. Ama bu kesinlikle, yanlış anlaşılmasın, bunları görmezden gelip bunları işte karşı tedbir almamamız gerektiğini söylemiyorum burada. Şüphe aklın yarısıdır. Dolayısıyla her türlü oldu bittiye, çünkü son dönemde bu da olmaz artık dediğimiz neler oldu coğrafyamızda veya dünya üzerinde. Dolayısıyla her türlü deliliğe, kusura bakmasınlar, hazır olmak lazım. Bu da neden geçer? Bir, bu mesela örnek veriyorum. Bu gayri askeri statüki adıları Sayın Cumhurbaşkanı tekrar gündeme getirdi.
1: Evet.
2: Biliyorsunuz 2023-24'te bir ara bu Sayın Akar da gündeme getiriyordu. Sonra bir sessizlik ve akame sürecine girmişti. Buradan da yüz bulmuştu Yunanistan. Bir kere bu gayri askeri statüki adalar uluslararası hukuk açısından tamamen haklı olduğumuz bir olay. Daha birçok konuda haklıyız elbette.
1: Tabii anlaşmalarda çok net bir şekilde orada anlaşmalarda var.
2: Evet, bu gelir.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu Ayşe'nin kalkanıymış, şeymiş, bunu gayri askeri statüki adalara koymaları mümkün olmaması lazım.
1: Hı hı.
2: Bu konuda işte gerek Birleşmiş Milletler nezdinde, gerek NATO nezdinde gündeme getirilmeli. Eğer bu konuda ilerleme sağlayacaklarsa veya kararlılarsa, o zaman en basit örneğiyle hala devam ediyorsa, örneğin bir örnek olarak söylüyorum, güven arttırıcı önlemler görüşmelerinden çekilmeli. Çünkü hı hı. güvensizliği temel prensibi yapan bir devletle neyin güven arttırıcı önlemlerini görüşeceksiniz?
1: Tabii.
2: İkinci boyutu da askeri boyut.
1: Hı hı.
2: Yani biliyorsunuz taviz tavizi getirir, barışı da sağlayan caydırıcılıktır.
1: Hı hı.
2: Yani bu da deniz ve hava kuvvetlerinin arzu edilen seviyede olmasını gerektirir.
1: Hı hı.
2: Deniz kuvvetlerine gemilerimiz inşa ediliyor, yatılıyor ama burada örneğin ben bir 10 proje, bir sistem olarak hayati ihtiyaçları sıralamıştım. Yani bunların içinde muharip hava gücümüz mesela, şu anda bir zafiyet döneminden geçiyoruz. Bu dönemin en kısa zamanda sonlandırılması lazım. Burada Amerika'nın F-35'i veya Amerika'nın Blok 70'ine, F-16 Blok 70'ine bel bağlamamak lazım. Yani Türkiye'nin semalardaki bağımsızlığı ve bekası Amerikan Başkanı veya Kongre'deki lobilerin insafına bırakılmamalı. Ne yapacağız? İşte bir an önce Eurofighter'ların gelmesi, ikinci elde olsa, Blok F-16 özgür modernizasyonun hızlandırılması, mühendislerimizin, teknik personelimizin gururu o proje ve Kızıl Elma ve Anka 3 gibi muharip insansız uçak sistemlerinin bir an önce envantere girmesi. Çünkü bunlar oyun kurucu değil Ceyhun Bey, oyun değiştirici sistemler yani. Dolayısıyla bu konuda işte deniz kuvvetlerinde denizaltı gücü. Bakın
1: doğru.
2: Denizaltı hakikaten çok etkili bir silah. Yani
1: doğru.
2: Yeni tip denizaltılarımız artı milli denizaltımız.
1: Hı hı.
2: İstediğiniz üzerine koyarsınız. Dolayısıyla daha önce de sizinle konuştuk.
1: Evet.
2: Bu periyotta uçak gemisi ikinci öncelik olmalı. Kaynaklar bunlara yönlendirilmeli. Bunlar halledilmeli. Ondan sonra açık uçak gemisi elbette tabii 2018 yılında Deniz Kuvvetleri'nin bir stratejik hedef olarak ortaya konmuştu. Ama şu anda bakın İran işte hipersonik füzeleriyle belki vuramıyor. Çünkü çok eski refakat sistemleri var, refakat gemileri var, unsurları var ama uçak gemisini harekat sahasından uzaklaşmak zorunda bırakıyor. Evet. Düşünün Amerikan uçak gemisi. Dolayısıyla bu tip şeylerle siyasi tedbirlerin yanında, diplomatik tedbirlerin yanında askeri tedbirlerle bu caydırıcılığımızı sağlamamız lazım. Yani çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi taviz tavizi getiriyor. Bir de bence en önemlisi, bunlar kadar önemli, bunu sizin programlarınızda da birkaç kere konuştuk, askeri sağlık sistemini görme.
1: Evet.
2: Yani bu askeri sağlık sisteminin artık bir şekilde hali yola koyulması lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi havada bazı hamleler yapıyoruz. Mesela en son tabii gelene kadar hava kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılama noktasında bir Eurofighter anlaşması vardı. Gördüğüm kadarıyla Türk pilotları Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine de başlamışlar. Bu sonuçta bakıldığı zaman hava kuvvetlerindeki kısa süreli de olsa eksikliği giderme açısından avantaj değil mi Eurofighter'lar?
2: Kesinlikle. Eurofighter önemli bir uçak. Ama Eurofighter'ın bu İngiltere'den alınacak olan sıfır diyeyim yani kullanılmamış bizim için imal edilen uçaklar 2030'dan itibaren.
1: Tabii.
2: Yani dolayısıyla arada bir 2-3 senelik 3-4 senelik bir boşluk var.
1: Boşluk var.
2: Yani ve biraz önce söyledim bu coğrafyada ya bu da olmaz artık falan dediğimiz her şey oldu şu ana kadar.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu ara dönemde bakın Mert F-35'in en azından 5-6 uçak belki uzun uğraşlardan sonra gelebilir. Ve 16 blok 70 ön ödemesini yaptık ama hala bir de şirketin uçak hatlarında gecikme var. O da geciktirecek bizi. Dolayısıyla milli çözümlere önemliyiz. Yani 12 tane Umman'dan 12 tane Katar'dan sıfıra yakın uçak alınacaktı sıfır seviyesinde. Tabii onlar da İran Savaşı nedeniyle gönderemiyorlar muhtemelen ABD-İran Savaşı nedeniyle. Dolayısıyla en azından Katar'ı Umman'ı ikna edip o uçakların alınması. Bir an önce ifade ettiğim gibi bu MIUS'ların muharip insans uçak sistemlerinin biraz önce bugün işte NATO internet veya sosyal medya hesabında Anka 3 geliyor veya Anka 3 üretiliyor gibi bir haber vardı. Yani bakın bu Anka 3 ve Kızıl Elma muhasımlarımızın, rakiplerimizin diyeyim, rakip diyeyim isim vermeden herhangi bir devleti kim rakipse dengesini bozacak sistemler.
1: Doğru.
2: Düşünün yani bir tane jet motorlu işte Rusya'nın İHA'sı neler hasar verdiriyor, Ukrayna'nın karşı İHA'ları neler yaptırıyor. Bunları düşünün bir de muharip insansız uçak sistemlerini.
1: Taarruz yani uçaklarının.
2: Aynen öyle. Bunlar şeyde bizde seri halde üretimle üretildiği takdirde onu o yüzden teklif ediyorum ben. Yani bir an önce ki bu da yapılıyordur eminim. Bunların tam harekat kabiliyetine ulaştırılması lazım.
1: Sizin zaten yani vurguladığınız önemli bir nokta buydu. Uzun süredir buna dikkat çekiyordunuz. Yani çok aciliyeti olmayanlara değil, aciliyeti olanlara yoğunlaşabilmek. Geçenlerde açıklama yapıldı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından. Belli projelere yoğunluk verilecek diye. İşte Kaan Kızıl Elma'da bunlar arasında.
2: Aynen öyle. Kaan bakın yani Kaan semalardaki harekat ve teknolojik bağımsızlığımızın sembolü. Bunu içten gelerek söylüyorum yani.
1: Tabii, tabii.
2: En başından beri söylüyorum. Dolayısıyla hani bu ara dönemi mümkün olduğu kadar caydırıcılığımızı idame ederek, durum üstünlüğümüzü koruyarak. Yani elimizde bir sürü imkan var. Sahilden atılan güdümlü mermi bataryalarımız var. Diğerleri var. Yani dolayısıyla bunu bu şekilde idame etmemiz, şeyi sağlamamız lazım. Çünkü her an bakın ne diyor? Hava üstünlüğü bizde, bundan yararlanmamız lazım diyor.
1: Tabii.
2: Ya başbakanları ya işte savunma bakanları. Tam hatırlamıyorum şimdi.
1: Evet evet. Yani Dendias'ın da açıklamaları vardı.
2: Evet. Yani Dendias zaten biliyorsunuz yeni Kamenos. Eskiden bir Kamenos'ları vardı bunların.
1: Evet.
2: Altın Yol Partisi. Ondan sonra yolsuzluktan yargılandı.
1: Evet.
2: İşte Kardağ'a gidip çelenk atmalar. Yok Türkiye'yi tarih edici konuşmalar. Demiyaz biraz daha diplomatik üslupla aynı sivri dili kullanıyor.
1: Evet.
2: Yani bunlara gerek yok. Yani bir tarafta Türkiye, bir tarafta Yunanistan. Zaten Türkiye'nin, kimsenin toprağın Türkiye'nin ne istediğini şey yaptık ki şu ana kadar. Akdeniz'de hakça bir kıta sahanlığı, deniz yetki alanı paylaşımı. Ege'de gayri askeri statüdeki adaların uluslararası hukuka göre askersiz değiştirilmesi. Bunlar temel hususlar. Yani diğerleri her gün bakın Yunanistan'dan konuşurken Ceyhun Bey her gün Yunan hava sahası ihlali yaptı İHA'lar diye haber yapıyorlar. Altında Yunanistan Fır hattına giriş yaptılar. Fır uçuş malumat bölgesidir.
1: Evet.
2: Burada bir egemenlik sınırı değildir. Devlet uçakları Chicago Konvansiyonu'na göre uçuş bildirimi yapmak zorunda değildir. Bunlara haberi anlatılıyor. Bu Türkiye anlatıyor. Aynı şekilde cevap veriyorlar. Yani hakikaten bu diplomatik ve siyasi görgü kurallarının tahammüllerin dışına çıkmış bir durum. Elbette Türkiye bir mütecaviz tarzı bir düşünce tarzı içinde olamaz ama kendisine karşı yapılabilecek en ufak bir hasmane harekete de birisiyle mukabele edebileceğini göstermesi lazım. Bu da siyasi ve diplomatik tutarlı duruş ve savunma sanayi vasıtasıyla Türk askerinin, yani zaten eğitimli bir ordumuz var. Bu eğitimi teknolojik imkanlarla taşlandırmamız lazım. Yani şimdi örneğin şunu söyleyeyim. Bakın siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Allah aşkına bir tank bu kadar gecikir mi? Yani 2007 yılında başlayan Altay tankı projesi.
1: Doğru.
2: Yani Kızıl Elma kaç yıl sonra başladı? Şimdi yarın Kızıl Elma teslim edilecek. Anka 3 teslim edilecek. Bakın Kaan teslim edilecek.
1: Tabii.
2: 1-2 yıl içinde kısmetse.
1: İnşallah.
2: Yani böyle inşallah. Yani dolayısıyla biraz daha savunma sanayinde bir etkili, denetlenebilir, adil proje yönetimiyle olayın ciddiyetine varılması lazım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biraz önce ifade ettiğim gibi yaptığı fedakarlıkları, kahramanlıkları, şimdi terör eğer bu konuda silah bırakma ister onlar kabul etsin etmesin. Silah bırakma sürecine gelindiyse bunu
1: kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerimizin başarısıyla yani olmuştur bu yani.
2: Aynen öyle. Yani dolayısıyla o Irak'ın kuzeyindeki yerler terk edilmedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri temizledi onları.
1: Aynen
2: binlerce öyle kilometrelik yere. Dolayısıyla aynen bu konuda yani bence diplomasi zaten yapılır, ikaz edilir, tutarlı duruş gösterilir ama caydırıcılık ve durum üstünlüğünün de idame edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Şeyi merak ediyorum komutanım, şimdi siz bu süreçleri de çok yakından takip ettiğiniz için. Şimdi bu NATO süreci var. Şimdi mesela bakıyoruz Türkiye o dönem işte hava savunma sistemleri noktasında yaşadığımız sıkıntılar ortadaydı. İşte Patriotlarla başlayan bir dönem Çin'le anlaşma yaptık. Daha sonra 15 Temmuz saldırısı sonrasında biz S-400 kararı aldık. Türkiye'nin deyim yerindeyse gök kubbeyi başına yıkmaya çalıştılar. Ama son NATO zirvesinde de şöyle bir karar alındı Ankara'daki zirvede. NATO içi, yani NATO sistemleri, NATO üyesi ülkelerin ihtiyaçları NATO üyesi ülkelerden karşılansın şeklinde bir savunma ekosistemine işaret edildi. Ama bakıyoruz İsrail Yunanistan'a her türlü silahı satıyor. Ondan sonra sistemi satıyor. Hem de NATO üyeleri karşı, bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı. İşte Finlandiya'ya bakıyoruz, gidiyor İsrail'den silah sistemi alıyor falan filan. Ortaya çıkıyor. Başka ülkeler çok rahat alabiliyor. Yani bu nasıl bir şey oluyor? Tabii ki bunun sonuçta bir yasağı yok. Yani direkt resmi bir yasak yok ama bu çok müttefiklik hukuku içinde de son NATO zirvesindeki kararlarla da bağdaşıyor mu sizce?
2: Bence mükemmel bir soru. Şöyle, bunu zaten gündeme getirmeyi planlıyordum. çok güzel soru. Şimdi bakın, E1 denen bir bölge var Batı Şeria'da.
1: Hı hı.
2: İsrail E1'i yerleşim yerlerini açıyor. Kendi yerleşimcilerini yerleştirecek. 1200 tane konut yapma, 1200 civarı.
1: Evet.
2: Bu işte çok önemli. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki hattı kesiyor. Dolayısıyla orada Batı Şeria veya diğer merkezli bir bağımsız Filistin devletinin önüne geçme niyetinde olan bir şey bu.
1: Evet.
2: Proje bu. Bu E1 projesine İngiltere, Fransa başta olmak üzere karşı çıkıyorlar. Hatta İşte bu bölgeden ithal ürünleri yasaklıyorlar. Diplomatik tedbirler alıyorlar. İşte buna karşılık İsrail İngiltere konsolosluğunu kapatıyor. Ne bileyim işte Falkland Adaları Arjantin dediği şekli, Minas Adaları Arjantin'dir gibi siyasi hamleler yapıyor.
1: Evet.
2: Böyle devam ederken sizin ifade ettiğiniz gibi Finlandiya İsrail'e uzay konusunda işbirliği yapıyor.
1: Evet.
2: Ne bileyim işte Yunanistan İsrail'le hava savunma ve diğer konularda işbirliği yapıyor. Bu tamamen bir ikiyüzlülük. Yani Yunan halkına inanın Ceyhun Bey, şu anda bir sandık koyun. İsrail'e bu kadar para verilmeli mi? Yani elbette çoğunluk olmayabilir ama hissedilebilir.
1: Bu arada hakkını teslim edelim. Yunan halkı da Siyonizme karşı çok tepkili bir halktır aynı zamanda.
2: Dikkat çekici bir çoğunluk. Hani belki %50'nin üstü değildir ama
1: evet,
2: dikkat çekici bir oran buna karşı çıkacak. Dolayısıyla bu tam bir ikiyüzlülük.
1: Doğru.
2: Bunun yanında bakın Avrupa Birliği'nin SAFE programı var.
1: Doğru.
2: Yani Avrupa'nın silahlandırılması konusu. Burada GKR ve Yunanistan'ın vetolarıyla Türk şirketleri olaya dahil olmuyor. Türkiye bu konuda bir kazançtan mahrum kalıyor.
1: Evet.
2: Ne yapıyor işte? Otokar Roman firmasıyla ortaklık yapıyor.
1: Evet.
2: Baykar İtalyan firmasıyla ortaklık yapıyor. Yani suyun akışını durduramıyorlar. Evet. Ama yaptıklarıyla bir müddet engel oluyorlar ki şu anda bunun şeyini, zararını Türkiye görüyor.
1: Doğru.
2: Yani tamamen bir ikiyüzlülük. İsrail bu ekosistemin içine sokmaya çalışıyorlar. Dediğiniz gibi bunun şeyi olmayabilir. Neydi onun adı? Hani bir kanuni, hukuki engeli olmayabilir. Çünkü egemen devletler istediği şeyi yapabilir. Değişik bahaneler de üretebilirler. Kendi hareket tarzlarını da destekleyecek, geçerli kılacak gerekçeler de ortaya koyabilirler. Ama bence kesinlikle etik bir yaklaşım değil. Yani bir kere halklarına sorsunlar, kendi her biri ayrı ayrı.
1: Evet.
2: Kimin bu konuda soykırımcı bir devletten hele silah alması konusunda bu kadar kabul edilebilirliği sağlayabileceklerini hiç zannetmiyorum.
1: Yani bakıldığı zaman dediğiniz gibi NATO'nun belli ülkelerinin maalesef böyle bu konuda çok sağlıklı bir tutum yok. Komutanım çok teşekkür ederim. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok faydalı bilgiler aktardınız. Önemli noktalara dikkat çektiniz. Sağ olun, var olun.
2: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, aynı zamanda Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu hattımızdaydı. Tabii yani şimdi konuştuğumuz meseleler, Yankı Amiral'in de şöyle de Yunanistan-İsrail arasındaki ilişkiler, Yunanistan'ın bu işi ne kadar sürdürülebilir olduğu, çünkü sonuçta bugün bakıldığı zaman Yunanistan'ın bu yüksek maliyetli bu programları kaldırabilecek ekonomik gücü var mı, askeri bütçe gücü var mı, bir sürdürülebilir durumu var mı, yani kolay değil, insan gücü var mı, bir anlamda nitelikli askeri personel ihtiyacı da var bu işlerde. Bunları sağlayabilecek bir gücü var mı? Burada sorunları devam ediyor. Ekonomik sorunları devam ediyor. Dışa bağımlı bir yabancı savunma teknolojisine tamamen bağımlılık artıyor giderek. Şimdi bu Aşil Kalkanı'nda şunu koydular tabii ki. Maddeler arasında o var. Yani yerli işte Yunanistan'ın şirketlerinin %25'i bu işe dahil olacak şeklinde. %25 Yunan şirketleri yapacak bu sistemin kurulumunda. Ama yine de bakıldığı zaman bunda Yunan savunma sanayini geliştirmek istiyorlar biraz Türkiye'ye karşı. Bunu son dönemlerde geliştirme noktasında bazı çıkışlar var. İşte Türkiye modelini, Türkiye'nin yaptığı gibi biz de kendi savunma sanayimizi geliştirelim diyorlar ama öyle bugünden yarına yapabileceğim bir şey değil. Yıllara yayılacak bir şey bu. Burada da senin bunu karşılayabilecek gücün var mı? Dediğimiz gibi yani bir sıkıntı var. Yunanistan'ın Türkiye ile iyi geçinmek gibi, ki Türkiye de bunu istiyor. Biz de diyor Yunanistan'la iyi geçinelim. Yani bir abi kardeş ilişkisi olmaz tabii ki. Veya üst ilişkisinden bahsetmiyorum. İki devletin egemen bakış açısıyla, egemenlik hudutlarını çizdiği bir bakış açısıyla, A devletinin B devletinin olmadan bir huzur içinde bir adalar denizi olsun diyoruz. Ama bir bakıyoruz Yunanistan'da hala birileri çıkıyor. Diyor ki biz diyor, yok diyor, Türkiye'ye karşı şunu yapacağız. Adalarda şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bugün bakın 9 Eylül. Bugün 9 Eylül 1922'de, bundan tam 104 yıl önce Yunanistan tarihin en büyük bozgunlarından birine uğradı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin düşman işgalinden temizlenmesinin, tamamen temizlenmesinin, bir İstanbul'da İngilizler kalmıştı, onu da gönderdik, savaşmadan gönderdik. Bu yıl dönümünü unutmasınlar. Yani Yunanistan Adalar Denizi'nde yeniden, deyim yerindeyse biz espri boyutuna giriyor ama yeniden Yunan askerleri yüzmeye başlamasın. Biz bunu söylüyoruz. İki ülkede barış içinde, huzur içinde yaşamaya devam etsin. Adalar Denizi'nde hepimiz faydalanalım. Herhalde saat başı zamanımız geldi. Saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara vereceğiz. Sonra birlikteyiz. Biraz Avrupa'ya, Almanya'ya gideceğiz. Ama şimdi saat başı ve kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, saat başı ve kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Önce son dakika gelişmesi aktarmıştık. İzmir'de banka soygunu girişimi, saldırgan veya soyguncu diyelim, teslim olmuş. Rehine de çok şükür şeydi, yok değil mi Mikail? Yani bir sıkıntı falan olmadan, sağlığıyla ilgili bir sıkıntı şey yapmadan kurtarılmış. Çok şükür öyle diyelim. Önemliydi, takip ettiğimiz bir gelişmeydi. Bu arada şimdi televizyonda bir son dakika altyazı geziyor. Dönem dönem bu tür cinayetlerle ilgili gündemde Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili karar çıkmış. Sanık eski polis Cemil Koç'a ağırlaştırılmış, müebbet verilmiş, indirim uygulanmamış. Gayet güzel olmuş. Böyle bir insan diyemeyeceğimiz bir yaratığın cezaevinde inşallah inim inim o kızcağızın çektiği acıların ağır, daha ağırını çekerek son nefesini vermesi dileğiyle diyelim. Ağırlaştırılmış, müebbet verilmiş. Ya ben bazen şey diyorum bu tipler için. Yani tabii çok içimizdeki canavarı da bazen uyandırıyor bu tür şeyler, haberler insanı tabii ki. O yüzden iktidar, iyi ki hukuk var diyorum, iyi ki yargı insanlarımız var diyorum. O yüzden hep sınırımızı da bilmek lazım. Ne olursa olsun kızsak da biz cezayı veren merci değiliz. Ama bazen de diyorum ki ya diyorum öyle, hani idam tartışmalarında hep gelir aklıma. Mesela böyle bir adamı vatandaşlarımız kızıyorlar, diyorlar ki idam edilsin falan filan. Ben de diyorum ki ya idam kurtuluş olur bunlar için diyorum. Böyle tek kişilik hücreye koy. 2 metrekarelik bir hücreye koy, kafasında deyim yerindeyse yan tarafa vura vura beni öldürün desin, beni idam edin diye kendisi yalvarsın. Yani çünkü o kızcağızın, o öldürülenlerin, kadın olsun erkek olsun, o masumların katillerini, bazılarına şimdi bazı cinayetleri inceliyorsunuz, bazen diyorsunuz ki yani hani kader kurbanı diye eskiden bir laf vardı. Tabii bazıları için söyleyemem bunu. Bunu söylemek mümkün değil. Biz yargıdan en ağır, hukukun emrettiği en ağır cezayı bekleriz. İşte bu cinayet olduğu gibi. Ayşe Tokyaz mıydı? Evet. Cinayetinde olduğu gibi. Ama bazen de bakıyorsun gerçekten böyle kim kurban? Tabii ki yani öldürülmek gibi bir eylem kabul edilebilir bir eylem değil yani. Hep ne diyoruz? Hukuk. Bir sorunun varsa insanlarla gider çözersin ama bazen olaylar da insanı üzüyor. Ama dediğim gibi bu tür olaylarda ben idamı değil de bunların ölene kadar kendilerinin o acıyı her gün inim inim inleyerek çekmesini, cezaevinde çekmesini, tek başına bir hücrede çekmesini isterim yani. Çünkü o kızcağızın yaşadığı, o masumların yaşadığı acılar aklıma gelir, şey yaparım. Bu kireyim dedim. 9 Eylül ile bitirmiştik az önceki dilimi. Tekrar 2-3 cümle daha söyleyeyim. 9 Eylül çünkü Yunan'ın İslam boyutuyla söylemiştik. 9 Eylül önemli. Yani bugünkü tarih önemli. Tabii ki Türk siyasetinde önemli bir parçası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş tarihi olarak kutlanır. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizle de birleştirmiştir. 1923'ü baz almıştır. 103. yıl dönümü, o da kutlu olsun tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin önemli partileri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi kendisine işte 1969'u baz alır. Onların da 57. yıl dönümüydü. Cumhuriyet Halk Partisi de tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Çünkü o kadrolar, Kuvayi Milliye'nin komuta kademesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o kadrolar daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuşlardır. O Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünün yılını baz alır 1923'ü, 9 Eylül'ü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü de Türk siyasetine deki önemli bir parti olduğu için Atatürk'ün ilk bir cümlesi vardır. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii zor dönemlerden geçti. Geçmeye devam ediyor. Bir dönem dönem biz de yönetimlerini eleştiriyoruz. Şey yapıyoruz, politik olarak eleştiriyoruz. Ama hep de vurgularız Türk siyasetinde Milliyetçi Hareket Partisi gibi, merkez sağ temsil eden partiler gibi, işte bugün AK Parti o pozisyonda, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, sol partiler vardır. Onlar gibi işte Milli Görüş Hareketi'nin partileri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi de özellikle bir cumhuriyetimiz açısından, siyasal hayatımız açısından bir sütundur. O yüzden onların da kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyelim. 9 Eylül'ümüz de kutlu olsun. Son düşman postalının Adalar Denizi'ne atıldığı gün O yüzden 9 Eylül'ümüz de kutlu olsun. İzmir'e de buradan bir selam gönderelim. İzmir'den dinleyen dostlarımız varsa onlara da bir selam olsun. Türk İzmir'dir. Onu söyleyelim. İzmir her zaman bizimdir. İzmir her zaman güzeldir. Farklı düşüncelerimiz her zaman İzmirlilerle, ben farklı düşünebilirim. İzmirliler Yozgatlılarla, Erzurumlarla farklı düşünür ama hepimiz biriz. Yani bu vatan coğrafyasının her bir karışı birliktedir. Bunu unutmayalım. Lütfen bu günler hepimizin milli ve manevi günlerimiz önemlidir. 9 Eylül özeldir. Tekrardan kutlayalım, bir Almanya'ya gidelim. Nasıl gidelim Almanya'ya? Bağlantı yok tabii. Bağlantı için gitmeyeceğiz. Almanya'da biliyorsunuz Saksonya-Anhalt seçimleri bir anda Alman siyasetini alt üst etti. Yani Friedrich Merz'in partisi CDU çok büyük bir yenilgi aldı. Yani nedir işte bu Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde AfD, Almanya için alternatif partisi, AfD oyların %43.8'ini aldı ve açık ara en önde seçilen parti oldu. Yani yeşillere bakıyorsunuz düşük, CDU'ya bakıyorsunuz düşük, yani Merz'in partisi düşük. Çok ciddi bir şekilde bu yenilgi Merz'in koltuğunu da sallantıya soktu diyebiliriz. Kaçtı, %17 mi öyle bir şey falan almıştım Merz'in partisi, ona bakmıştım. Sonra şimdi anketler yapılıyor Almanya'da. Biraz Almanya AfD üzerinde işte anketler başladı. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim, AfD'nin seçim zaferi sonrasında. Şimdi Almanların yarısı diğer partilerin gelecekte AfD'yi siyasi çalışmalarına daha yakından dahil etmesi gerektiğini, yani iletişimi kopartmaması gerektiğini söylüyor. %45'i buna katılmıyormuş. Almanların 2/3'ü seçim sonuçlarından endişe duyuyormuş ama. Yani %64'ü. 1/4'ü memnunmuş, %24'ü. Geri kalan işte 64 endişeli, 1/4'ü memnun, yani %24 memnun. Geri kalansa kayıtsız kalmış, yani kararsız seçmen. Mesela Almanların anketlerde %45'i, tabii ankete katılanlar için veriler açısından söylüyorum. Bu arada hemen şeyi söyleyeyim, katılımcı 1051. Anket dönemi 7 Eylül 2026, yani seçimlerden hemen sonra. Anket yöntemi rastgele telefon ve çevrim içi anketmiş. Hata payı %2 ila %3 oranında, 3 puan diyor. Bu anketi öyle söyleyelim, sonra devam edelim. %45'i bu sonuca dayanarak AfD'nin lider adayı Ulrich Siegmund'un başbakan seçilmesi gerektiğine inanıyormuş. AfD destekçilerinin yanı sıra CDU destekçilerinin 1/3, yani %36'sı, Yeşiller Partisi destekçilerinin %18'i, SPD destekçilerinin %12'si ve Sol Parti destekçilerinin %10'u da bu görüşü paylaşıyormuş. Yani genel olarak neredeyse yarısı, %48'i AfD'nin lider adayının başbakan seçilmesi gerektiğine inanıyormuş. %, geri kalan da seçilmemesi gerektiğine inanıyor demek ki. Yine Almanya'da oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin 1/4'ü federal hükümetin seçim sonuçları nedeniyle eleştiriyi hak ettiğine inanıyormuş. Yani mevcut yönetimi eleştiriyor. %18'i aynı fikirde değilmiş. Almanların neredeyse yani 10/9'u, %88'i şu anda federal hükümet performansından memnun değilmiş. Ve hiç memnun, ve aynı zamanda yani hem memnun değil hem hiç memnun değil. Hani iki seçenek olur ya. %88'i, sadece 1/10'u, %10'u memnunmuş. Ve tepkiler CDU'ya yönelik, yani Friedrich Merz'in partisine yönelikmiş. Memnuniyetsizlerin %63'ü en çok Hristiyan Demokratlardan, %22'si de SPD, yani Sosyal Demokratlardan, %2'si de CSU'dan rahatsızmış. Azınlık oluşturan %14'lük bir kesim Friedrich Merz'in Almanya'yı önümüzdeki zorlukların üstesinden başarıyla yönetebileceğine inanıyormuş. %14 Merz'e inanç. %82 ise Merz'e inanmıyormuş. Bu başarıya inanmıyormuş. Yani bakıldığı zaman ciddi bir Almanya'da siyasi sarsıntı oluşturan bir olayla karşı karşıyayız. Ben de tesadüf bugün birinin de bir gazeteci de yazmış, demek ki aynı düşünmüşüz. İki gün önce önüme açtım, dedim ya bu AFD'nin programı ne, herkes konuşuyor, belki de geciktik yani gazetecilik açısından da belki bir öz eleştiri de olabilir. Sonuçta dış politika, yani diplomasi çalışmıyorum ama dış politikaya da bakıyoruz, güvenlik meseleleri üzerinden bakıyoruz. Dedik ki ya, dedim ki biraz gecikmeli de olsa şu AFD'nin programına kendi internet sitesinden bakayım. Yani neyi savunuyorlar? Şimdi kaç başlık olduğunu söyleyelim. 14 başlıklı bir program var AFD'nin sayfasında. İşte başlıklar demokrasi ve temel değerler, 2 Avrupa ve Euro, 3 iç güvenlik ve adalet, 4 dış politika ve güvenlik politikası, dış ve güvenlik politikası, 5 iş gücü piyasası ve sosyal politika, 6 aileler ve çocuklar, 7 kültür, dil ve kimlik, 8 okul, yüksek öğrenim ve araştırma, 9 göç, en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi o biliyorsunuz. 9 göç, entegrasyon ve iltica, 10 ekonomi, dijital dünya ve tüketici korunması, 11 finans ve vergiler, 12 enerji politikası, 13 doğa ve çevre koruma, tarım ve ormancılık, 14 altyapı, konut, ulaşım. Başlıklar bunlar. Şimdi dikkatimi çeken şeyler var. Mesela birinci başlık demokrasi ve temel değerlerde AFD diyor ki İsviçre sistemini örnek alarak Almanya'da referandumların getirilmesini istiyoruz. Parti finansmanını anayasa hukukuna uyarlayın. Örneğin vakıflar aracılığıyla yapılan gizli parti finansmanı tamamen kontrolden çıktı. Şu anda yıllık yaklaşık 600 milyon euroya ulaşıyor. Gizli parti finansmanı biliyorsunuz dönem dönem, yani partilerin finansmanları, grupların finansmanları konusu Türkiye'de de çok konuşulur. Mesela buna bir öneri getiriyor. Anayasa Mahkemesi tarafından haklı olarak sınırlandırılan gerçek parti finansmanının 4 katıdır bu diyor. 600 milyon euro. Bu nedenle AFD tüm devlet parti finansmanının yeni bir yasal zemine oturtulmasını ve sınırlandırılmasını istiyor diyor. Devam ediyor. Federal Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesini savunuyor. Daha şeffaf ve siyasi partilerden bağımsız hale getirmek için diyor. Federal Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmelidir diyor. İkinci başlıkta Avrupa ve Euro bölümü. Avrupa merziyetçi bir federal devlet haline gelmemelidir diyor. Ulusal ve bölgesel, yani bu Avrupa Birliği'ne yönelik bir yaklaşım. Ulusal ve bölgesel kültürlerin, kültürel geleneklerin büyük çeşitliliği kıtamızı bu kadar özel kılan şeydir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesine

gündeme getirilmeli. Burada tartışılacak şeylerden bir tanesi silah yasalarının sıkılaştırılmasına gerek yok. Çünkü silah sahipliğini suç haline getirmek suçluları caydırmaz, aksine mağdurları daha savunmasız hale getirir diyor programda. İlginç bir yaklaşım. Almanya'nın sınırlarını korumak. Almanya için Alternatif Partisi diyor ki Avrupa'nın dış sınırlarının salt korunması yetersiz bulmakta ve federal polis çatısı altında kapsamlı bir Alman sınır koruma sisteminin kurulmasını talep etmektedir. Almanya'nın dış sınırlarında tam işlevli sınır geçiş noktaları yeniden oluşturulmalıdır diyor. Programın dördüncü başlığı dediğimiz gibi dış politika, dış ve güvenlik politikası. Burada NATO üye, yani sadece savunma ittifakı olmalı diyor. NATO üyeliği, NATO'nun savunma ittifakı rolünü koruması koşuluyla Almanya'nın dış ve güvenlik politikası çıkarlarıyla örtüşmektedir. Alman silahlı kuvvetlerinin esas olan da bu arada diyor, Alman silahlı kuvvetlerini güçlendirmektir diyor. Avrupa ordusu yoktur diyor. Alman silahlı kuvvetlerini, yani Avrupa ortak silahlı kuvvetlerini reddeder ve Alman egemenliğinin temel taşı olarak kapasiteli bir Bundeswehr'i savunur. Yani Alman ordusunu savunur diyor AFD. Rusya ile daha iyi ilişkiler. Soğuk savaş sona erdi. ABD ortağımız olmaya devam ediyor. Rusya da ortağımız olmalı. Bu nedenle AFD yaptırımların sona erdirilmesini ve Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesini savunmaktadır diyor AFD programında. Kalkınma politikalarına falan gidiyor. Burada merak edilen noktalardan bir tanesi göç. Ondan sonra ve daha fazla çocuk yapılmalı diyor bu arada. Demografik sorunlarla mücadele ediyoruz diyor. Bakın altıncı başlık aileler ve çocuklar. Almanya'daki demografik sorunlarla mücadele edilmelidir. Ekonomik olarak sürdürülemez ve çatışmalarla dolu olan kitlesel göç bunu başarmak için uygun bir yöntem değildir. Yani Almanya'nın iş gücünü göçle karşılamayalım, nüfusumuzu arttırarak. Bunun yerine diyor orta ve uzun vadede tek sürdürülebilir çözüm olarak yerli nüfus arasında daha yüksek bir doğum oranına ulaşılması ve proaktif hale aile politikalarının uygulanması gerekmektedir diyor. Mesela ebeveynlere konut satın almak için faizsiz kredi verilmeli ve her yeni doğan çocuk için kredi miktarı azaltılmalıdır. Öğrenimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra veya öğrenimleri sırasında ebeveyn olan öğrencilerin belli kredileri, herhalde BAföG diye geçiyor ama anladığım kadarıyla Almanya'daki öğrenciye kredi sistemi bu. Destek kredisi sistemi. Ebeveyn olan öğrencilerin kredileri iptal edilmelidir. Yani kredi borçları demeye getiriyor herhalde. Bir veya daha fazla çocuk yetiştirmiş olan kişilerin bu sosyal sorumluluğu yerine getiremeyen veya yerine getirme istemeyen çalışan kişilere göre daha erken emekli olmalarına izin verilmelidir. Yani diyor ki nüfusu arttırıcı bazı politikalar üretelim falan. Göç meselesine yine geleceğim. Yani şunu diyoruz bu arada, mesela çok kültürlülük yerine, 7. başlık kültür, dil ve kimlik, bunlar aslında göçle de bağlantılı. Almanya'nın demografik yapısıyla da bağlantılı. Diyor ki Almanya için alternatif, yani AFD Alman temel kültürüne bağlıdır. AFD çok kültürlülük ideolojisini toplumsal barışa ve ulusun kültürel bir birim olarak varlığını sürdürmesine yönelik ciddi bir tehdit olarak görmektedir. Devlet ve sivil toplum Alman kültürel kimliğini bu ideolojiye karşı güvenle savunmalıdır. Kimliğimizin merkezinde yer alan Almanca dili diyor. Almancayı savunmamız lazım diyor. İslam'la ilgili bir bölüm var. Şimdi şöyle, İslam düşmanlığı üzerine değil de Almanya diyor Hristiyandır diyor. Almanya diyor başka bir dine ait değildir diyor. Kültürümüzün Yahudi, Hristiyan ve hümanist temellerine karşı yöneltilen her türlü İslami dini uygulamaya açıkça karşıdır diyor. Burada tabii ki İslam'a bakış açısıyla burada şey yapabilir. Şimdi Yahudi boyutunu neden eklemiş? Evet, Almanya'da ciddi bir Yahudi nüfus vardı. Geçmişte de vardı. Halen de muhtemelen vardır. Ama yani bugün bakıldığı zaman Almanya'nın temel parçalarından bir tanesi de Müslümanlar olmuştur mesela. Yıllarca orada artık Almanya'da, Almanya ile entegrasyon da gerçekleşmiştir. Hatta Türkiye bile bunu teşvik etmiştir. Tabii ki öz kimliğinizi kaybetmeyin ama entegre olun sisteme diye. Böyle bir şey var. İslam'a karşı bir şeyi var. Yani İslam'a karşı demeyeyim de Müslümanların orada egemen kültür olarak şey yapılmasına bir karşı duruşu var AFD'nin. Onu görüyoruz programında. Göç konusunda da şunu söylüyor. AB'nin dış sınırları tamamen kapatılmalı. Kuzey Afrika gibi mülteci hareketlerinin kaynak bölgelerinde güvenli ülkelerde koruma
ve sığınma merkezleri kurulacak. Almanya'ya güvenli seyahat

0: ancak koruma gerekçelerinin tanınmasından sonra mümkün olacak. Yasa dışı sınır geçişlerini önlemek için hali hazırda düzensiz göçün gerçekleştiği tüm Alman sınırlarında sıkı kimlik kontrolleri uygulanmalı. Bireysel sığınma hakkı anayasal bir sığınma yasancısıyla değiştirilmelidir. Sığınma hakkı artık kitlesel göç için bir araç olarak kötüye kullanılmamalıdır diyor. Ben bir yerde daha okumuştum, programda da görmüştüm sanki. İlginç bir detay var. Diyorlar ki, bunu şunu savunuyorlar. Göçü diyor, yani göçü kaynağında engellemek lazım. Şöyle kaynağında, yani deyim yerindeyse, ya o ülkelerle ilgili politikalarınızı düzeltirseniz, bir açıklamalarında galiba yanlış hatırlamıyorsam, o ülkelerle ilgili politikalarınızı düzeltirseniz insanların göç etmesine gerek kalmaz. O ülkelere işte, yani Amerika'nın, o küreselci batının politikalarına bir eleştiriydi o. O önemliydi. Yani bakıldığı zaman AFD programında tabii karşı çıktığımız bazı noktalar var. Huzursuz edilebilecek bazı noktalar var ama yani burada karşımıza çıkan bir Alman milliyetçiliği. Endişe ne? Endişe şu: geçmişteki Alman milliyetçiliğinin nazizme evrildiğini hatırlayınca tabii ki insanlar endişe ediyor. Ama eğer bu sınırda dururlarsa ve İslam karşıtlığı gibi bir garabeti durdurabilirlerse, bu arada son dakika gelişmesi, Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani şu an herhalde şu an devam ediyor değil mi görüşme? Bir görüşme yapıyorlarmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmiş. Önemli detaylar ilerleyen saatlerde mutlaka çıkacaktır. Belki açıklama falan da yapılabilir. Yani özeti AFD'ye dönersek, AFD belli noktalarda karşı çıkmamız, daha itidalli bir dil kullanmasına dikkat etmesi gerektiği noktasında o sınırını iyi bilirse, aslında savundukları bir Alman milliyetçiliği, bir ulus devlet milliyetçiliği. Ama işte 1920'lerde o Versay Anlaşması'na tepki olarak oluşan ekonomik çöküş noktasında, birazdan aslında ona da değinmek istiyordum ama çok kısa özet söyleyeceğim. Almanya ekonomisi çok ciddi sıkıntıda, onu da söyleyeyim. O dönemde 1920'lerdeki ekonomik çöküşün ardından nazizmin yükselişi de akıllara geldiğinde tabii ki endişe doğal olarak oluşuyor. Umarız sınırlarını iyi koyarlar. Bir ülke, yani insanların, halkların, milletlerin kendi ulus devletlerini, milli devletlerini savunması kadar, biz de çünkü kendi milli devletimizi, ulus devletimizi savunuyoruz. Bunun kadar doğal bir şey yok ama olayın ırkçılığa, medeniyetlere, dinlere düşmanlığa varmayacak boyuta umarız orada kalır. Yok ya, kalmasa tabii ki o zaman dilimiz başka olur ama şu an gördüğüm program aslında küreselcilere karşı Alman millicilerin bir durum. Yani Almanların, Almanya'nın, yani Amerika'nın, Washington'un, Londra'nın, küreselcilerin çıkarları değil. Adam diyor ki, ben diyor Almansam Almanların çıkarını savunurum, Almanya'nın çıkarını savunurum diyor. Bu da doğal, çünkü ben de şunu söylüyorum ya, hepimiz onu söylüyoruz, ben derken özel olarak şey söylüyorum, hepimizin söylediği, biz Türk'üz, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları bizim için esastır, Türk milletinin çıkarları esastır. Farklı değil ama dediğim gibi, olayı ırkçılığa, olayı medeniyetlere düşmanlığa vardırırsa sıkıntı. O yarım kalan şeyi söyleyeyim o zaman. Ondan sonra hani Alman ekonomisi sıkıntı, yani AFD'nin güçlendiği zemin şu: Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Wolfgang Niedermark geçen Haziran'da bir açıklama yapıyor. Diyor ki, bir metal kriziyle karşı karşıyayız. Ki Almanya'nın ünlü otomotiv devlerinden bir tanesi 100 bin işçi çıkartmak zorunda kalıyor. Fabrikalar kapanıyor falan, sıkıntı büyük. Şimdi neyi konuşuyorlarmış biliyor musunuz? Bunu detaylandırırız sonra. Afrika'daki metallere, madenlere nasıl çökeriz? Şu an Afrika'ya gidelim diyorlarmış. Öyle bir tartışma var Almanya'da. Çünkü Çin'den alamıyorlar. Tedarik zincirinde sıkıntı var. Ticaret savaşından dolayı da sıkıntı var. Şimdi Afrika'ya çökelim diyorlarmış. Bugünlük bu kadar diyelim. Tatili bitirdik ve çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Vallahi özlemişim sizleri. Cuma akşamı tekrar görüşeceğiz aynı saatte. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız 15 yaş üzeri her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: White Target Man, yani kanatta fiziksel üstünlük kuran. White Target Man sahada sağ ve sol kanatta pozisyon alır ama klasik anlamda bir kanat oyuncusu değildir. Onun esas görevi topu çizgide sürmek değil, o çizgide rakip beki sırtına alıp topu saklamaktır. Bu oyuncu hava toplarında üstünlük sağlar, uzun topları indirir, ceza sahasına gelen toplarda arka direkte tehdit oluşturur ve çoğu zaman takımın hücum yükünü çeker. Aynı zamanda takım savunmadan çıkarken uzun pasla ona oynar. O da topu indirip orta sahayla paylaşır. Bu da hem dinlenme sağlar hem de hücum için zaman kazandırır. White Target Man genellikle 4-4-2, 4-3-3 ya da 3-4-3 gibi sistemlerde kullanılır. Özellikle topu yere indirerek değil de havadan oynamayı tercih eden, stoperleriyle uzun pasla çıkan takımlar için çok değerlidir. Bu oyuncu klasik santraforun yapması gereken duvar olma işini çizgiye taşır. Bu sayede hem merkez daha boş kalır hem de kanat bek eşleşmeli fiziksel olarak takımın lehine döner. Fiziksel olarak bu rolde oynayan oyuncuların en belirgin özelliği güçlü bir vücut yapısına sahip olmalarıdır. Hava toplarında etkili olmak, sırtı dönük top almak, savunma oyuncusuyla boğuşmak ve topu kontrol altında tutmak bu rolün temel fiziksel ihtiyaçlarıdır. Bu oyuncular genelde çok hızlı değildir ama çok dayanıklıdır. Ayrıca rakibe karşı fiziksel üstünlük kurabilecek omuz gücü ve dengeye sahip olmalıdır. Zihinsel olaraksa bu rol kararlılık, pozisyon bilgisi ve soğukkanlılık gerektirir. Top geldiğinde ne yapacağını bilen, panik yapmadan onu indirip takım arkadaşına aktarabilen oyuncular bu rolde başarılı olur. Ayrıca pozisyona sadık kalmalı, savunma geçişlerinde geri gelmeli ve takım savunmasına destek verebilmelidir. Bu rolün en parlak örneklerinden biri Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemin belli bir evresidir. Özellikle sol kanatta oynarken klasik kanat gibi değil, arka direkte yüklenip kafa toplarında üstünlük sağlayan, çizgide birebir de değil, ceza sahasına yaklaşırken fiziğiyle etkili olan bir yapıdaydı. O dönemlerde Real Madrid çoğu zaman Marcelo ile çizgiye inip Ronaldo'ya arka direğe orta açardı ve Ronaldo da kanat gibi değil, bir hedef adam gibi o topa yükselirdi. Bir başka örnek Mario Mandzukic'tir. Özellikle Juventus'ta oynarken sol kanatta görev almasına rağmen klasik bir kanat değil, net bir White Target Man olarak görev yapmıştır. Savunma katkısı yüksek, hava toplarında etkili, top indirme konusunda usta bir isimdi. Dirk Kuyt, Fenerbahçe ve Liverpool dönemlerinde bu rolün savunma yönüyle öne çıkan bir versiyonunu temsil etmiştir. Sağ kanatta oynarken çizgiye çok inmezdi ama savunma desteği verir, topu saklar, pas bağlantısı kurar ve mücadele gücüyle takımın direncini artırırdı. Türk futbolunda bu role yakın örneklerden biri olarak Mevlüt Erdinç gösterilebilir. Milli takımda ya da Fransa'daki dönemlerinde kanat forvet arasında güçlü fiziğiyle top saklayan bir profil çizmiştir. Özellikle çizgiye yakın oynadığı dönemlerde bu rolün bazı unsurlarını taşımıştır. Bu rolün en büyük avantajı takımın topu ileri taşımasını kolaylaştırmasıdır. Direkt oynayan takımlar bu oyuncuya uzun pas atıp rakip sahaya geçiş yapabilir. Ayrıca hava toplarında ciddi bir tehdit oluşturur. Savunma oyuncularına fiziksel olarak üstünlük kurarak pozisyon açar. Ceza sahasında arka direk koşularıyla sürpriz goller atabilir. Ancak dezavantajı da vardır. Hızlı oyunu kesebilir. Eğer takımın geri kalan oyuncuları onun indirdiği toplara yeterince hızlı tepki vermezse top kaybı yaşanabilir. Ayrıca bu oyuncu yeterince teknik değilse pas bağlantılarında sorun yaşanabilir. Bir de bu rolde oynayan oyuncu çok defansif oynarsa hücumda eksiklik doğabilir. Sonuç olarak White Targetman çizgiden ziyade vücudunu, gücünü ve oyun zekasını kullanan, takıma fiziksel üstünlük sağlayan ve direkt oyunu mümkün kılan bir rolün adıdır. Her takım bu rolü kullanamaz ama doğru sistem ve doğru oyuncuyla bu rol sahadaki diğer tüm dengeleri değiştirebilir. Özellikle zayıf savunmalara karşı hava toplarını domine etmek ya da rakibin hızlı hücum planlarını bozmak için biçilmiş kaftandır. Futbolun ansiklopedisinde bugün topu çizgide süren değil, o çizgide rakip beki sırtına alıp topu saklayan adamı, yani targetman, yani kanatta fiziksel üstünlük kuranları anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde muhafaza edilen ve son kaydı 8 1922'de tutulan Rum eczacı Tolos'a ait reçete defteri kentin kurtuluş gününü ve asırlık hafızasını belgeliyor. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında tahsis edilen eczaneyi 3 kuşaktır işleten aile, tarihi dükkanı 4. nesle aktarmaya hazırlanıyor. Reçete defterinin asıl sahibi olan Rum eczacının torunları ise yıllar sonra İzmir'e gelerek dedelerinin geçmişinin izini sürüyor. İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde Rum eczacı Tolos'a ait olan ve kentin kurtuluşundan bir gün önce 8 Eylül 1922'de son kaydı düşünen reçete defteri muhafaza edilmeye devam ediyor. Konak ilçesinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Rum eczacı Tolos tarafından işletilen eczane 1923 yılında Ali Bey'e tahsis edildi. Ali Bey, devraldı dükkanın yıkıntıları arasında Tolos'a ait Fransızca ve Latince tutulmuş bir reçete defteri buldu. 8 Eylül 1922 tarihinden sonrasına ait hiçbir verinin yer almadığı defterde Rum, Türk, Ermeni, Yahudi ve Levanten hastalara ayıtlar yer alıyordu. Ali Bey, geçmiş dönem hastalarının işlendiği bu defteri koruma altına alarak boş kalan sayfalarına kendi dönemine ait notlar almaya başladı. Ali Bey, geçmişle bugün arasına köprü kuran ve 8 Eylül 1922 tarihinde kayıtları son bulan reçete defterini koruma altına alırken, boş kalan sayfalarını da yıllar içerisinde not olarak doldurmayı sürdürdü. Ali Bey'in ölümünün ardından eczaneye önce oğlu Cengiz Dermancı, daha sonra 3. kuşak temsilcisi olarak torunu Ali Dermancı devraldı. 3 kuşaktır Dermancı ailesinde olan defter, İzmir'in kurtuluşunu belgeleyen asırlık bir hafıza olarak korunuyor. Eczacılık fakültesinden 1992 yılında mezun olduğunu ve 32 yıldır da dedesinin eczanesinde çalıştığını söyleyen Ali Dermancı, kızının da eczacılık fakültesinde okuduğunu, 4. nesil olarak yetiştiğini anlattı. Dedesinin mesleğe başlama ve eczanenin kuruluş sürecini aktaran Dermancı şunları söyledi.
2: Üçüncü nesil eczacıyım. Dördüncü nesil eczacılar da kızım eczacılık fakültesinde devam ettirme ihtimali ve potansiyeli var. İnşallah o da aynı hizmete devam edecek. Ve bu bölgede 1923 yılından beri hizmet etmekteyiz. Önce dedem, sonra babamla ben beraber. Şimdi ben devam ediyorum, babam vefat etti.
1: Rum eczacının defteri Fransızca ve Latince tuttuğunu söyleyen Dermancı, Rum eczacı İzmir'in o anki nüfusuna paralel olarak Rum, Ermeni olmak üzere her sınıftan insana hizmet vermekteymiş. Dedem 1923'ten itibaren de Rum eczacının kaldığı yerden bölgeye hizmet vermiş dedi.
2: 1923'te o burayı işletmeye başlıyor. Fakat 1922'de daha ilginç bir hikaye. Aynı bölgede bir Rum eczacı hizmetliymiş insanlara. Ona ait de bir reçete kayıt defteri hala bizde, ailemizde. 8 Eylül 1922'ye kadar reçete kaydetmiş, reçete kayıt defterini. Fakat 9 Eylül ve sonrası yok. Yani bu 9 Eylül 1922 tarihinin hani hem anlamını hem önemini belirten bir şey gibi, bir kanıt niteliğinde bir belge. 9 Eylül'de yok. Arada bir boşluk var. 1923'ten itibaren de biz hizmet vermekteyiz. Hani tarih olarak kuruluş tarihimiz o şekilde.
1: Tolos'un torunlarının ilk kez 2006 yılında eczaneyi ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen Dermancı şunları söyledi.
2: Daha önce bir Rum eczacının işlettiği bir yer ve Turgutlu'da hizmet etmekteyken özellikle Türk meslek sahibi sayısı az olduğu için o dönemde eczacı olarak devlet tarafından tahsis edilmiş bu bölgeye hizmet vermesi amacıyla. Aynen bu dönemde olduğu gibi o zamanda da bir mesafe ve nüfus sınırlaması olduğundan Basmane ve Tilkilik bölgesini düşünmüş ilk başta. Daha sonra Kapılar bölgesi uygun olduğu için bu bölgede tam da bu noktada hizmet vermesi nasip olmuş diyelim. 1923'ten itibaren de Rum eczacının kaldığı yerden bölge hizmet vermeye başlamış. Torunlarından biri eczacı kendi kendisi. Serbest eczacılık yapmıyor. Böyle de herhalde sanayide sektörün başka alanlarında çalışıyor. Eşiyle beraber birden çok defa geldiler, ziyaret ettiler bizi. Bir keresinde hatta eşimle beraber, çocuklarımla beraber yemeğe çıktık, sohbet ettik. İki ya da üç kere ziyaret ettiler, defteri gördüler. Onlar da fotoğraflarını çektiler. Onlarla iletişimimiz kısıtlı da olsa devam etmekte. Ara ara görüşmekteyiz. 20 yıl önce kadar, 2006 civarı, çocuklarımız ufak henüz. İşte Hep beraber yemeğe çıktık, sohbet ettik.
1: İzmir'in Basmane semtindeki tarihi halk eczanesinde korunan Rum eczacı Tolos'a ait asırlık reçete defteri, kentin çok kültürlü geçmişine ve kurtuluş günlerine ışık tutuyor. Son kaydı 8 Eylül 1922'de tutulan Fransızca ve Latince notlarının yer aldığı defterde Rum, Türk, Ermeni, Yahudi ve Levanten hastalara ilişkin kayıtlar bulunuyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından Ali Bey'e tahsis edilen eczanede bulunan 3 kuşaktır Dermancı ailesi tarafından korunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Ham.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Mersin'de 2023 yılında eski erkek arkadaşının pompalı tüfek saldırısında bir bacağını kaybeden intern doktor Nida Nur Nergis tedavisinin ardından eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Nergis memleketi Erzincan'da il ambulans servisi başhekimi olarak göreve başladı. Erzincan 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde doktor olarak görevine başlayan Nergis, yeni görevine başlamasının ardından İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin'le Vali Hamza Ay'ı ziyaret etti. Yaşadığı saldırının ardından zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Nergis, bu süreçte Vali Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini söyledi. Nergis duygularını şu sözlerle anlattı. Bu yaşadığım zorlu süreçte çok şükür sağlık durumum el verdiğince ilerledim, buralara geldim. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ilk tıp fakültesine başlarken de daha öncesinde de bir amacım, hayattan bir beklentim var, insanlara yardımcı olmak. Zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun sonuçta bir hayalimiz, isteğimiz var, buna devam ediyoruz. Sevenlerimiz, sevdiğimiz insanlar, ailemiz var. Pes etmek istemedim. Hem kendime bunu yapmak istemem, açıkçası hem de ailemin beklentisi var. Kimseyi üzmek istemem. İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin de Nergis'in süreci atlatabilmesi ve daha sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için çalışma ortamının en iyi koşullarda olması adına ellerinden gelen desteği sunduklarını belirtti. Nergis'in bugün başhekim olarak göreve başlamasının gurur verici olduğunu söyleyen Tekin, bütün bu süreci değerlendirdiğimizde gerçekten hepimizin gurur duyması gereken, hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü ortaya çıktı dedi. 23 Ekim 2023'te meydana gelen olayda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Ersin Karakuş, aynı hastanede intern doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi eski sevgilisi Nida Nur Nergis'e evinin önünde pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Nergis'in sağ bacağı diz üstünden ampute edildi. Tutuklanan Karakuş ise yargılama sonucunda 19 yıl hapse mahkum edildi. Mersin'de 2023 yılında eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden intern doktor Nida Nur Nergis, tedavisinin ardından eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Nergis, Erzincan İl Ambulans Servisi başhekimi olarak görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dün akşamdan bu yana yine çok gelişen bir gündem var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine askeri cephede güçlerini kapıştırdı diyebiliriz rahatlıkla. Tam da Amerikan Hazine Bakanı'nın İran'a yeni havacılık yaptırımları ucu Türkiye'ye dokunuyor. 3 şirket söz konusu İran hava yollarını yere indirme hamlesi. Scott Bessent yine çok sert çıktı. Mali sistemden atarız sizi dedi. Bu arada tabii Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki durumunun da giderek zorlaştığı anlaşılıyor. İran Amerika'nın son derece modern deniz İHA'sı mı diyeyim, denizaltı mı diyeyim, tam olarak askeri uzman olmadığım için ne olduğunu anlayamadım ama avlamış durumda. İHA'ları düşürüyor zaten, çok pahalı İHA'ları, ama bu sefer bunu sergilediler ve Amerika'nın tepkisi çok sert oldu. İran tankerlerini vurdu. İran'da Ürdün ve Amerikan donanması destroyerlerine ateş açarak yanıt verdi. Aktaracağım sizlere. Tabii petrol fiyatları yine uçuyor. Cebimiz yine yanacak. Öyle gözüküyor. Çünkü aynı zamanda Yemen'de de işler kızışıyor. Ensarullah hareketi Suudi Arabistan destekli güçlere karşı atağa geçti ve dün de aktardım. Suudi Arabistan hava saldırıları var. Onlara yanıtlar veriliyor ve Suudi petrol tesislerinin üzerinde duman bulutları var efendim. Bütün bu olup bitenler karşı Mekke anlaşması bağlamında ilginç çıkışlar geldi Pakistan'dan, Türkiye'den. Aktaracağım onları da sizlere. Yine tabii Doğu Akdeniz bağlamında notlar var. Mısır'da bir havacılık fuarı var. Bu vesileyle bir Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi zirvesine dönüştü. Açıklamalar Türkiye karşıtı gibi gözüküyor. Ortak bildiri bağlamında İsrail Donanma Komutanı'ndan da Doğu Akdeniz mesajları var. Tabii ki Gazze'deki durum, İsrail seçimleri, bölgeden, Batı Asya bölgesinden çok not var. Amerika'dan da öyle. Donald Trump'ın sürekli haritaları değiştirmesi alay konusu oluyor ama tepkileri de çekiyor. Aynı zamanda Ukrayna meselesi, dün detaylarıyla konuşmuştuk. Akşam saatlerinde nitekim beklenen oldu. Putin'le Trump arasında telefon konuşması gerçekleşti. İki Amerikalı temsilcinin Moskova'ya, ardından Kiev'e gitmesinin ardından yeniden bir sürece mi giriliyor soruları var. Tabii Rusya kanadından açıklamalar var. Özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Aynı şekilde Avrupa kanadı, Rammstein'da toplantı yapıldı. Avrupa'da tabii Almanya'daki siyasi gelişmeler, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki zaferi gündem oluyor. Liderler kapıştı ve açıkçası Almanya AfD'nin lideri Alice Weidel'in sert çıkışları söz konusu. Bugün nihayet konuklarımı ayarladım. Tabii pazar günü oldu seçimler. Önceden pazartesi, salı gündemim çok yoğundu. Ama Almanya için Alternatif Partisi'nin zaferini konuşacağız programın son bölümünde. Harici grubu genel yayın yönetmeni dış dünyayı izah etmekte, anlamakta etkili bir yayın organı haline geldi kısa sürede. Onun yayın yönetmeni Tunçak Koç konuğum olacak. Kendisi kendisi aynı zamanda eğitimini Almanya'da almış, yakından Almanya'yı bilen, sürekli gidip gelen bir isim. Dolayısıyla değerlendirmelerini alacağız. Başka notlar da var. Asya ile Asya'dan notlar var. Yapay zeka konusunda Latin Amerika'da Marco Rubio Latin Amerika ziyaretine çıktı. Artık Donro doktrini ve aşırı sağcı Latin Amerika yönetimlerinden bahsettiğimiz bir dönemdeyiz. Tabii kaynak meselesi burada öne çıkıyor. Vaktim olur yeterse, çok yoğun bir gündem var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin X hesabı, Telegram hesabı yahut web sitesinin sağ üst köşesinde kulaklık sembolünü tıklayarak bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, bugün 9 Eylül, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler, El-Kaide'nin ve Pentagon saldırıları yıldönümü yaklaşıyor. Şimdiden Amerika'da anma toplantıları yapılıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump madalyalar dağıttığı törende de 11 Eylül saldırılarından yola çıkarak İran'a karşı yine yüksek bir retorik gösterdi. Bu tür saldırılar tekrarlanmasın diye bütün çabaları gösterdiklerini söyledi. Yakın zamanda El-Kaide'ye bağlı bir takım isimleri terör listesinden çıkarttı bu arada Amerikan yönetimi. O ilginç. Artık biraz işler değişiyor. Suriye'den biliyoruz zaten. Bütün bunların yerini bir İran teması aldı. Tabii nükleer silaha sahip olmaması. Şu anda savaşıyoruz dedi Donald Trump. Çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var diye iddiada bulundu. Asla olamayacak dedi. Deniz ablukası çok başarılı. Çok ağır cezalandırdık, sert dersler verdik. Abluka o kadar güçlü, etkili ki kimse daha iyi işleyeceğini düşünmemişti. Tabii sallıyor Donald Trump. Hakikaten birazdan aktaracağım. Askeri cephe ısındı dün akşam saatlerinde. Ve Brent ham petrolün baril fiyatı $100 aştı efendim. Londra piyasasında 2.3'e varan artışlar. En son Temmuz sonlarında yine böyle askeri kapışmalar olduğunda $100 olmuştu. ABD'de de zaten dizel fiyatları tarihte ilk kez galon başına 5.96, yani tabii bazı eyaletlerde daha yüksek ama artık tabii uçtu, tutulamıyor efendim. Petrol rezervleri Amerika'nın stratejik rezervlerde de erime devam ediyor. 1982'den bu yana yine dip seviye 285.4 milyon varile gerilemiş gözüküyor. Yani Trump Hürmüz açık, petrol çıkartıyoruz diyor ama durum çok öyle değil. Hal böyleyken dün akşam saatlerinde bu askeri kapışma yaşanmadan önce Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımlar açıkladı. Tüm İran hava yollarını yaptırım kapsamına aldı ve onlarla iş yapanları da küresel mali sistemden atmakla tehdit etti. 27'si İran hava yolu, 36 yanlış görmediysem şirket var. Türkiye'den 3 şirket var. Herkese uyarı olsun dedi Scott Bessent. Küresel sistemden atarız siz dedi. Dolardan da atarız demiş daha önce mali saldırı başlattığında. Tabii neler mi yok? Air Shiraz, Asa Jetline, Ata Airlines Company, Atlas Aviation Group, efendim Çabahar, Ervan, bazılarını bilmediğimiz bir takım hava yolları var. Mahan hava yolları tabii. Aynı zamanda bu hava yolları şirketleri yere inecek çünkü onlarla hiç kimse iş yapamayacak. Destek, uçak destek, teknik destek, parça vesaire, onlar da tabii bu işin içine giriyor. Yaptırım kapsamına alınıyor. Türkiye'den de tabii lojistik hizmetlerle ilgili bir anonim şirketi Mahan Hava Yolları ile bağlantılı görülerek bu şeye alınmış durumda. MES Kargo Turizm İşletmecilik Limited şirketi var. Genel satış acentesi olarak işlev görüyor. Ve İKargo ve Tur Invest, yani Türk şirketleri bir şekilde bu şeye alındı. Boğma operasyonu çerçevesine alındı. Tabii İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklamaları var. 47 yıldır yaptırım altındayız diyor. Yani böyle bir yaptırım varken Amerika İsrail adına İran'la savaşa girdi ve sonuçları artık felaket boyutlara ulaştı. Yaptırımlar ya da savaş yoluyla hedeflerine ulaşamayıp böyle çözümler geliştiriyor. Daha fazla yaptırım mı diyorsunuz? Ciddi misiniz? Bu şekilde Abbas Arakçı'nın tepkileri var. Tabii dün akşam saatlerinde artık bu işler iyice karıştı diyelim. Çünkü İranlar önleyici saldırıya da artık geçmiş durumdalar. Daha doğrusu Amerika üstlerden kalkan hava araçları ortalıkta dolaşırken onları alıyorlar. Bir MQ-1C Gri Kartal, Grey Eagle diye anılan bir İHA. Bunların biliyorsunuz 20-30 milyon dolarlık pahalı cihazlar. Bunların bir tanesini önce düşürdükleri haberi geldi ama asıl sürpriz başka bir yerden geldi. Amerika'nın en geniş insansız denizaltısı avlandı. Alenen Hürmüz Boğazı'nda devrim muhafızları ve İran medyası duyurdu. Tabii onlar duyururken Amerikan terörist ordusunun en modern ve akıllı insansız denizaltılarından birini Boğaz girişinde takip ettik, pusuya düşürdük ve ele geçirdik diye duyurdular. Görüntüleri yayınlayacağız dediler. Nitekim yayınladılar. Bu Dive LD diye anılıyor bu model. Otonom bir sualtı aracı. 2,5 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ve tabii büyük balık hakikaten yani Hürmüz Boğazı'nda Müşteba Hamane'in doğum gününde ele geçirilip sergilediklerini vurguluyorlar. 5.8 metre uzunluğunda 3 tonluk bir Amerikan filosunun en yeni otonom sualtı sistemlerinden birisi olduğunu, bir de özelliklerini tabii ki paylaştılar. 6000 metre derinliğe ulaşabiliyor. 10 gün su altında kalabiliyor. Dolayısıyla İranlılar mutlu mesut, bayağı bir şov yaptılar açıkçası. Devrim muhafızları sözcüsü açıklama yaptı. Domuzlar Körfezi'ni anımsattı. 1961'de CIA'nin meşhur eğitip donattığı Kübalıları devrim Kübası'nın üstüne saldığı ve rezil olduğu döneme atıf yapan açıklamalar yapıldı. Tabii devrim muhafızları sözcüsü Muhib Bibi açıklamasında diyor ki yani istediğiniz kadar vurun, biz de karşılık vereceğiz. Hakikaten öyle oldu. Dün bu büyük balık Dive LD şovu İran'ın yapıldıktan sonra Amerikan hış mı geldi efendim? İran'ın güneyinde Hark Adası, Kast'ta patlama sesleri önce işitildi. Sonra Amerikan medyası, sonra CENTCOM açıklamalar yaptı. 5 İran ham petrol tankerinin imha edildiğini CENTCOM duyurdu. İran, Amerikan donanmasının bir savaş gemisi ve iki balistik füzelerle hedef alınması söz konusu. İranlar da Amerikan donanmasına ateş açıyorlar artık, böyle bir boyut kazanmış durumda. Hemen ardından devrim muhafızlarından Kuveyt ve Bahreyn civarında tankerlere önce bir uyarı geldi. Çekilin oradan, hedef olacaksınız dediler ve ardından da İran bisiklemesi efendim. Sabah kadar sürdü bütün bunlar. Ürdün'deki üsler, Uman Denizi'ndeki Amerikan destroyerleri İran'ın hedefi oldu. Ya Haydar El Karrar diye de bir isim koymuşlar, kod ismi İranlılar. Diyorlar ki işte seyir füzeleriyle Aegis muharebe sistemleriyle donatılmış USS Delbert, D. Black ve USS John Paul Jones destroyerlerini hedef aldık. Sonuç olarak gemiler ağır hasar aldı. İran tarafının iddiası bu. Aynı zamanda da Kadir, Emad, efendim Heyber, Şekan, tuhaf savaş başlıklı böyle dağılan bir şey. Kadir füzeleri İran fırlattı. Amerikan gemilerinin dışında Ürdün'deki üslere balistik füzeler, herkes yine havada savaş izledi öyle diyelim. Bu çerçevede doğrudan isabet görüntüleri var tabii. Ürdün'deki Ezrak Muvaffak Salti üssü dedikleri yere doğrudan isabet görüntüleri. Ürdün ordusu tabii 20 kadar füzenin 18'ini havada imha etmiş gibi gözüküyor ama ikisi de açık araziye düştü diyorlar. Öyle mi tam bilemiyorum, doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü daha sonra o üslerin çok fena halde vurulduğu haberlerini de yine Amerikan medyasından okuyoruz. Ama Ürdün ordusu böyle açıklamalar yaptı. Baya böyle yağmur gibi füzelerin yağdığı görüntüler. Amerikan güçleri gece boyu 100'den fazla Patriot önleyici füzeleri, PAK-2'ler, PAK-3'leri harcadılar. Çekirdek nohut gibi. Yani biriktirmeye çalışıyorlar stokları. Ukrayna ağlıyor da bize Patriot lazım diye. Ortada Patriot yok tabii. Bu açıdan İran sistemlerinin başarısı ya da isabetinden ziyade Amerika'nın elindeki önleyici sistemleri çekirdek nohut gibi harcaması belki daha önemli bir sonuç olabilir. Çünkü hemen öncesinde tabii Amerikan medyasında başka iddialar da dolaşıyor. Wall Street Journal gazetesi aslında savaş gemilerine yeni saldırı dalgası oldu ama kamuoyuna açıklanmadığı İran yapıyor saldırıları. Buna dair bir habere yer vermişti. Dün akşam bütün bunlar olmadan CNN'de verilen hasar nedeniyle Amerika'nın aslında benzer bir haber daha önce yayınlanmıştı. Bölgedeki askeri varlığını azaltıp mobil hale getirmeyi düşündüğünü. Özellikle CIA üstleri bayağı bir zarar görmüş durumda. Riyad'daki CIA karakolu filan imha edildi diyor CNN International. Bu tespiti yapıyor. Bahreyn, Katar, Kuveyt'teki Amerikan üslerinin tamamının da vurulduğunu söylüyor. Evet, böyle bir resim var. Hürmüz'de bunlar olurken tabii Yemen cephesi giderek ısınıyor diyebiliriz. Ensarullah güçleri son günlerde Suudi Arabistan ve Suudi destekli. Şimdi Yemen Savaşı'nı tekrar uzun uzun anlatamayacağım ama 2015'lerden bu yana bitmedi. Çünkü görev süresi devlet başkanının bittikten sonra, ki o devlet başkanı Suudi Arabistan destekli, hükümet, ortak hükümet kurma girişimleri oldu ama dağıldı bütün bunlar. Sonunda Suudi Arabistan Yemen'e savaş açtı.

eskiden kalma Yemen yönetiminin kapışması, burada paralel askerler kullandıkları vesaire söyleniyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama sonuç itibariyle Suriler hava saldırıları yapıyorlar ve Yemenliler yanıt veriyorlar. Dün cezaevi vurduklarını ziyaretçiler arasında ve mahkumlar arasında bayağı bir katliama dönüştüğünü aktarmıştım. Ensarullah yanıt verdi. Cizan'daki petrol rafinerisi, Abha'daki yakıt depoları, Kral Halit Hava Üssü, Uluslararası Havalimanı hepsi hedef alındı. Bayağı bir büyük patlamalarda başarılı olduklarını gösteriyor. Zaten karada da Ensarullah hareketinin ilerlediğine dair haberler var. Tam bunlar tartışılırken ilginç bir biçimde Mekke Savunma İttifakı'na bağlı 3 güçten bahsediyor Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan. Pakistan'ın Savunma Bakanı Asif Munir açıklama yaptı. Eğer Yemen'in saldırıları devam ederse Suudi Arabistan'a ortak savunma anlaşmasının kolektif karşılık maddesi, NATO'daki 5. maddenin benzeri vurgulanmıştı. Bu maddeyi devreye sokabiliriz. Bu konuda hiç şüphe olmamalı dedi. Bağlıyız bu hükümlere. İnşallah ihtiyaç duyulmaz. Türkiye'de henüz bu tarz bir açıklama yok ama dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve Ensarullah hareketini Husiler diye nitelendirerek Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıların bölgede gerilimi tırmandırdığı ve güçlü bir biçimde Türkiye'nin Husileri kınadığı, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü olan desteği Dışişleri Bakanlığı yineledi. Bir yandan da tabii diplomatik çabalara kalıcı siyasi çözüm için Ankara'nın destek verdiği de belirtiliyor. Biraz daha yumuşak olduğunu açıkça görebiliyoruz. Dediğim gibi Yemen dosyası 2015'ten yani 10 yılı aştı. Gerçekten Suudi Arabistan açıkça BM kararlarının ötesinde. Yani tabii bir ülkede darbe yaptırdığınız zaman darbeyle birilerini iktidarda tutmaya kalkıştığınızda olmuyor. Her yerde çöküyor. Dolayısıyla bayağı bir karışık bir dosyaya dönüştü. Daha sonra tabii Yemen'e saldıran ortaklar birbirlerine girdi. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri kapıştı. Güney Yemen'i ayırmaya çalışıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi destekli ordunun çok fazla gücü yok. Suudi Arabistan bu arada Ensarullah hareketinin öncülüğündeki Yemen'i vuruyor. Dolayısıyla dosya giderek daha karışık hal alıyor. Mekke ittifakı meselesinin sınama tahtası mı olacak diye sormuştuk. Onun işaretlerini görüyoruz. Evet, bütün bunlar olurken İsrail'de ilginç. Donanma komutanı Koramiral Harel Hayfa'da deniz üstünde bir konuşma yapmış ve orada Türkiye ve Yemen özellikle denizcilik arenasında öyle uzak cephe yok artık. İsrail devletine uzak bölgelerden ya da tabii Ensarullah hareketi Gazze nedeniyle İsrail'e hedef alıyor. Eylat limanı epeydir lafı geçmiyor ama biliyoruz. Dolayısıyla buna meydan okuyan bir açıklama yaptı. Mesafe bize zarar vermek isteyenlere dokunulmazlık sağlamayacak. Donanma her şeyi takip ediyor. Akdeniz ve Kızıldeniz'de güç dengesini değiştirmeye çalışan herkese sesleniyorum. Eylemleri görüyoruz, izliyoruz, bunlara hazırlanıyoruz diye ilginç bir açıklama. Zamanlaması ilginç çünkü Mısır'da El Alamein'de Uluslararası Havacılık Fuarı var. Rusya da katılıyor, Türkiye de katılıyor. Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin çok başarılı gösterileri bu arada var. Videolarını izledim 8-10 Eylül'de. Fuarın açılışını tabii Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Christodoulidis'le yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı ve ardından Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın katıldığı bir üçlü zirve düzenlediler. Ortak bildiri çok ilginç. Ortak bildiride açık bir biçimde bölgede Yunanistan'ın tezlerine destek veriliyor. Özellikle de BM Deniz Hukuku Sözleşmesi mutabık kalınan ilkeler doğrultusunda uluslararası hukuka uygun şekilde yapılması gerektiği, Libya'da yabancı müdahaleye itiraz ediliyor. Tüm yabancı güçler, Türkler, Türkiye hala Libya'da konuştu tabii. Onlara çekilme, onların çekilmesi gerektiği bulunuyor. Doğu Akdeniz'deki bu Avrupa pazarına bağlanan bütün projelere yeniden onları ilerletme iradesi vurgulanıyor. Kıbrıs gaz sahaları ki tartışmalı sahalar, bunların Mısır altyapısı Avrupa'ya ihraç edilecek, Mısır altyapısına bağlanması planlarını hızlandırmaktan bahsediliyor. Aynı zamanda Kahire'de 2014'te ta 10 seneyi aştı kurulan üçlü işbirliği mekanizmasına bağlılık beyan ediliyor ve tabii Kıbrıs sorunu için de federal temelde çözüm talebi. Evet, açık adres Türkiye.

0: başka türlü yorumlamak bunu mümkün değil efendim. Tüm bunlar olurken İsrail tabii 27 Ekim'e kilitlen. 22 Ekim'de İsrail'de seçimler olacak. Hemen öncesinde dün aktardım Haaretz gazetesinin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın El-Aksa Tufanı operasyonundan 10 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri liderinin Netanyahu'yu 45 dakikalık telefon konuşmasında haberdar ettiği haberi. Bir kitap bu, gazetecilerin, İsrailli gazetecilerin kitabı. Tabii haberi olduğu halde bilgi vermemesi, istihbarata önlem alınamaması bağlamında, boyutunda İsrail'de tartışılıyor. Bir kısa sessizlikten sonra Başbakanlık ofisi açıklama yaptı. Yalanladı. İftira davası açacaklar. Shlomi Eldar, gazeteci özellikle, haberi yazan Haaretz gazetesi ve gazeteci hakkında. Birleşik Arap Emirlikleri iddiayı ne yalanlıyor ne doğruluyor. Dışişleri Bakanlığı İbrahim anlaşmalarından beri temasların devam ettiğini belirtmekle yetinmiş. Basındaki spekülatif haberlere yönelik yorum yapmayacaklarını söylemiş. Doğrudan bir yalanlama yok yani, ilginç. Daha önce 7 Ekim'le ilgili Mısır istihbaratının da aslında İsrail'i uyardığı, göz ardı edildiği söylenmişti ama ortaya pek de kanıt konamamıştı. Burada tabii kitapta çok fazla detay var. Büyük bir saldırı yapılacağına dair. Bilemiyorum nereye varacak, çünkü Netanyahu'nun kampanyası biraz da bir seçimlere etkileme girişimi olduğu anlaşılıyor bunun. Eğrisi doğrusu bir tarafa, çünkü Netanyahu anketlerde Likud Partisi eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin gerisinde, blok olarak da gerisindeler. Bütün bunlar yaşanırken bir de dün kısmen anlattım, aktardım. İngiltere ile İsrail kapışması başladı. Çünkü Andy Burnham başbakanlığı altında İngiltere içeride iç kamuoyundaki baskıların sonucunda Batı Şeria'da işgal topraklarındaki Yahudi yerleşimlerin genişletilmesi, Filistinlere saldırılar karşısında oralara ticari ambargo uygulama kararı aldılar. Dışişleri Bakanı Ed Miliband, aynı zamanda Yahudi asıllı bir isim, parlamento konuşması oldukça sert aslında. Filistinlere etnik temizlik yapıldığı, seyirci kalamayacakları, İsrail'in cezalandırılmadığı, daha ziyade işte yerleşimcilerin, yasa dışı yerleşimleri biz cezalandırıyoruz. Çünkü İngiltere hükümetinin pozisyonu iki devletli çözüm vurgusuyla, ama tabii Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. En az 20 bini bunları çocuk gibi ağır eleştirileri ihmal etmedi Miliband. Hemen ardından tabii Andy Burnham, İngiliz Başbakanı, bir de X hesabından paylaşım yaptı. Öyle oturup bekleyemem dedi. İki devletli çözümü biz yıllardır destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği'nden ayrıldık. İşte 10 yıl geçti. Bir takım değerleri savunmamız lazım dedi. Yani bunların ne kadar hayata geçireceği ayrı dava ama Filistin halkının çektiği çilelere dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ne kadar uygulayabilecekler bilmiyorum. İngiltere'nin açıklamasına eşlik eden bir 13 ülkenin ortak bildirisini dün aktarmıştım sizlere, ama tabii Almanya gibi ülkeler, İtalya, Macaristan, Çekya, Avusturya, bunlar İsrail'le özel ilişkileri olduğu için ortak yaptırmada başvurmuyorlar. İngilizler bu kararı tabii AB dışında aldılar. Filistin yönetimi memnun karardan. Tabii yerleşimlerin yasa dışılığının teyidi olarak görüyorlar. Gaspçı İsraillileri durdurmak yolunda ayrıca tüm dost ülkelere de örnek alın İngiltere'yi diye çağrı yaptı Filistin yönetimi Dışişleri Bakanlığı. Ama İsrail tabii çok öfkeli. Dışişleri Bakanı Gideon Zaar açıklama yaptı. Kudüs'teki bir Britanya konsolosluğunu kapatıyorlar. 12 yetkilinin, İngiliz üst düzey yetkilinin girişini İsrail'e yasaklıyorlar. Yanıt vereceğiz dediler. Uluslararası Gazze Destek Merkezi kurulmuştu Trump planı uyarınca. Oradan İngiltere'yi çıkartıyorlar. Burada tabii İngiliz temsilciler var. 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmeleri talep edildi. Çok da sert eleştiriler. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bu kararın Filistinlilere de yardımcı olmayacağını, onları da iş ve istihdamdan mahrum bırakacağını söyleyerek bir İngiltere'ye eleştiri getirdi. Trump yönetimi çok fazla ses çıkartmamış gözüküyor ama İngiltere ile istişare etmişler haberlerden, İngiliz medyasına yansıyan haberlerden o anlaşılıyor. Fakat tabii ABD'nin Kudüs'teki büyükelçisi Mike Huckabee tam bir Siyonist isim, o öfkeyle karşıladı İngiltere'nin yaptırım kararını. Ve ABD hiç şüphesiz karşılık verecek dedi. Bilmiyorum nasıl karşılık verecek. En sıkı müttefiklerinden birisi Amerika'nın İsrail'si, öbürü İngiltere elbette eski sömürge gücü olarak. Tuhaf şeyler de söylüyor tabii Mike Huckabee. Madem gerçekten yanlış olduğu düşündüğü meselelerin üstüne gidiyor, Kuzey Kore'ye, Çin'e, Rusya'ya yaptırımlar nerede diye sorular yöneltmiş Mike Huckabee. O yaptırımlar her yerde. Adamın dünyadan haberi yok gerçekten. Velhasıl tabii yani Beyaz Saray'la Huckabee'nin belki de göstermelik, yani İsrail Büyükelçisi için olduğu için böyle çıkış yapıyor. Trump yönetimiyle tam da koordineli gibi gözükmüyor. Belki de Netanyahu'nun gitmesini istiyor olabilir tabii Donald Trump, hani belki, bilemiyorum. O planlar tam olarak nerelerde, onları şu an kestirmek zor. Bütün bunlar olurken Rusya diplomasisi de Suudi Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Sergey Lavrov Faysal El Suud'la görüştü. Bin Ferhan'la görüştü. Batı Asya'daki durum, ikili ticaret, ikili ilişkiler, önemli uluslararası meseleler, özellikle Hürmüz Boğazı'nda Sergey Lavrov'un Pers Körfezi'nde kolektif güvenlik konsepti nin altını vurguladığı belirtiliyor. Bu ilginç tabii. Rusya çünkü aslında bütün bölge için devletler arası, bölge devletleri arası işbirliğini uzun zamandır teşvik ediyor ama tabii Amerika bunları genelde baltalıyor. Kendisi vasallardan, ya vasalların özgürleşmesine çok da izin vermeme mantığı biraz var bence orada. Buna karşılık da bir Rusya özellikle artan gerginlik, Babülmendeb Boğazı, Hürmüz Boğazı, Sergey Lavrov bunları vurgulamış. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Yemen'de kalıcı istikrar, daha yapıcı işbirliği bölge ülkeleri arasında ve Rusya'nın pozisyonunun altını çizmiş efendim. Evet, Batı Asya'da böyle bir resim var. Donald Trump bu arada İran dosyasıyla böyle atıp ilgilenirken, bir de tabii dün biraz aktarmıştım Trump'ın fantastik dünyası diye, uzay kıyafetleri Amerikan ordusunun, oradan Trump'ın haritaları bütün bir Kuzey Amerika'yı, Meksika dahil, Küba dahil, efendim Grönland dahil, her yeri, İzlanda dahil, Amerika Birleşik Devletleri içinde gösteren haritayı yayınladı. Trollüyor dünyayı hakikaten, tabii öfke çekiyor. Dün aktarmıştım tabii ilk tepkileri. İzlanda hemen ABD elçisini çağırmış ve uygunsuz bir paylaşım, hakaret bu diye tepki göstermişler. Diaz-Canel Küba lideri de asla bir daha sömürge olmayacaklarını, hem İspanyol hem Amerikan sömürgesi olduklarını, bağımsızlığı her koşulda savunacaklarını vurgulayan bir açıklama yapmış. Trump'ın bu haritalarıyla ilgili sabahleyin sosyal medyada dolaşırken gördüm. Meşhur South Park dizisi vardır. Her şeyi çok eleştirir, tersinden görür. Ben de hayranlarından birisiydim. Uzun süredir izlemiyorum ama South Park'ın tabela koymuşlar, dalga geçiyorlar tabii. Dizinin artına artık Güney Amerika olarak değişecek. South Güney demek İngilizce. South Park yerine South America, Güney Amerika olarak değiştirme. Yaratıcıları South Park'ın Trey Parker ve Matt Stone bunu böyle bir açıklama yapmışlar. Tabii dalga geçiyorlar Donald Trump'la. Maalesef böyle bir güleriz ağlanacak halimize. Ne yapalım, başka türlü dünya çekilmiyor. Durumları devam ediyor. Dün aktardım biraz. Trump'ın göz koyduğu Grönland'a Ursula von der Leyen AB Komisyonu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı çıkarma yapmıştı. Bayağı bir 200 milyar euroluk böyle paralar saçma. Ama Grönland milyar dolarlık yatırımlara rağmen AB üyeliğini reddediyor. Daha sonrasında Başbakan Jens Fredrik Nielsen açıklama yapmış. Güzel stratejik işbirliğimiz var ama üyelik gündemde değil demiş. özel bir AB yatırım paketi açtılar. Tabii doğal kaynaklarında ve kutuplarda Avrupa Birliği'nin gözü. Grönland Danimarka'ya bağlı özel bir bölge, özerk diyelim 2009 yılından bu yana, dolayısıyla AB'nin de parçası değil. Avrupa topluluğundan ayrılmıştı, öyle diyebiliriz rahatlıkla. ABD ile Kanada arasında da ticaret kapışması gümrük tarifeleri üzerinden iyice kızıştı. Çünkü Trump'ın %50 gümrük vergisi kararına Kanadalılar altta kalmayıp yine %15, 25 ve 50 dilimlerinde gümrük vergisi açıkladılar. Dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girer girmez Donald Trump başkanlık kararnamesiyle 29 Eylül'den itibaren Amerika'nın Kanada'dan ithal ettiği pek çok ürüne ya yasak koydu ya da gümrük vergisi. yani alkol, süt ürünleri, işte peynir, efendim şeker kamışı, motosikletler, vodka, bira, her şey var işin içinde. Alüminyum, mobilyalar, yataklar, kağıtlar, yani hakikaten bu iş nereye gidecek merak ediyorum. Bu haftanın sonucunda biraz bu Amerikan tahvil piyasaları, Trump'ın açtığı savaşların makroekonomik etkileri ve Amerika'ya ve Batı'ya yansımaları, sistem ne oluyor, çöküyor mu meselelerine sevgili Arda Tunca'yla bakacağız. Ben böyle ufak ufak size aktarıyorum. Ekonomiden görebildiğim kadarıyla, ama iş içerisinde bir de böyle komşuların kapışmaları Amerika'yla giderek görünür olan bir takım gelişmeler olduğunu da belirtmek lazım. Evet, gelelim tabii makro düzey Ukrayna krizi. Dün Eksen'de aslında epey bir Rusya'nın Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Trump'ın temsilcileri olarak hafta sonu Moskova'ya yaptığı ziyaret sonrasında Kiev'e geçmişlerdi Polonya üzerinden. Aktarmıştım size, hemen ardından bir telefon görüşmesi olabilir deniyordu. Hakikaten dün akşam saatlerinde açıklaması geldi. Yuri Ushakov, Kremlin danışmanı, görüşmenin içeriğini duyurdu. Tabii Ukrayna'ya odaklandı.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Witkoff'la Kushner'in ziyaretleri konusunda görüş alışverişi yapıldı. Yapıcı, samimi, olumlu atmosferde gerçekleşti. Trump tabii çatışmanın sona ermesi ve Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması için yeni ufuklar açacağını, havuç taktiği onu vurgulamış. Bir atılım gerçekleştirmeye istekli olduğunu Rusya ile ilişkilerde vurgulamış. Putin ise Trump'a aynı şekilde tabii destekliyoruz biz yapıcı ABD-Rusya ilişkilerini diye başlayıp aynı zamanda son dönemde Avrupa'da sürekli işte Rusya saldıracak temaları var. Hiçbir şekilde saldırgan Rusya'nın planları olmadığını, böyle bir düşüncelerinin dahi olmadığını Trump'a aktarmış. Rus tehdidi hakkındaki yaygın mitler, Avrupalıların Ukrayna'ya verdikleri desteği ve kendi askeri harcamalarını arttırmaları için bir bahane olarak kullanılıyor mesajı vermiş Putin. Tabii bu askeri harcamaları diyelim Amerika'dan yapıyorlar ödemeleri. Amerika kazanıyor, neyse o ayrı dava. Putin tabii özel askeri harekatla ilgili objektif ve ayrıntılı bir analiz sunmuş. Muhtemelen bakın cephe attı, böyle böyle çekiyor. Ona göre tekrarlanmış durumda. Bitmek bilmeyen sabırlarıyla Rusya yetkilileri Amerikalılara ya bakın cephe attı çöküyor, sizin kurgu yapan gazetelerinize inanmayın diyorlar, burada tekrarlanmış. Temas halinde kalacaklar. Yuri Ushakov'un açıklamaları bu yönde. Dmitri Peskov'un açıklamaları var, Kremlin sözcüsünün. Moskova'ya geldikten sonra Kiev'e geçen Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump'ın temsilcileri, Zelenski yönetimiyle görüşmeler yaparken Fransız, Alman ve İngiliz ulusal güvenlik danışmanlarında orada olduklarını aktarmıştım size. Bunları değerlendirmiş Peskov ve demiş ki yani Amerikalıların aksine bu Avrupalılar savaşın sona ermesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani ortalığı bulandırıyorlar. Her geçen gün Kiev için durum kötüleşiyor. Yeni öneriler tartışılıyor. Ben de biraz aktardım. İddia olarak spekülasyon bunlar. Kasım 2025'te 28 madde üzerinde çalışılıyordu. İşte onun bir versiyonunu götürdükleri Moskova'ya iddiaları var ama diplomasiyi Rus tarafı daha sessiz yürütme yanlısı olduğunu defalarca beyan etmişti. Fredrik Merz ile ilgili birazdan Almanya'yı da konuşacağız ve aktaracağım. Yani Merz'in Rusya karşıtı açıklamalarının bizzat Almanya'ya zarar verdiği yorumunu yapmış Dimitri Peskov. Sergey Lavrov'un dün çok az aktarabildim size. Yani Amerikalıların artık bu Ukrayna'nın NATO üyeliğinin olmayacağını anlamaları ve cephedeki durumu değiştiremeyeceklerini anlamaları ile ilgili bölümleri öne çıkıyordu. İlk gördüklerim ama kapsamlı devlet televizyonu Pervy birinci kanala röportajı var. Tabii açıkça Sergey Lavrov diyor ki ateşkes filan söz konusu olamaz. Çünkü askerlerimiz her yerde ilerliyor, her kanatta nefes alma fırsatı için ateşkes talep ediyor Avrupalılar. Tüm yabancı askeri nesneler ve üniformalı personel meşru hedefler olur. Yani Avrupalılar girmeye kalkarlarsa vurulacak diyor Lavrov. Fredrik Merz ile ilgili olarak Almanya AFD karşısında ağır yenilgi alan Almanya şansölyesi ile ilgili olarak Rusya'ya yönelik tehdit dillerini eleştiriyor. Bu içtenlikle Fredrik Merz söylediklerine inanıyor diyor Lavrov. Bu bir dil sürçmesi değil. Suçları işleyen Nazi atalarını reddetmemişlerdir onlar diyor. Yani atalarını dışlamadıkları, reddetmedikleri saptaması yapıyor. Tabii Ukrayna ile ilgili ilginç açıklamaları var. 1990 yılında bağımsızlık bildirisine dayanılarak biz mevcut Ukrayna yönetimini tanımıştık diyor Sergey Lavrov. Bu bildiri Ukrayna'nın nükleer silahsız, zaten o silahlar Sovyetlere aitti, Ukrayna'ya değil tabii, tarafsız, bloklara dayalı olmayan bir devlet olacağı ve böyle kalacağı anayasasında vardı bu arada. Böyle bir Verkhovna Rada, Ukrayna parlamentosu tarafından kabul edilmişti. Şimdi ise hepsi göz ardı ediliyor, hiçbiri uygulanmıyor. Dolayısıyla Rusya'nın dünya sisteminde meşru bir varlık olarak tanıdığı bir Ukrayna artık mevcut değil diyor Sergey Lavrov. Önemli saptamalar bunlar. Ayrıca tabii 91 sınırlarına ısrarla çılgınca dönmekten, başka türlü tarif edemem diyor, dönmekten bahsedenler yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Rus kültürü mensup insanların toplama kampına tıkmak istiyorlar demektir. Başka anlamı yoktur diyor. Evet, Rus Ukrayna'sı ile ilgili değerlendirmesi bu şekilde. Ayrıca tabii Avrupa'ya çok ağır eleştirileri var. Dünya tarihinde pek çok kişi tarafından cehennem dölü olarak Avrupa'nın nitelendirildiği, kölelik, sömürgecilik, sömürüyle zenginleştirdikleri, başkalarının sırtından geçindikleri, bir de üstelik Ukrayna'nın Avrupa değerlerini savunduğunu nasıl iddia edebiliyorlar diyor. Çünkü eğer böyle bir şey varsa Avrupa değerleri, o zaman Nazizmin bariz tezahürleri, ırk ayrımcılığı, ulusal ve dini gerekçelere dayalı ayrımcılık, insan hakları, dil hakları, bütün bunlar yasaklanmıştır diyor. Rusya'yı yasaklamıştır diyor. İsrail'de bile Arapçayı yasaklamadılar, ya da İran'da İbranice yasaklı değil, Rusya'da yasaklı değil. Hiçbir ülkede böyle yasak yok. Bu adamlar ırkçı faşist diyor özetle. Evet, tabii bunun dışında Amerikan yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tabii böyle müzakerelerde söyledikleriyle uyumsuz olduğunu belirtiyor Sergey Lavrov. Tabii yabancılar hedef olacak dedikten sonra da Rusya Devlet Başkanı'nın sözlerini de hatırlatmış, özellikle Avrupa'ya yönelik. Yani Rusya'yla savaşmak istiyorsanız bu çok farklı ve çok kısa süre olacaktır gibi lafları var. Aktarmıştım vaktiyle ben size, tarihini unuttum şimdi, bunları hatırlatmış Sergey Lavrov. Evet efendim, böyle bir çerçeve var. Rusya'da bu arada yaklaşık 200 etnik grup yaşıyor tabii. Rus halklarının dilleri günü. Bütün diller yaşatılıyor tabii. Özel ders kitapları, etnik kültürel çeşitliliğin korunmasına, edebiyatın gelişmesine özel önem veriliyor. Aynı zamanda tabii ki ana diller korunurken herkesi birbirine bağlayan bir dil gerekiyor, o da Rusça elbette. Nasıl başka yerlerde İngilizce, Fransızca, Almanca ise onu da birleştirici unsur olarak vurguluyorlar. Evet, şimdi tabii ne olacak göreceğiz. Bu temaslar, Putin-Trump temasları, üçlü zirve, APEC zirve sırasında Putin, Çin lideri, Trump görüşebilir mi? Lavrov fırsat olursa böyle bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. Kasım ayında bu arada APEC zirvesi. Şimdi tabii bu hafta sonu BRICS zirvesi var. Rusya lideri Yeni Delhi'ye gidecek. Takım iddialar dolaşıyor. Yeni Delhi'de zirveler olacak vesaire. Bence tamamen uyduruyorlar. Neyse, göreceğiz tabii ki. Dün aktarmıştım size. Spectator dergisi meşhur İngilizlerin. Muhafazakar sağın entelektüel dergisi diyelim. Owen Matthews'un bir yazısı var. Başlığı anlatıyor içeriğini. Zaten dün söylemiştim. Ukrayna savaşı kaybediyor. Batı'nın bütün işte her şeyi vereceğiz falan deyip uydurdukları aslında ve belirsiz sınırsız vaatlerle kötü sonuçlar çıktı. Buradan nereye gidecek bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Scott Bessent televizyonlara çıkıp yine Rusya ile müzakere etmeden bu sorunu çözemeyiz gibi laflar etmiş. Yani Zelenski yine Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ya da Türkiye'de bir üçlü zirve olabileceğini söylüyor. Zelenski'nin bir seçimle gitmediği için Moskova bir meşruiyeti olmadığını söylüyor. Dolayısıyla da onun muhatap alıp, yani ancak Moskova'ya gelirsen diye bir açıklama yapılmıştı ama onun dışında herhangi bir yerde üçlü bir biçimde Zelenski ile görüşmenin söz konusu olmadığı çok net ifade edilmişti. Dolayısıyla tabii Zelenski'nin sorunu tahıl ve enerji konularında Rusya'ya yönelik 40 günlük savaş faciayla sonuçlandı Ukrayna için. Şimdi tahıllarını çıkartamıyorlar. Enerji krizi, bu kış yaklaşıyor. Dolayısıyla da çaresizlik hali. Cephe hattında durum hiç parlak değil. En son Maersk şirketi Odessa bölgesinde faaliyetlerine son vermişti. Şimdi Kiev bölgesinde Borispol'da havaalanı var orada. Orada da faaliyetlerine son vermiş. Dün akşam yine 3 günlük Steve Witkoff'la Jared Kushner'in Moskova-Kiev hattına ziyaretinden devreye giren 3 günlük ateşkesin sonucu da Rusya askeri sınai tesisleri çok ağır vurdu yine. Sumy, Nikolayev, Odessa, Tuna Nehri, yani tamamen Rusya askeri hedefi hemen her yer. Donbas cephesinde tabii durum parlak değil yine Ukrayna ordusu için. Tabii drone fırlatmıyor değil Ukraynalılar. En son bu sabah gördüm Krasnodar'da insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı düzenlemiş Ukrayna tarafı. Aralarında bir çocuğun bulunduğu 4 kişi hayatını yitirmiş. Novorossiysk'i vurmaya çalışmışlar. Gelencik'e bir İHA saldırısı olmuş ama çoğu düşürülmüş. Tabii Rusya'nın hava savunması gayet sağlam gözüküyor. Arada tabii ki çanlar sivillerin ölümüne yol açıyor. Apartmanları doğrudan hedef alıyorlar. Açıkça bunların videoları var. Onu da belirteyim. Rammstein toplantısı yapıldı. Özellikle Elbridge Colby siyasi işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak Savunma Bakanlığı'ndan toplantıya katılmış. Uzun bir savaştan bahsediyor Colby. Ne kadar Trump'ın görüşünü ifade ettiğini anlayamadım. Mark Rutte'nin açıklamaları var. Gerçekten çok dramatik açıklamaları. Özetle NATO Genel Sekreteri diyor ki NATO olarak bizim güvenliğimizi çok yakından ilgilendiriyor. Biz güçlenene kadar modernizasyonu sürdürürken dayanmaları lazım. Yani kendilerini iyice militarize edip askeri olarak güçlendirene kadar Ukrayna'yı bir rehin alma, açıkça zaman kazanmak için inanılır gibi değil. O yüzden yani destek vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim güçlenmemiz için onların savaşmaya devam etmesi gerekiyor diyor. Açıkça bunları söylüyor. Böyle arada insan hayatı falan gibi laflar var ama söylediklerinin anlamı bu. Başka seçeneğimiz yok diyor aynı zamanda. Şimdi Avrupa Birliği kredi kullandırarak Kiev'e Patriot verecek. Kimden alacaklar? Yani anlatıyorum size. Yani 100 önleyici füzeyi bir akşamda Amerikalılar İran'a karşı harcamış durumdalar. Yani bilmiyorum, göreceğiz tabii nereden bulacaklar. 3.2 milyar euroluk bir ödeme daha var. Hava sahasını daha iyi koruyacakları, efendim ek ödemeler, kredi. Yani Ukraynalılar ödeyecek bu paraları bir daha Avrupa'ya. Çok acayip hakikaten. Yani hiç görüyorsunuz, diplomasi yok, barış yok. Yani kaybettikleri şeylerin bir kısmını kurtarmaya çalışma refleksi hiçbiri yok. Savaşı sürdürmek. Ukrayna bizim adımıza kanını döksün, biz de o sırada askeri olarak stokları yenileyip güçlenelim. Böyle diyen bir NATO Genel Sekreteri var. İngiliz Savunma Bakanlığı 100 milyon sterlin, yaklaşık 135 milyon dolarlık para ayırmış Patriot almak için. Dediğim gibi, nerede bu Patriotlar? Amerika boşalan stoklarını kendisi doldurmaya çalışıyor şu anda. Elbette bir ara dolar da dolana kadar ne olacak, kimse bununla çok ilgilenmiyor. Evet, şimdi Almanya haberlerine bakalım. 6 Eylül'de eyalet seçimleri yapıldı. Birazdan Tunçak Koç'la konuşacağız. Saksonya-Anhalt'ta %43.8 oranında oyla Almanya için alternatif sandıktan çıktı. Tek başına hükümet kuramıyor 3 sandalye gerisinde, ama bakalım ne çıkacak, ne olacak göreceğiz. CDU'nun oy oranı, yani Hristiyan Demokrat Merkez Sağ diye iddia ettikleri andıkları %17.2. 20 puan falan kaybetmiş durumlar. Korkunç bir sonuç tabii ki. Meclis Genel Kurulu'nda hesaplaşmalar yansıyor. Friedrich Merz bu arada kafayı yemiş gibi, bütün suçu Rusya. Yani Almanya'nın kendi ekonomi politikaları, bunları Rusya mı dayattı? Yani niye bir aynı ülkenin halklarını birbirine kırdırıp bunlar bizim deyip ondan sonra bütün ekonomi politikalarını ona göre ayarlayıp ondan sonra zarar görünce de karşı tarafı suçlamak? Çok ilginç. Kimse Rusya'yı tehdit etmedi diyor. Yani NATO niye genişliyor o zaman, söylüyorlar. Yani gelmeyin üstümüze diye. Çok acayip. O bir de işin içine gerçekten demokrasiyi de karıştırmış. Ukrayna'daki banderacılık ideolojisine iktidar yapmışlar ve demokrasiden söz ediyorlar. Gerçekten dehşete kapılıyorum. Hakikaten böyle düşünüyorlar. Demek ki belki de Sergey Lavrov'un dediği doğru. Nazi atalarını zaten reddetmediler diyor. Başka türlü ifade edemiyorum doğrusu. Yani AFD'lilere seslenmiş. Rusya tehdittir demiş. Efendim, Avrupa kıtasının kalbinde fail ile mağdurun rolleri tersine çevir. Fail kim, mağdur kim? Ben Donbas'a gittim, mağdurları gördüm. Yani açıkçası gelsin bana anlatsın mesela. Gitmeyenlere sallıyor yani Friedrich Merz. Neyse. Alice Weidel tabii, o da AfD'nin eş başkanı olarak diyor ki Amerika bile barış için uğraşırken siz savaşı körüklüyorsunuz. Savaş propagandası yapıyorsunuz, gerilimi tırmandırıyorsunuz. Kendi felaket siyasi karnenizden dikkatleri başka yöne çekmek uğruna son köprüleri yıkıyorsunuz. Yani bu arada yani şimdi aşırı sağ diyorlar ama bana çok rasyonel şeyler söylüyor gibi geliyor. Diyor ki neden dibe vurdunuz ana akım partiler olarak sizler? İşte ulusun parası Brüksel'e akıyor. Almanya sanayisizleşiyor, işsizler ordusu artıyor. Fosil nükleerden tümüyle çıkış fiyaskosu var ortada. Kömürdü, nükleerde terk ettiniz. Şimdi enerji bulamıyorsunuz. Brüksel'e tabii AB karşıtı, Euro karşıtı, Schengen karşıtı. Siz açıkça AB karşıtı demese bile zaten o anlama geliyor. Yani AB'ye ödemeleri sınırlandırmalıyız diyor kadın. Her ay sanayide 12 bin istihdam kaybediyoruz diyor. 190 bin şirket faaliyetlerine son vermiş geçen sene. Perakende satışları pandemi dönemi kapanmalarının seviyelerine geriledi diyor. Otomotiv sanayi can çekişiyor diyor. Volkswagen'ın çöküşü, şimdi artık tabii Marx döneminde onu tekrar Naziler gibi askeri sanayiye yönlendiriyorlar. 50 bin istihdam tehlike altında, 4 fabrika kapanıyor diyor. Yani bala kadın, nasıl söyledikleri doğru tabii. Ama işte yani çok acayip gerçekten, insan üzülüyor. Boris Pistorius bu arada savunma temas grubu Rammstein'deki toplantıda yine Rusya'ya saldırmış, tehdit etmiş. Almanya şöyle bir ifadesi var, gerçekten çok çılgın. Bu Almanya tarihte bugüne kadar var olmuş en iyi Almanya'dır. Bunun böyle kalmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Almanya'da kim aşırı sağ acaba? SPD, yani Sosyal Demokrat Parti'den Pistorius. Hadi Friedrich Merz merkez sağdan ama bunlar bir de sosyal demokrat. Leipzig drone saldırısından yine kanıt gösterilen tabii Rusya'yı suçlayıp Kiev'i destekleme konusunda sarsılmaz kararlılıklarını dile getirmiş. Angela Merkel eski Almanya başbakanı AfD'nin kazanmasından çok üzülmüş. Kalbim kan ağlıyor diyor. Açıklama yapmış bir etkinlikte. Büyük bir dönüm noktası vurgusu yapıyor. Artık tabii siyasi iletişimi değiştirmek lazım. Sosyal medya, TikTok, MikTok onları kullanmak lazım diyor ama bence bu kadarı değiştirmekte fayda var. Evet, yani hep arada aktarıyorum size, Almanya'da gaz meselesi bir problem tabii. Gaz depolama girişimi en son verileri açıklamış. %53 doluluk oranı. Kasım'a kadar belki doldururlar ama tabii kaç kat ödeyecekler o ayrı. Geçen yıl aynı dönemde %71'miş. Bu kış sert mi geçecek bilmiyorum. Sert geçerse problem yaşayacaklarını söylüyorlar. Birazdan konuşacağız Almanya'yı. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, Sputnik'e demeç vermiş. Friedrich Merz'in Alman silah sanayinin çıkarlarını kölece savunmakla suçlamış. Kölesidir demiş, yani açıkça bu ifadeyi kullanıyor. Friedrich Merz bu arada Trump'la telefonda görüşmeyecek galiba, ya da ertelemişler, zamanı belli değil. Çünkü Trump'ın sosyal medya hesabından Almanya için alternatif ve övgüleri var. Vay canına diyor Trump, Almanya'daki popülist parti gerçekten muhteşem bir gece yaşadı. Almanlar ülkelerine feci zarar veren korkunç göçmenlik düzenlemelerinden bıktı. O da göçmenlikten tutmuş. Yükselişteler. MGGA Almanya'yı yeniden büyük yap diye de bitirmiş. Evet, Bavyera Başbakanı Markus Söder Amerikalılara güven olmaz diye açıklama yapmış. 40 bine yakın Amerikan askeri var Almanya'da. Bilmiyorum ki kime güvenecekler. Evet, böyle bir Avrupa'dan notlarım, bu tabii birkaç şey daha var, yine yetiştiremedim. Sırbistan'da meclis feshedildi, Alexander Vučić erken seçime gidiyor 25 Ekim'de Sırplar. Fransa'da itfaiyeciler greve çıkmış, Macron Kore barışı ile ilgili açıklamalar yapıyor. Zaten bir yıl bile artık iktidarda kalmayacak, önümüzdeki ilkbahara bitiyor süresi. İsveç göç politikalarını değiştiriyormuş. Ülkeden ayrılanlara 36 bin dolar para verecekmiş. Fena para değil doğrusu. Ama kimse gitmek istemiyor diyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Japonlar Habaros'taki zafer anıtının kaldırılmasını Rusya'dan talep edip tepki çekmişlerdi. Kremlin sözcüsü Japonya'nın neyi unutup neyi hatırladığını söylemek zor ama Rusya unutmadı demiş. Çin de öyle. Japon militarizmini eleştirmiş. Rusya'dan Japon hükümetinin bu anıtı kaldırma talebi üzerine yani Asya'da da işler bu şekilde. Çin Kızıl Ordu'nun Çin Kızıl Ordusu'nun uzun yürüyüşünün 90. yıl dönümü, büyük bir kampanya Çin'de yapıyorlar, onu aktarayım. Komintang'a karşı tabii zafere yürümedi. Tekrar edecekler sanıyorum kısmen bütün bunları. Ve Kore'nin kuruluş yıl dönümünde Putin ve Xi'nin de tebrikleri var Kuzey Kore'ye diye aktarayım son notları. Evet, biz şimdi Tunçak Koç'la konuşacağız. AfD Almanya için alternatifin Almanya'da yarattığı sarsıntıya bakacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Harici Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tunçak Koç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese merhaba.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta ben de yeni el atabildim Almanya'ya. Gerçi gelişmeleri aktarmıştım pazar günü. Saksonya-Anhalt. Biraz da kırsal kesim ya da ne diyelim, Almanya'nın en yoksul eyaleti aslında. Hani yarın öbür gün ortalık karışacak mı onu da söylemek zor, da böyle bir şey olmayacak herhalde. Fakat çok büyük bir eyalet seçimi üzerinden muazzam tartışmalar. Tabii gurbetçiler de olduğu için Türkiye'de, Almanya'da böyle bir şey olduğu zaman çok tartışma çıkıyor. Büyük bir tabii siyasi sonuçları önemli bir eğilim ortada, öyle anlaşılıyor. Aşırı sağ Almanya'yı tehdit ediyor söylemleri. CDU çok büyük kayıplar yaşadı. Sosyal demokratlar sanıyorum çok zor durumdalar. Fakat tabii Türkiye'de de bir aşırı sağcı tanımı geliştiriliyor. Yani Avrupa'daki merkez liberal bakış açısından kim aşırı sağcı tartışması da başladı. Önce seçim değerlendirmesi almak istiyorum kısaca. Gerçekten Merz hükümeti pek istifa niyeti yok gibi. Ay sonunda da seçimler var. Bu iş Almanya'da bir dönüşüme götürebilir mi mevcut siyasi elitleri? Seçimin yankısı bakımından nasıl görmek lazım? Diğer eyaletlerde de benzer sonuçlar çıkarsa durumu zorlar mı? Önce sıcak bunu sorayım, daha sonra nedenleri de anlamaya çalışacağız.
2: Valla farklı deyimler tabii kullanmak mümkün bu seçim sonuçlarını değerlendirmek için. Örneğin işte Pandora'nın kutusu açıldı diyebiliriz. Ben daha ziyade dönülmez akşamın ufkundayız, yani bizim musiki şarkımız gibi diyebilirim. Evet, yani dinliyorum değerlendirmeleri, yorumları, analizleri. Hani şu noktada birleşiyorum hemen hemen tamamıyla. Hiçbirisine abartı bulmuyorum. Yani çok büyük bir olay yaşanılan, hangi düzlemde tartışmak lazım, tabii ki farklı fikirler var, onlara gireceğiz ama ben şunu söyleyeyim, Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan siyasal düzen çöktü diyelim, hadi çöküyor da diyebiliriz ama gerçekten bu şekilde ifade etmek abartı değil. Yani Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana federal ya da eyalet düzeyindeki, yani koalisyon hükümetlerinde yer alan işte geleneksel ya da sistem partileri diyelim, ciddi bir siyasal iflasla karşı karşıya. Yani Saksonya-Anhalt eyaleti küçük bir eyalet olabilir. Yaklaşık işte nüfusa vurduğunuzda Almanya nüfusunun %2,5'una tekabül ediyor. Ama mesele Saksonya-Anhalt değil. Şimdi iki hafta sonra başka seçimler var dediğiniz gibi. Mesela Mecklenburg, şimdi ona gelelim. Yani bir deprem yaşadık, yaşandı. Ama şimdi artçı depremler geliyor. Artçı. Mesela Mecklenburg, evet, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçimler olacak. Hamburg tarafındadır bu eyalet. Mesela bu eyalette yine 2021 yılında AfD %16 oy almış. Şimdi anketlerde 35-37 bandında. Bir önceki seçimde Sosyal Demokratlar %39 almışlar 2021'de. Şimdi onlar %28'e gerilemiş görünüyorlar anket. Dolayısıyla bu seçim sonuçları bir sapma değil. Yani AfD partisi, hani bunu tartışabiliriz, tartışacağız, irdeleyelim ne anlama geliyor, ama öncelikle şunu söyleyelim. AfD partisi marjinallerin ya da sadece Doğu Almanya'nın partisi değil. Artık şu anda AfD ulusal çapta da anketlerde Almanya federal seçimlere de gidiyor. Belki erken seçim olacak önümüzdeki yıl. Onu da bilemeyiz. Ben açıkçası onu muhtemel görüyorum. Yani Merz'in, Şansölye'nin ve Hristiyan Demokratların bu baskıya dayanmasını pek muhtemel görmüyorum. AfD Almanya çapında %30 bandında. Bu bir ilk. Bunun örneği yok. Yani hep 4 ya da 5 siyasal parti 60 yıldır Almanya'da federal düzeyde ya da eyaletlerde ülkeyi, eyaletleri yönetmiş, hükümetlerde yer almış. İlk defa böyle bir parti, farklı bir parti, sağ muhafazakar, sisteme muhalif, yani müesses nizamın bir anlamda dışında bir parti. Bu aslında Almanya'daki siyasal sistemin bir anlamda çöküşüne işaret ediyor. Bir şeyi vurguladı AfD Başkanı Alice Weidel, bir şey söyledi ve ısrarla, hani bir seçim akşamı konuşmasını dinledim, dedi ki, onu da biraz böyle tabii popülistlerin hani kışkırtıcı bir üslupları oluyor, böyle bir tebessümle izledim, hani şöyle bir ifade kullandı, bundan sonra dedi göreceksiniz Almanya'da Hristiyan Demokratlar hiçbir seçimi kazanamayacaklar. Ya bu baskı Merz'in üzerinde çok büyük bir baskı. Nitekim zaten istatistiklere bakarsak onu söyleyeyim, Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin aldığı oyların %20'sini, toplam oyların yani %20'sini bir önceki seçimde Hristiyan Demokratlara oy verenler oluşturuyor. Yani tamamen altını, şimdi şöyle, Hristiyan Demokrat Parti'nin şu anda işte iktidarda olan, Şansölye'yi çıkarmış olan partinin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani en basitinden bir kere tabandan bir baskı gelecek yukarıya doğru. Dolayısıyla ben Mert hükümetinin dönemi tamamlayamayacağını düşünüyorum. Yani şimdi bir dahaki seçimler de etkileyecek. 20 Eylül'de bu arada hem Mecklenburg-Vorpommern'da hem de Berlin eyaletinde de seçimler olacak aynı tarihte. Orada da bu arada AfD oylarını ikiye katlıyor. Dolayısıyla birinci en önemli sonuçlarından bir tanesi hükümet ve bilhassa Hristiyan Demokratlar bu sonuçlara dayanamaz diye düşünüyorum. Seçim analizine tekrar bir kısaca değinmek gerekirse bir iki istatistik vereyim, önemli çünkü. Bakın AfD %44 oy aldı. Yani bir önceki seçimde aldığı oyunu ikiden fazlaya katladı. Yani bu bayağı ciddi bir rakam ve şu ana kadar AfD'nin Almanya satındaki girdiği seçimlerde aldığı en yüksek oy oranı şu ana kadar. Bir başka önemli istatistik, 2021 yılında oy kullanmamış olan, yani bir anlamda protesto eden, oy kullanmamış olan seçmenlerin çok büyük oranda oyunu aldı. Yani AfD oylarının %40'ı geçen seçimlerde oy kullanmayanlardan oluşuyor. Bakın mesela en az oyu kimden almış biliyor musunuz? En az oyu 60 yaş üstünden almış. Yani şu analistler gerçekçi değil. İşte yani bazı nüanslar ya da bazı doğruluk payları vesaire olabilir ama esası o değil. İşte örneğin Doğu Almanya'ya özlem duyanlar ya da işte otoriterliği, öyle yorumları da görüyoruz şimdi, daha çok liberal yorumcular onu söylüyor. Hani otoriterliğe ya, burada şu var. Burada bir bunu tespit etmek lazım. Yani burada mesele AfD ile ilgili analizden önce toplum bir kere yani bir tepki var. İsyan ediyor. Yani daha önce seçime gitmemiş, bu seçimde gidiyor. AfD'ye veriyor. Hristiyan Demokratlara vermiş, AfD'ye veriyor. %44 gençlerden almış. Yani gençler de veriyor. Hani yaşlıların da partisi değil. Dolayısıyla bu tam olarak böyle merkeze oturmuş şu anda durumda AfD. Ve sadece dediğim gibi söyleyeyim, Anhalt'ta değil, Almanya genelinde gelişen bir trend.
0: Bu çok önemli bir şey, çünkü bir sürü yorumda şöyle bir şey söyleniyor. Ay, bu da Doğu Alman eski komünistler şimdi faşist oluyorlar gibi, sadece bir Doğu Almanya özelinde yorumladıkları için bu verdiğiniz şeyler yani istatistiksel veriler önemli. Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi Almanya'da eğitim aldığınızı biliyorum. Almanya'da yaşamış, hani Almanya'yı bilen, hani dışarıdan böyle Türkiye'de oturup da ahkam kesen bizler gibi, yani dışarıdan takip edip, işte İngilizce'den takip edip ahkam kesmiyorsunuz, sürekli girip geliyorsunuz. Aynı zamanda orada büyümüşsünüz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla biraz daha içeriden biliyorsunuz. Bu aşırı sağ meselesini nasıl anlamak? Yani ben kendi adıma tabii bir süredir Avrupa ile ilgili gerçekten inanamıyorum hiçbir şeye, gelişmelere, ama yani kalkıp böyle insanları yakmış, katletmiş adamları iktidara getiriyorlar Ukrayna'da, onu destekliyorlar. Banderacılık göstere göstere, en son Polonya bile patladı. Buna açıkça destek veriyorlar. Bildiğiniz Naziler, yani Nazi işbirlikçileri ve Naziler buna demokrasi diye destek veriyorlar. Sonra AfD'ye de aşırı sağcı diyorlar. Almanya'da nasıl anlaşılıyor? Yani AfD'nin aşırı sağcılığı ve CDU politika bağlamında söylüyorum. Alman halkına bu AfD'ye aşırı sağcı dediğinizde aklına ne geliyor? Naziler mi geliyor? Yani benim kafam karışık olduğu için, anlamaya çalıştığım için soruyorum.
2: Evet. Ya bu biraz gerçekten irdelenmesi gereken bir konu. Biraz burada meseleler iç içe geçiyor gibi. Evet, dediğiniz gibi ben yani 20 yıl Almanya'da yaşadım. Şu anda da sık sık gidip geliyorum. Bu arada siyasal partilerin hani üst düzey yöneticileriyle, milletvekilleriyle sohbet etme imkanım da oluyor. Bunlara AfD'liler de dahil. Sosyal Demokratlar, BSV partisinden de dahil. Dolayısıyla şöyle izah etmeye çalışayım. Birincisi, AfD şu anda heterodoks bir parti. Yani bunu böyle dümdüz Nazilerin devamı ya da işte bunlar külli, yani böyle bir ırkçı bir parti, işte tepe yönetimi, milletvekili falan, bunu söylemek doğru değil. İçinde tabii ki ırkçılar, hatta belki Nazi dönemine öykünenler falan mutlaka var. Ama şunu belirteyim, şimdi bu biraz önemli. Belki bir o kadar Hristiyan Demokratlarda da var. Yani buradaki dediğiniz gibi dışarıdan biraz daha bakan, bu şekilde az önce dediğiniz gibi sadece yorumlayan, yani aşırı sağ geliyor, aman aşırı sağ işte iktidara yürüyor, 50-60 yıl önce olanlar yeniden tekrarlanıyor. Bu aslında bir anlamda iktidarını korumaya çalışan işte Hristiyan demokratların, Almanya'daki sosyal demokratların retoriği sadece. Yani bu retoriğini tekrarlıyorlar bir anlamda bu analizleri yapanlar. O kadar basit değil. Yani aşırı sağın yükselmesiyle Almanya'daki bu seçim sonuçları tek başına açıklanamaz. Buradaki oy verenlerin esas motivasyonu göçmen karşıtlığı değil. Esas motivasyonu ekonomik gerilemeye, hatta Almanya'daki çöküşü olan tepki birincisi. İkincisi aynı zamanda Rusya karşıtlığı, işte savaş konusundaki eleştiriler, Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermesi vesaire gibi pek çok konu var. Bunlar göçmen meselesinin önünde. Kamuoyu araştırmalarında da bu çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda şunu söyleyeyim. Almanya'da maalesef tarihsel olarak, geleneksel olarak nasıl tanımlarsak tanımlayalım, aşırı sağcılık ya da ırkçılık da diyelim, temelinde siyasal hareketlerin gelişme potansiyeli var. Ama bu en az AfD kadar Hristiyan demokratlarda da var. Şimdi mesela şu anda neyi görüyoruz? Hristiyan demokratlar hani oy kaybettik, AfD'ye öykünmeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla bu işte aşırı sağ geliyor ve bu temelde insanları korkutarak ve AfD ile işte o güvenlik duvarı deniyor ya, neydi bu? İşte Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, diğer partiler şunu söylüyorlardı. AfD ile görüşmeyiz, konuşmayız, diyalog kurmayız. Bu siyaset zaten iflas etti. Bunu da bunlar işte ırkçılar, ırkçı bir parti, bu Nazi bir parti. Dolayısıyla bunlara oy vermeyin diye bir retorik gelişti. Almanya'daki partiler yani bunu bu şekilde tarif edersek biz Almanya'yı dışarıdan bakarken, o zaman aynı söylemi tekrarlamış oluruz. Bu kadar basit değil. Dolayısıyla ben Almanya'da ister aşırı sağcılık diyeyim, ister ırkçılık diyeyim, ister faşizm diyeyim, bu eğilimlerin yükselme riskini, ihtimalini yüksek görüyorum. Ama bu AfD ile sınırlı değil. Bu diğer siyasal partilerde, işte Hristiyan demokratlarda bu eğilimleri daha fazla görmek mümkün. Ve size daha önemlisini söyleyeyim. İşte güvenlik duvarı kuralım, oluşturalım AfD'ye karşı diyen Hristiyan demokratlar muhtemelen belki önümüzdeki dönemde AfD'de ya ulusal çapta ya da eyalet genelinde koalisyon ortağı olacaklar muhtemelen. Bunu da beraber göreceğiz.
0: Kapatma durumu olmaz mı peki? Yani Alman Anayasa Mahkemesi, işte Merz'in anayasa korur gibi, tabii Anayasa Mahkemesi'nin bir saptaması da var AfD ile ilgili olarak. Ya kapatmaya kalkabilirler mi? Kalkarlarsa ne olur sizce?
2: O tren kaçtı. O ihtimal yok. Ben girişeceklerini de düşünmüyorum. Çok büyük ters teper. Yani çok farklı sonuçları olabilir. Toplumsal sonuçları olabilir. Yani bu 5 yıl önce daha fazla konuşuluyordu, dillendiriliyordu. Hala da ben gazeteleri falan takip ederken görüyorum. Hani bu ihtimali böyle, hani çünkü sistem partileri işte ya da ana akım medya bunu tartışıyor. AfD'yi nasıl durduracağız, nasıl durdurabiliriz? Buralarda böyle bazı seçenekler sıralanıyor. Bir tanesi de bu dediğiniz. Ama ben o ihtimalin artık seçenek olarak kalmadığını düşünüyorum. Çünkü oy oranı tamamen, hani bununla alakalı oy oranı %30'lara gelmiş durumda ve Almanya'da pek çok aynı zamanda siyasal partilerde görev yapan ya da yapmayan siyasetçi ya da eski siyasetçi de şu anda AfD ile diyalog kurulabileceğini, en azından tartışılabileceğini, hatta koalisyon kurulabileceğini söylüyor. Dolayısıyla o iklim değişti. Yani o ihtimali ben görmüyorum.
0: Peki programa bakımından baktığımızda, yani tabii şimdi elbette siyaset niyetler üzerinden de okunabilir, algı becerisi üzerinden de bakılabilir siyasete, bir de tabii gerçek siyaset, yani seçmenler demokrasilerde, tabii bunun sonu da bir noktada oluyor ama onların tabii eninde sonunda hayatlarını nasıl etkiliyor sizin iktidarı ele geçirip yönetiminiz, buna bakıyoruz. Şimdi burada tabii Almanya'nın kendi tercih ettiği politikalar, yani daha SPD'den başlayan, Merz'in de Scholz'la başlayan, Merz'le devam eden, başta işte Rus gazından kendi kendilerini etme ve Hatta Merkel'le de belki başlatabiliriz. Yani Schröder sonrası diyelim. Hani biraz bilmiyorum, ben çok Almanya'dan anlamam. Yani hakikaten çok dışarıdan kendimi bir gözlemci olarak nitelendiriyorum. Hani gitmişliğim var ama o kadar da çok bilmem. Schröder dönemi biraz daha farklı bir dönemdi. Ondan sonra Almanya başka bir yere direksiyon kırdı. Yani sonuçta ekonomik tercihler değil mi bunun nedenleri? Dolayısıyla AfD'nin ortaya koyduğu program, herkes göç noktasına takılıyor. Ekonomi programı, dönüp dolaşıp Alman finansal elitleri ya da sanayi elitleri sahiplenebilirler mi? Yani çünkü Merkel'le başlayan süreçte belki o zamanlar en iyi yıllarda, ama daha sonra işte Scholz ve Merz'le düşüşe geçtiler açıkça. Alman sanayi tabii desteği burada, yani çok sürreal bir şey, çok karıştırmayayım işleri ama hani yani bütün olay Rus düşmanlığından yürütülemez yani, hani ya da İkinci Dünya Savaşı'nın intikamını almaktan herhalde yürütülemez, çok irrasyonel olur çünkü. Siyasiler yapabilir ama sanayi yapabilir mi ya da yapamaz mı, bilmiyorum, ne düşünürsünüz?
2: Bence çok önemli bir noktaya gerçekten işaret ediyorsunuz. Çok da öyle dediğiniz gibi değil yani, iyi de biliyorsunuz gerçekten. AfD'nin mevcut gücü aynı zamanda dediğiniz gibi aynı zamanda Alman sermayesinden de geliyor. Şimdi biz takip ettiğimiz zaman mesela BMW'nin işte yönetim kurulu başkanı, işte Volkswagen'in yönetim kurulu başkanı, işte BASF'nin dünyanın en büyük kimya devi, onun yönetim kurulu başkanı. Şimdi bunlar zaman zaman açıklamalar yapıyorlar, demeçler veriyorlar gazetelere falan. Hep şunu görüyorsunuz, yani hükümetin aslında yani dümenine ve çizdiği rotadan farklı şeyler, bilhassa Rusya ile ilişkiler ve Çin ile ilişkiler konusunda söylüyorlar. Çünkü Alman ekonomisinin kalkınması ve Almanya'daki refah devletinin temel dayanaklarından bir tanesi, hani iki tane, üç tane sıralayacaksanız, tabii ki bir tanesi de ucuz, nispeten ucuz enerji tedarikiydi Rusya'dan. Evet. Dolayısıyla alttan alta ya da biraz göstererek AfD'yi ve AfD'nin politikalarını desteklediği Alman sermayesinin çok aşikar. Bir taraftan gücü de buradan geliyor işte. O açıdan da hani bir taraftan mahkeme kararıyla vesaire AfD'yi kapatamazlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğiniz gibi AfD'nin hem Saksonya-Anhalt'taki seçimlere baktığımızda bu seçimlerdeki seçim programı, hem de partinin söylemlerine ve programına baktığımız zaman en temel ekonomik tabii taleplerden bir tanesi Rusya ile iyi ilişkiler, Rusya'dan yeniden enerji tedariki ve pek çok şirket Alman sermayesinin önemli bir kısmı açıkçası bunu hani hasretle bekliyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir dinamik var yani. Dolayısıyla hani göstermese de alttan alta, göstermese de işte seçim sonuçlarına sevinen filan bir Alman sermayesinin önemli bir kısmı, kesimi var. Hali hazırda ABD yönetiminin de ilişkileri tabii şu anda Rusya'yla çok kötü değilken, dolayısıyla hani biz ekonomik çıkarlarımıza bakalım. AfD'nin 3 tane 4 tane söylemi var. Nedir? İşte Rusya'yla iyi ilişkiler, dolayısıyla enerji tedariki, Almanya'nın işte ulusal çıkarları, bu her neyse bunda tabii bakmak, tartışmak lazım ama diğer düzen partilerinden farklı olarak onları da öyle eleştiriyorlar. Siz Almanya'nın ulusal çıkarlarını savunmuyorsunuz, ihanet ediyorsunuz. Nedir o ulusal işte çıkarlar diyelim? Sanayisizleşme. Ekonomik olarak öyle açıklıyorlar. Ya da işte göç meselesi aynı zamanda. İşte Almanya işgal ediliyor yabancı mülteciler tarafından vesaire. Yani temel söylemleri bu şekilde. Bir tane burada önemli bir husus var. Biz haricinde de bununla ilgili yayınlar yaptık. Çünkü her zaman dediğiniz gibi yani görüngülerin ötesinde biraz işin temeline de bakmak lazım. Ekonomi politikalara da bakmak lazım. Evet. Ekonomi politikaları açısından AfD esas olarak liberal bir parti. Yani deregülasyonları savunuyor. İşte sermayeye daha fazla özgürlük, serbestlik, yani devletin ekonomiye müdahale etmesinden ziyade deregülasyonlar vesaire bunları savunan bir parti. Dolayısıyla sosyal haklarda kısıtlamalara gitme, yani ilginç olan buradaki bir tabii şey de çelişki de oyların çoğunu çalışan kesimlerden almasına rağmen aslında ekonomi politikalarına baktığında AFD'nin tam da gerçekten de işçilerin, emekçilerin aslında hakkını, hukukunu çok savunan şeyler yok ekonomi politikalarında. Dolayısıyla şey ilginç olacak, yani eyalet genelinde ya da ülke genelinde iktidara geldiğinde AFD, ki gelecek, bunları nasıl uygulayacak, bunları görmek ilginç olacak.
0: Evet. Liberaller galiba biraz, hani çok vaktim kalmadı ama bir de göçü şey yapmak istiyorum. Çünkü açıkça mesela Alice Weedle'a ırkçı diyorlar. Irkçı mı Alice Weedle? Göçle ilgili geri gönderme yasa dışı olan

0: Den bir tanesi göç karşıtlığı Amerika'dan ülkemize kadar işte görüyorsunuz. Yani göçle ilgili bir sorun var, kesinlikle var. Bu sorunun çözümü konusunda insanlar ayrışıyor. Daha popülist partiler bir göç karşıtlığı, belki ırkçılığa da var tabii, yapıyor ama buradaki göçmenlerin ülkeden işte ülke dışına gönderilmesi, göçmen alınmaması argümanını hemen ırkçılık diye tanımlayamayız bana sorarsanız. Bir daha şu argümanı söyleyeyim. Bana sorarsanız, siyasetçileri de bildiğim için tek tek bakmak lazım. Yani AfD içinde Alice Weidel'dan çok daha ırkçı başka siyasiler var. Hatta Hristiyan Demokratlar'da az önce söyledim çok daha ırkçılığa yakın ya da belki ırkçı da diyebileceğiniz başka siyasiler var. Alice Weidel'ın kendi hayat arkadaşı, yani hani eşcinsel olduğunu biliyorsunuz. Evet. Kendi hayat arkadaşı Alman değil yani. Hani orada tabii bunlar söylem bazında, yani dediğim gibi böyle bir trend olduğu için dünyada hem oy toplamak hem de kitleleri mobilize etmek için bir şey payı da, tabii tırnak içinde söylüyorum, bir haklılık payı da var. Yani çeşitli, önemli olan burada bu göç meselesinin kaynağı ne? Yani ABD gibi, yani Almanya gibi, yani kendi ülkeleri, bilhassa batılı emperyalist ülkeler, 3. dünya ülkelerine saldırdığı için, savaş açtığı için bu göç olayları yaşandı. Yani bunu söylemiyorlar. Bunun temeline inmek lazım. Yoksa Almanya'da da, Türkiye'de de, başka ülkelerde de hani milyonlarca göçmen geldiği için bir problem yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. Dolayısıyla böyle biraz daha tanımlamak lazım. AfD de dediğim gibi artık büyük bir parti, bir sistem partisi haline de geliyor. Heterodoks bir parti. Yani içinde ırkçılar da var, daha muhafazakarlar da var. Farklı politik görüşe sahip insanlar var.
1: Evet. Evrilmesine bakacağız. Çok teşekkür ediyorum Tunçak Koç. Aktardığınız bilgiler için çok sağ olun. Evet, Almanya'da 20 sene yaşamış, içeriden gayet iyi bilen, sürekli gidip gelen bir isimle konuştuk. Harici Genel Yayın Yönetmeni. Aslında unuttum, ihmal ettim. Bir de Doğu Batı Forumu düzenliyor Harici İstanbul'da ay sonunda 26 Eylül'de, ama onun için bunu yine ayrıca işleyeceğim. Çok ilginç dünya çapında isimler de gelecek. Onları sormayı unuttum, vakti de doldurduk. Bunu da en azından bitirmeden, kapatmadan hatırlatayım. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Hayat bazen bir seçim yaparsınız ve sonrasında ders niteliğinde olaylar zinciri başlar. Tıpkı yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminde olduğu gibi. Bir beladan kurtulmaya çalışırken daha büyük bir dertle yüzleşmek. Bu deyim yalnızca bir doğa olayına değil, hayatın cilvesine gönderme yapıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin kökeni Anadolu'nun tarıma dayalı geçmişine uzanıyor. Orta Anadolu'dan İç Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Trakya'ya kadar uzanan topraklarda yaşayan köylü için yağmur genelde bereket, doluysa felaket anlamına gelirdi. Çünkü yağmur toprağı doyurur, ekinlerin can suyudur. Ancak dolu bir mevsimlik emeği dakikalar içinde yok edebilen yıkıcı bir güçtür. Eskiden köylüler gökyüzü karardığında yağmurdan kaçmak için ağaç altına ya da samanlık gibi geçici sığınaklara çekilirlerdi. Ancak çoğu zaman bu kaçış doluya yakalanmıştı. yargılanmayla sonuçlanırdı. İşte bu somut doğa olayları halk arasında yağmur

0: Buradan kaçarken doluya tutulmak biçiminde dilimize kazındı. Bir halk anlatısı şöyle der. Bir köylü tarlada çalışırken aniden bastıran yağmurdan kaçmak için küçük bir ağaç altına sığınır. Tam o sırada bir başka köylü uyarır. Orada durma, yıldırım düşer. Köylü panikle koşar, açık alana çıkar. Gökyüzü kararır ve birdenbire bardaktan boşanırcasına dolu başlar. Ne ağacın altında ne açıkta. O an anlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşum. Bu deyim zamanla somut olayların ötesine geçerek soyut hayat deneyimleriyle uyarlanıyor. Tanzimat sonrası edebiyatta özellikle Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin ve Mahmut Makal gibi köy hayatını işleyen yazarlarda deyime sıkça rastlanıyor. Toplumsal eleştirilerin yer aldığı köşe yazılarında, siyasi yorumlarda hatta günlük sohbetlerde bile bu deyim kaderin çarpıcı cilvelerini anlatmak için kullanılıyor. Bugün yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin ardında yatan kültürel ve tarihsel katmanları birlikte göz attık. Hayatın sürprizlerine karşı uyanık kalmak dileğiyle. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir kişinin geçmişteki tecrübeleriyle öne çıkan birini geçmesi bazen toplumsal yapıyı ve gelenekleri derinden etkileyebilir. Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü de tam olarak bu durumu anlatır. Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü, bedava olan şeylerin değer veya kalite bakımından üstün olmasalar bile insanlara daha cazip geldiğini ifade eder. Günümüzde de bu atasözü, bedava olan şey genellikle daha kıymetli algılanır biçiminde sıkça kullanılır. Bu atasözünün özellikle Osmanlı döneminden itibaren paraya erişimin kısıtlı olduğu zamanlarda halk arasında sıkça kullanıldığı düşünülmektedir. Osmanlı mutfağında bal lüks sayılırken sirke daha halk mutfağına ait bir üründü. Zamanla bedava olan her şeyin gerçek değerinden bağımsız olarak daha cazip hale gelmesi bu deyimin halk arasında yerleşmesine neden olmuştur. Atasözünün halk arasında sıkça anlatılan bir rivayeti Anadolu'da Hayram'da bedava sirke dağıtan bir muhtar hikayesidir. Köylüler başta bedava sirkeye soğuk bakarken zamanla her yıl artan şekilde sirke kuyruğuna girerler. Bir gün muhtar sirke yerine bal dağıttığında bu kez köylüler bu bedava bal bozulmuş diyerek itiraz ederler. Bu anlatı bedava olanın halkın gözünde değer kazandığını fakat değerli olmayan şeylerin bile bu algıyla önemli hale geldiğini hücumla anlatır. Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü halk kültüründe ve günlük yaşamda bedava olmanın ne kadar cazip bir etki yarattığını gösterirken yazılı kaynaklarda da bu atasözünün toplumsal değer algısıyla ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Düğünlerde takı telaşına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonuna veriliyor, altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesinde altın satın al ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın, kullanıcının belirttiği adrese İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altının yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi farklı alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi, düğün öncesindeki altın alma ve tırma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar, güvenlik etiketi ve sigortalı kargoyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki önemli kuş göç koridorlarından biri. Elektrik dağıtım şirketleri de milyonlarca kuşun kullandığı bu güzergahlarda kuş ölümlerini ve elektrik hatlarındaki arızaları azaltmak için farklı önlemler alıyor. İlkbaharda kuzeydeki üreme alanlarına, sonbaharda ise Afrika'daki kışlama bölgelerine göç eden kuşlar Türkiye üzerinden geçiyor. Leylek, pelikan, kartal, akbaba ve şahin gibi geniş kanatlı türler Hatay'daki Belen Geçidi, Çoruh Vadisi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi noktalarda yoğunlaşıyor. Elektrik dağıtım şirketleri göç yollarındaki risklere ve bölgedeki kuş türlerine göre hatların izolasyonu, güvenli yuva platformları, koruyucu ekipmanlar ve kuşların takibi gibi çalışmalar yürütüyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 2021'den bu yana yaklaşık 32,7 kilometrelik iletkende izolasyon çalışması başlattı. Bölgede 1196 özel leylek yuva platformu bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 69 leylek ve 31 şah kartal halkalanırken 4 şah kartal ve 2 küçük akbaba GPS vericileriyle takibe alındı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ise 6,5 milyondan fazla kuşun kullandığını bildirdiği göç rotasında 100'ün üzerinde yuva platformu oluşturdu. ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışmaları kapsamında da göç yollarındaki elektrik direklerine yaklaşık 1200 yuva kuruldu. Bu yuvalar her yıl yaklaşık 10 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz'deki hizmet bölgesine yaklaşık 200 leylek evi yerleştirdi. Son 2 yılda kuş göç rotalarındaki elektrik hatlarının 23 kilometre civarındaki bölümünde izolasyon kaplaması yapıldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ise Şanlıurfa Birecik'teki kel aynakların bulunduğu bölgede riskli enerji hatlarının yaklaşık 2 kilometrelik bölümünü izole etti. Şirketin 6 ilde toplam 36 leylek yuva platformu bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim görevlisi Doktor Ergün Bacak, Türkiye üzerinden her yıl 1 milyondan fazla leylek, 1 milyona yakın şahin ve yüz binlerce başka yırtıcı kuşun süzülerek göç ettiğini belirtti. Bacak'a göre küçük kuşların sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Göçmen kuşların en önemli sorunlarından biri yaşam alanlarının kaybı. Özellikle leyleklerin dinlenmek veya yuva kurmak için elektrik direklerine yönelmesi, hatlara çarpma ve elektrik akımına kapılma riskini artırıyor. Bacak, direklerin çevresindeki 1-2 metrelik bölümün izolasyonunun bile yavru leyleklerin hayatta kalmasına katkı sağladığını belirtti. Ancak asıl ihtiyaç elektrik hatlarının daha kapsamlı biçimde izole edilmesi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Arzu Gürsoy Ergen de izole edilen direklerde ve reflektör takılan hatlarda kuş ölümlerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Ergen, alınan önlemlerin aynı zamanda elektrik hatlarındaki arızaları da düşürdüğünü vurguladı. Uzmanlara göre iletken kabloların izole edilmesi, faz telleri arasındaki mesafenin artırılması, reflektörlerin kullanılması ve güvenli yuva platformlarının kurulması özellikle geniş kanatlı kuşların korunmasında önemli rol oynuyor. Uydu vericileri, GPS takibi ve kuş halkalama çalışmalarıyla elde edilen veriler de riskli bölgelerin belirlenmesini sağlıyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerindeki elektrik hatlarında izolasyon, güvenli yuva platformları ve koruyucu ekipmanlar yaygınlaştırılıyor. Uzmanlar bu önlemlerin hem kuş ölümlerini hem de elektrik şebekesindeki arızaları azalttığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet ya, enerji bombamız geldi. Sevgili Nurten Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gülen yüzünüzde.
2: Çok teşekkür ederim. Sırf bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
1: Görüşmek üzere o zaman. Hayırlı günler. Nurten Hanım zehirlenmeyle ilgili konuşuyor. Tavuktan bahsediyor. Tavuk firmasından eleştiri alıyor. İnanılır gibi değil ya. Vallahi bile. Ya yeter, bizi mahvettiler. Perişan olduk ya. Şunu borca sokun anlarını severseniz. Nedir bizim bu çektiğimiz ya falan diye. Allah Allah. Siz iyi ki varsınız ve harika işler yapıyorsunuz. Son günlerdeki zehirlenmeleri çok önemli detaylarıyla aktardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pekala. DJ Pesto, Türk İş Bomba geliyor sevgili kardeşim Kemal. DJ Pesto tüm dijital platformlarda. Hadi bakalım.
2: Bunları duymak için geliyorum Okan Bey.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazı işler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Bu atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil, aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikayet edenlere şakacı bir dille "Hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin" dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim Kurulu, kamuda çalışan bilim insanlarının dijital mecralarda içerik üretmesini esnaflık sayarak yasakladı. Bunun üzerine pek çok akademisyen YouTube kanallarını askıya aldı. Kirli bilginin yaygınlaştığı günümüzde üniversiteyle toplum arasında doğru ve güvenilir bilgi akışının kesilme kararı tartışma yarattı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK'e gönderilen yazıda, kamu kurumlarında görev yapan memurlarla üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi resmen yasaklandı. Karardan Saliha Sultan'ın haberine göre video paylaşımı ve dijital kursların esnaflık sayılmasına tepki yağdı. Karar sonrası binlerce abonesi olan ve topluma açık ücretsiz ders videolarıyla bilimsel analizler paylaşan hocalar YouTube kanallarını kapattı. Uzmanlar yasakla birlikte kirli bilginin yaygınlaşma tehlikesine dikkat çekti. Yükseköğretim Kurulu'nun kamu kurumlarında çalışan akademisyenlerin dijital platformlar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesini yasakladığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK'e gönderilen yazı doğrultusunda YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardaki gelir getirici içerik üretiminin esnaflık kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Kararın ardından binlerce abonesi bulunan ve ücretsiz ders videolarıyla bilimsel içerikler paylaşan bazı akademisyenlerin YouTube kanallarına askıya aldığı aktarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: PISA 2025 sonuçları dünya genelinde öğrenci performansında gerilemeye işaret ederken Türkiye 3 alanda da sıralamasını yükseltti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yapılan 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü PISA 2025'in sonuçları açıklandı. 91 ülke ve ekonomiden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerileri değerlendirildi. Sonuçlara göre dünya genelinde özellikle okuma ve matematik becerilerinde belirgin bir düşüş yaşandı. 2015-2025 döneminde OECD ülkelerinde okuma puanları 28, matematik puanları 22 puan geriledi. Fen bilimlerindeki ortalama düşüşse 7 puan oldu. OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık %29'u okuma, matematik ve

0: yaparken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 artarak 494'e, okuma becerileri puanı 16 artarak 472'ye, matematik puanı ise 9 artarak 462'ye yükseldi. Türkiye fen bilimlerinde 91 ülke arasında 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sırada yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2003'ten 2025'e kadar 3 alanda da göreli sıralamasını %50'nin üzerinde iyileştirdi. Araştırmacılar küresel gerilemenin nedenleri arasında eğitim sistemlerindeki yapısal sorunların yanı sıra dijital dikkat dağınıklığı ve öğrencilerin kitap okumaya ilgisinin azalmasını da gösteriyor. PISA 2025'te öğrencilerin yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de toplandı. Öğrencilerin %40'tan fazlası yazılı ödev hazırlarken yapay zeka araçlarını haftada bir veya iki kez ya da her gün kullandığını belirtti. Araştırmada yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildiren öğrencilerin fen bilimleri puanlarının bu araçları kullanmayan öğrenci kıyasla ortalama olarak daha düşük olduğu görüldü. PISA 2025 sonuçlarına göre dünya genelinde okuma ve matematik performansı gerilerken Türkiye fen bilimleri okuma ve matematik alanlarının tamamında sıralamasını yükseltti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkının ellerinden alındığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu'daki cezaevlerinde Süper Lig müsabakalarını canlı olarak takip edebilen tutukluların bu hakları yeni sezonla birlikte sona erdi. Sözcü gazetesine yer alan habere göre cezaevi yönetimi yasağa gerekçe olarak dağıtıcıyla anlaşma sağlanamadığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine tutukluların gerekirse ücretini biz ödeyelim talebi ise kabul görmedi. Öte yandan Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan tutukluların ise Süper Lig maçlarını izleme hakkının halen devam ettiği belirtildi. Buna karşın tutuklular Filenin Sultanlığı'nın 6 Eylül'deki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı izleyebildi. Tutukluların TRT'de yayınlanan maçı izleyebildiği ortaya çıkarken Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını da takip edebilecekleri öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları bazı cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkını kaybettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu'daki cezaevlerinde maçları canlı takip edebilen tutuklulara yeni sezonda yayın izni verilmedi. Cezaevi yönetiminin yasağa gerekçe olarak yayıncı kuruluşla anlaşma sağlanamamasını gösterdiği, tutukluların maç ücretini kendilerinin ödeme teklifine ise kabul edilmediği aktarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar devam ederken başvuru ve kiralara ilişkin detaylar belli olmaya başladı. TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvurularının 14 Eylül tarihinde başlayacağı belirtilirken başvuruların nereden yapılacağına ilişkin bir resmi duyuru henüz yapılmadı. Yetkililer başvuru süreciyle ilgili karışıklığa karşı sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Projede başvuru koşulları da henüz kesinleşmedi. Yetkililer tarafından yapılan önceki açıklamalarda kiralık sosyal konut modelinin öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtildi. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da değerlendirme kapsamına alınabileceği ifade edildi. Gelir kriteri, yaş sınırı, İstanbul'da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkına ilişkin şartlar gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Kesin başvuru şartlarının TOKİ tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Öte yandan proje kapsamındaki dairelerin kira ücretlerinin mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun seviyelerde belirlenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un daha önce yaptığı açıklamalarda bölgede 30 bin TL seviyesinde olan bir kira bedelinin altında hatta yaklaşık yarı seviyesinde bir fiyatlandırma yapılabileceği ifade edilmişti. Kent genelinde uygulanması ve hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilmesi planlanan konutların ilk aşamada vatandaşlara 3 yıllık dönemler halinde kiralanacağı belirtiliyor. Yeni model kapsamında konutların bakım, işletme ve yönetim süreçlerinin de kamu eliyle yürütülmesi öngörülüyor. Öte yandan kira sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, hak sahiplerinin hangi koşullarda konutta kalmaya devam edeceği ve 3 yıllık sürenin ardından nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmeyen başlıklardan. İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlaması öngörülüyor. Dar gelirli vatandaşlara piyasa koşullarının yarı fiyatına 3 yıllık kiralama imkanı sunacak projenin başvuru şartları ve detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 ilde ihracat artışı kaydedildi. Bakanlık, Ağustos ayı ve yılın 8 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 503 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Şehrin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolar ve %16,6 yükselişle Kocaeli takip etti. İzmir ise 1 milyar 842 milyon dolar ve %1,2 azalışla 3. sırada yer aldı. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 1 milyar 585 milyon 465 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 444 milyon 940 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 420 milyon 309 bin dolarla kazanlar makineler izledi. Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 16 milyon 136 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı 335 milyon 903 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 296 milyon 975 bin mineral yakıtlar ve yağlar takip etti. İzmir'in ihracatında ise mineral yakıtlar ve yağlar 292 milyon 454 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 183 milyon 569 bin dolarla kazanlar, makineler, 180 milyon 198 bin dolarla demir ve çelik geldi. İstanbul'un ihracatında 986 milyon 101 bin dolarla İsviçre ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 479 milyon 727 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 336 milyon 420 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Kocaeli en fazla ihracatı 304 milyon 910 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. İngiltere'nin ardından 280 milyon 591 bin dolarla Almanya ve 179 milyon 400 bin dolarla ABD geldi. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 177 milyon 652 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 169 milyon 126 bin dolarla ABD, 144 milyon 824 bin dolarla İspanya takip etti. Ağustos'ta yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında İstanbul 634 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. İstanbul'u 467 milyon dolarla Mersin, 444 milyon dolarla Kocaeli izledi. Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 il ihracatını artırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zaman. Hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...9 Eylül 2026 Çarşamba... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz... kulağı ve aklı yeri ve zamanı olan... tüm dinleyenlere günaydınlar... elbette... ekip arkadaşlarım, editörüm İrem... ve teknik masada Simge ile birlikte... güzel bir gün, güzel bir çarşamba günü... dileyerek başlıyorum programa... ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... Türkiye ve dünya gündemine bakacağız... gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... nedenleri ve olası sonuçlarıyla... sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız... yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Her sabah yaptığım gibi izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X üzerinden bizi takibe alınız. Adresimiz @radyosputnik.tr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz, doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram @güçlüozgan artık kurumla iç içe geçmiş durumdayız. O yüzden kendi sosyal medya hesaplarımı söylerken bile yine Sputnik'i dile getiriyorum. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz, cep telefonunuza kaydediniz. 505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarını. Elbette bizim radarımıza takılan, konuşulan, konuşulmasını düşündüğümüz, konuşulmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz başlıklarımız da var elbette, ama oradan önce daha önemli bir konuyu, daha önemli bir hatırlatmayı ve de kutlamayı sizlerle paylaşacağım. Hep beraber yaşıyoruz çünkü 104. Kurtuluş Yıl Dönümü, İzmir'imizin 104. Kurtuluş Yıl Dönümü, 9 Eylül 1922'de. Tabii sadece bir asker zafer olarak mı değerlendirilecek bu? Hayır, elbette ülkenin, bu toprakların, Anadolu'nun kararlılığının ne kadar kararlı olduğunun, direnişin ne kadar önemli olduğunu, direniş ruhunun ve tabii ki bu ülke yurttaşının, bu ülkede ortak kaderi paylaşan yurttaşların özgürlüğe olan inancının da sembolü aynı zamanda 9 Eylül tarihi. Tabii Dumlupınar, 1922 Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordusunu önüne kattı ordumuz ve işgal altında bulunan İzmir'e kadar onları kovaladı. 9 Eylül 1922. Tabii bu gelişmeye, yaşanan bu gelişme, Mudanya Ateşkes Anlaşması ya da sonrasında Lozan Barış Anlaşması'na uzanan süreci de başlatması nedeniyle tabii ki milli mücadele tarihi açısından çok önemli. Mücadelenin sona erdiği anlamına mı sadece bu geliyor? Hayır, değil elbette. İzmir'den sonra 17 Eylül Bandırma, değil mi? 18 Eylül Edincik ve Erdek düşman işgalinden kurtulması sonrasında işte son kurşun nerede atılmıştı? Bandırma'da atılmıştı. İzmir'in kurtuluşunu, kurtuluş yıl dönümünü hatırlatarak başlamak istedim programa ve kutlayarak elbette. Bu arada tabii unutmadığımız, hatırlatma deyince unutmadığımız bir isim daha var. İzmir'in kurtuluşu deyince kim? Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkarma yapan seçkin askerlerden oluşan o Yunan Efzon alayı işgal askerlerine kordon boyunda ilk kurşunu sıkan Türk, o direnişi, bu direnişi başlatan ulusal sembol isimlerimizden bir tanesi, gazeteci ve yazar Hasan Tahsin'i de rahmetle, saygıyla anıyoruz. İzmir'imize de buradan selamlar yollayalım Yeri ve Zamanından, dahası Radyo Sputnik'ten tüm ekip arkadaşlarım adına. Ve başlayalım bakalım neler var günün gündemin öne çıkan başlıkları dedik ya. Üsküdar'da bir şey oldu. Şimdi biraz anlatacağım elbette, hem gelişmeleri şöyle bir anlatacağım. Dün biliyorsunuz Suat Özçağdaş, Yeni Parti'nin İstanbul milletvekili, Üsküdarlı bir isimdir bu arada, onu da söyleyeyim. Yayınımıza konuk olmuştu seçimlerden hemen önce, seçimler Üsküdar'daki o belediye başkan vekili seçiminden hemen önce ve az çok aslına bakılırsa Suat Özçağdaş'ın da söyledikleri maalesef hayata geçti. Neden maalesef diyorum biliyor musunuz? Bunun siyasi partilerle vesaire, o parti kazanmış, bu parti kazanmış, gerçekten benim derdim bu değil. Başka bir şeye neden oldu. O yüzden konuya girerken Üsküdar'da bir şey oldu diyerek başladım. O maalesef kısmını açıklayacağım. Ülkenin durumuyla ilgili olarak, hepimizin psikolojisiyle ilgili olarak bir analiz paylaşacağım sizinle izniniz olursa. Ama şöyle önce haberi bir anlatalım, ne oldu ne bitti. 31 Mart seçimlerinde biliyorsunuz Sinem Dedetaş CHP'nin adayı olarak %50'ye yakın bir oy, %49.9'luk bir oy alarak Üsküdar Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Şaşırtıcıydı. Neden? Çünkü Üsküdar'ın biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olarak bildiğimiz bir yerde. Dolayısıyla bu CHP açısından da önemli bir başarı olarak siyasi tarihine, CHP'nin kendi siyasi tarihine geçti. 46, şimdi dün ortaya çıkan tablo, mecliste ortaya çıkan tablo, 46 ismin oy hakkı vardı. Bu 46 oyun 29'u CHP'nin, 14'ü AK Parti'nin, 3'ünün de MHP'li olduğunu biliyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın düzeltiyorum, CHP karşısında, evet, Cumhur İttifakı'nın sayısal bir dezavantajı vardı. Sonraki süreçte işte neler yaşandı? Seçimler oldu. Yine seçimi Dedetaş'ın tutuklanmasından sonra Sibel Tan Çetinkaya kazandı 22 oyla. Dedetaş'ın yardımcısıydı. Sonra AK Parti'nin itirazları, 5 Eylül'de yeniden seçimlerin yapılması için 5 Eylül'e bir tarih verildi. İşte o ne oldu o sırada? 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye transfer oldu. 2 meclis üyesi gözaltına alındı ki dün de yine Suat Özçağdaş ne demişti? Bu iki ismin oy kullanma hakkı var. Sonuçta nihai bir karar, yargı kararı da yok kendileriyle ilgili olarak, gözaltında olmaları ile bir itirazımız olacak demişti ama o dün gördüğümüz kadar ile o itirazda karşılık bulmadı. İşte CHP ve Yeni Parti o beşindeki seçime katılmadı. Düne ertelenmişti ve sonrasında ne oldu? İşte dün de Adalet ve Kalkınma Partisi adayı seçimleri kazandı. Seçimi daha doğrusu kazandı. Kim? Dündar Ziya Gültekin. Burada dikkat çeken konu ne demiştik dün konuşurken? 21'e 21'lik bir eşitlik var. Yani meclis içerisinde, ama bizim gördüğümüz kadarıyla bazı Yeni Partili ya da CHP'li bazı isimlerinde AK Parti'nin adayına oy verdiğini de gördük biz bu tablo içerisinde. Üsküdar'da bir şeyler oldu dedim ya. Şimdi burada tabii tepkiler de var. Şimdi hem tepkiler var hem de tabii ki bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cevabına tabii ki kulak vereceğiz. Ama önce bir bakalım mesela Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Dünkü seçimleri, dün Üsküdar'da gerçekleşen başkan vekili seçimlerini nasıl değerlendirmiş? Onun üzerine onu bir dinleyelim önce.
3: Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel diyorlar ya, bin beteri tıpkı Susurluk gibi bir çete işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
2: Yeni Parti sözcüsünün bu iddialarını kim? Özgür Çelik. O kim? Yeni Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı. Daha da somutlaştırdı yaptığı açıklamalarla. Enteresan iddiaları var Özgür Çelik'in. Bu dört isimden bahsettik ya, CHP'den AK Parti'ye geçen isimlerle ilgili enteresan iddiaları var. Örneğin şöyle bir ifadesi var. AK Parti'ye geçişinden sonra kendisine bir telefon açılıyor. Telefonun sesi hoparlöre veriliyor. Hatta Özgür Çelik diyor ki işte dün konuştuğumuz Suat Özçağdaş da benim yanımdaydı bu konuşma yapılırken. O konuşmayı Çelik şöyle aktarıyor. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Çok ağır bir itham. Oğlum engelli, eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum, engelli eşim. Ben tutuklanırsam onlara kim bakacak? Kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum gibi bir ifade. Ya yani oldukça ağır bir ifade. Özgür Çelik yine işte diğer isimler Ahmet Baş Baydar, Tahsin Usta gibi isim, Hüseyin Kazan gibi meclis üyeleri CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleriyle ilgili de benzer iddiaları, tehdit vesaire iddialarını gündeme getirdi. Şunu söyleyeyim hemen şunu söyleyeyim. Üsküdar Başkan Vekili seçiminde tehdit iddiası Özgür Çelik'in, bu iddialarla ilgili olarak da İstanbul'da bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Ayhan Aydın, işte az önce bahsettiğimiz isimlerden bir tanesi Ayhan Aydın'da gerçekten bu nedir, böyle bir şey oldu mu olmadı mı sorusu muhtemelen kendisine yöneltilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Nedendi başsavcılığın açıklamasında? Savcı beni tutuklamaya tehdit etti. Benim oğlum, eşim engelli, işte az önce anlattığım meseleler. Bu ifadelerle ilgili biz resen bir soruşturma başlattık. Bakalım ne olacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında. Savcılığının bu iddialarla ilgili, bu açıklamalarla ilgili soruşturmasında nasıl bir sonuç çıkacak, hep beraber göreceğiz. Bu arada küçük bir tarih hatırlatması yapsam mı, zaman kaybı olur mu diye düşünüyorum ama yapayım, hatırlayalım. Birazdan da Simge AK Parti'den bu iddialara gelen yanıtlara bakacağız. Kim ne dedi? Mesela İl Başkanı Abdullah Özdemir'den Özgür Çelik'in bu açıklamalarına ya da Zeynel Emre'nin bu açıklamalarına bir tepki ya da bir cevap var. Tabii ki onu da vereceğiz ama şu Zeynel Emre'nin söylediği Güneş Motel olayı neydi, hatırlamayanlar için, yaşı belki yetmeyen genç dinleyicilerimiz için de bir hatırlatma yapayım dilerseniz. Hani böyle haberleri geçip gitmeyelim. Bunlar önemli. Neden? Cumhuriyet tarihimizin ya da demokrasi tarihimizin dikkat çekici olaylarından bir tanesi. Bence bu Üsküdar seçimleri de benzer şekilde hatırlanacak ya da önümüzdeki yıllarda tartışılacak. Bakın, Güneş olayı ya da 11'ler olayı, yıl 1977. İşte Türkiye genel seçimlerde Adalet Partisi'nden seçilen 11 milletvekili partilerinden istifa ederek nereye? Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek için CHP'ye geçmişlerdi. Bu vekiller 5. Demirel hükümetine o dönem itibariyle verilen gen soruyu desteklemek. Dikkat! Bir Bülent Ecevit'in kuracağı hükümetin güven oyu almasına yine destek vermek amacıyla Ecevit'in kuracağı ya da kurmayı planladığı 42. hükümette bakanlık görevi aldı ağırlıklı olarak bu 11 kişinin. Transfer sonrasında Adalet Partisi'nden CHP'ye geçen bu kişiler sonrasında bakanlık görevi almışlardı. Bülent Ecevit Adalet Partisi'nden istifa eden bu 12 milletvekiliyle nerede? CHP'li yine o dönemde İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait nerede? Florya'daki Güneş Motel'inde görüşmüşlerdi. CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve işte Ecevit'le pazarlık yaptıkları o görüşmede iddia edilmişti. Hani Zeynel Emre'nin iddia ettiği ya da düzeltiyorum dile getirdiği o Güneş Motel oteli. Tabii çok daha detayı, çok daha ayrıntısı var da şöyle bir hafıza tazeleyelim istedim. Bu yüzden size bunu anlattım. Ha bir de şunu görüyoruz tabii. Hani 1977, işte yıl 2026. Yani çok fazla ileriye gitmediğimizde bu anlamda demokratik teamüller açısından çok daha fazla ileri gitmediğimizde bize gösteren örnekler. Parti isimleri değişse de, taraflar değişse de sonuçta değişmeyen şey işte bu geçişler vesaire oluyor. Şimdi dedim ya, Özgür Çelik ve Zeynel Emre'nin açıklamalarını aktardık size. Peki bu iddialara, yani üstelik de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'da bir soruşturma hakkında soruşturma başlattığı bu iddialarla ilgili olarak, dahası Üsküdar'daki seçimle ilgili olarak AK Parti kanadı ne diyor? İl Başkanı Abdullah Özdemir'i bir dinleyelim.
4: Belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkını önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini fetheden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
2: Mesele sadece işte hangi partinin hangi belediyeyi yöneteceği, hangi partinin hangi belediyede o işte belediye başkanlığı koltuğunda oturması değil. Mesele aynı zamanda bu tartışmaların bizlerde, sizde, bizde, bende, yurttaşlarda yarattığı o duygu halinden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi haberi aktardık. Sıra geldi yoruma. Bir bakalım bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Hukuk, hukuk ve adalet kavramlarını bir tartmak önemli burada. Hazır Üsküdar'ı tartışmışken, Üsküdar'da ilgili bu tartışmaları yaparken. Şimdi hukuk ne demek? Ulus toplumsal düzeni sağlamak için önceden koyulmuş kurallar bütünü. Herkesin de aşağı yukarı üzerinde uzlaştığı hukuk buyken, adalet kavramı kuralların vicdanlarda bıraktığı o tat diyebiliriz değil mi? Kamu vicdanındaki denge olarak da tanımlanabilir. Şimdi bir sürecin metne, usule, mevzuata harfiyen uygun yürütülmesi onun meşruiyetini ya da adil olduğunu tek başına kanıtlayabilir mi? Yani adalet ve hukuk kavramları, işte Üsküdar'daki seçimler mesela, evet kağıt üzerinde bakılınca gerçekten de bütün kurallara, hukuki kurallara da uygun bir süreç işledi. Tabii ki ona da hiç kimsenin itirazı yok. İtiraz işleyiş süreciyle ilgili. Mesela Üsküdar Belediyesi'nde işte yargı kararları, o bahsettiğim itirazlar, işte meclis üyelerinin geçişleri, adli süreçler böyle bir kafa karıştırdı. Hani dedim ya programa başlarken Üsküdar'da bir şey oldu diye. Hani o kafa karışıklığı aslında, hani prosedürler açısından bakıldığında işte idare mahkemesinin yürütmeye durdurma kararları, meclisteki çoğunluk değişimleri, oylama turlarının işte hepsi, tamamı bunların kurallara, kanunun çizdiği sınırlar içerisinde gerçekleştiği şekilde bir sorun yok. Ancak meseleyi sandık iradesi ya da seçmenin siyasi tercih açısından ele alırsak, dedim %49.9'luk bir oyu var orada Sinan Devletaş'ın. O yüzden hani yerel seçimlerde oy kullanan Üsküdarlılar mesela ne düşünüyorlar? Şimdi meclis, belediye meclisteki tablo ortada. Benim burada derdim yurttaş ne düşünüyor? Yani iradesi, işte bu yargı tartışmaları, partiler arası geçişler vesaire, matematiksel sonuç her şeyi anlatıyor mu bize? Bütün bu olayı tam olarak açıklıyor mu? İşte o yüzden diyorum ya, hani hukuka uygun eyvallah tamam, ama adaletli midir sorusuna burada hayati bir anlam kazandırıyor yaşanan bu olaylar. Yani Üsküdar'daki bu görev değişimi, devir teslim, o parti bu parti bizi bağlamaz sonuçta, ama kanun maddelerinin ya da hukuki usullerin çarkları arasında normlara uygun bir şekilde tamamlandı. Evet, buna itirazımız yok, ama dediğim gibi Üsküdar seçmeninin tercihi burada ne olacak? O %49.9'luk tablo ne olacak? Kocaman bir soru işareti. Naim Babiroğlu geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı. Onu hatırladım bu tartışmalar yaşanırken. Durkheim'a bir gönderme yapmıştı. Biraz uzattım, kusura bakmayın, ama bu bütün bu

sorusu, bunu nasıl ya da nasıl elde ettiğimiz sorusu, giderek o soruyu sorma yetisi de kaybolur dur kayma göre. Yani arzular büyüdükçe vicdan küçülür. Bunu sadece bu seçim özelinde dinlemeyiniz lütfen. Ben bunu genel işte konuştuğumuz, aylardır yıllardır konuştuğumuz haberlerle ilgili olarak da söylüyorum. Bir süre sonra vicdan küçülünce ne oluyor? Herkes kendi çıkarlarını savunmaya başlıyor. İşte benim çocuğum işe girsin, ben kurtulayım, gerisi önemli değil. Ne olursa olsun kendimi ait hissettiğim, toplumun ait hissettiğim kesiminin dedikleri olsun. Hep onlar kazansın. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? İşte Naim Babiroğlu da diyordu ki o paylaşımında, böylece o yurttaşlık duygusunun yerine ne geliyor, ne alıyor? Çıkar ilişkisi alıyor. İşte asıl benim görebildiğim kadarıyla bugün o belediyeyi bu parti yönetir, bu belediyeyi başka parti yönetir. Yani bu tartışmaları yaparken bu tartışmalara neden olan gelişmelerin kökenine bir bakmamız, bunun üzerinden tartışmamız gerektiğine inanıyorum. İşte asıl tehlikede, benim görebildiğim kadarıyla asıl tehlikede tam olarak budur. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Hani İstanbul demişken, seçmen iradesi demişken, 918 bin yurttaşın oyunu almış belediye başkanları şimdi ya tutuklular ya işte partiler parti değiştirdi. İstanbul'daki ilçeler işte Bayrampaşa, Beykoz, Çekmece, Üsküdar, Gazi Osmanpaşa, Şile, Şişli, Tuzla, bunları sayarsak gerçekten de 9-10 belediyenin de seçim sonuçlarının aksine ya el değiştirdiğini ya da işte kayyumla yönetildiğini de bugün itibariyle görüyoruz. Anlattığım tablo bu. Tekrar ediyorum, partisi hangi parti, o parti mi bu parti mi, yurttaş olarak beni çok ilgilendirmiyor ama asıl gerçeklikte bu. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Aktarmam gereken Melih Gökçek, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, savcılıkta bir ifade vermişti hatırlayınız. Biz ve kendisinin yaptığı açıklamaları biz sosyal medya ve oğluyla gelini de aynı şekilde şüpheli sıfatıyla ifade vermişlerdi. Hani kendilerinin yaptıkları açıklamaları biliyorduk. Dün itibariyle o benim dikkatimi çekti. Paylaşayım istedim elbette. Melih Gökçek'in o savcılıktaki ifadesi medyaya yansıdı, medyaya sızdı. 4 Eylül'de o ifadeyi vermişti. İlginç ayrıntılar var, ilginç detaylar var. Mesela şaşırdım mı? Ben şaşırdım doğrusunu söylemek gerekirse. Gökçek 150 bin liralık emekli maaşıyla geçindiğini söylemiş. Türkiye'de ya da yurt dışında üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazın ya da şirket ortaklığının da bulunmadığını ifade etmiş kendisi. Gökçe'ye geçmişte adına kayıtlı olduğu belirtilen 26 taşınmazla ilgili olarak, yani şaşırdım dediğim şey bu, hani geçmişte varmış çünkü, 26 taşınmazla ilgili de sorular yöneltilmiş savcılık tarafından. Söz konusu ev, arsa, tarlalar geçmiş yıllarda alıp sattığım taşınmazlardı demiş. Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olup gerçekte kendisine herhangi bir taşınmaz bulunmadığını da söylemiş. Yine oğluyla ilgili, oğlu Ahmet Gökçek'le ilgili ticari faaliyetler de yine Melih Gökçek'e soruluyor. Yanıt şu: oğlumun somut bir işi yoktur. Somut bir işi yoktur. Mesleği gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı yapmaktadır gibi ifadeleri olmuş. Tabii şimdi İsmail Saymaz bu haberi paylaştı. Emeğe saygı elbette. Orada Saymaz'ın yazısında dikkat çeken bir detay: Masa'nın şu an itibariyle Gökçek ailesinin 2022-2026 yılları arasındaki hesapları ya da işte mal varlıkları üzerinden bir inceleme yaptığını da biz öğreniyoruz. Yine söylediğim gibi İsmail Saymaz'ın haberinden. Dilerseniz bir kısa ara verelim. O araya gitmeden önce siyasette neler oluyor, neler bitiyor? Özellikle CHP ve Yeni Parti ekseninde dikkat çekici gelişmeler var. Bugün sizlerle paylaştığımız parçalar, müzikler üzerinden birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii ki listemizi bugün de her gün olduğu gibi Ozi hazırladı. Bir kez daha ellerine sağlık. Bir de küçük notları var. Şöyle bir haberden, böyle bu konulardan biraz uzaklaşıp kafa dağıtma adına önemli. Kimden, kimin parçalarını dinliyoruz bugün? Otis Redding'in parçalarını dinliyoruz. Soul müziğin yani 60'lı yıllarda önde gelen isimlerinden bir tanesi. Neden bugün
Otis Redding'e kulak verdik. Çünkü bugün doğum günü, 9 Eylül 1941'de doğmuştu Otis Redding ve ne zaman? Çok genç bir yaşta, 1967 yılında 26 yaşında.

0: bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Üstelik de ilginç, çok enteresan, bu 26 yıla gerçekten hani insanoğlunun neler başarabileceğini, hele bir de hani böyle bir yeteneği de varsa neler başarabileceğini gösteren bir hayat hikayesi. Kısa ama önemli. Müzisyen olmadan önce kuyu sondacısı, müziğe adım atmadan önce ailesine destek vermek için okulu bırakan bir isim mesela. O dönemde saatliği 1.25 dolara, 1 dolar 25 sente kuyu sondacı işçisi olarak çalışıyor kendisi. Plak şirketine mesela kariyerinin dönüm noktası ne? Onu da hatırlatalım. Tamamen bir tesadüf. Müzisyen bir arkadaşı var. Johnny Jenkins, Stax Records'a, stüdyosuna götüren makam şoförüydü onu. Yani müzisyen arkadaşının makam şoförü olarak plak şirketine gidiyor ve kayıtlar seans sonunda stüdyoda boş zaman kalınca ben de bir şarkı söyleyebilir miyim diyor ve o şarkısını söylüyor. These Arms of Mine şarkısını söylüyor. Stüdyodakiler tam anlamıyla büyüleniyorlar ve hemen o gün stüdyoya şoför olarak gidiyor ve o gün Otis Redding'in hayatından bahsediyoruz, bugün doğum günü ve o gün kendisiyle bir sözleşme imzalanıyor. Bu hayat hikayesinden ilginç bir ayrıntıydı bugün doğum günü olan Otis Redding'in, ondan şarkılar dinliyoruz. Program içerisinde hayatıyla ilgili ve sizle paylaştığımız şarkılarla ilgili de detayları, ayrıntıları aktaracağım size. Şimdi ne dinleyeceğiz? Stand By Me.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Kaynar'ın bir araştırması. Ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine hiç güvenmediğini söylediğini öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların tavrı, AK Partililerin %24.9'u güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Hükümet de görüyor. Ne olacak? Bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Bakalım o durumda nasıl şekillenecek? Seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. İzmir'den gelen mesajlar var, selamlarınızı aldık diyorsunuz. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak başlamıştık. Sadece İzmir'de yaşayanlar değil, hepimiz açısından kutlanacak bir gün elbette. Bu tekrar İzmir'e selamlarımı gönderiyorum. Buradan Simge, biz devam edelim hadi.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Devam edelim. Kılıçdaroğlu Euronews'un sorularını yanıtladı. Çok detay, çok ayrıntı var. Orada en çok tartışılan, en çok konuşulan konulardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili kurduğu ifadeler, kurduğu cümle, hem İmamoğlu'ndan hem Dilek İmamoğlu'ndan, eşinden, hem de Yeni Parti'den de tepki gördü bu açıklamalar. Tutuklanmasını doğru bulmuyorum dedi İmamoğlu için, ama şunu da ekledi. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz ki, gidip dedi adaylığını kastederek, ona oy veren isimlerden birisiydim ben de, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır şeklinde bir açıklaması oldu. İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini de söyledi CHP lideri. İBB başkanının yargılandığı yolsuzluk da bir atfı, bir göndermesi de oldu. Dediğim gibi Euronews'a verdiği röportajda kişi dedi, her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı, her kör kuruşun hesabını vereceğim diyerek kendisini de kastetti sözlerini diyecek dedi. Diğer bir kişi siyaseten bir yere aday olduysa her kör kuruşun hesabında vermeli ya da buna hazır olmalı ifadesini kullandı. Bu ifadelere, bu açık, çok detayı var söylediğin gibi. Şöyle bir bakıyorum hani aktarmaya yani evet, bunlar ağırlıklı olarak İmamoğlu'nun adaylığı üzerinden, yani kazandığı seçimler ya da işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden tartışmalar var. Kurultay davası ile ilgili olarak davayı açan ben değilim, ifade veren ben değilim şeklinde bir savunması olmuş. Bu bölünmenin yani Yeni Parti CHP bölünmesinin solda sosyal demokrat çizgide bir güç kaybına neden olabileceği gibi yıpları var. Özel'le, Özgür Özel'le de görüşebilirim şeklinde, hani bu konuda da kapıları tam olarak kapatmamış anlayabildiğim kadarıyla. Röportajın şöyle genelinde, röportajın ruhunu anlatan detaylar, ayrıntılar bunlar. Ama tabii İmamoğlu siyasi tutuklu değil, en çok konuşulan mesele bu demiştim. Buna tepki var. Dilek İmamoğlu'ndan şöyle söyledi, yani çok uzun bir yanıt verdi ama Dilek İmamoğlu eşinin 18 aydır şöyle tırnak içinde siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine katiyen katılmıyorum dedi ve şöyle dedi: 14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası eşim Ekrem İmamoğlu 18 aydır rehin olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Az önce söylediklerimi de aktararak, bu hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum gibi bir yanıt geldi. Kimden? Dilek İmamoğlu'ndan. Şöyle devam edelim diğer başlıklardan. CHP'nin bugün CHP'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu her sabah güne yakamdaki altı okun ağırlığıyla başlıyorum cümlesini kurdu. İşte o paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü'yü andı o paylaşımında. Burada dikkat çeken konu Özgür Özel'in ismini yine o kutlamada anmamış olmasıydı. Bu da dünden beri çok konuşulan bir CHP Genel Merkezi'nde kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir resepsiyon düzenlenecek. Hani en çok konuşulan isimlerden bir tanesi, yani CHP'de işte ki tavrı bölünmede, CHP yeni parti bölünmesindeki tavrı en çok merak edilen isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş, onun da davet edildiğini biz biliyoruz. Şöyle diyorum, Cumhuriyet Gazetesi'ni kaynak gösterebilirim, bir imza yok haberde. Şöyle deniyor, parti içi kaynaklara dayandırılan bir haberden bahsediliyor. Mansur Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğu ve bu resepsiyona davet edildiği, bu resepsiyona da katılmayacağı yönünde bir ayrıntı, bir detay var burada. İzmir'den bahsetmiştik. Tabii İzmir'i başka bir başlık altında konuşmuştuk ama İzmir, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili bir soruşturma da yürütülüyordu. Onu da hatırlatalım. İddianame tamamlandı. Savcılık o örnek köy kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir soruşturmaydı bu. Soyer hakkında da 6 yıla varan, 6 yıla kadar bir hapis cezası talep edildi. Bu yani başka isimler de var. Yani belediye yöneticileri, kooperatif yöneticileri, CHP'nin eski il başkanı Şenol Aslanoğlu mesela, ona zimmet suçlaması yöneltiliyor. 15 Nisan 2016'da tutuklanmıştı Soyer. Hani onu da hatırlatmış olalım. Avukatlarından bir açıklama var bu arada. Onu da söyleyelim. İddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür gibi bir açıklama Murat Aydın Soyer'in, Tunç Soyer'in avukatlarından Murat Aydın'ın yaptığı açıklamada bu var. 10 satırlık bir paragrafta Tunç Soyer'in tüm İzmir'e kooperatifleşsin, güvenli konutlarda yaşasın demesi kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir şeklinde de bir yorum yapmış avukatlar. Bakalım, tabii önemli olan bu iddianamenin kabul edilmesi, edilip edilmeyeceği. Kabul edildikten sonra da tabii bir yargı süreci de orada başlayacak. Yargı demişken de tabii Tunç Soyer'le ilgili bu tartışmalar ya da işte diğer belediyelerle ilgili bu tartışmalar, bu yargılama süreçlerini yakından takip ediyoruz. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o soruşturmalar gibi orada kararlar ne zaman çıkacak, ne zaman çıkmayacak sorusunu da tabii işte hukukçularla konuşuyoruz. Biraz hani az önce Tunç Soyer'le ilgili yargılama sürecinin başlaması önemli. Göreceğiz dedi. Ne zaman başlayacağı önemli, onu göreceğiz ama bu yargılamaların dahil olan, bu yargılamalara dahil olan isimlerin çokluğu nedeniyle tabii bir de işin siyasi boyutu var. Bu nedenle ne kadar uzadığına da tanıklık ediyoruz hep beraber. Simge, biz devam edelim mi diğer başlıklarla?
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim, halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Yargılamalarla bu bölüme geçerken yargılamaları anlattık. Onlarla devam edelim. Mesela emekli amiral Türker Ertürk dün ilk duruşmasına çıktı. 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle biliyorsunuz bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili olarak. O soruşturma kapsamında tutuklanmıştı amiral Türker Ertürk. Duruşma özür dilerim. Bir kere şunu söyleyelim. Tutukluluğuna devam kararı verildi bu duruşmada ve ne zaman ertelendi takip edeceğiz. Ettiğimiz pek çok dava gibi tabii bunu da takip edeceğiz ve detayları sizlerle paylaşacağız. 5 Ekim'e efendim Türker Ertürk'ün davası 5 Ekim'e ertelendi. Bunu bir hatırlatalım. Bir diğer başlık Nasuh Maruki 15 Temmuz'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı ve 17 Temmuz'dan beri de tutuklu bulunuyor kendisi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Onun da iddianamesi kabul edildi. Nasuh Maruki'nin ilk duruşması da ne zaman? 17 tam doğru tarih veriyor. vereyim. 17 Eylül'de gerçekleşecek. Onu da yine takip, uzun takip listemize bunu da ekliyoruz. 2019 yılından beri cezaevinde bulunuyordu kim? Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı. Dün efendim o da Edirne F tipi cezaevinden tahliye edildi. Yaklaşık 7 yıl sonra tahliye edildiğinde, hatırlatalım, eşi ve DEM Partili yöneticiler ya da milletvekilleri kendisini karşıladılar. Tabii davalar, tahliyeler, tutuklamalar deyince cezaevi günlüğünü de paylaşalım sizlerle. Daha doğrusu her gün hatırlatmaya çalışıyoruz. Komedyen Deniz Göktaş 67 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 317, Tayfun Karaman ve Mine Özer'den 1601 gündür. Ali Çağatay, soruyorsunuz, çok çok mesajınız geliyor biliyorum. Yarın efendim duruşması var, 74 gündür Silivri'de tutuklu Ali Çağatay. Dediğim gibi onun da evet yarın 10 Eylül Perşembe saat 11.40'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yani İstanbul'da saati söylemiş miydim, 11.40'da mahkeme karşısına çıkacak. Çağlayan adresinde efendim duruşma. Sağlığıyla ilgili, yani soruyorsunuz Ali Çağatay'la ilgili bilgi istiyoruz diye. Yani benim öğrenebildiğim kadarıyla ailesiyle de tabii ki temas halindeyiz. En ufak bir sorun, sağlığıyla ilgili bir sorun yok. Ama dün de söylemiştim bunu. Yani cezaevi koşulları içerisinde olabildiğince iyi Ali abi, Ali Çağatay. Yarın biz de elbette 11.40'daki duruşmada orada olacağız ve o duruşmayı da takip edeceğiz efendim. Hani bunu da hatırlatalım. Tabii bu isimleri sayarken gazeteci Oya Lale Arslan'ı yine unutmamak gerekiyor. Seçilmiş milletvekili, Hatay milletvekili Can Atalay'ın da hala cezaevinde olduğunu da hatırlatalım. Hani liste uzayabilir. İşte bazen soruyorsunuz şu ismi niye anmadınız, bunu ismi niye anmadınız diye. Yani takdir edersiniz ki hani bütün isimleri burada anıp anmanın fiziki olarak imkanı da yok. Hani bunu da bir hatırlatmış olalım. Dilovası davasını konuşmuştuk pazartesi günü. Avukat Onur Fırat Kaynun, ailelerin avukatlığını da üstlenmiş olan avukatlardan bir tanesi daha doğrusu. Onur Fırat Kaynun da konuğumuz olmuştu. İşte kamu görevlilerinin, belediyede çalışan kamu görevlilerinin ilk kez hakim karşısına çıkacağını, 8'i itibariyle, yani dün itibariyle çıkacağını da söylemişti. O davada ilk celsede neler oldu, neler bitti. Burada benim dikkatimi çeken, tabii yani sendikaların, ailelerin duruşma öncesinde işçi ailenin açıklamaları da var. Orada söyledikleri, yani sadece belediye görevlilerinin yargılanması yeterli mi? Çalışma Bakanlığı var, İşkur var değil mi burada? Yani sağlık, belki yani Sağlık Bakanlığı, pek çok bakanlıktan yetkililerin de bu dava kapsamında yargılanması gerektiğini, en azından soruşturulması gerektiği yönünde bir beklentileri var. Ama orada benim dikkatimi çeken, dün itibariyle pek çok davada buna tanıklık ettik. Benim birebir takip ettiğim, yani duruşma salonunda takip ettiğim davalarda da bunu görüyorum. Yani sanıkların ailelere yönelik jestleri, mimikleri ya da ifadeleri, kullandıkları ifadeler, o yani bir acıyı yaşıyorlar, bir acıyı paylaşıyorlar o aileler. Ve hani tamam, sanıklar, bir kişinin sanık olması suçlu olduğu anlamına tabii ki gelmiyor. Tamam, masumiyet karinesini zaten her fırsatta burada konuşuyoruz ama yani en azından o ailelerin acılarına saygı duyacak bir pozisyonu korumaları gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, aileleri şov yapmakla suçladı belediye çalışanları ya da yakınları, öyle söyleyeyim size. O duruşma salonunda hem davayı takip edenler ya da işte ifade verecek yargılanan isimlerin ailelere yönelik olarak kullandıkları "şov yapıyorsunuz" ifadesi kabul edilebilir değil elbette. Aileler, tabi avukatlar da bu ifadelere tepki gösterdiler. "Şov yapıyorsunuz" diye hadsizce konuşanlara da bunun hesabını soracağız. Gizli ortaklık ilişkilerinde soracağız gibi bir ifade orada var. Burada bir de benim dikkatimi çeken bir konu, tutuklu sanıklardan biri kim? Eski imar ve doğru ifade edeyim, yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Eski imar ve şehircilik müdürü Hüseyin Öztürk'ün savunmasında benim dikkatimi çekti. Şimdi o fabrika demek için bin şahit gerekiyor, atölye belki, yani o da değil de hani hiçbir önlemin alınmadığı, çıkış kapılarının kaçış noktalarının olmadığı bir yerde 7 işçi yanarak hayatını kaybetti. 3'ü 18 yaşından küçüktü. Hani bunları hatırlamak gerekiyor ve oranın ruhsatıyla ilgili ciddi tartışmalar var. Bakın ne dedi biliyor musunuz? İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk savunmasında. Dilovası 1987 yılında kuruldu ilçe olarak. İlçedeki mahallelerin yaklaşık, bakın bir Türkiye manzarasından bahsediyoruz. Ben söylemiyorum. Dilovası eski İmar ve Şehircilik Müdürü'nün savunmasındaki ifadeyi aktarıyorum size. İlçedeki mahallelerin yaklaşık %95'i kaçak yapılardan oluşuyor. Buraya kadar tamam. Tamam derken kabul edilir anlamında değil. Bir de devamı var bu cümlenin. Kaçak yapılar arasında kamu binaları da bulunuyor diyor Öztürk ve buna mesela camileri, kaymakamlık binasını, emniyet binasını, dahası itfaiye binasının da aynı şekilde yer aldığını, bu kaçak yapılar arasında yer aldığını söylüyor. İlçedeki kaçak yapılaşmayla ilişkin yıkım kararları uygulanmadı diyor. Bu kararlar alınmıştı ama uygulanmadı. Kaymakam kaçak bir yapıda, kaçak yapılar üzerine karar alıp yıkım kararı alıyor. Dilovası ilçe merkezinde yıllardır yıkım kararı alınmasına rağmen hiçbir yapı Dilovası kurulduğundan bu yana yıkılmadı cümlesi benim bu ifadelerde ya da bu savunmalar arasında, öyle söyleyeyim, benim en çok dikkatimi çeken konulardan, başlıklardan bir tanesi oldu. Daha çok detayı var, hani bilirkişi raporuna eleştiriler var, her iki tarafında eleştirisi var, yani sanık yani ailelerin de eleştirileri var, yine sanıkların da, yine yazılan ya da hazırlanan bilirkişi raporunda itirazları var. Bakalım bu hafta içerisinde boyunca devam edecek gibi görünüyor. Şunu da hatırlatalım, hani ailelerin bir şekilde duruşma salonunun yeriyle ilgili de çok ciddi lojistik sorunlar yaşadıklarını da hatırlatalım. Hani ekonomik durumları belli olan aileler, bu aileler duruşma salonu, bir de işte yargılama salonu, yargılamanın yapıldığı nokta kendi yaşam alanlarına o kadar uzak ki, yani hem oraya giderken, ulaşılmaya çalışırken sorunlar yaşıyorlar, hem de Kandıra Cezaevi Kampüsü'nde çünkü görülüyor bu dava, yani Dilovası'nda değil, oraya uzak bir noktada görülüyor. Sadece ulaşım değil, işte Onur anlatmıştı, Onur Fırat Kaynun avukat, o anlatmıştı. Yani öğle yemeği bulma, öğle yemeğine ulaşma kampüs içerisinde bile, bunu organize etme konusunda bile çok ciddi sorunlar yaşıyorlar maalesef. Yani yaşadıkları acının ya da bir adalet mücadelesinin içerisinde bir de böyle kendi hayatlarını devam, bir de hepsi çalışan insanlar. Bu insanlar işlerinden izin alıyorlar, alabilen alıp geliyor, bu davaları takip ediyorlar. Çoğu da işçi aileleri tabii ki, yani çalışan, takip edenler de işçiler. Dilovası'nı biliyorsunuz zaten, hani ağırlıklı olarak emek ağırlıklı bir ilçedir, fabrikaların çokça olduğu bir ilçedir. Gerçekten çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Hani bunu da anlatmak, bunu da aktarmak istedim sizlere. Son 3-4 dakikam şunu anlatmadan, şunu konuşmadan, bunu ya da bu konuyu değinmeden geçiştirmek istemiyorum. Kadın cinayetleri, erkekler Ağustos ayında tespit edilebilen, bu arada onu da söyleyelim. Biyanet'in efendim hazırladığı erkek şiddeti çetelesi Ağustos 2026 verileri üzerinden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere Ağustos ayı itibariyle 25 kadın bu ülkede öldürüldü. Bu konuyu düzenli olarak yıllardır anlatırım, yıllardır bakarız, beraber düşünürüz üzerine, siz de dinlersiniz. Ya ortalama neredeyse günde bir. Bunlar tabii medyadan toparlanabilen ya da işte bir şekilde kurumların, farklı kurumlar da bu tip raporlar hazırlıyorlar. Şunu görüyoruz, günde ortalama bir kadın bu ülkede erkekler tarafından öldürülüyorlar. Üstelik de büyük bir çoğunluğu en güvenli olmaları gereken yerde, evlerinde yaşanıyor bu cinayetlerin. Şöyle bir bakıyorum, Biyanet'in hazırladığı Ağustos 2026 raporuna dediğim gibi 25 kadın öldürüldü. 9 çocuk istismarı, 71 kadına şiddet vakası yansımış. 2026 yılına şöyle bir baktığımızdaysa 195 kadının yine öldürüldüğünü görüyoruz burada. İşte hani dedim ya, en çok nerede yaşanıyor bu şiddet olayları, bu vakalar? 13'ü bu şiddet vakalarının, bu cinayetlerin 13'ü evde gerçekleşmiş. Dediğim gibi hani en çok güvende olmaları gereken yerde kadınlar bir şekilde saldırıya uğruyorlar ve hayat, can güvenlikleri tehlikede. Ortak sorunumuz hani o bölge, bu şehir, o ilçe, bu ilçe meselesi değil. Kadınlar bu ülkede koruyamıyoruz. Yani koruma kararları alınıyor değil mi? Bir şekilde o koruma kararlarının uygulanıp uygulanmadığını ya da nasıl uygulandığını ya da nasıl uygulanamadığını, daha doğrusu maalesef farklı örneklerle, tanıklıklarla da burada defaatle konuştuk. O yüzden diyorum ya, hani her şey kağıt üzerinde, hani en programın en başına gidin, başını bir düşünün. Hani dedim ya, hani her şey kağıt üzerinde doğru düzgün olabilir, doğru düzgün ilerleyebilir, işte hukuk kuralları işletilebilir. Hukuk kuralı diyor ki kadını korumak zorunda devlet. Peki adalet anlayışımız gerçekten bunun hayata geçirildiğini görüyor mu ya da buna ikna mı mesela, değil mi? Bunun üzerinden işte, o yüzden hep hukuk ve adalet kavramlarının hayatın her alanında bir şekilde bizi ilgilendirdiğini, başımızı çeviremeyeceğimiz bir gerçeklik olduğunu söyledim. Hani o yüzden Üsküdar meselesi, bir partinin seçim kazanıp kazanmaması, mesele bu değil. O yüzden bütün olaylara bu perspektiften bakar isek belki o zaman o empati yeteneğimizi de bir şekilde geliştirebiliriz. Belki daha mutlu bir ülke oluruz. Daha mutlu yurttaşlar olarak hayatımıza devam ederiz. İlk bölümü bitirelim yavaş yavaş. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çalışmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Anlatmalarımla başlayayım istiyorum bu bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Şöyle geçeceğiz tabii haberleri de konuşuruz ama bugünkü müzikler üzerinden de soruyorsunuz da kim mi çalıyorsunuz, hangi sanatçı, efendim listelerimizi Ozi hazırlıyor biliyorsunuz sevgili dostum, Ozi hazırlıyor ve gerçekten böyle keyifli notlar da paylaşıyor bizlerle. Mesela bugün Otis Redding'i dinliyoruz, Otis Redding'den şarkılar dinliyoruz. 9 neden? Çünkü bugün onun da doğum günü. 9 Eylül 1941'de dünyaya gelmişti. Çok erken ayrıldı. Gerçekten böyle bir yeteneğin erkenden gitmesi, bu aramızdan ayrılması acı verici. 1967'de 26 yaşında hayatını bir trafik uçak kazasında hayatını kaybetmişti. İşte az önce de yine Otis Redding ve Carla Thomas'tan bir şarkı dinledik. Hemen bültenden sonra Tramp adlı şarkıyı dinledik. Şimdi bundan sonraki şarkılarla ilgili de bilgiler vereceğim ama mesela Ozzy'nin bana verdiği notlar, gönderdiği notlar çok dikkat çekici. Öyle sadece düz hani böyle şarkı listesi hazırlayıp göndermiyor tabii kendisi. Böyle keyifli notlar da ve çok şey öğreniyorum ben de. Mesela Aretha Franklin'in Respect isimli bir şarkısı var. O şarkının sahibi olduğunu biliyor muydunuz Otis'in, Otis Redding'in? Dünya genelinde Franklin'le özdeşleşen bir şarkı. Ayrıca da nasıl söyleyelim, bir tür kadın hakları marşına dönüşen Respect şarkısı aslında Otis'in, Otis Redding yazdı ve ilk seslendiren kişi de oydu aynı zamanda. Hani Aretha Franklin şarkıyı coverlayıp böyle yani dev bir hit haline getirince de Redding esprili bir şekilde elbette kırgın olmadan şöyle demişti, şöyle bir ifade kullanmıştı tırnak içinde: o kız benden şarkımı çaldı. Tabii kendi aralarındaki bir espri bu, böyle kötü niyetli gerginlik sonucu kurulan bir cümlede değildi. Yine programın ilerleyen dakikalarında Otis Redding'in hayatıyla ilgili ilginç ayrıntılar var. O ayrıntıları da sizlerle paylaşacağım. Simge, biz devam edelim hadi.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Aslında bakılırsa şöyle bir bakıyorum, hani Anadolu Ajansı, diğer medya kuruluşlarına da şöyle gazetelere, internet sitelerine baktığım zaman da hani güzel haber olarak anlatıldı. Gerçekten de bir başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Yani nedir bu PISA? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçları açıklandı. Gerçekten Türkiye öyle başarılı bir sırada, başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla, başka bir tehlike sinyaliyle de karşı karşıya kalıyoruz. Bakın şimdi şöyle bir genel hatlarıyla anlatayım size Türkiye'nin başarısını. Ama işte söylediğim gibi çözüm bulunması gereken ya da şimdiden çözüm üretilmesi gereken noktalarda var. Şimdi Türkiye'nin fen puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman, 2022 yılıyla karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 490 94 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Bu hani dediğim gibi OECD ortalamasında aynı dönemde mesela hani okuma oranı 14 puanı, matematik puanı 9 puan gerilemiş durumda. Bu enteresan, bu dikkat çekici. Hemen şunu da söyleyeyim, devlet okullarının yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Özel okullara karşı karşılaştırıldığı zaman daha doğrusu daha başarılı bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Şöyle hesaplamalara bakılırsa mesela Türkiye 473 puanlık sonucu, Türkiye'nin 473 puanlık sonucu 500 olan OECD ortalamasının da 27 puan altında yine. Onu da hatırlatalım. Bunu da bir söylemek gerekiyor elbette. Tabii burada uzmanlar da şöyle yorumluyorlar. Türkiye'deki ilerlemenin iki boyutu var. Birisi evet gerçekten bir başarı söz konusu. Bir yandan ama dünya ile karşılaştırdığımız zaman, dünyadaki eğitim sistemiyle ilgili sıkıntıları karşılaştırdığımız zaman bu bir ilerleme mi Türkiye açısından, yoksa dünyadaki gerilemeden mi kaynaklanıyor? Bir bunu bir görmek lazım. Özellikle son yıllarda LGS ve YKS'de kullanılan soru türlerinin değişmesinin mesela bu başarıda etkili olduğunu söylüyor bilim insanları. Fen ve okuma boyutunda mesela bakıldığı zaman gerçekten fende Türkiye'deki öğrencilerin %81'i en az ikinci seviyeye ulaşıyor. OECD ortalaması mesela 74, %74. Bu dikkat çekici. Ya da okumada asgari yeterlik düzeyine ulaşanların oranı Türkiye'de %76, OECD ortalamasına bakarsak %69 düzeyinde. Bu anlamda mesela matematikte Türkiye'deki öğrencilerin %64'ü asgari yeterlilik düzeyine ulaşırken OECD ortalaması neredeyse. OECD'nin ortalaması da %65 düzeyinde. Şimdi Türkiye'deki yükselişin nedenini anlamak için, dediğim gibi, ya da görmek için hani sadece medyada neler yazılıyor, neler anlatılıyor buna değil de ülkemizdeki medyadan bahsediyorum elbette. Bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Dünya medyası da neler söylüyor, bu sonuçları nasıl değerlendiriyor, buna bakmak gerekli. Mesela Financial Times'ta tam da bu sonuçlarıyla ilgili olarak bir makalede ilginç ayrıntılar var. Deniyor ki sonuçlar endişe verici. Genel olarak OECD açısından bakıldığı zaman. Hani bu aynı zamanda dediğim gibi Türkiye'de bir yükseliş evet var ama dünya ortalamasındaki gerileme de bir yükseliş fotoğrafı mı veriyor acaba? Bunu anlamak açısından bakın, deniyor ki o makalede, Financial Times'daki makalede, bilim alanında mesela genel OECD ortalaması açısından bakılınca çok daha düşük puan alma nedenleri var diğer ülkelerin. Kritik düşünceye ihtiyaç bırakmayan kısa videolar. İşte son dönemde Instagram, TikTok, değil mi? Bunlarla hep iç içeyiz artık. Yani istemesek de hayatımızın ortasına geliveriyor bunlar. Hızlı sosyal ve medya akışı ve yapay zeka bir gerilemeye neden oldu. Bilim alanında çok daha düşük puan alınmasına neden oldu diğer ülkeler açısından. Yani OECD ortalamasının düşmesine neden oldu. Yani bilimsel kanıt aramak yerine genel algı, kabul görmüş o genel algı üzerinden soruların cevaplanıyor olması bu düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani OECD genelinde okuma, mesela okumanın 2018'den bu yana 25 puan, dikkat, matematiğin ise 22 puan gerilediğini, ortalamalarının gerilediğini anlatıyor. Söylediğim gibi Financial Times'taki bu makale. Yani tabii ki bir de şu yapay zeka meselesi, ki dünyada pek çok ülkede, değil mi, okullarda öğrencilerin kullanmasına yönelik yeni önlemler almaya çalışıyor yönetimler. Yapay zeka kullanımı arttıkça, deniyor, okuduğunu özetleyebilme kabiliyeti ya da işte Covid sonrası bilim, matematik ve okuma puanlarının düştüğünü de görüyoruz ya da anlatılıyor o makalede. OECD ortalaması düşerken bilim ve okuma, Türkiye'de bilim ve okuma kabiliyetinin arttı bilgisi. Tamam, buna da hiç itirazımız yok. Matematikte ise işte söylediğim gibi %65 iken OECD ortalaması, Türkiye'de de %64 seviyelerinde. Yani şöyle bir durum da olabilir mi? Tehlikeden bahsediyorum ya da risklerden bahsediyorum. Yani OECD'nin ortalamasının çok hızlı düşüyor olması mesela, ya da bizimle aynı seviyeye geriliyor olması bir yanılgıya neden olabilir mi? İşte o yüzden hani evet, işte bakıyorum dediğim gibi medyaya büyük başarı olarak anlatılıyor. Evet, bir başarı söz konusu ama bir yandan da dünya genelinde durum nedir? Onu bir görmek gerekiyor. Mesela Türkiye'de yapay zeka kullanımı ile ilgili tartışmaları aktı. İşte dünya medyası neler anlatıyor, neler söylüyor. Mesela giderek artıyor yapay zeka kullanımı. OECD ortalamasının üzerinde. Dünyada genel olarak tabii bu telefon yasağının yaygınlaşıyor olmasına yine o raporda dikkat çekiliyor. Öğrencilerin %28'i okulu zaman kaybı olarak görüyor mesela. Bu enteresan, bu dikkat çekici. Okullardaki öğretmen tablosu iyileşirken genel olarak materyal eksikliğinin büyüdüğünü görüyoruz. Yani sınıf ortalama, dünya açısından söylüyorum bunu. Sınıf ortalamaları iyileşirken öğretmen desteğinde ilerleme sağlanamıyor. Aile desteği azalıyor. Okullarda zorbalık artıyor. Bu dikkat çekici. Çevre bilincinde mesela Türkiye'nin yine, bu da önemli, önemsediğim bir veri, OECD ortalaması üzerinde olması da yine benim bu süreçte, bu PISA sonuçları hep konuşulur, hep tartışılır. Ne zaman bir eğitim tartışması olsa, değil mi, bu gündeme gelir. Bakın şuradan okumak önemli. Ekonomik ya da sosyal ya da kültürel statü endeksi var yine PISA'nın. Sadece böyle matematik, fen vesaire, okuma, yazma vesaire, o mesele de değil. Mesela o endekse bakılınca farklı ülkelerde yaşayan öğrencileri ortak bir sosyoekonomik ölçekte karşılaştırmayı mümkün kılıyor bu endeks. Türkiye'deki öğrencilerin %32'si bu uluslararası ölçeğin en alt çeyreğinde kalıyor. Bakın, en alt çeyreğinde. Yani Türkiye'den değerlendirmeye katılan en büyük öğrenci grubunun mesela uluslararası ölçekte en dezavantajlı %25'lik kesim arasında olduğunu da aynı PISA raporu, PISA 2005 raporu bize anlatıyor, bize bunu gösteriyor. Yani özetle şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli, itirazımız yok ama sosyoekonomik makas açılıyor, daha da genişliyor. Yani tavanda bir piramit gibi düşünün bunu. Tavanda evet bir güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor ya da aynı artışın yaşanması gerekiyor. İşte aksi takdirde ne olacak? Aksi takdirde hani yani kendi kendimize böyle bir şekilde ne güzel başardık, yani ne güzel dünyanın ortalamasının üzerine çıkıyoruz diye alkışlıyoruz, evet, ama söylediğim gibi bu bir şekilde geleceği inşa etme adına, geleceği inşa etme adına bu az önce bahsettiğim o dip dalgayı da doğru okumak, doğru görmek gerekiyor. Aksi takdirde hani bir ortalama, evet, bir başarı ölçütü ama tek başına yeterli mi? Hayır, tek başına yeterli değil. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak, dediğim gibi ya da bahsettiğim gibi işte o dip dalgayı okumazsak, doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak. Şimdi hazır eğitim demişken, eğitim üzerinden konuşurken şunu da söyleyelim. Mesela İstanbul'da eğitim öğretim yılı başlayacak. Bütün Türkiye'de başlayacak. Ayın 14'ünde bazı okullar erken başladı. Bazı yaş grupları erkenden başladılar okula. Okul kantinlerinde mesela, dedim ya, dezavantajlı grupları da görmemiz gerekiyor. Okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de belli oldu. Kim açıkladı efendim? İstanbul Kantinciler Odası açıkladı. Tavan fiyat listesinden bahsediyoruz. Bakın, geçtiğimiz yıl, geride bıraktığımız yıl, yani işte 2025-2026. Şöyle efendim, tost ve ayran fiyatı. Şimdi bilimsel PISA'daki yerimizi konuştuk, değil mi? Şimdi bir de başka bir boyutu var. Şimdi o PISA'daki başarımızı konuştuk. Tamam, buna itirazımız yok. Geçen yıl okulda, kantinde bir tost, bir ayran 90 lirayken bu yıl ne kadar yükselmiş durumda? Tost ve ayrandan bahsediyorum. 130 liraya yükselmiş durumda. Yani yeni fiyat listesine şöyle bir bakıyorum. Simit 30 lira, tavan fiyatlardır bunlar tabii. Hani daha düşüğe de satılabilir, onu da söyleyelim elbette. Açma ve poğaça 35 lira, okuldan bahsediyoruz, okullarda. Bunlar karbonhidrat, protein de değil ayrıca. Geçelim proteine, mesela tavuk döner 145 lira. 145 lira. Yani aylık ortalamaya vurursanız nasıl bir parayla karşı karşıya kalacaksınız? Yarım litre su 15 lira. Çay ne kadar? Bir öğrenci çay içmek isterse 25 liraya çay içebilecek okul kantininde. Daha böyle farklı detaylar da var. Dediğim gibi İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu NTV'ye konuşmuş, emeğe saygı. Enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarını sınırlı tuttuk diyor. Yeni kantin tarifesinde genel toplama bakıldığında %6.8'lik bir fiyat düzenlemesine gidildiğini söylüyor. Peki genel toplam bunu gösteriyor. En çok tüketilen ürünler çay, tost, simit, değil mi? Oradaki artışa bakalım. İşte söyledim ya. Yani %6.8'lik bir fiyat artışı. Böyle bir fiyat düzenlemesi yaptık diyor. Kim? İstanbul Kantinciler Odası Başkanı. Peki yüzdeye vurun bakalım. Geçtiğimiz yıl 90 liraydı bir tost, bir ayran. Şimdi ne kadar? 130 lira. Hani 6.8'lik bir artış vardı. Diyecekler ki biz ortalamayı söylüyoruz. Yani kağıt petmendilde bu ortalama olabilir de mesela daha ne bileyim öğrencilerin az kullandığı ya da başka bir şeyde şu an aklıma bir örnek gelmiyor ama gıdadan bahsediyoruz. Gıdadaki artış söylüyorum işte. Tost ve ayran geçtiğimiz yıl 90 lirayken bu yıl 130 liraya çıkmış durumda. Eğitimdeki durum bu işte. Bunu anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Mustafa Hoş'un yokluğunda, o da izinde, programcımız Mustafa Hoş da izindeyken ben hatırlatayım onun yerine. O zaten her programda hatırlatıyor bunu. Bir öğün ücretsiz yemek öğrencilere. Bu onların hakkı. Üstelik de söz verilmişti. O sözlerinde tutulmadığını da bir kez daha aktaralım sizlere. Şu birkaç haberim de var. Yine aslında gitmeden önce onlardan bahsetmek istiyorum. Onları aktarmak istiyorum size. Ayhan Bora Kaplan biliyorsunuz suç örgütü lideri olarak yargılanıyordu. O davada, Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bir rüşvet ve mal varlığını bildirilmesi kanununa muhalefet suçlarından 4 polis yargılanıyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı mesela, eski Asayiş Şube Müdürü, Başkomiser ve bir polis memuru, bu isimler yargılanıyordu. Efendim bu isimlerin beraat ettiğini, bu suçlamadan dolayı beraat ettiklerini hatırlatayım. Öncelikle bu bir ayrıntı. Bir diğer konu, biliyorsunuz elimden geldiğince aktarmaya çaba gösteriyorum. Deprem davaları ile ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Mesela 270 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Residence davasında Hatay'da biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde en az çünkü kayıplar da var. Ulaşılamayanlar da var maalesef. Dediğim gibi 270 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Residence'da ilgili yeni bir bilirkişi raporu dosyaya girdi. Emeğe saygı, Anka'dan Mehmet Oflas, ki Mehmet Oflas'ı da konuk alırız, konuşuruz. Bu deprem davalarıyla ilgili o ne bitiyor gerçekten merak ediyorsanız sosyal medyadan da Mehmet Oflas'ı takip edin. Bütün ayrıntıları paylaşıyor. Biz de programa konuk alıyoruz kendisini o detayları öğrenebilmek için. O raporda emeğe saygı, elbette bu yüzden ismini söyledim Mehmet Oflaz'ın. Raporda yapının yıkılmasında standartlara uygun olmayan beton ve donatı imalatları ile uygulama hatalarının etkili olduğu tespiti var. Yani sanıkların asli, belediye ile ilgili birimlerin sorumluluklarınsa hali olduğunu, belediyede çalışanların yani denetleyicilerin yapanlar, tamam diyor ki inşa edenler suçlu ama kusurlu, düzeltiyorum, suçlu, daha yargılama bitmedi, ifadelerimizi dikkatli seçelim. Ama işte belediye çalışanlarının yani denetlemeyle göre yetkili olan kişilerin de sorumluluklarının tali kusurlu olduğu detayı da bilirkişi raporunda yer almış. Antis Yapı tarafından inşa edilmişti ve Hangi sloganla satılmıştı o evler biliyor musunuz? Lüks evler olarak tanımlanıyordu. Cennetten bir köşe sloganıyla satışa sunulmuştu ve orada belirlenebilen, ulaşılabilen 270 kişi hayatını kaybetmişti. Davalarla ilgili bütün ayrıntıları yine elbette sizlerle paylaşacağız. Paylaşmaya da devam edeceğiz ama bir kısa ara verelim. O aradan sonra yeri ve zamanı devam edecek efendim.
1: Güçlü Özel yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak için adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Anlaşılmak gerekiyor, anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı son bölümüne de hoş geldiniz. Hani haberleri konuşuyoruz. Haberlerin böyle boğucu detayları arasında kayboluyoruz. Böyle ara sıra böyle kafayı kaldırıp dünyada neler olup bitiyor, ona bakmak da gerekiyor elbette. Ya da keyif verecek, bize keyif verecek bazı detayları da hatırlamak, hatırlatmak da önemli. İşte müzikten bahsediyoruz mesela. Hani nadir keyif aldığımız konulardan, alanlardan bir tanesi. İşte bugün sevgili Ozzy listelerimizi hazırlarken de Otis Redding'den şarkılar seçti. Ben program başında söylemiştim. İlginç notlar, ilginç ayrıntılar da var. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. Otis Redding'in müzik kısa süren hayatı da yani 26 yaşında hayatını kaybeden bir isim. 1941'de dünyaya geldi. 1967'de de uçak kazasında hayatını kaybetti. Ozzy'nin notları var Otis Redding'le ilgili. Hani onları da sizlerle şöyle bir paylaşmak istiyorum. Mesela az önce dinlediğiniz The Luck of the Bay şarkısı. O şarkının ilginç bir hikayesi var. Bu şarkı Otis Redding'in hayatını kaybetmesinden sonra, ki dünya çapında da bilinen başyapıtı olarak tanımlanıyor, hayatını kaybettikten sonra listelerde bir numara oldu. Müzik tarihinde hani sanatçının hayatını kaybetmesinden

Sonra stüdyoda tamamlamayı düşünüyordu ama işte hani o ıslıklı bölümü maalesef ömrü de yetmedi. O son bölümü ıslıkla geçiştirdikten sonraki işte şey diyor, yani ben bunun devamını yazarım, devamını ekleriz diye düşünüyor ama maalesef hayatını kaybediyor. Ertelememek en büyük hastalığımız, biliyorsunuz, ertelemek daha doğrusu en büyük hastalığımız. Ertelememenin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteren bir örnek. 26 yaşında hayatını kaybetti. Soul müziğin bu en etkili ismi olarak tanımlanıyor. Arkasında tabii onlarca unutulmaz eser bıraktı. 67'de söylediğim gibi bir turne uçağı Wisconsin'daki buz tutmuş bir göle düştü. Grammy ödüllerini yaşarken hiç kazanamadı. Yani ilginç bir detay, böylesine büyük bir başarı, böylesine bir yetenek. Müziğe yön veren tarzına rağmen dediğim gibi hayattayken hiç Grammy kazanamadı. En büyük hiti ölümünden sonra ona 2 Grammy getirdi. 1999 yılındaysa, yani hayatını kaybettikten yıllar sonraysa, yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandırıldı. Söylediğim gibi Otis Redding'den şarkılar seçtik. Kapanışta da, yani programı kapattıktan sonra da az önce The Dog of the Bay şarkısını dinlemiştik. Kapanışta da ben size veda ettikten sonra da My Girl şarkısını paylaşacağız sizinle. Bütün bu notlar, bütün bu bilgiler, bu listeler için Ozzy'ye buradan selamlarımı da göndereyim. Dünyada böyle biraz ara vermek, dediğim gibi böyle haberlere de nefes, haberler arasında nefes almak size nasıl geliyor bilmiyorum ama doğrusunu söylemek gerekirse bana oldukça iyi geliyor, keyif veriyor. Devam edelim tabii, bir yandan da hayatın gerçekleri var, konuşmamız gereken, hepimizin hayatını ilgilendiren gelişmeler var. Onlar üzerinden mesela dünyada neler olup bitiyor. Kremlin'den bir açıklama. Rusya lideri Putin ve Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Söylediğim gibi Kremlin'den yapılan açıklamada dış politika danışmanı, Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov bu açıklamayı yaptı. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüş. Moskova tarafı, yani Rusya kanadı, görüşmeyi yapıcı ve samimi olarak değerlendiriyor. Hatırlayınız, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Kushner, damadı aynı zamanda aile işleri, Moskova ve Kiev'de temaslarda bulunmuşlardı. İşte iki liderin de, Trump ve Putin'in de bu görüşmeyi değerlendirdiklerini söyledi Ushakov. Tabii detaylar gizli dedi. Bu nedenle daha fazla ayrıntı veremem dedi ama Ukrayna'da yaşanan o krizin kısa zamanda çözülmesini istediğini söyledi. Kim söylemiş bunu? Trump söylemiş. De bunun Rusya ve Birleşik Devletler arasındaki ilişkilerin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağı görüşünü de Trump'ın paylaştığını öğreniyoruz. Putin ne demiş bunun karşılığında? Söylediğim gibi Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamaları üzerinden aktarıyorum. Putin de Trump'ın bu ifadelerine destek vermiş. Birleşik Devletler'in krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ediyorum ifadesi yine Putin'in ağzından çıkmış. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verildiğini de, yani Ukrayna-Rusya gerilimi meselesinde sahadaki durum hakkında da Trump'a bilgi verildiğini de söyledi Ushakov. Ve şu cümleyle bitirdi açıklamasını. Hani bu Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımı, biliyorsun son dönemde anlatmıştık bunu, dün konuşmuştuk, Almanya-Rusya gerilimi özellikle bu mesele de gündemdeydi dedi Ushakov ve şöyle aktardı: Avrupa'ya saldırma planlarımızın olmadığı vurgulandı bu görüşmede. Rusya tehdidine ilişkin yayılan söylemler Avrupalılar tarafından Ukrayna'ya desteğin ve askeri harcamaların arttırılması için kullanılıyor. Biz dedi Moskova olarak bu süreci böyle yorumluyoruz dedi Kremlin sözcüsü, Kremlin dış politika danışmanı, düzeltiyorum. Bu açıklama önemliydi. Şimdi İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil olmak üzere 12 ülke İsrail'i, düzeltiyorum, Filistin topraklarıyla ilgili ticareti yasaklayacağı kararını aldı. Yani şöyle söyleyeyim, işgal altındaki topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını söyledi. İsrail'in yani çok uzun yıllardır, 50 senedir bir işgal politikası, biliyorsunuz, devam ediyor. Filistin haritası

Kasının nasıl değiştiğine de biz tanıklık ettik. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, işte İrlanda, Norveç, Polonya, İspanya. Tabii İspanya bu konuda biliyorsunuz her zaman öncülük, Filistin'e destek konusunda her zaman en önde giden ülke şu an Batı dünyası açısından bakılırsa, işte bu ülkelerin, işte İngiltere'de dahil bu ülkelere, yani bu listedeki ülkelerden biri İngiltere, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağız dedi. İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtildi. Dışişleri Bakanlarından yapılan bir açıklamada bu durum dendi. İsrail'in bu politikaları durumu giderek daha da kötüleştiriyor. Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin sebep olduğu şiddet olaylarına da dikkat çekildi burada. Yani iki devletli çözüm meselesi korunmalıdır. Şimdi o topraklarda, yani İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda ticaretin kesilme kararı ile ilgili farklı yorumlar da yapılıyor. Şöyle ağırlıklı olarak onu da söyleyeyim. Hani bu Batı dünyasının, İngiltere'de dahil olmak üzere bu 12 ülkenin bu kararı alması cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor. Neden? Çünkü bir hesap var tabii. Her şeyin içinde bir hesap kitap da var. Mesela İsrail'deki genel seçimler biliyorsunuz ve Amerika'daki kongre seçimleri, o ara seçimler arasında 7 günlük bir fark var. Ekim-Kasım aylarında bu iki seçim gerçekleşecek. 27 Ekim'de yani beklenti, yapılan yorumlar üzerinden söylüyorum bunu. Beklenti Netanyahu'nun İsrail'deki seçimleri, Batı açısından beklenti Netanyahu'nun seçimleri kaybedeceği yönünde bir beklenti var. Zaten 7 Ekim'den beri yaşananlar ortada, değil mi? Ve Netanyahu'nun özellikle işte İsrail, İran, Türkiye ile ilgili Filistin, İran ve Türkiye ile ilgili açıklamaları ya da yaptığı ettiği işlere bakılınca da kendisinin de bir kayıp yaşayacağını tahmin etmek ya da bunu düşündüğünü tahmin etmek hiç zor değil. Amerika'da kongre seçimi, ara seçim 3 Kasım'da. Orada da Trump'ın yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Dün onu da aktarmıştım ben size. Trump'ın da kongredeki çoğunluğu yitirebileceği yönünde bir beklentisi var. Yani şöyle, Netanyahu gidecek, kongreyi kaybedecek Trump ve dış politikada eli zayıflayabilir bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin. İşte hani İngiltere'nin de öncülük yaptığı bu durum, yani işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticaret yapmıyoruz kararı, ki son yıllarda İsrail ile ilgili alınan en net kararlardan bir tanesi. Hani Orta Doğu açısından bölgesel sonuçları elbette olacaktır. Avrupa açısından da şöyle bakıyorum yorumlara da, bir tür özgüven artışı sağlayabilir dış politikada. Çünkü özellikle bu İsrail-Filistin çatışmasında ya da İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye saldırıları konusunda ne kadar yetersiz kaldığını, bunları engelleme konusunda kamuoyu baskısına gözünü kulağını, bu özellikle batılı ülkelerin nasıl kapattığına da geçmiş dönem itibariyle tanıklık ettik. İşte biraz da benim görebildiğim kadarıyla o kamuoyu baskısının batıda oluşan, hükümetlere karşı oluşan ya da hükümetlere yönelik oluşan baskının da karşılanması ya da göğüslenmesi için bir adım olabilir diye düşünüyorum. İsrail demişken, Gazze demişken, muhalif bir çizgidedir, genel olarak muhalif bir çizgidedir. Haaretz gazetesi, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi oldukça çarpıcı bir açıklamada bulundu. Hani şöyle söylenebilir, ben kalıplardan kaçmaya çalışırım bilirsiniz ama hani medyada kullanılan o medya dilini de eleştiririm. Şöyle denir ya, siyasi deprem falan. Gerçekten de ama hani bir sarsıntıya, böyle tanımlayalım, sarsıntıya neden oldu. İddia şu, Haaretz gazetesinde yer alan iddia şu: Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan, Hamas'ın İsrail'e hedef aldığı o 7 Ekim saldırısından yaklaşık 1,5 hafta önce, bakın 1,5 hafta önce Netanyahu'yu aradığı yönünde bir iddia ve şöyle demiş iddia bu yönde, El Nahya'nın Netanyahu'yla konuşmasında dile getirdiği cümleler: Hamas'ın çok büyük çaplı bir operasyon planladığını söylüyor. Haaretz'de bu istihbaratın kaynağının kim olduğu bilgisi de var, onu da söyleyelim. Aktarılan bilgiye göre, Haaretz'de yer alan bilgiye göre, Netanyahu'ya iletilen bilginin kaynağı
7 Ekim'den önce İsrail tarafından biliyorsunuz öldürülmüştü. Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'dı. Yine haberde Sinvar'ın Filistinli bir yetkiliye dehşet verici bir operasyon hazırlığında olduklarını söylediği aktarılıyor. İddia bunlar. Haaretz'in iddiaları. Yine Sinvar'ın Hamas liderlerinden Sinvar'ın planlanan saldırıyı tırnak içinde bir deprem olarak tarif ettiği de belirtiliyor. İşte ne oluyor? Filistin yetkiliye bu söylenince bu bilgi Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir danışmana gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri lideri de yine Netanyahu'yu arıyor. Haberin ana noktası bu. Hamas'ın İsrail'e saldırmaya hazırlandığı bilgisini aktarıyor. Netanyahu'nun kendisine iletilen bu bilgiye sakin bir şekilde yanıt verdiği de yine iddia ediliyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Haberde bu bilgilerin büyük bölümü anonim kaynaklara dayandırılıyor. Yani böyle somut vesaire değil. Peki mesela Netanyahu tarafı ne söylüyor? Bu haberin tabii çok tartışılıyor dedim ya, hani siyasi deprem sarsıntı tam olarak bu. Ağırlıklı olarak sol eğilimli bir gazete Haaretz, tamamen yalan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklama, bu haber hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor şeklinde bir açıklama geldi. Ama yine de hem İsrail hem de uluslararası basında Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin olası bir Hamas saldırısı hakkında daha öncesinde istihbarat aldığı ve gerekli adımları atmadığı yönünde de iddialar yer almıştı. Ki mesela şöyle söyleyeyim, Netanyahu'nun seçimler dedim ya, şimdi seçimler gerçekleşecek Ekim ayın sonunda, en güçlü rakiplerinden birisi yine eski bir asker Gadi Asenkot sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. Netanyahu 7 Ekim'le ilgili olarak onlarca uyarı aldı ve hepsini görmezden geldi. O göreve uygun değildir şeklinde bir açıklaması var. Yine bu haberlerin yayınlanmasından sonra İsrail'de, bu Haaretz gazetesinin haberinden sonra mesela eski başbakan Naftali Bennett'ten de bir açıklama, yaşanan tüm ölümlerden Netanyahu sorumludur şeklinde bir açıklama. Daha pek çok Sol Demokrat Partisi'nden de mesela benzer şekilde Netanyahu'yu eleştiren bir açıklama gelmiş durumda. Çatışmalar orada, yaşanan gerilim, Gazze'de yaşananlar ortada, Filistin'de yaşanan çatışmalar, Lübnan'a yönelik işgal politikası İsrail'in, değil mi? İran'a yönelik 28 Şubat'ta gerçekleşen Amerikan-İsrail ortak saldırısı, bunların tamamının aslında Netanyahu'nun pek çok gerekçesi olabilir, o ayrı bir mesele, ama bir yandan da siyasi başarı devşirme hareketinin ya da beklentisinin de bir karşılığı olduğunu da, ya da bir sonucu ya da belki de bir nedeni olduğunu da hatırlatalım, söyleyelim. Ünlü bir spor markası Adidas'tan bahsetmiştik geçtiğimiz günlerde. Bir İsrail askerinin reklam yüzü yapması, Gazze'deki operasyonlarda bir bacağını kaybeden bir askeri reklam yüzü yapması ile ilgili tepkilerde devam ediyor. Şirketten bir açıklama var. Şöyle deniyor: kampanya İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandı. Küresel reklam stratejisinin bir parçası değil. Bölge hesabı üzerinden yayınlanan açıklamayla ilgili özür dileriz şeklinde bir açıklama geldi firmadan. Ama dünyaya da bakıyorum, yani bu açıklama ikna etmiş durumda değil. Kamuoyunu, Adidas'ın yaptığı bu açıklama kamuoyunu ikna etmiş değil. Şöyle söyleyeyim, 3722 mağazası var mesela, bakınca Adidas'ın dünya genelindeki küresel satışlarına bakıyorum, 25 milyar euroya yakın yıllık bir küresel satışı var. Bunlar tabii dikkate alınca şirket açısından tablo iyi değil, ama bu açıklamalar nedir ne değildir bundan sonra göreceğiz. Sadece yani dünya şuna tepkili: İsrail askeri kullanıyorsunuz ama bir yandan da bu saldırılarda hayatını kaybeden ya da uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli var. Mesela Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tam bu tartışmalar yapılırken bir açıklama yaptı hemen. Söyleyeyim size, İsrail'in bu saldırılarında Ekim'den sonra başlayan saldırılarında 5000 kişi uzuv kaybı yaşamış, 300 nörolojik ya da omurilik yaralanması vakası var, 11
hastalanırsa uzun süreli rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyduğunu da açıklamış. Belki Adidas, bilmiyorum, bu Filistinler için de bir adım atar ya da onların acısını aktarabilmek için de ya da dünyaya duyurabilmek için de bir adım atar diye umuyorum. Şöyle bakıyorum haberlere, ağırlıklı olarak bunlar. Son 4-5 dakikam biraz spordan bahsetmek istiyorum. Dün bir mesaj gördüm, sizlerden gelen bir mesaj. Açıkçası üzüldüm, bir dinleyicimizden gelmiş o mesaj. Hani diyor ki kadın voleybolcularımızdan hiç bahsetmediniz. Kadın voleybol milli takımımızın SEV Avrupa şampiyonluğundan hiç bahsetmediniz dedi. Yani nefes alışımdan da anlamışsınızdır. Yani ertesi gün kupanın, değil mi, burada beraber, ben mi yanlış hatırlıyorum, hafızam mı beni yanıltıyor, kupanın kazanıldığı gün, sadece kazanıldığı günde değil, üstelik bütün maçları boyunca kadın voleybolcularımızın her gün konuştuk, neredeyse maçının olduğu her gün konuştuk. Zaten kupanın kazanıldığı günün ertesi sabahı yaklaşık 10-15 dakika burada kadın voleybolcularımızın başarısından bahsettik. Hani teşekkür ederim, çok hani ilgilisiniz, çok dikkatli dinliyorsunuz bizi, ama en azından böyle haksızlıklar, çünkü eleştiren ifadeler de vardı. En azından hani bir sürü haksızlıkla ilgili konuşuyoruz burada. Kendimize yapılan haksızlıkları da izniniz olursa böyle bir dakikalığına aktarmış, paylaşmış olalım, dertleşmiş olalım en azından. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kimle? Sporting'le karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle kaçta? 22'de oynanacak bu karşılaşma. Norveç'ten bir hakem, Espen Eskas'ı yönetecek karşılaşmayı. Kanal aramayın, TRT1'den bu karşılaşmanın da söylediğim gibi saat 22'de oynanacağını hatırlatalım. 341. kez sarı kırmızılı ekibimiz Avrupa sahnesine çıkacak. Şu ana kadar 121 galibiyet, 90 beraberlik, 129'da yenilgi aldı Galatasaray. Eksikleri var elbette. Mesela Singo, Lemina gibi eksiklikleri var. Osimhen'le ilgili, ki Galatasaray'ın en önemli silahlarından bir tanesi, yani diğer futbolculara haksızlık etmeyelim de, performansı ortada sonuçta Osimhen'in. Osimhen'in de oynayıp oynamayacağı, yani biliyorsunuz Başakşehir müsabakasında kasığından sakatlanmıştı Osimhen. Ciddi bir sorunla karşı karşıya. Tabii umarız bir an önce iyileşir diyelim. Tabii şöyle söyleyelim, sadece Galatasaray değil, bu sene İki takımla mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'de yine Perşembe günü, bu kez Roma'yı, İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Nerede? İstanbul'da. Saat kaçta, hemen o bilgiyi de paylaşayım sizde. Daha detaylı şekilde yarın sabahta daha detaylı şekilde konuşuruz. O maç biraz daha insaflı bir saat. Bizim gibi erken uyananlar için biraz daha insaflı bir saatte, 19.45'te oynanacak Fenerbahçe Roma karşılaşması da. Tabii ki bütün takımlarımıza, Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de buradan başarılar diliyorum. Son bir not, son iki değil mi dakikam? Şöyle hatırlatalım. Son 3 dakikam güzel, bir dakikam daha aldı, Simge de söylüyor. Hani iyi haberler vermeye çalışıyorum diyorum program içerisinde. Bu kez iyi haber Hindistan'dan geldi. Diyeceksiniz ki o kadar uzağa mı gittin? Yani gerçekten hastalıkların teşhisinde özellikle dostlarımızın, yani köpeklerin kullanılıyor olması, pek çok alanda bu konuyla ilgili çalışma yapılıyor. Hindistan'daki bir girişimin de kanser taramalarında yeni bir yöntem geliştirmek için köpeklerin köpeklerle, o dostlarla, yakın canlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Her şeyin kokusunu hemen alırlar. Onların son derece hassas koku alma duyusunu yapay zeka ile birleştiren bir yeni yöntem, kanser taramalarında yeni bir yöntem bulunduğuna ya da o yöntem üzerine çalışıldığı haberi. Şimdi ben Galuru kentinin dışında bulunan bir araştırma merkezinde 15 eğitimli köpeğe insan nefes örneklerinde kansere işaret eden kokuların ayırt edilmesi öğretiliyor. Bu gerçekten insanlarla, o dostlarımız arasındaki
bağın ne kadar güçlü olduğunu ya da olması gerektiğini gösteren harika bir örnek. Köpekler nefes örneklerini koklarken beyin aktivitelerini ve hareketlerini kaydeden sensörlerle donatılmış özel bir kask ve koşum takımları vücutlarına da takılıyor. Sonra ne oluyor? Sonra elde edilen veriler yapay zeka tarafından analiz ediliyor ve köpeklerin o kokuya, o kokulara, o nefes örneklerine verdikleri tepkilerle belirli kalıplar ortaya çıkartılıyor. Yani şirketten Dognosis adlı 6 hastanede 1500 üzerinde fazla katılımcıyla yürütülen 1500'den fazla katılımcıyla yürütülen bir çalışma bu. Dognosis adı verilen 7 kanser türünün tespitinde önemli %90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaşıldığı bilgisi yer alıyor. Tabii ya bunlar ne kadar güvenilir, bunların uluslararası standartlara ne kadar uygun olup olmadığı meselesi sonraki süreçlerde gündeme gelecek bu çalışmalar. Ama diyor ki bağımsız kanser uzmanları, bu çalışmalara bakan ama daha net bir onay yok elbette, bulgular umut verici ancak sonuçlar daha geniş kapsamlı çalışmaların doğru sonuçların daha kapsamlı, daha geniş kapsamlı sonuçlarla doğrulanması gerekiyor. İşte bilim zaten bunu söylüyor bize. Biz de her önümüze gelene inanmıyoruz elbette ama işte insan ve hayvan ilişkisi üzerine çok güzel, çok keyif veren bir örnek. Umarız bu çalışma elbette başarıya ulaşır ve bir şekilde de o kanserin teşhisinde, kanser hastalığının teşhisinde de etkili olur diyelim ve bugünü de bitirelim. Ne yaptık? 9 Eylül 2026 çarşambanın gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten, editör arkadaşlarım İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Eylül saat 19.07 Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde sizlerle birlikteyiz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra tam 19.07'de 1907'de yine sizlerle buluştuk. Öncelikle hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün dostlarımıza, bütün dinleyicilerimize. Tabii bir haftalık bir izin yaptık, dinlendik. Yılın yorgunluğu tabii. Bizim mesleğin öyle bir özelliği vardır, gündemden kopmamaya çalışıyorsunuz. Ne var ne yok onları izlemeye çalışıyorsunuz. Telefonla olsun, ondan sonra bilgisayarla olsun çalışıyoruz. Haydar Ali Bey hoş geldin demiş, sağ olsun, hoş bulduk diyelim. Kendisine, bütün dinleyicilerimize, Haydar Ali Bey'in ailesine, bütün ailelere saygılar sunuyorum. Dediğim gibi gündemi takip etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Bir haftalık bir dinlenme, bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. 19.07'yi Mikail ayarladı bu sefer, çünkü pazar günüydü değil mi maç? Yok, cumartesi, özür dilerim, cumartesi akşamıydı. Çünkü ben de tatildeyken izledim Fenerbahçe Beşiktaş maçını. Mikail Beşiktaşlı biliyorsunuz, onu da tebrik etmek lazım. Onun nezdinde bütün Beşiktaşlıları, Caner de Beşiktaşlı, bütün Beşiktaşlıları tebrik edelim. Çünkü hak ettiler, yani gerçekten hak ettiler. İyi bir top oynamadık biz. Biz Lyon maçını tabii ki iyi oynadık, kazandık. Şampiyonlar Ligi'ne gittik, onun bir coşkusu vardı. Ama demek ki eksikliklerimiz var veya Beşiktaş daha iyi hazırlandı. Beşiktaş kazandı diyelim, biz kaybetmedik. Biz tabii bizim maçımızdan kaybettik oluyor ama Beşiktaş kazandı. Beşiktaşlıları tebrik edelim. Bakalım, yarın bizim Roma maçımız var. Şampiyonlar Ligi. Şimdi yıllar sonra, 18 yıl sonra, şimdi Mikail dalga geçiyor tabii. Beşiktaşlar bir şey böyle yukarı çıkmış, böyle gökyüzüne doğru ilerliyorlar. Roma formunda, evet, Roma formunda ama sonuçta Fenerbahçe çok formda takımları da Kadıköy'e gömmüş bir takımdır. İnşallah o Beşiktaş maçında yapılan hatalar olmaz. Ondan sonra bu arada sizi de tebrik ediyor Haydar Ali Bey, bak Mikail Bey ve Caner Bey de tebrik ederim diyor, sağ olsun. Ondan sonra biz Kadıköy'e çok böyle formda takımlar gömdük. İnşallah o ruhla, Fenerbahçe ruhuyla ve doğru tabii ki taktik dizilim, doğru oyuncu seçimleriyle olursa Fenerbahçe'nin de Roma'yı yenebilecek gücü var her zaman, özellikle de Kadıköy'de. Tabii aynen öyle, aynen öyle. Mikail diyor ki gönül ister ki tabii ki Türk takım kazansın diyor, sağ olsun, var olsun. Ya yani inşallah kazanırız diyelim. Biz şey de değiliz, çünkü hemen bir yenilgiden sonra bizim içimizde biliyorsunuz birileri hemen sahneye çıktı, hemen sosyal medyadan, belli platformlardan hemen sallamaya başladılar. Neyse, bugünlük sporu biraz kısa tutalım. Çünkü hem konuklarımız var hem önemli konular, özlemişiz gündemle ilgili sizinle sohbeti, sizlerle konuşmayı. Tabii neyi konuşacağız, biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü, bununla ilgili bir soruşturma açıldı. 2011 yılında biliyorsunuz Kumpaslı'da hedef alınmıştı, Oda TV Kumpası'nda hedef alınmıştı ve ondan sonra şüpheli bir şekilde bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. Bu, yani ben Oda TV Kumpası'nda diye hatırlıyorum ama yine de bir kontrol etmek lazım. Ergenekon muydu, Oda TV, bir anda kafam şey oldu ama yanlış hatırlamıyorsam Oda TV Kumpası'nda alınmıştım. Dediğimiz gibi 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetti. Oda TV Kumpası değil mi? O dönem çok tartışılmıştı. Yani ölümü şüpheli bulmuştu. Fethullahçı teröristlerin devletin içindeki sızmasının çok yoğun olduğu, güçlü oldukları dönemde ve yargıda, işte emniyette, sonradan ortaya çıktı ki silahlı kuvvetlerde falan çok yoğun bir şekilde sızma yaptıkları ve aynı zamanda cezaevi gardiyanlar içinde dahi o militanların, o teröristlerin, Fethullahçı teröristlerin ve ajanların sızdıklarını görmüştük. Çünkü daha sonrasında o bölüme bakan baş gardiyanın firar ettiği, Fethullahçı bir terörist olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi en son karar Fethi Kabir, yani Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve mezarından alınacak bulgularla, yani naaştan alınacak bulgularla muhtemelen bir inceleme falan yapılacak. Adli tıpta işte kriminal incelemeler falan yapılacak muhtemelen. Ona göre de yeni bir sonuçta bir şey çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyoruz. Mutlaka o veriler daha sonra yansıyacaktır. Biz de takibini yapacağız. Ama tabii ki Kaşif Kozinoğlu neden hedef alındı diye konuşacağız. Kimle konuşacağız birazdan? Gazeteci Nedim Şener'le. Çünkü aynı kumpastan o da hedef alınmıştı. O da içeri girmişti. Nedim Şener'le konuşacağız. Neyi konuşacağız başka? İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin nereye gittiğini konuşacağız. Yani en son geçen hafta biliyorsunuz Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'daki ilk komite toplantısının yapıldığı gün Yunanistan, özür dilerim, İsrail'de de imzalar atıldı. Aşil Kalkanı projesi kapsamında 3,5 milyar avroluk bir proje. İzmir'de bu arada son dakika gelişmesi, İzmir'de silahlı soygun girişimi, banka şubesinde bir çalışanın rehin olduğu belirtiliyor. Takibini yapmak lazım. İnşallah o çalışan sağlıklı bir şekilde kurtulur. Rehin alan kişi de, saldırgan da inşallah yakalanır diyelim. Takibini yapacağız. Son dakika gelişmesini tekrarlayalım. İzmir'de silahlı soygun girişimi, banka şubesinde bir çalışan bir bankaya giriyor anladığımız kadarıyla ve bir çalışanı rehin alan bir saldırgan var. Soyguncu mu, saldırgan mı, tabii ki detaylar da netleşecek ama silahlı soygun girişimi diye geçildiğine göre soygun için girmiş anladığımız kadarıyla. Rehin alınan bir çalışan var. İnşallah dediğimiz gibi o çalışan sağ salim, bir sıkıntı olmadan kurtarılır diyelim. Tekrar döneyim, Aşıl Kalkanı projesi, dediğim gibi takibini yapacağız. Başka bilgilere de ulaşırsak sizlere aktarmaya çalışırız. Yayınımız süresince eğer bilgi düşerse gelişmelerden sizleri haberdar edelim. Aşıl Kalkanı projesi nedir, ona bir bakacağız. Aşıl Kalkanı projesinin yanı sıra Yunanistan'ın silahlanmasını bu ülke için hangi anlama geldiğini, sürdürülebilir olup olmadığını, geçen hafta Miçotakis'in de 12 mil açıklaması vardı. Ne anlama geliyor? Bu 12 mille bağlantılı mı? Yunanistan bir saldırgan pozisyonuna mı geçecek? Ona bakacağız. Aynı zamanda Yunanistan için dediğim gibi bunun bu silahlanması sürdürülebilir bir durumda mı? Çünkü milyarlarca dolarlık, avroluk yatırımlar yapıyor. Yunanistan ekonomisi sıkıntıdayken bunların yaşanması nasıl olacak? Bir de Türkiye hangi önlemleri almalı? Ona bakacağız. Almanya'da AFD'nin yükselişi durdurulamıyor. Ona bakacağız. AFD'nin söylendiği gibi ırkçı olup olmadığına, yani programda neler olduğuna bakacağız. Almanya'nın şimdi de Afrika'ya gözünü diktiğini öğrendik. Özellikle bir metal krizi yaşıyor. Nadir elementler noktasında Çin'le ticarette, Amerika ile Çin arasındaki savaştan etkileniyor. Ve şimdi Afrika ülkelerine çökerek bunu yapabilir mi tartışıldığını aktaralım. Biraz onun da detaylarını inceleyeceğiz. Ve Pentagon'da Trump-Hexet ikilisine karşı isyan mı çıktı sorusuna yanıt arayacağız. Ama dediğimiz gibi öncesinde Kaşif Kozinoğlu meselesine, yani MIT'in Asya'da bölge baş müşavirliği yapmış, dış operasyonlar dairesinde üst düzey yöneticilik yapmış Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma. Aynı kumpastan hedef alınan değerli meslektaşımız gazeteci Nedim Şener hatta. Nedim Şener, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba Ceyhun, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın. Aynı kumpastan da hedef alınmıştınız siz. O dönem, evet. Fethullahçı terörist ve ajanların saldırgan politikalarında kumpaslar önemli bir rol oynuyordu ve o kumpaslarda sizler de hedef alınmıştınız. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü noktasında sen de yıllardır takibini yapıyorsun, yazıyorsun. Evet. Nasıl görüyorsun? Bu soruşturmadan sonuç çıkar mı? Nedir, ne değildir? Senin düşüncelerin, bilgilerin neler?
3: Ya dosyası zaten kamuoyunda yansıyan bilgilere baktığınız zaman burada bir tuhaflık, bir suikast olduğunu gösteriyor. Zaten bir firari gardiyanın, evet, varlığı ve onun oradaki fonksiyonu, bu tam olayın yaşandığı andaki fonksiyonu bir şeyi gösteriyor. Ayrıca sadece onun sınırı değil, O dönem savcılıklarda, cezaevi yönetiminde, sağlık personeli içinde de FETÖ'cüler vardı ve ben Kaşif Kozunoğlu'nun zaten 2009'dan itibaren FETÖ'yle başına haber verilerek, yani onun bilgisi dahilinde Ergenekon terör örgütüne bağlanmaya çalıştığını bugün köşemde de yazdım.
2: Evet.
3: Çünkü Enver Altaylı isimli CIA ve FETÖ casusu bugün tutuklu, biliyorsun, ceza aldığı için. Şimdi bu kişi 2008 yılında FETÖ elebaşına mektup yazıyor. Diyor ki bu Kaşif Kozunoğlu tüm diyor Asya'daki okulların kapatılmasında rol oynuyor. Bu diyor MİT müsteşarı olmak istiyormuş. MİT'te üst düzeye gelmek istiyormuş. Aman diyor bunu engelleyin diyor. Hatta etkisiz hale getirmek için her şeyi yapın.
2: Tabii.
3: Bu çok önemli diyor. Sonra bu tabi süreç ilerliyor. FETÖ elebaşı her operasyonda, her kumpasta bilgilendirildiği için sonrasında bu içeriye, yani ülke içine yansıyor ve 2009 yılının Mart ayında bu sefer Enver Altaylı, Dilaver Azim diye bir FETÖ'cü var. Bu Ankara'da iş adamlarına çöken bir tip. Bu FETÖ'nün üst düzeyinden. Evet. Ona not gönderiyor. Diyor ki bak şey Kaşif Kozunoğlu şey oluyor. MİT'te yükseliyor. Diyor. Cemaatimizin sonu olabilir çünkü bu diyor bize uğraşıyor. Yani onun gelmemesi lazım oraya falan diyor. Çünkü en büyük korkuları bu. Şimdi dolayısıyla hemen o tarihte, yani 26 Mart günü bu mektubu yazıyor, ulaştırıyor. Aynı gün bir ihbar, sahte ihbarla Kaşif Kozunoğlu'nun Ergenekon üyesi olduğuna dair Zekeri Öz'e bir mektup gönderiliyor. Zekeri Öz malum FETÖ'cü Fülahi Savcı. Evet. Beni de sorgulayan, aynı şekilde benim de ihbar mektubu da tutuklamaya sevk eden aynı kişi. Şimdi bu ihbar mektubu gelir gelmez TEM şubeye, orada FETÖ'cüler var biliyorsunuz, istihbarat dahil olmak üzere polise. Evet. Kaşif Kozunoğlu'nun telefonlarını dinlemeye başlıyorlar. Eşinin, evinin, kendisinin telefonlarını dinlemeye alıyorlar. 3 aylık bir dinleme, sonra bir 3 ay derken 4 defa böyle bir dinleme kararı çıkartıyorlar. Ama bir şey bulamıyorlar. Ama FETÖ tabii Kaşif Kozunoğlu gibi birini tırnak içinde onların deyimini etkisiz hale getirmek için bir fırsat kolluyor. Bunu Ergenekon operasyonunun herhangi birine bağlayamıyor çünkü çok izole birisi. Hani hayalet kod kullanıyor ya. Hiç kimseyle irtibatı yok. Yani Türkiye zaten şöyle 17 yıl görev yaptım diyor. Yurt dışındaydım ya, 2 yıl Türkiye'de geçirdim falan diyor. Yani kimseyle irtibatı olan yok. Birkaç kişiyi tanıyor. Etrafında öyle çok insan yok. Zaten görevi gereği de öyle olması gerekiyor. Kendini o şekilde muhafaza etmiş. Fotoğrafı bile yok. Biliyorsun cezaevi.
2: Tabii.
3: Pardon. İfadeye
2: geldiğindeki fotoğraflar haricinde bir tane, iki tane fotoğraf görebiliriz ancak.
3: Tabii tanıyamazsınız yolda görseniz.
2: Evet.
3: Dolayısıyla FETÖ bu sefer onu diğer davalara eklemleyemiyor. Peki ne yapabilir? Oda TV'de işte istihbaratla ilgili yazılar mazılar falan çıkıyor. Ergenekon'la ilgili biliyorsun. Ne yapıyorlar? Tıpkı bana yaptıkları gibi, Hanife Ağabey'e yaptıkları gibi, işte Ahmet Şif'e yaptıkları gibi, diğer adı geçenlere, Soner Yalçın'a,
2: hedef alınanlara.
3: Oda TV'nin bilgisayarına virüslü bir e-posta gönderiyorlar. Bu e-posta, bugün de sizin virüs koruma programlarınız vardır. Bu tür postaları ne yapıyor? Silinenlere atıyor. Yani çöp sepetine gönderiyor. Mesela açın çöp sepeti diye şeye. Hiç bakmadınız, mailler vardır orada.
2: Doğru.
3: Ve o mailin içinde de işte nedim.doc diye, yani doküman belgesi. Belge dediğin de içinde işte Nedim Ahmet'i çalıştırsın, Nedim Hanif'in kitabını hızlandırsın gibi saçma sapan cümleler var. Neymiş? Ben Hanif Avcı'nın kitabını yayınlanmasına destek oluyormuşum, yayınlanmasını yazıyormuşum. Hatta Ahmet kitabını ben yazıyormuşum falan gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte burada yer alan dokümanlardan biri de koz.doc. İşte orada da şu yazıyor içinde. Kozunoğlu'ndan gelen belge ve bilgileri, belgeleri değerlendirelim. Sonra eklentisi var. Neymiş onlar? PKK ile ilgili bir takım analizler, yorumlar, işte şeyle ilgili, diğer terör şeyleriyle ilgili, önlemeyle ilgili bilgiler, belgeler, ama bunların hiçbirisi Kaşif Kozunoğlu'nun görev alanına girmiyor. Yani hatta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mahkemeye yapılan başvuru üzerine cevap gönderiyorlar. Diyorlar ki bunlara erişmesi mümkün değil. Zaten Kozunoğlu diyor ki bunlar benim konum değil. Ben PKK çalışmıyorum. Ya benim işim, ben Asya, Özbekistan, Afganistan raporlarım vardır ama bunlar, burada onlar yok diyor. Yani burada başka şeyler var. Benimle ilgisi olmayan. Bunu belli zaten FETÖ'nün aslında devletin ele geçirdiği mahrem belgelerini, bilgilerini tıpkı diğer darbe planlarıymış gibi nasıl sokuşturduysa sağda solda CD'lerin içinde falan, hani o vardı ya balyoz belgeleri, aktardıklar. Evet. İşte onun gibi buraya da yerleştirmişler. Onun üzerinden ne yaptılar? Kumpası tamamladılar. Ve böylece Kozinoğlu hiç tanımadığı kişilerle, yani ne beni, ne Soner Yalçın'ı, ne Ahmet Şükrü, ne şey falan, hatta biz onu şey yapmışız, yazılarımıza falan konu etmişiz zamanında, o Yargıtay davası dönemlerinde falan. Hı. Ama kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece ismi geçtiği için yer almış. Kimseyi tanımıyor, o da kimseyi tanımıyor zaten. Tabii. Ama düşün, bir örgütün üyesi olarak biz hepimiz yargılanmak üzere cezaevindeyiz. Bir yıl yatmışız. Kasım sonuna doğru da duruşmaya çıkacağız. Ama 10 gün önce ne oluyor? Kaşık Kozunoğlu şüpheli bir şekilde fenalaşıyor ve öldürülüyor. Bugün artık onu söyleyebiliriz. Evet. Şundan dolayı, çünkü Kaşık Kozunoğlu'nun ölümü, bak bunu altını çizerek söylüyorum, izleyiciler, dinleyiciler de dikkat etsinler. Hı hı. Kalp ve damar rahatsızlığına bağlı.
2: Evet.
3: Bak, şöyle söyleyeyim, kalp krizine bağlı değil.
2: Kalp ve damar rahatsızlığı.
3: Kalp ve damar rahatsızlığı. Peki bununla ilgili elimizde somut herhangi bir veri var mı? Yok.
2: Yok.
3: 2004 yılında bir kırık kalp sendromundan bahsediyor kendisi kız kardeşine. Ama bu psikolojik bir durum biliyorsun. Ve kalp ve damar rahatsızlığını yaratacak veya öyle bir buna sebep olacak bir olay değil. Bu üzüntüyle gelen, depresyonla gelen, bir hayal kırıklığı, ani bir şok, ölüm, kayıp falan olabilir. Eşinden ayrılır, sevdiğini kaybeder falan insanlar. Vallahi yüzünü kaybeder, bir şey yaşar. Yani inme gibi düşünün bunu.
2: Doğru, doğru.
3: Bu biyolojik, fiziksel bir şey yaratmıyor.
2: Bunu bir de yorucu yaşamı olan biri. Yani yorucu derken psikolojik anlamda kolay bir alanda değil.
3: 2003 Irak işgali var. Tabii. O bölgelerde çalışıyor. Afganistan gibi zor coğrafyalarda çalışıyor. Şimdi dolayısıyla şey olmuş, 2001'de nedir onun adı, El-Kaide saldırısı olmuş. O en sıcak günlerde o bölgede tabii çalışıyor falan. Şimdi dolayısıyla tabii ki üzüntüsü de olur, şey olur. Ama ne olmuş? Milli İstihbarat Teşkilatı da tabii o olaya müttali, yani şey yapıyor, müdahil oluyor. Hastaneye götürüyorlar. Bakıyorlar falan, hiçbir şey yok.
2: Evet.
3: Diyorlar ki bir şey yapın, efor testi yapalım sana. Adam şeye, yürüme bandına çıkıyor. Başlıyorlar koşturmaya. Adam çıplak ayakla yürüme bandında neredeyse oradan fırlayacak.
2: Evet.
3: Doktorlar diyor ki ya anjiyoya falan gerek yok, bunu gönderin falan filan diyor. Zaten kız kardeşiyle yaptığı konuşmada mesela insan şunu söyler. 2004'te bunu yaşadım, işte 2006'da bu oldu, 2008'de de bu oldu, 2009'da bunu yaşadım falan derse şunu anlayabiliriz. Evet, bir psikolojisinde bir zayıflık var ve bu zaman zaman kalbine bu şekilde etki edebiliyor. Peki böyle bir durum var mı? Hayır. Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan şeyler geliyor, sağlık raporları, bununla ilgili bir tespit falan yok. Dolayısıyla beyan etmesi gereken, ki savcılık o zaman takipçisi kararı verip dosyayı kapatırken cezaevi yönetiminden ne bildirmediği bir kalp damar rahatsızlığından dolayı öldüğünü söylüyor.
2: Hı hı.
3: Bak şimdi. Evet. Kardeşim, kalp damar rahatsızlığının beyan edecek bir durumu yok adamın. Çünkü öyle biri değil. Adam hem o sendromu yaşadığı 2004 öncesinde olduğu gibi sonrasında da her gün 1 saat 2 saat sporunu yapan bir adamdan bahsediyoruz.
2: Evet. Evet.
3: Aslan kaplan gibi bir adamdan bahsediyoruz. Uçan, denizde yüzen, karada koşan bir şey, bir amfibik birinden bahsediyoruz.
2: Adam özel kuvvetler kökenli
3: tabii,
2: bir adamdan bahsediyor.
3: Adamın buna ihtiyacı yok zaten. Adam şey, fişek gibi bir herif zaten.
2: Tabii.
3: Şimdi dolayısıyla, ama ne yapıyor savcılık o dosyayı? Kalp damar, bak tekrar söylüyorum, kalp damar rahatsız. Şimdi bak,
2: altyapısını şey yapıyorlar.
3: Tabii, yani altyapıya bak şöyle. Dese ki ani bir kalp krizinden, ama o zaman otopsisinde bu çıkar.
2: Doğru.
3: Çünkü ona onun bir, ama ne yapıyor? Sürece yayıyor. Diyor ki 2004'te de bunu yaşamış diyor. Ha, bir, bize de bildirmediği bir rahatsızlığı varmış diyor. Ondan diyor falan filan.
2: Hı hı.
3: Peki kardeşim, diyelim ki kalp damar rahatsızlığı vardı. Adam hiç Silivri'de zevire çıkmış mı? O da yok.
2: Yok.
3: Bu konuda bir şikayeti yok. Peki ceza, o gün yaşanan olayda adam, bakın şöyle söyleyeyim, saat işte 18, yani işte butona basılıyor. Bak adam şöyle, adam demek işte o gün uyumamış sabaha kadar, yani sabah erken saatlere kadar. O dediğin saat 03:56. Biz de cezaevinde o saatlerde yatardık zaten.
2: Hı hı.
3: Çünkü gündüzü geçirmek, yani gündüz geçmesi zor olduğu için gündüz uyumayı tercih ederdik. Geceden gazete okursun, kitap okursun, savunmanı yazarsın, daha az insan gelir gider falan.

0: 18-37 civarında, 18-25'te mahkumların o bekletildiği kapıya sedyeyle getiriliyor. Ama sedyeyle nasıl getiriliyor? Adam sedyede doğruluyor. Yani evet. Kalkıyor. Hani neredeyse bırakın yürüyeyim falan diyecek yani. Çünkü o durumdaki adamlar öyledir. Yani taşımayı pek istemezler. Yani kendi bedenini kimseye teslim etmezler. Kalkıp yürümek istiyor falan. Ama sedyeyle götürüyorlar. Bak şimdi ne oluyorsa. Oraya vardıklarında 18-37 acil servis ambulansı geliyor. Uzman falan yok içinde. İlk müdahale diye bir şey yapıyorlar. Adama bir anda damar yolu açıyorlar. Bir şeyler enjekte ediyorlar. Ondan sonra kalp masajı. Ya bir dakika kardeşim, bu adamın kalple ilgili bir sıkıntısı var mı yok mu biz bunu bilmiyoruz. Ama bir şey enjekte ediyorlar. Sonra bir başka ambulans daha gelsin diyorlar. Silivri yolundan Silivri'den bir ambulans daha çıkıyor. Kınalı otoyol işlerinin orada buluşuyor iki ekip. Bu sefer o ekip, yani gelen ekip diğer ambulansa biniyor. Hocam hareket ettirmiyorlar. 10 dakika orada bekletiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Adrenalin basıyorlar. Yani göre söylüyorum. Adrenalin yapıyorlar. Kalp masajı falan yapıyorlar. Ondan sonra peki niye hareket etmiyor diye sorulduğunda, efendim ambulans sarsıntı yaptığı için kalp masajı yapmakta zorluk doğuyormuş. Bak şimdi, ya kardeşim ambulans ekibi zaten bu işlerde uzman insanlar. Yani bir ambulans seyir halindeyken kalp masajının nasıl yapılacağını en iyi bilen insanlar bunlar.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bahane, yani 10 dakika orada bekletilmesi çok anlamsız. İki, gelen ekip de yine ikinci bir damar yolu açıyor. O da işte enjekte yapıyor. Hani ilki yaptı ya, bunlar da bir şey enjekte ediyorlar. Ne enjekte ediyorsunuz kardeşim? İnsanın aklına şu geliyor. Sonra otopsisi yapıldığında işte kalp rahatsızlığından, yani kalp rahatsızlığından diye bir şey, kalp krizinden olabilir. Ama o kalp krizi etkilerini ne yaratıyor? Ben uzmanlara soruyorum. Mesela fazla potasyum bastığınız zaman vücuda kalp krizi etkileri yaratıyor ve otopside bunu belirleme şansın yok. Yani bundan dolayı öldürüp belirleme şansın yok. Ceset çünkü hücreler parçalanmaya başladığı zaman da potasyum üretiyor. Dolayısıyla tam hiç parmak izi bırakmadan siz bu işi bitirmiş oluyorsunuz.
1: Doğru, doğru. Yani bakıldığı zaman, yani farklı ilaç verilmesi, ilaç mı verildi
0: dediğim gibi. Hiç kuşkum yok çünkü şöyle 2010 yılında yani 2011 kardeşiyle yaptığı konuşmasında sağlık hikayesini ediniyor cezaevi yönetimi. FETÖ'cüler. Yani bu adamın bir kalbinde böyle bir sorun yaşamış. O zaman biz buna ne yaparsak bundan kurtuluruz. Niye kurtulmaları gerekiyor? Çünkü bu kişi mahkemeye çıkarsa bütün oyunu bozacak. Bütün operasyonları akamete uğratacak. Çünkü FETÖ'nün daha yapmak istediği işler var. Mesela hemen sonrasında İlker Başbuğ'u tutukladılar.
1: Onu soracaktım. Yani MİT'i, çünkü MİT'i şey yapamadılar, ele geçiremediler.
0: Zaten
1: ona yönelik bir operasyon da aynı zamanda.
0: 12 Kasım 2011 ile 7 Şubat 2012 arasında ne kadar var kardeşim?
1: 2 aydan bile daha az bir süre
0: ne
1: var.
0: Ne oldu? Bu sefer
1: pardon, 3 aydan.
0: Yani Kaşif Kozunoğlu'nu bu şekilde etkisiz hale getirdiler onlara göre.
1: Tabii.
0: Arkasından MİT müsteşarı tutulmaya kalktılar.
1: Tabii.
0: O da yetmedi. 2014'te MİT personelini tırını durdurup
1: MİT'i çok hedeflediler böyle.
0: Terörist muamelesi yaparak şey yaptılar. Ve yani çünkü bu operasyonların devamı gerekiyordu. Kaşif Kozinoğlu bizim yargılandığımız davada o ilk duruşmaya çıksaydı, Cevim sen de bileceksin. Tamam. Biz de söylesek mahkemeye veya kamuoyu aşağı yukarı bundan haberdar olur. Yani bunu bilir.
1: Doğru.
0: Bizim ne söyleyeceğimizi de onlar da bilirler. Ama Kaşif Kozinoğlu bir muamma. Söyleyeceği bir cümle bütün operasyonlar, yani kumpas sürecini kesecek adamdı bu.
1: Aynen.
0: Ama ne yaptılar? Susturarak o süreci kesilmesini engellediler. Ve nereye geldik hocam? 17-25 Aralık operasyonu dahil olmak üzere, MİT tırlarının durdurulması dahil olmak üzere o süreçleri yaşattılar ve en son 15 Temmuz darbe girişimine kadar geldik.
1: Doğru. Çok teşekkür ederim Nedim Şener. Aslında konuşacak çok süre var. Zamanın dar, o yüzden vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olasın. Değerli Nedim Şener'le Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü, ki Nedim Şener de söylüyor. Yani süreci gayet güzel özetledi. Parçaları birleştirdiğimizde gerçekten de Fethullahçı teröristlerin, örgütün, işte o Enver Altaylı gibi CIA aparatlarının MİT'in içine sızdırılmış CIA aparatlarının nasıl rahatsız olduğu, Fethullahçı teröristlerin ta elebaşından en aşağıdakine kadar nasıl rahatsız olduğunu, dava sürecinde aktaracakları kumpaslarının ne kadar önemli olduğu, kumpasları çökertecek önemli bilgiler olduğu. Bu nedenle de çok ciddi bir tırnak içi söylüyorum operasyonla öldürülmüş olma ihtimalinin çok

0: yüksek olduğunu vurguladı Nedim Şener. Konuşacağız bunu, takibini de yapacağız. Değerli Senih Mete Gürmen de bize bir hoş geldiniz demiş. Bir haftalık tatilde akülerinizi fullemişsiniz. Maşallah coşkulu ve seri anlatıyorsunuz ki dinlerken zor yetişiyorum. Size bu enerjiniz hiç bitmesin, sevgi ve saygılarımla. Sevgi ve saygı bizden diyelim, kısa bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi çok değerli bir isimle konuşacağız. İsrail ile Yunanistan arasındaki askeri işbirliğinin vardığı noktayı, neler olduğunu analiz edebilmek adına Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'nin neler yapması gerektiği noktasında eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, aynı zamanda Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu. Komutanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun Ceyhun Bey, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler komutanım, sağ olun. Şimdi Yunanistan'la İsrail arasında, ki aralarına Rumları da alıyorlar bunlar, ortaklık uzun süredir konuşuluyor. Yani son birkaç yıldır öne çıkan bir gelişme. Dönem dönem sizinle de konuşuyoruz. Şimdi son gelişme, en son Aşil Kalkanı projesinin hayata geçirilmesi. Bir hava savunma sistemi diyelim. Yani birbirine koordineli bir sistemden bahsediyoruz. Çeşitli sistem, füze sistemleriyle bir şey oluşturulacak, ne diyelim, bir kubbe oluşturulacak deyim yerindeyse. Türkiye'nin çelik kubbesi, İsrail'in demir kubbesine benzer bir projeden bahsediliyor. Şimdi tabii bunun yanı sıra aynı zamanda işbirliğini çeşitli alanlarda derinleştirme, işte ortak Yunanistan'ın da gelişimini, savunma sanayi gelişimini sağlayacak bazı hamleler yapılması planlanıyor. Şimdi bu işbirliği nereye varıyor? Yani nereye gidiyoruz? Nasıl okumak lazım bu Aşil Kalkanı meselesini ve diğer meseleleri? Adalar Denizi'nde, yani bir de geçen hafta Miçotakis'in bir açıklaması var. 12 mil ile ilgili yine gündeme 12 mil meselesini getirdi. Bu hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Yani hakkımızı kuruz anlamında da konuştu. Türkiye gereken yanıtları verdi ama bu meseleyi de gündeme getirdiler tam da böyle bir dönemde. Nasıl okumak gerekiyor komutanın meseleleri?
2: Esasında Cüneyt Bey, belirttiğiniz gibi birkaç kere, hatta fazla şekilde bu konuyu gündeme getirdik tüm detaylarıyla. Evet. Yani sizin de vurguladığınız gibi bu sadece Yunanistan-İsrail arasında değil, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de bir şekilde akuple olduğu bir ortak savunma sistemi diye değerlendireceğimiz bir oluşum. İsrail ile Yunanistan'ın veya İsrail ile GKR'nin bu tip işbirlikleri esasında yıllardır devam ediyor. Yani bugünün, bir yılın, iki yılın olayı değil. İsrail'in tanker uçakları Ege Denizi'ne gelip Yunanistan uçaklarıyla havada yakıt ikmali eğitimleri yaptılar. Ne bileyim işte İsrail'in komando birlikleri Rum kesimindeki Troodos dağlarında eğitim yaptılar gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bu Aşil'in kalkanı sanki bir sembol haline gelmiş durumda. Yani bu Aşil'in kalkanıyla bir nevi işte Ege Denizi, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz'de ortak bir savunma anlayışının, savunma oluşumunun, organizasyonunun temelleri atılıyor. Yani bu sizin programda da siz de değişik defalar gündeme getirdiniz. Bunun radarıyla örneğin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne koydukları AESA kabiliyette eski bir radarla barıştan itibaren Doğu Akdeniz'de durumsal farkındalığı, hava taktik resmi çıkarabilirler. Bunu Ege Denizi, Adalar Denizi'ne koydukları takdirde bu işlemi Ege Denizi'nde de yapabilirler. Bu ortaklık işte biraz önce ifade ettiğimiz tanker uçakları eğitimleriyle, İsrail'in siber komutanlığı var. Bu siber komutanlığı benzerinin Yunanistan'da kurulmasıyla, hava savunma işbirlikleriyle bu şekilde devam edecek artan bir tempoda. İşte en somut örneği de bu söylediğim iz aktarımı, ağ destekli yetenek sayesinde Akdeniz ve Ege'de taktik resmi oluşturulmasına katkı sağlayacaklar. Burada bir P-35 birlikleriği de olacak.
1: Evet.
2: Bu şartlar altında. Yani İsrail P-35'leri var biliyorsunuz, 3 kiloya çıktı. Yunanistan'ı P-35 tedarik etmeye çalışıyor. Buradan İsrail aldığı tecrübeleri Yunanistan'a aktarmaya çalışacak. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani Yunanistan'ın silahlanma gayretleri sadece İsrail'e sınırlı değil.
1: Doğru.
2: Son, İtalya'dan 2 tane Fram sınıfı, 2+2 olacak şekilde fırkateyn alma yönünde bir mutabakat muhtırası imzaladılar. Uygulama düzenlemesine imza attılar.
1: Evet.
2: İşte Fransızlardan Belhara sınıfı, kendileri Timon diye adlandırmış, Timon sınıfı hava savunma muhribi alıyorlar. NATO sınıflarını modernize etmeye çalışıyorlar. Ama şurada şu gerçeği de unutmamak lazım. Elbette bunlara müteakkiz olacağız. Yani Türkiye'nin ne yapması gerektiğini konuşuruz bir iki dakika sonra ama bu gerçeği de unutmamak lazım. Savunma sanayinizi dış güçlere veya üçüncü ülkelere bağımlı hale getirirseniz bu ciddi sıkıntılar yaratır. Bütün Türkiye'de yaşadı. İşte Heronlar, İsrail'le işbirliği konusunda. Yani İsrail hep bu benzesini yapıyorum, kusura bakmasınlar.
1: Tabii, tabii.
2: Yani bir kaplumbağanın üzerine akrep çıkmış. Kaplumbağa dereyi geçirdikten sonra akrebe, akrep tutamamış kendini, kaplumbağayı sokmuş. İsrail böyle bir devlet. Yani İsrail yönetimi kim gelirse, kim giderse bir şekilde bir zihniyet içinde. Yani burada aklı selim Netanyahu'ya karşı direnen İsrail halkını hayır istiyorum.
1: Tabii.
2: Ama neticede şu anki İsrail yönetimi işte Hermon Dağı'na gidiyor bugün. Savunma Bakanı'nı alıyor. Türkiye aleyhine konuşuyor. Yani dolayısıyla tam bir tarihsel tarihsel ve bu şeyleri, imkanları iç politikaya tahvil etmeye çalışan, seçimlere tahvil etmeye çalışan bir yönetimle karşı karşıya. Yunanistan bir kere bunu anlamalı. Yani kırılgan bir ekonomisi var. Tamam, düzelme emareleri olsa da kırılgan bir ekonomisi var. Bu kırılgan ekonomisiyle savunmaya yapacağı üçüncü devletleri harcamaları onu zora sokar. İkincisi, bir savunma sanayi altyapısı yok. Geliştirmeye çalışıyor. Bir araştırma geliştirme altyapısı yok. Buradan sıkıntıya girer. Ne bileyim işte adaları Türkiye'den gelen turistlere bağlı, turizme bağlı. Yani şimdi eskiden geçmiş dönemde olsun demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama Ege Denizi'nde uçaklar uçtuğu zaman turizm doğrudan etkileniyordu, özellikle Yunan tarafında. Dolayısıyla burada bu kadar doğal kaynakları barış içinde paylaşmak varken, burada altını çizerek koyuyorum, bir şekilde söylüyorum, uluslararası hukuka uygun bir şekilde akça paylaşımlar, bunları herkese yeter bu coğrafyadaki doğal kaynaklar. Dolayısıyla Yunanistan bu tip gayretlerin içine girmemesi lazım. Hele Türkiye'yi bir tehdit olarak görüp Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka aykırı bu hamlelerini yapmaması lazım. Yani şimdi 4 tane Timon sınıfı geldi, 2 tane Fren geldi, işte mekolar modernize edilecek, ne zaman biteceği belli değil. Bir söz vardır ya, bir kırlangıçta bahar gelmez.
1: Evet.
2: Yani bir ülkenin bütün milli güç unsurlarıyla değerlendirmek lazım. Tabii ki Türkiye'nin de ekonomisi istenen seviyede değil, ama hani bir Türkiye bir Yunanistan mukayese ettiğimizde arada dağlar kadar fark olduğunu görürüz. Ama bu kesinlikle, yanlış anlaşılmasın, bunları görmezden gelip bunları işte karşı tedbir almamamız gerektiğini söylemiyorum burada. Şüphe aklın yarısıdır. Dolayısıyla her türlü oldu bittiye, çünkü son dönemde bu da olmaz artık dediğimiz neler oldu coğrafyamızda veya dünya üzerinde. Dolayısıyla her türlü deliliğe, kusura bakmasınlar, hazır olmak lazım. Bu da neden geçer? Bir, bu mesela örnek veriyorum. Bu gayri askeri statüki adıları Sayın Cumhurbaşkanı tekrar gündeme getirdi.
1: Evet.
2: Biliyorsunuz 2023-24'te bir ara bu Sayın Akar da gündeme getiriyordu. Sonra bir sessizlik ve akamet sürecine girmişti. Buradan da yüz bulmuştu Yunanistan. Bir kere bu gayri askeri statüki adalar uluslararası hukuk açısından tamamen haklı olduğumuz bir olay. Daha birçok konuda haklıyız elbette.
1: Tabii anlaşmalarda çok net bir şekilde orada anlaşmalarda var.
2: Bu gelir.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu Ayşe'nin kalkanıymış, şeymiş, bunu gayri askeri statüki adalara koymaları mümkün olmaması lazım.
1: Hı hı.
2: Bu konuda işte gerek Birleşmiş Milletler nezdinde, gerek NATO nezdinde gündeme getirilmeli. Eğer bu konuda ilerleme sağlayacaklarsa veya kararlılarsa, o zaman en basit örneğiyle hala devam ediyorsa, örneğin bir örnek olarak söylüyorum, güven arttırıcı önlemler görüşmelerinden çekilmeli. Çünkü güvensizliği temel prensibi yapan bir devletle değil güven arttırıcı önlemlerini görüşeceksiniz.
1: Tabii.
2: İkinci boyutu da askeri boyut. Yani biliyorsunuz taviz tavizi getirir, barışı da sağlayan caydırıcılıktır. Yani bu da deniz ve hava kuvvetlerinin arzu edilen seviyede olmasını gerektirir. Deniz kuvvetlerine gemilerimiz inşa ediliyor, yatılıyor, ama burada örneğin ben bir 10 proje, bir sistem olarak hayati ihtiyaçları sıralamıştım. Yani bunların içinde muharip o gücümüz mesela, şu anda bir zafiyet döneminden geçiyoruz. Bu dönemin en kısa zamanda sonlandırılması lazım. Burada Amerika'nın F-35'i veya Amerika'nın Blok 70'ine, F-16 Blok 70'ine bel bağlamamak lazım. Yani Türkiye'nin semalardaki bağımsızlığı ve zekası Amerikan Başkanı veya Kongre'deki lobilerin insafına bırakılmamalı. Ne yapacağız? İşte bir an önce Eurofighter'ların gelmesi, ikinci el de olsa, Blok F-16 özgür modernizasyonun hızlandırılması, mühendislerimizin, teknik personelimizin gururu o proje ve Kızıl Elma ve Anko-3 gibi muharet insansız uçak sistemlerinin bir an önce envantere girmesi. Çünkü bunlar oyun kurucu değil Ceyhun Bey, oyun değiştirici sistemler yani. Dolayısıyla bu konuda işte deniz kuvvetlerinde denizaltı gücü.
1: Bakın
2: denizaltı hakikaten çok etkili bir silah. Yani
1: doğru,
2: yeni tip denizaltılarımız artı milli denizaltımız. İstediğin üzerine koyarsınız. Dolayısıyla daha önce de sizinle konuştuk.
1: Evet.
2: Bu periyotta uçak gemisi ikinci öncelik olmalı. Kaynaklar bunlara yönlendirilmeli. Bunlar halledilmeli. Ondan sonra açık uçak gemisi elbette tabii 2018 yılında Deniz Kuvvetleri'nin bir stratejik hedef olarak ortaya konmuştu. Ama şu anda bakın İran işte hipersonik füzeleriyle belki vuramıyor. Çünkü çok eskili refakat sistemleri var, refakat gemileri var, unsurları var ama uçak gemisini harekat sahasından uzaklaşmak zorunda bırakıyor. Düşünün Amerikan uçak gemisi. Dolayısıyla bu tip şeylerle siyasi tedbirlerin yanında, diplomatik tedbirlerin yanında askeri tedbirlerle bu caydırıcılığımızı sağlamamız lazım. Yani çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi taviz tavizi getiriyor. Bir de bence en önemlisi, bunlar kadar önemli, bunu sizin programlarınızda da birkaç kere konuştuk, askeri sağlık sistemini.
1: Evet.
2: Yani bu askeri sağlık sisteminin artık bir şekilde hali yola koyulması lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi havada bazı hamleler yapıyoruz. Mesela en son tabii ki Kaan gelene kadar hava kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılama noktasında bir Eurofighter anlaşması vardı. Gördüğüm kadarıyla Türk pilotları Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine de başlamışlar. Bu sonuçta bakıldığı zaman hava kuvvetlerindeki kısa süreli de olsa eksikliği giderme açısından avantaj değil mi Eurofighter'lar?
2: Kesinlikle. Eurofighter önemli bir uçak. Ama Eurofighter'ın bu İngiltere'den alınacak olan sıfır diyeyim yani kullanılmamış bizim için imal edilen uçaklar 2030'dan itibaren.
1: Tabii.
2: Yani dolayısıyla arada bir 2-3 senelik 3-4 senelik bir boşluk var.
1: Boşluk var.
2: Yani ve biraz önce söyledim bu coğrafyada ya bu da olmaz artık falan dediğimiz her şey oldu şu ana kadar.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu ara dönemde bakın MT-35'in en azından 5-6 uçak belki uzun uğraşlardan sonra gelebilir. Ve 16 blok 70 ön ödemesini yaptık. Ama hala bir de şirketin uçak hatlarında gecikme var. O da geciktirecek bizi. Dolayısıyla milli çözümlere yönelmeliyiz. Yani 12 tane Umman'dan 12 tane Katar'dan sıfıra yakın uçak alınacaktı. Sıfır seviyesinde. Tabii onlar da İran Savaşı nedeniyle gönderemiyorlar muhtemelen ABD-İran Savaşı nedeniyle. Dolayısıyla en azından Katar'ı Umman'ı ikna edip o uçakların alınması. Bir an önce ifade ettiğim gibi bu MIUS'ların muharip insansız uçak sistemlerinin biraz önce bugün işte NATO internet veya sosyal medya hesabında Anka 3 geliyor veya Anka 3 üretiliyor gibi bir haber vardı. Yani bakın Anka 3 ve Kızıl Elma muhasımlarımızın, rakiplerimizin rakip diyeyim isim vermeden herhangi bir devleti kim rakipse dengesini bozacak sistemler.
1: Doğru.
2: Düşünün yani bir tane jet motorlu işte Rusya'nın İHA'sı neler hasar verdiriyor, Ukrayna'nın karşı İHA'ları neler yaptırıyor. Bunları düşünün bir de muharip insansız uçak sistemlerini.
1: Taarruz yani uçaklarının.
2: Aynen öyle. Bunlar şeyde bizde seri halde üretimle üretildiği takdirde onu o yüzden teklif ediyorum ben. Yani bir an önce ki bu da yapılıyordur eminim. Bunların tam harekat kabiliyetine ulaştırılması lazım.
1: Sizin zaten yani, vurguladığınız önemli bir nokta buydu. Uzun süredir buna dikkat çekiyordunuz. Yani çok aciliyeti olmayanlara değil, aciliyeti olanlara yoğunlaşabilmek. Geçenlerde kesinlikle açıklama yapıldı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından. Belli projelere yoğunluk verilecek diye. İşte Kaan, Kızıl Elma'da bunlar arasında.
2: Aynen öyle. Kaan bakın yani Kaan semalardaki harekat ve teknolojik bağımsızlığımızın sembolü. Bunu içten gelerek söylüyorum yani.
1: Tabii.
2: En başından beri söylüyorum. Dolayısıyla hani bu ara dönemi mümkün olduğu kadar caydırıcılığımızı idame ederek, durum üstünlüğümüzü koruyarak, yani elimizde bir sürü imkan var. Sahilden atılan güdüm mermi bataryalarımız var, diğerleri var. Yani dolayısıyla bunu bu şekilde idame etmemiz, şeyi sağlamamız lazım. Çünkü her an bakın ne diyor? Hava üstünlüğü bizde, bundan yararlanmamız lazım diyor.
1: Tabii.
2: Ya başbakanları ya işte savunma bakanları. Tam hatırlamıyorum şimdi.
1: Evet. Yani Dendias'ın da açıklamaları vardı.
2: Evet. Yani Dendias zaten biliyorsunuz yeni Kamenos. Eskiden bir Kamenosları vardı bunların.
1: Evet.
2: Altın Yol Partisi. Ondan sonra yolsuzluktan yargılandı.
1: Evet.
2: İşte Kardağ'a gidip çelenk atmalar. Yok Türkiye'yi tarih edici konuşmalar. Dendias biraz daha diplomatik üslupla aynı sivri dili kullanıyor.
1: Evet.
2: Yani bunlara gerek yok. Yani bir tarafta Türkiye, bir tarafta Yunanistan. Zaten Türkiye'nin, kimsenin toprağı, Türkiye'nin ne istediğini şey yaptık ki şu ana kadar. Akdeniz'de hakça bir kıta sahanlığı, deniz yetki alanı paylaşımı. Ege'de gayri askeri statüdeki adaların uluslararası hukuka göre askersizleştirilmesi. Bunlar temel hususlar. Yani diğerleri her gün bakın Yunanistan'dan konuşurken Ceyhun Bey, her gün Yunan hava sahası ihlali yaptı İHA'lar diye haber yapıyorlar. Altında Yunanistan Fır hattına giriş yaptı. Fır uçuş malumat bölgesidir.
1: Evet.
2: Burada bir egemenlik sınırı değildir. Devlet uçakları Chicago Konvansiyonu'na göre uçuş bildirimi yapmak zorunda değildir. Bunlara haberi anlatılıyor. Bu Türkiye anlatıyor. Aynı şekilde cevap veriyorlar. Yani hakikaten bu diplomatik ve siyasi görgü kurallarının tahammüllerin dışına çıkmış bir durum. Elbette Türkiye bir mütecaviz, tahrikar, taarruzi bir düşünce tarzı içinde olamaz ama kendisine karşı yapılabilecek en ufak bir hasmane harekete de birisiyle mukabele edebileceğini göstermesi lazım. Bu da siyasi ve diplomatik tutarlı duruş ve savunma sanayi vasıtasıyla Türk askerinin, yani zaten eğitimli bir ordumuz var. Bu eğitimi teknolojik imkanlarla taşlandırmamız lazım. Yani şimdi örneğin şunu söyleyeyim. Bakın siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Allah aşkına bir tank bu kadar gecikir mi? Yani 2007 yılında başlayan Altay tankı projesi.
1: Doğru.
2: Yani Kızıl Elma kaç yıl sonra başladı? Şimdi yarın Kızıl Elma teslim edilecek örneğin. Anka 3 teslim edilecek. Bakın Kaan teslim edilecek.
1: Tabii.
2: 1-2 yıl içinde kısmetse.
1: İnşallah.
2: Yani böyle inşallah. Yani dolayısıyla biraz daha savunma sanayinde bir etkili, denetlenebilir, adil proje yönetimiyle olayın ciddiyetine varılması lazım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biraz önce ifade ettiğim gibi yaptığı fedakarlıkları, kahramanlıkları. Şimdi terör eğer bu konuda silah bırakma İstanbul onlar kabul etsin etmesin. Silah bırakma sürecine gelindiyse bunu
1: kahraman
2: Türk Silahlı Kuvvetleri
1: askerimizin başarısıyla yani olmuştur bu yani.
2: Aynen öyle. Yani dolayısıyla o Irak'ın kuzeyindeki yerler terk edilmedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri temizledi onları.
1: Aynen
2: binlerce öyle kilometrelik yere. Dolayısıyla bu konuda yani bence diplomasi zaten yapılır, ikaz edilir, tutarlı duruş gösterilir ama caydırıcılık ve durum üstünlüğünün de idame edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Şeyi merak ediyorum komutanım şimdi. Siz bu süreçleri de çok yakından takip ettiğiniz için. Şimdi bu NATO süreci var. Şimdi mesela bakıyoruz Türkiye o dönem işte hava savunma sistemleri noktasında yaşadığımız sıkıntılar ortadaydı. İşte Patriotlarla başlayan bir dönem Çin'le anlaşma yaptık. Daha sonra 15 Temmuz saldırısı sonrasında biz S-400 kararı aldık. Türkiye'nin deyim yerindeyse gök kubbeyi başına yıkmaya çalıştılar. Ama son NATO zirvesinde de şöyle bir karar alındı Ankara'daki zirvede. NATO içi yani NATO sistemleri, NATO üyesi ülkelerin ihtiyaçları NATO üyesi ülkelerden karşılansın şeklinde bir savunma ekosistemine işaret edildi. Ama bakıyoruz İsrail Yunanistan'a her türlü silahı satıyor. Ondan sonra sistemi satıyor. Hem de NATO üyelerine karşı bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı. İşte Finlandiya'ya bakıyoruz. Gidiyor İsrail'den silah sistemi alıyor falan filan. Ortaya çıkıyor. Başka ülkeler çok rahat alabiliyor. Yani bu nasıl bir şey oluyor? Tabii ki bunun sonuçta bir yasağı yok. Yani direkt resmi bir yasak yok. Ama bu çok müttefiklik hukuku içinde de son NATO zirvesindeki kararlarla da bağdaşıyor mu sizce?
2: Bence mükemmel bir soru. Şöyle bunu zaten gündeme getirmeyi planlıyordum. çok güzel soru. Şimdi bakın Edir denen bir bölge var Batı Şeria'da.
1: Hı
2: hı. İsrail Edir'i yerleşim yerlerini açıyor. Kendi yerleşimcilerini yerleştirecek. 1200 tane konut yapma 1200 civarı.
1: Evet.
2: Bu işe çok önemli. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki hattı kesiyor. Dolayısıyla orada Batı Şeria veya diğer merkezli bir bağımsız Filistin devletinin önüne geçme niyetinde olan bir şey bu.
1: Evet.
2: Proje bu. Bu Edir projesine İngiltere, Fransa başta olmak üzere karşı çıkıyorlar. Hatta işte bu bölgeden ithal ürünleri yasaklıyorlar. Diplomatik tedbirler alıyorlar. İşte buna karşılık İsrail İngiltere konsolosluğunu kapatıyor. Ne bileyim işte Falkland Adaları Arjantin dediği şekilde Malvinas Adaları Arjantin'dir gibi siyasi hamleler yapıyor.
1: Evet.
2: Böyle devam ederken sizin ifade ettiğiniz gibi Finlandiya İsrail'e uzay konusunda işbirliği yapıyor.
1: Evet.
2: Ne bileyim işte Yunanistan İsrail'le hava savunma ve diğer konularda işbirliği yapıyor. Bu tamamen bir iki yüzlük. Yani Yunan halkına inanın Ceyhun Bey şu anda bir sandık koyun. İsrail'e bu kadar para verilmeli mi? Yani elbette çoğunluk olmayabilir ama hissedilebilir.
1: Bu arada hakkını teslim edelim. Yunan halkı da Siyonizme karşı çok tepkili bir halktır aynı zamanda.
2: Dikkat çekici bir çoğunluk. Hani belki %50'nin üstü değildir ama
1: evet,
2: dikkat çekici bir oran buna karşı çıkacak. Dolayısıyla bu tam bir iki yüzlük. Bunun yanında bakın Avrupa Birliği'nin SAFE programı var.
1: Tabii.
2: Yani Avrupa'nın silahlandırılması konusu. Burada GKR ve Yunanistan'ın vetolarıyla Türk şirketleri olaya dahil olmuyor. Türkiye bu konuda bir kazançtan mahrum kalıyor.
1: Evet.
2: Ne yapıyor işte? Oykar Roman firmasıyla ortaklık yapıyor.
1: Evet.
2: Aykan İtalyan firmasıyla ortaklık yapıyor. Yani suyun akışını durduramıyorlar. Evet. Ama yaptıklarıyla bir müddet engel oluyorlar ki şu anda bunun şeyini, zararını Türkiye'ye görüyor.
1: Doğru.
2: Yani tamamen bir ikiyüzlülük. İsrail'i bu ekosistemin içine sokmaya çalışıyorlar. Dediğiniz gibi bunun şeyi olmayabilir. Neydi onun adı? Hani bir kanuni, hukuki engeli olmayabilir. Çünkü egemen devletler istediği şeyi yapabilir. Değişik bahaneler de üretebilirler. Kendi hareket tarzlarını da destekleyecek, geçerli kılacak gerekçeler de ortaya koyabilirler. Ama bence kesinlikle etik bir yaklaşım değil. Yani bir kere halklarına sorsunlar, kendi her biri ayrı ayrı.
1: Evet.
2: Kimin bu konuda soykırımcı bir devletten hele silah alması konusunda bu kadar kabul edilebilirliği sağlayabileceklerini hiç zannetmiyorum.
1: Yani bakıldığı zaman dediğiniz gibi NATO'nun belli ülkelerinin maalesef böyle bu konuda çok sağlıklı bir tutum yok. Komutanım çok teşekkür ederim. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok faydalı bilgiler aktardınız. Önemli noktalara dikkat çektiniz. Sağ olun, var olun.
2: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, aynı zamanda Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu hattımızdaydı. Tabii yani şimdi konuştuğumuz meseleler, Yankı Amiral'in de söylediği üzere Yunanistan-İsrail arasındaki ilişkiler, Yunanistan'ın bu işi ne kadar sürdürülebilir olduğu, çünkü sonuçta bugün bakıldığı zaman Yunanistan'ın bu yüksek maliyetli bu programları kaldırabilecek ekonomik gücü var mı, askeri bütçe gücü var mı, bir sürdürülebilir durumu var mı? Yani kolay değil. İnsan gücü var mı? Bir anlamda nitelikli askeri personel ihtiyacı da var bu işlerde. Bunları sağlayabilecek bir gücü var mı? Burada sorunları devam ediyor. Ekonomik sorunları devam ediyor. Dışa bağımlı bir yabancı savunma teknolojisine tamamen bağımlılık artıyor giderek. Şimdi bu Aşil Kalkan'ın da şunu koydular tabii ki, maddeler arasında o var. Yani yerli işte Yunanistan'ın şirketlerinin %25'i bu işe dahil olacak şeklinde. %25 Yunan'ın şirketleri yapacak bu sistemin kurulumunda. Ama yine de bakıldığı zaman bunda Yunan savunma sanayini geliştirmek istiyorlar biraz Türkiye'ye karşı. Bunu son dönemlerde geliştirme noktasında bazı çıkışlar var. İşte Türkiye modelini, Türkiye'nin yaptığı gibi biz de kendi savunma sanayimizi geliştirelim diyorlar ama öyle bugünden yarına yapabileceğim bir şey değil. Yıllara yayılacak bir şey bu. Burada da senin bunu karşılayabilecek gücün var mı? Dediğimiz gibi yani bir sıkıntı var. Yunanistan'ın Türkiye ile iyi geçinmek gibi, ki Türkiye de bunu istiyor. Biz de diyor Yunanistan'la iyi geçinelim. Yani bir abi kardeş ilişkisi olmaz tabii ki, veya üst ilişkisinden bahsetmiyorum. İki devletin egemen bakış açısıyla, egemenlik hudutlarını çizdiği bir bakış açısıyla, A devletinin B devletinin olmadan bir huzur içinde bir adalar denizi olsun diyoruz. Ama bir bakıyoruz Yunanistan'da hala birileri çıkıyor diyor ki biz diyor yok diyor Türkiye'ye karşı şunu yapacağız, adalarda şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bugün bakın 9 Eylül. Bugün 9 Eylül 1922'de bundan tam 104 yıl önce Yunanistan tarihin en büyük bozgunlarından birine uğradı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin düşman işgalinden temizlenmesinin, tamamen temizlenmesinin, bir İstanbul'da İngilizler kalmıştı, onu da gönderdik, savaşmadan gönderdik. Bu yıl dönümünü unutmasınlar. Yani Yunanistan Adalar Denizi'nde yeniden, deyim yerindeyse biz espri boyutuna giriyor ama yeniden Yunan askerleri yüzmeye başlamasın. Biz bunu söylüyoruz. İki ülkede barış içinde, huzur içinde yaşamaya devam etsin. Adalar Denizi'nde hepimiz faydalanalım. Herhalde saat başı zamanımız geldi. Saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara vereceğiz. Sonra birlikteyiz. Biraz Avrupa'ya, Almanya'ya gideceğiz. Ama şimdi saat başı ve kısa bir ara.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, saat başı ve kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Önce son dakika gelişmesi aktarmıştık. İzmir'de banka soygunu girişimi, saldırgan veya soyguncu diyelim, teslim olmuş. Rehine de çok şükür şey de yok değil mi? Yani bir sıkıntı falan olmadan, sağlığıyla ilgili bir sıkıntı şey yapmadan kurtarılmış. Çok şükür öyle diyelim. Önemliydi, takip ettiğiz bir gelişmeydi. Bu arada şimdi televizyonda bir son dakika altyazı geziyor. Dönem dönem bu tür cinayetlerle ilgili gündemde Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili karar çıkmış. Sanık eski polis Cemil Koç'a ağırlaştırılmış, müebbet verilmiş, indirim uygulanmamış. Gayet güzel olmuş. Böyle bir insan diyemeyeceğimiz bir yaratığın cezaevinde inşallah inim inim o kızcağızın çektiği acıların ağır, daha ağırını çekerek son nefesini vermesi dileğiyle diyelim. Ağırlaştırılmış, müebbet verilmiş. Ya ben bazen şey diyorum bu tipler için. Yani tabii çok içimizdeki canavarı da bazen uyandırıyor bu tür şeyler, haberler insanı tabii ki. O yüzden iktidar, iyi ki hukuk var diyorum, iyi ki yargı insanlarımız var diyorum. O yüzden hep sınırımızda bilmek lazım. Ne olursa olsun kızsak da biz cezayı veren merci değiliz. Ama bazen de diyorum ki ya diyorum öyle, hani idam tartışmalarında hep gelir aklıma. Mesela böyle bir adamı vatandaşlarımız kızıyorlar, diyorlar ki idam edilsin falan filan. Ben de diyorum ki ya idam kurtuluş olur bunlar için diyorum. Böyle tek kişilik hücreye koy. 2 metrekarelik bir hücreye koy, kafasını deyim yerindeyse yan tarafa vura vura beni öldürün desin, beni idam edin diye kendisi yalvarsın. Yani çünkü o kızcağızın, o öldürülenlerin, kadın olsun erkek olsun, o masumların katillerine, bazılarına, şimdi bazı cinayetleri inceliyorsunuz, bazen diyorsunuz ki yani yani kader kurbanı diye eskiden bir laf vardı. Tabi bazıları için söyleyemem bunu. Bunu söylemek mümkün değil. Biz yargıdan en ağır, hukukun emrettiği en ağır cezayı bekleriz. İşte bu cinayet olduğu gibi. Ayşe Tokyaz mıydı? Evet. Cinayetinde olduğu gibi. Ama bazen de bakıyorsun gerçekten böyle kim kurban? Tabii ki yani öldürülmek gibi bir eylem kabul edilebilir bir eylem değil yani. Hep ne diyorum? Bir sorunun varsa insanlarla gider çözersin ama bazen olaylar da insanı üzüyor. Ama dediğim gibi bu tür olaylarda ben idamı değil de bunların ölene kadar kendilerinin o acıyı her gün inim inim inleyerek çekmesini, cezaevinde çekmesini, tek başına bir hücrede çekmesini isterim yani. Çünkü o kızcağızın yaşadığı, o masumların yaşadığı acılar aklıma gelir, şey yaparım. Bu ikisini de söyleyeyim dedim. 9 Eylül ile bitirmiştik az önceki dilimi. Tekrar 2-3 cümle daha söyleyeyim. 9 Eylül çünkü Yunanistan boyutuyla söylemiştik. 9 Eylül önemli, yani bugünkü tarih önemli. Tabii ki Türk siyasetinde önemli bir parçası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş tarihi olarak kutlanır. Cumhuriyet Halk Partisi